0: Milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum.
1: Kılıçdaroğlu göreve iadesinin ardından kameraların karşısına geçerek ilk açıklamasını yapacak.
2: Görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararının iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurularda sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için Yargıtay'a yapılan başvuruda ise görevden alınan CHP yönetimi de göreve iade edilen CHP yönetimi karşı karşıya geldi.
3: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
1: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
2: İYİ Parti, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrasında da İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu, Özel'e destek mesajları verdi.
4: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
2: CHP'ye mutlak butlan kararına yönelik tartışmalar sürüyor. Karar genel başkanlığa dönmesine karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. CHP'nin mutlak butlan itirazı ise mahkeme tarafından reddedildi. Peki süreç nasıl işleyecek? İletişim uzmanı Ali Saydam süreci NTV'ye değerlendirdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bu problemi çözecektir zaman içinde ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselesi olarak algılanmamalı. Bu Türkiye'nin meselesi. Bir Türkiye'nin güvenlik meselesi gibi bakmakta yarar var. Özgür Özel'in yaklaşım biçimi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kan kaybettiğini düşünüyorum ben şahsen. Türkiye demokrasisi kan kaybediyor. Bir sonraki adım ne? Yani ya Kılıçdaroğlu kolluk kuvvetlerini devreye sokarsa? Çünkü orada artık işgalci durumuna düşecek Özgür Bey. Yani bu işgalci durumuna kendini düşürmesi ve bu provokasyona devam etmesi ülke için hayırlı değil. Mutlaka birlikte karar verip uzlaşıp bir an önce genel bir kurula yani kurultaya gitmeleri, seçimli kurultaya gitmeleri ve orada hesaplaşmaları ve kendi işlerinde hangi başkanı seçeceklerse seçmeler. Çünkü Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyor. Mesela bu enteresan, buradan yola çıkılabilir. Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım diyorsa eğer bu Özgür Bey için bir açık kapıdır. Yani hiç olmazsa o kapıdan girse keşke içeri. Bütün kapıları kapatıp tek doğru var o da benim doğrum şeklindeki yaklaşım her tarafa zarar veren bir yaklaşım gibi geliyor bana. Sadece Özgür Özel yıpranmıyor. Yani burada Kılıçdaroğlu da yıpranıyor, Cumhuriyet Halk Partisi de yıpranıyor, Türkiye'deki muhalefet yıpranıyor. Yani burada bana sorarsanız AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı da güçlenerek çıkmıyor yani. O yüzden burada herkesin kaybettiği bir ortam var gibi geliyor bu davranış yüzünden Özgür Bey'in. Oysa yumuşatması lazım yani. Yani böyle bir iki yorum duydum ama doğru değil yani. Bu yumuşak davranıyor falan gibi diyorlar ama hiç öyle değil yani. Ben buradayım, odamdayım, çıkmıyorum dışarı falan. Bu öyle bir yumuşak tavır değil yani. Burada yapılması gereken şey bir yandan konu yönetimi yaparken öbür taraftan da uzlaşmacı bir şekilde bu sürecin hızlandırılıp bir an önce kurultay kararının alınması, seçimlere gidilmesi ve orada partinin yeni yönetimine kavuşmasının sağlanması lazım yani. Yapılması gereken şey bu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının da belirlendiğini söyledi. Erdoğan'ın bir sonraki programı da Finansal Okuryazarlık Günü programıydı.
6: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı Kızıl Elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
6: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
6: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
7: Erdoğan enerji zirvesinin ardından Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
6: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
2: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar heyeti ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in liderlik yaptığı Pakistan heyeti diplomasi çabaları için Tahran'da. Diğer yandan İran'dan görüşmelerin gidişatına yönelik açıklama da var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, İran ve Amerika arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğuna vurgu yaptı.
8: İran ve ABD arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar'dan bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Öte yandan arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir de İran'a gitti. İran basını Munir'in üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. Diğer yandan müzakerelere dair İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de peş peşe açıklamalar geldi. Bekai, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını söylemek için erken ifadelerini kullandı. Müzakerelerin odağının savaşın sonlandırılması olduğunu söyleyen Bekai, İran ve ABD arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğunu sözlerine ekledi. İranlı diplomat devam eden görüşmelerin çabuk sonlanmasının beklenemeyeceğine ve diplomasinin zaman alacağına vurgu yaptı. İran'ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumla ilgili de konuşan Bekai, "Detaylara girmeye çalışırsak bir sonuca varamayız," dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla görüşmelerde kritik günlerde oldukları izlenimini verdi. Trump, oğlunun hafta sonu Bahamalar'da düzenlenecek düğün törenine katılamayacağını duyurdu. Bu dönemde Beyaz Saray'da kalmak önemli olacak. Bunun benim için önemli olduğunu hissediyorum ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı açıklamada İran konusunun yakında sona ereceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'da müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu savundu. İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmezse B planına ihtiyacımız var, dedi. İran'ın Hürmüz'den ücretli geçiş sistemi oluşturma girişimini hiçbir ülke kabul edemez ifadelerini kullandı.
2: İsveç'in Helsingborg kentinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile de görüştü. Rubio görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meslektaşım Hakan Fidan'la Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi hakkında konuştuk ifadelerine yer verdi. Amerikalı bakan ayrıca ikili görüşmede Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmak ve bölgedeki istikrarı artırma çabalarını da ele aldıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya 5000 takviye asker gönderecek. Trump sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Amerikan Başkanı ay başında Almanya'dan 5000 asker çekeceğini açıklamıştı.
9: NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi. Avrupa'dan asker çekmekten söz eden Trump, Polonya'ya 5000 takviye Amerikan askeri gönderileceğini duyurdu. Amerikan Başkanı kararına gerekçe olarak Polonya'nın milliyetçi muhafazakar cumhurbaşkanı ile ilişkisini gösterdi. Trump sosyal medya mesajında Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi desteklemekten gurur duyduğunu belirtti. Amerikan Başkanı İran savaşına destek vermeyen Avrupalı müttefiklerine tepkili, NATO ortaklarını cezalandırmaktan söz ediyor. Trump ay başında Almanya'dan 5000 askerini çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın açıklaması Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürüyor sözlerinin ardından gelmişti. Polonya'ya 5000 takviye asker gönderme kararı Amerikan Başkanı'nın U dönüşü olarak yorumlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karardan memnuniyet duyduğunu söyledi. İsveç'teki Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Rutte, NATO komutanlarının ayrıntılar üzerinde çalıştığını belirtti. Polonya Dışişleri Bakanı Trump'a teşekkür etti. Polonya'daki Amerikan askeri sayısının aşağı yukarı önceki seviyeyle aynı olacağını belirtti. Askerlerin Polonya'ya nereden kaydırılacağı bilinmiyor. Amerikan Başkanı'nın çelişkili açıklamaları Avrupalı müttefiklerde kafa karışıklığı yaratıyor. Trump, Avrupa'dan asker çekme kararından geri adım atsa da Avrupa ülkeleri Washington'ın kararını bildirme şeklinden rahatsız. ABD yönetimi Polonya'ya gönderecek 4000 askerin sevkiyatını da iptal etmiş, sonra ertelendiğini açıklamıştı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sumut filosuna yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında ulaşım aracının kaçırılması, eziyet, nitelikli yağma da var. İsrail'in teknelere baskın yaparak alıkoyduğu 41 farklı ülkeden 422 aktivist Türkiye'nin gönderdiği uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistlerden 53'ü tedavi için Başakşehir Çamlıca Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer aktivistler ise adli tıpta muayene oldu. 15 İtalyan ve İspanyol vatandaşı ise transit olarak ülkelerine döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in saldırısı sonrası resen soruşturma başlattı. İsrail'i yetkililer kişi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılmasıyla suçlanıyor. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik bakanları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
8: Mustafa Türkay Sonel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesine açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
10: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
8: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
10: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
8: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
2: Sakarya'da bir kişi eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Daha sonra da hayatına son verdi. Olay Kocaeli'de yaşandı. 37 yaşındaki Alev Yılmaz, tartıştığı eşi Fatih Yılmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı cinayet sonrası kendi hayatına da son verdi. O sırada çiftin 8, 12 ve 13 yaşındaki çocukları evdeydi. 13 yaşındaki çocuk 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olayda kardeşlerden birinin yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
11: Bizim 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
12: Resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
11: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
13: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
11: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
14: Kaldık bir anda, böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
11: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
15: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
16: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
2: Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için de iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
9: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
17: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
9: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
18: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerinde, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
9: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
2: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangın davasında 3 sanık tahliye edildi. Hakkında 7 kez müebbet hapis istenen şirket yetkilisi Aleyna Oransal hakkında da ev hapsi kararı verildi.
9: Hakkında 7 kez müebbet hapis cezası isteniyordu. İkinci duruşmada ev hapsine çarptırıldı. Kocaeli'de 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili davada bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 3 kişi tahliye edildi. Dilovası'nda bir kozmetik firmasında geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. Yangında ikisi 18 yaşından küçük 7 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi ve yetkililerinin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Şirket sahibi Kurtuluş Oransal tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, abi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
19: Çalışırken ölmek istemiyoruz.
9: 8'i tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada yangından yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras fabrikadaki ihmalleri anlattı. Çay yapmak için fişi prize taktığımızda sigorta atıyordu. Kablolar yerdeydi. O şekilde çalışıyorduk dedi. Mahkeme heyeti şirket yetkilisi Aleyna Oransal'ın yakın zamanda doğum yapacak olması nedeniyle ev hapsine çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu iki sanık daha tahliye edildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.
2: Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar var sırada. Buna göre soruşturma dosyası 2 yıl öncesine dayanıyor. O dönem yakalanan örgüt üyesinin telefon şifresi de kırıldı. Yazışmalar uluslararası finansal suç ağını ele verdi.
9: Şifresi kırılan telefondaki yazışmalar suç örgütünü ortaya çıkardı. 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyası 2014 yılına dayanıyor. Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanakır'ın evine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyalleri geçirildi. Tutuklanan Serdal Tanak'ın telefonunun şifresi kırıldı. Cihazdaki incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşıldı. Tanak'ın örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Daha sonra da yeni deliller toplanmaya başlandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre Kıbrıs vatandaşı Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Dijital veriler için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurmuştu. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceği öğrenilince düğmeye basıldı. Operasyon düğün tarihine göre planlandı. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler cezaevinden İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.
2: Ankara'da Esenboğa Havalimanı metrosu için ihale 30 Haziran'da yapılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan. Yeni projeye göre Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılan hat artık hızlı tren garından başlayacak. Güzergah, başkentin önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Bakan Uradoğlu, söz konusu hattın 36 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini ve 12 istasyon bulunacağını söyledi. İhalenin ardından yer teslimi yapılarak şantiye kurulumuna da başlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafikte alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi. Bayram süresince 334 bin kolluk görevlisinin sahada olacağını belirtti. Çiftçi, karadan ve havadan yoğun denetimler gerçekleştirileceğini de söyledi ama tuzak radar olmayacak ifadelerini kullandı.
11: 334 binden fazla kolluk personeli görev başında olacak. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılacak. 9 ilde helikopter ve 81 ilde dronlarla sürücüler an be an takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tatili tedbirlerine ilişkin bilgi verdi.
20: Otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları da yapılacak. Yine ekiplerimiz emniyet kemeri takılıp takılmadığını kontrol edecekler. 1238 personelimiz otobüslere yolcu gibi binecekler. Otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler.
11: Bakan Çiftçi 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemiyle 1581 mobil radar aracıyla hız ihlallerine karşı denetim yapılacağını da söyledi. Sürücülerin radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğini belirten Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağının altını çizdi.
20: Denetimlerimizin amacının ceza yazmak olmadığını, vatandaşımızı cezalandırmak olmadığını, sadece kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmak olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum.
11: Çiftçi, şehirler arası yolların yanı sıra şehir içlerinde de makas atma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerin yapılacağını ifade etti. Ayrıca bayram süresince İstanbul ve Ankara istikametine çok sayıda güzergahta kamyon ve çekicilere yönelik trafik kısıtlaması uygulanacağını da söyledi.
2: Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm için anlaşma imzalandı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirası geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.
21: Tarih ile teknoloji artık aynı kapıdan içeri girecek.
9: Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm gerçekleşecek. Ziyaretçilerin kullanacağı otopark, kafeterya ve gişe gibi alanlar fiber altyapı, yapay zeka ve akıllı ödeme sistemleriyle modernleştirilecek.
21: Ziyaretçilerimiz artık yalnızca bir müzeye giriş yapmayacak. Aynı zamanda teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.
9: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasındaki anlaşma İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde imzalandı. Hem kültürel mirasın korunması hem de kişisel verilerin siber güvenlik merkezlerinde saklanması hedefleniyor.
22: 81 ilimizde 100'ün üzerinde müze ve öğren yerinin dijital dönüşümüne katkı sunduk.
9: Projeyle Türkiye'nin küresel ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik uzun vadeli, yerli ve milli bir stratejik konumda olması da amaçlanıyor.
2: Okulların kapanmasına yaklaşık bir ay kala çocukların yaz tatiline yönelik programlar da oluşturulmaya başladı. Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilde 500 bin öğrencinin katılımını hedefleyen yaz programını tanıttı.
23: Yaz tatili yaklaşıyor. Aileler çocuklarının ekran yerine sosyal ve fiziksel etkinliklerde zaman geçirmesi için planlar yapıyor. Türkiye Gençlik Vakfı da bu yıl Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla bir program düzenledi.
24: Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler eğitimde fırsat eşitliği diyor, ülkemizin dört bir tarafında yaz okullarımızı ve doğa kamplarımızı başlatıyoruz.
23: Eğitimler 6 hafta sürecek. İlk bölümünde dini ve kültürel, ikinci bölümünde ise spor ve sosyal etkinlikler yer alacak. Etkinlikler sayesinde çocukların ekranla geçirdiği sürenin azaltılması da hedefleniyor.
25: Dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu alanın tehlikelerine karşı korumak sorumluluğumuz var.
23: Tüm eğitimler ve aktiviteler ücretsiz olacak. Başvurularsa çevrim içi olarak alınmaya başlandı.
2: Noktaladık. Yayınımız yakın planla devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: Yakın Plan'a devam ediyoruz ve bu aradaki mutlak mutlak kararı ile ilgili hukuki süreci biraz anlamaya çalışıyoruz. Sizinle çalışmıştık biraz önce. Bu son bölüme ekleyeceğiniz bir not var mı? Tabii. Yargıtay kararını konuştuk. Onun beklenmesi icap eder ama onun da ne şekilde olacağı önemli.
2: Tabii bir açıklayayım lütfen. Bu kararda aktarılırken şöyle bir hata yapıldı. Sanki CHP'nin İstanbul İl Kongresi ile ilgili de bir ihtiyat tedbir ara kararı verilmiş gibi bir kamuoyunda paylaşımlar yapılmıştı. Hı hı. Hayır, öyle bir karar yok. Dolayısıyla İstanbul İl Kongresi ile ilgili karar kesinleşinceye kadar bir değişiklik söz konusu değil. Ama İstanbul'da biliyorsunuz bir karar verilmişti ihtiyat tedbir ara kararı onunla ilgili. Dolayısıyla Sayın Gürsel Tekin bu noktada hala görevi devam ediyor. Tekrar vurgulayayım, kişiler hukukuna ilişkin bir karar söz konusu olduğu için kesinleşmeden uygulanamayacaktı. Ancak ihtiyat tedbir ara kararı kurulduğu için şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti meclisi, Yüksek İstim Kurulu görevde ve göreve devam edecekler. Bunu yaparken yönetim kayyımı olarak bu görevi devam ettirecekler. İhtiyat tedbir ara kararına yapılan itiraz da biliyorsunuz reddedildi. Şimdi Sayın Özgür Özel HMK 394. maddesi kapsamında menfaati etkilendiği için, menfaati etkilenen kişilerin de parti dışında başvurma hakları var. Bununla ilgili de bir değerlendirme Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılmak zorunda. Yani yeni bir inceleme daha yapılacak aslında, onu da söyleyelim. Yani
1: bölge zorunda başvuruda olmaksızın mı?
2: Başvuru yapmış.
1: Yapmış mı?
2: Evet. Hı. Başvuru yapmış. Dolayısıyla Bölge Adliye Mahkemesi şu an CHP'nin genel merkezinin yapmış olduğu anladığım kadarıyla partinin ihtiyat tedbiri itirazını reddetti. Ancak Sayın Özgür Özel ve menfaati etkilenen kişilerin yapılacağı bir haftalık süre var. Bugün tutanağı gönderdiler ya. Bununla ilgili itirazı yeniden değerlendirecektir.
1: Peki, o zaman tüzel kişiyle ilgili bir karar verdi. Evet. Bireysel kişilerle ilgili bir değerlendirmesi ayrıca olacak.
2: Ayrıca olacak.
3: O başvuruyu da ancak ne zaman yapabilir? Özür dilerim Seda Hanım.
1: Buyurun tabii, evet.
3: Ancak bayramdan sonra yapabilir.
2: Yani şöyle...
1: Dijital tabii, ortamda olabiliyor mu? Çünkü tabii, YSK'ya tabii öyle başvurdular.
2: Şimdi bizim artık avukatların UYAP sistemi demiş olduğunuz bir sistem var. Şu an oturduğunuz yerden o başvuruyu yapabilirsiniz. Bence beklemeyecektir. Belki bugün az önce bazı yerlere düştü galiba Berkanlar. Özgür Özel başvuru yaptı ya da yapacak diye. Şu an yapabilir, yarın yapabilir. Bunun bir şeyi yok.
3: Bir de bir sorum daha olacak. O da şu. Reklamdan evvel üstad siz dediniz ya. Hı hı. Özgür Özel yönetiminin aldığı bütün kararlar yok hükmündedir diye. Hı hı. Evet. Parti programına ilişkin kararlar alındı. Parti tüzüğüne ilişkin kararlar alındı. Değil mi? Türkiye içinde ve dışında pek çok açıklamalar yapıldı, temaslar sağlandı vesaire vesaire. Hatta yani partideki profesyonellere ilişkin değil mi? Atamalar oldu yani. Şoförden tutun da temizlik elemanına kadar. Hı hı. Bütün bunlar eğer yok hükmünde ise, bizden anladığım kadarıyla. O zaman 2024 yılında aday göstermiş olduğu ve kazanan belediye başkanlarının, hı hı, aldığı kararlar da bir silsile halinde yok hükmünde olabilir mi? 2024'te kime aday gösterdi? Antalya'da şunu, İstanbul'da bunu, Ankara'da şunu. Hı hı. O zaman Özgür Özel'in kararıyla gelen bu insanların aldıkları kararlar ne olacak?
2: Tabii ben kendi hukuki bakış açımla bunu cevaplayayım. Bakın, partinin tüzel kişiliği sadece genel merkeze ait olan bir tüzel kişilik. Yani İstanbul'daki ilin, ilçelerin herhangi bir yetkisi yok. Bu ne demek? İstanbul'daki il, ilçelerde herhangi bir şeydeki il ve ilçelerdeki başkanlar bir işçi dahi alamazlar. Genel merkezin imzası olmadan. Dolayısıyla bu olay özelinde de yokluk kararı, yani kesin hükümsüzlük kararı verildiği tarihten itibaren yapılan tüm işlemler hukuksuzdur. Zaten biliyorsunuz ilk derece mahkemesi ne demişti? Yeni kurultaylar yapılışı olağanüstü. Ben konusuz kaldı diye karar verdim diye söylemişti. Ben de bir hukukçu olarak onu eleştirmiştim. Çünkü siz olağanüstü kurultaya gitmek istediğinizde genel başkanın imzası gerekir. O olmadan gidemezsiniz. Delegelerden, noterden evrak da toplamış olsanız. Bu noktada o günden bugüne kadar yapılan tüm hukuki işlemler kesin hükümsüzlük sonucuyla karşı karşıyadır. Hukuk camiasında

0: Inception diye bir film vardı ya hocam, konuşurken gözümün önüne o film geldi. Hani hiç yaşanmamış ama böyle öbek öbek bir sürü mesele. Ya şimdi tahminim şu, normal şartlarda eğer böyle bir suhuletle ve biraz daha diyalogla devam ederse tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu hem çizgisine hem kafasındaki plana uygun hareket etmeye çalışacaktır. Ama böyle tamamen her şeyin üzerini çizmeyi tercih etmeli. Çünkü işin içinden çıkılmaz bir tabloyla karşı karşıya.
1: O zaman çok daha kaotik bir durum
0: tabii
1: olur.
0: Çünkü ciddi anlamda mağdur olacak taraflar olacaktır. Ya örneğin bir hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Örneğin bir temizlik şirketiyle. Ne yapacaksınız? Kalkıp bir icra mı açacaksınız? Yani bunlar aslında, bu hiç aslında olmadı deyip tüm ödemeleri geri mi isteyeceksiniz falan. Yani gerçekten çok karmaşık bir duruma gidebilir. Ben durumu bu kadar karmaşıklaştırmak isteyeceklerini sanmıyorum. Ama hele bir de Yargıtay'dan o artık kesinleşmeyi almalarında öyle bir durumda, bu çok tehlikeli ve ciddi bir silaha da dönüşebilir. Yani bizim kafamızı bozmayın. Yani biraz hani düz bu istediğimiz yolda gitsin. Yani istemediğimiz şekilde her türlü konuda ilişkileri vesaire zedeleyecek kadar hani iddialı noktalarda sıkıntılar çıkarabiliriz denilebilecek duruma sebep olur. Ama normal şartlarda, normal şartlardan pek bahsedemiyoruz tabii şu anda CHP içerisinde, ama aklı selim eğer, sağduyu ağır basarsa bu kadar kendilerinin de işin içinden çıkamayacağı bir duruma sebep kimse vermek istemez elbette. Ama burada belli isimler, yani işte mesela delege yapısının içerisinde, parti meclisinde, disiplin kurulunda, bu tarz konular ya da işte kesinlikle ama kesinlikle çalışmayacaklarını düşündükleri. Hani bu arınma ifadesi vardı ya.
1: Şimdi onu soracaktım. Yani belki biraz daha bu acaba diyalog yoluyla olabilir. Kemal Bey belki kurultayda aday olmayı düşünmeyebilir. Ama sonuçta evvelki günkü bir açıklama var. Bir video var. Mutlak mutlak kararından önce gelmiş bir video var. O videoda zamanlaması arınma ifadesi var. Evet. Yani bu da büyük bir öfkeye yol açıyor. Kemal Özgür Özel de öyle söylemiş. Yani karardan sonra partilerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke var diye. Bu yüzden diyor kurultay kararının alınması lazım. Kemal Bey'e de öfkenin sebebi bu aslında. Yani zamanlama ile ilgili bir öfke. Bir de tabii 12 arınma. Bu arınma mesajının arkasında ve arkasında duracaksa da o halde belki de
0: tabii bu çok önemli bir silaha yani dönüşür
1: bir
0: elbette.
1: Mutlaka yani.
0: Tabii yani arınma için yani bir sonuçta pasif ve söylemsel olarak bunu yapamazsınız. Siz bir iddia ortaya koydunuz. Kendinize hatta bir misyon yüklediniz.
1: Yani arının deyip herhalde köşesine çekilemez diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum da.
0: Evet, tam da bu noktada işte aslında şöyledir ya. Tamam, belediyeler üzerinden devam eden rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma vesaire pek çok suçlama var ama yani sonuçta insan insanla iş yapıyor. Ve o networkler böyle farklı farklı yerlerle de çalışırlar. İşte mesela İBB ile çalışıyordur ama aynı kişinin şirketi, işte A şirketi İBB ile çalışırken B şirketi mesela genel merkezde farklı bir işbirliği içerisindedir. Ya o kişi, ya bizden çok daha iyi biliyorlardır. Hele ki Kemal Kılıçdaroğlu, yani yıllarca CHP'yi yönetmiş bir isim. Kesinlikle istemediği, yani kırmızı listesi, kara listesi diyebileceğimiz yerler vardır ve bu mevcuttaki bu hak artık bunlar yok hükmündedir kısmında. Ya ben bunu kullanmayacağım. Bu sözleşme artık geçersizdir. Bu yok hükmündedir. Bu kişilerle çalışmayacağız deyip oraları tamamen tıkayabilir. Bu da o arınma argümanıyla paralel yürüyecektir zaten.
1: Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? Bu arınma mesajının bir gün önce gelmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra atacağı adımlara dair bir ipucu vermiş oluyor mu?
2: Tabii o da, ben katılıyorum. Değerli meslektaşım Merve Şebnem Uruç'a, şimdi o da yeni bir çatallanmaya sebep olur. Çünkü arınma ifadesini kullandı. Ve dedim yani zamanlama manidardı. Ben o zaten videoyu izledikten sonra ha dedim. Muhtemelen dedim bir mutlak mutlak kararı çıkıyor. Çünkü bir video yayınladı genel başkan. Bunu elbette ben size kanıtlayamam. Biraz komplo teorisine girebilir ama benim içime öyle bir kurt düştü eskilerin deyimiyle. Şimdi arınma elbette çok sert bir söz. Bir de çok elastik bir söz. Şimdi açık kaynaklara yansıdı. Dediler ya, Kemal Bey şu anda yargılanmakta olan isimlerin üyeliğini askıya alacak diye. Şimdi üyeliğin askıya alınması. Buyurun.
3: onu

0: hukuken izin verirseniz.
1: Elbette, elbette.
0: Üyeliğin lütfen. Askıya alınması diye CHP'nin kendi iç tüzüğünde bir madde yok.
1: Hı-hı. İhraç edecek.
0: Burada seçenekler şu: uyarma, kınama, hı-hı, geçici çıkarma, kesin çıkarma sebepleri var. Dolayısıyla bu askıya almayla ilgili durum, belki şunu anlatıyorlarsa, kesin ihraç sebebiyle ya da geçici ihraç sebebiyle sevk ederseniz il disiplin kurullarında 2 ay, yüksek disiplin kurulunda 4 aylık bir karar süreci var. Ancak bu süre içerisinde tedbirli sevk ettiğiniz takdirde haklardan beri kalıyorlar. Belki bunu kastediyorlarsa onu anlayabilirim ama askıya almak gibi bir durum söz konusu
1: çok
0: değil.
1: Çok teşekkür ederim katkınıza.
2: Disiplin kurulları mı karar veriyor buna? Tabii. Genel başkanın fikrinin ne kadar önemi var bu şeyde, parti tüzüğünde?
0: Genel başkanın bu orası da çok önemli. Benim aslında söylemek istediğim noktadan bir tanesi de o. Bakın, bu 2024 yılında parti iç tüzüğünde bir değişiklik yapıldı. Milletvekillerini ve oradaki il temsilcilerini genel başkana doğrudan yüksek disiplin kuruluna sevk etme imkanı tanıdı. Normalde bir silsile var. Önce il disiplin kurulu, sonra yüksek disiplin kurulu idi. Dolayısıyla burada böylelikle o kişilerin derhal çıkarılması noktasındaki yapılan kişiler var. Devam eden
2: süreç. Peki bu ne zaman oldu?
0: 2024 yılında.
2: Özgür Özel tarafında, evet. Gerçi. O zaman o da yok.
1: Yok.
0: İşte o da... ben onu kastetmeye çalışıyorum.
2: O da yok. Şimdi,
1: evet, evet. Karma karışık bir durum, evet, oldu yani. Şimdi
2: buyurun.
1: Diyelim eski tüzüğe göre genel başkan dedi ki şunları disipline verin. Peki. Şu anda tutuklu yargılanmakta olan insanlar nasıl gelip partinin disiplin kurulunda kendilerini savunacaklar? Şimdi bu bir. İkincisi, elbette burada şimdi üstadın alanı ama ben kendi alanından gideyim. Hı hı. Siyaseten Kemal Bey o anlamda çok sıkıntılı duruma düşer. Mesela diyelim Ekrem İmamoğlu için böyle bir karar aldı. Şu anda tutuklu yargılanmakta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O zaman CHP'liler demeyecek mi? Kemal Bey karşıtları. Arkadaş, 2024'te Ekrem İmamoğlu'nu tamam Özgür Özel aday gösterdi. Ama 2019'da sen aday göstermiştin. Eğer Ekrem İmamoğlu madem Kemal Bey tarafından ya da Zeydan Karalar Adana'da ya da Antalya'da Muhittin Böcek disipline yollandı. Ama diyecekler ki arkadaş, sen bugün bu isimleri disipline yolluyorsun. Üyeliklerine ilişkin ister kesin ihraç ister tedbirli ihraç gündeme geliyor ama bu isimler senin genel başkanlığın döneminde parti tarafından aday gösterilmişlerdi. Yani bunları aday yapan kişi ilk kez hayatlarında Özgür Özel değil, Kemal Bey. O zaman Kemal Bey'e ilişkin olarak da acaba 2019'da neler neler oldu soru sorulabilir mi? Siyaseten bu sorulabilir. Hı. Aynen az evvel Merve'nin değindiği gibi şimdi 2023 kurultayında delegenin iradesi sakatlanmış ise çeşitli mali vaatlerle, çeşitli siyasal pozisyon vaatleriyle, o zaman geriye yürütülür bu işler. Mantıksal bir silsile üretilir ve denir ki arkadaş, 2023 kurultayında eğer delegelere böyle vaatlerde bulunulmuş ise o zaman peki hala önceki genel başkanların kazandıkları kurultaylarda da delegenin oyu böyle sakatlanmış olabilir. Şimdi bu o anlamda siyaseten çok sert gerilimlerin konusu olur. Ha der arkadaş, sen acaba kazandığın kurultayda, evet, yargıya yansımadı. Ama acaba sen kazandığın kurultayda hangi belediye başkanlarının desteğini almıştın? Hele bir eski defterleri önümüze dökelim. Dolayısıyla bu siyasi anlamda bir müddet sonra Kemal Bey'i de fazlasıyla yıpratmaya başlar. O yüzden ben hani eğer aklı selim galip gelir ise iki genel başkan arasında az evvel de dedim ya bir uzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu, eğer bir uzlaşma olmazsa az evvel sorduğum soruların, hı hı, ama nasıl genel başkan seçildiği, ama bu yargılanmakta olan, tutuklu yargılanmakta olan belediye başkanlarının ilk kez kimin genel başkanlığı döneminde aday gösterildiği üzerinden tartışma daha da sertleşir. Mesela şu soru sorulur Kemal Kılıçdaroğlu'na. Arkadaş, sen muhtemelen arınmadan kastın İstanbul Belediye Başkanı'nı kastediyorsun sen herhalde. Evet, isim vermedin ama herhalde kastettiğin o. E peki eğer kastettiğin oysa, Ekrem İmamoğlu ise, Ekrem İmamoğlu'nu önce Beylikdüzü'nde belediye başkan yapan kim idi? Onu Beylikdüzü'nden alıp İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı yapan kim idi? Eğer sen bugün arınmadan onu kastediyor isen ya da diğer belediye başkanlarını. Antalya'yı, Adana'yı, şurayı, burayı. Ama bunların hepsi senin genel başkanlığın döneminde Kemal Bey adaylaştırıldılar. Acaba onlar o zaman adaylaştırılırken de bir şeyler döndü mü sorusu insanların aklına kaçınılmaz olarak siyaseten gelecektir. Dolayısıyla ben bu işin daha fazla uzamasının Kemal Bey'e şu son 24 saattekinden daha fazla zarar vereceğini düşünüyorum naçizane.
2: Peki. Şimdi Kemal Bey'in bugün kendisine icra avukatları geldikten sonra icra memurları butlan kararını ona tebliğ ettiler, geldiler. Prosedür böyleydi çünkü, değil mi? Ve sonra o da bazı avukatları görevden aldı. Yani şu anda yaptığı ilk icraatı olarak biliyoruz. 3 avukatı herhalde görevden aldı. Neden? Neden avukatlar ilk görevden alındı? Bunun arkasında bir sebep var kuşkusuz.
0: Şimdi bugün icra dairesi, icra memurları tarafından yapılan işlem aslında ihtiyat tedbir ara kararının tebliği işlemi. Bu işlem sonrasında tamamıyla yetki kendisine geçmiş olduğu için, az önce bahsettiğim gibi yönetim kayyumu pozisyonuna geldiği için artık partiyle ilgili her türlü yetki, sorumluluk kendisi, yüksek disiplin kurulu dışındaki, yani disiplin kurulları dışındaki bütün mercilerin başkanı şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu bize kim söylüyor? CHP'nin kendi iç tüzüğünün 19. maddesi söylüyor. Dolayısıyla o andan itibaren hukuksuz gördüğü, yanlış gördüğü, partinin zararına, delegelerin zararına gördüğü her türlü işlemle ilgili gerekli adımları atmak zorunda. Peki bunu neden yaptı? İşte burada bu mevcut meslektaşlarımızın, yani CHP'nin genel merkezin temsilcisi olan, vekili olan meslektaşlarımızın yapmış olduğu eylem ve işlemlerin partiye zarar verdiğini düşünerek ve temiz kanun yoluna da belki başvurulmasının da önüne geçebilmek için bunu yapmış olabilir. Çünkü siz güvenmediğiniz, avukatlık mesleği biraz şöyledir, güvene dayalı ilişkidir. Güvenmediğiniz bir kişiyle çalışmak doğru olmaz. Çünkü vermiş olduğunuz vekaletnamede çok derin yetkiler mevcuttur. O yetkilerin detayını bilmediğiniz takdirde sizin istemediğiniz eylem ve işlemler yaparsa siz ondan, ona karşı, üçüncü kişilere karşı sorumlu olursunuz. İşte o sorumluluktan kurtulabilmek adına ve aynı zamanda temiz kanun yoluna başvuru ile ilgili süreci de belki ertelemek adına bunu yapmış olabilir. Ama ben burada bir hususa değinmek istiyorum. Sanki hani avukatlara vekaleti azletmeseydi sorun olurdu değil. Şu an itibariyle temiz kanun yoluna başvuruldu, dosya Yargıtay'a gitti diyelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine temizden feragat etme hak ve yetkisine sahip.
2: Ama tek taraflı bir feragat
0: yeterli.
2: Öyle mi?
0: Yani çünkü burada şu tarafı çok kıymetli. Siz davalı pozisyonda bulunduğunuz bir, şu an o pozisyonda aslında. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu olayda şu an davalı pozisyondaki yetkileri kullanıyor.
2: Ama bir yandan da hukuken kayyım.
0: Evet, yönetim kayyımı. Dolayısıyla bu hakları kullanma yetkisine sahip. Temizden feragat etmeye ilişkin elinde bir yetki söz konusu. Dolayısıyla tabii ki bu yetkiyi kullanırken benim şahsi kanaatim temizden feragat etmemeli. Çünkü ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ve menfaatlerinin söz konusu olduğu bir durumda yönetim kayyım olarak oraya geldiğinizde siz bu iradeyi devam ettiriyor olmanız bulunduğunuz pozisyon itibariyle gerekir. Onu bir kere söyleyeyim. Ancak elinde böyle bir yetki var mı? Var. İşte bunu nerede kullanırlar? Nerede kullanırlar? Sayın Özgür Özel ile oturup bir anlaşma, işte en kısa zamanda, en uygun zamanda bu durum netleşirse, biz burada bambaşka bir süreci ve çok kolay bir süreci görebiliriz. Şunu söyleyeyim, ben çok sevdiğim bir söz var. Farabi'nin bir sözü vardır. Siyaset insanları idare etme sanatı değil, yaşatma sanatıdır. O yüzden bunu yerine getirirken Cumhuriyet Halk Partililerin de hani işler kötü giderken insanın kalitesi, iyiliği, mertliği, doğruluğu belli olur ya, bu noktada kendi iç tüzüğünün ikinci maddesindeki eşitlikçi, dayanışmacı, demokratik hukuk ilkelerine birebir uyan, çoğulcu demokrasiyi kabul eden, insan haklarını esas alan zihniyeti, yurtta barış, dünyada barış ülküsünü kendi iç tüzüğüne yer vermiş olan bir partinin bu sorunu kendi içerisinde çözebiliyor olması çok kıymetli hale gelecek diye düşünüyorum. Çünkü burada davayı açan da Cumhuriyet Halk Partili üyeler, karşı tarafta Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla bu sorunun aslında başka mercilere, başka imkan, başka olaylara sebebiyet vermeden kendi içinde çözülmesi lazım. Çünkü mahkemeler tasarruf ilkesi gereğince, HMK 24. maddesi gereğince önüne gelmeyen bir dava ile ilgili karar veremezler. Kendisinden talep edilmeyen bir olayla ilgili karar veremezler. Dolayısıyla burada bu hususu özellikle vurgulayalım. Bu talepte bulunan kişiler Cumhuriyet Halk Partili üyeler. Çünkü siz üye sıfatına haiz olmadığınızda davanız kabul edilmez. Bunu nereden görüyoruz? Bu kararda Lütfü Savaş'ın davası reddedildi çünkü üye değil. Dolayısıyla bu sürece biraz böyle hukuki zeminde bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu sorunu sanıldığının aksine çok kolay, çok hızlı çözebilir. Yani biz bu sorunu yarın konuşmayabiliriz ama parti içerisindeki dengelerin doğru iradeyi göstermesi şartıyla.
2: Hı hı, tamam, onu biraz daha açmanızı isterim birazdan. Merve Şebnem Oruç, Barış Tosser bu işin uzaması Kemal Kılıçdaroğlu'na da zarar verir diye bir tespitte bulundu özet olarak. Ve bunu da o zaman belki başka defterlerin de açılması birileri tarafından istenebilir dedi. Ve gösterdiği kişilerin şu anda görevde olan veya arınma adı altında gösterdiği ama yargılanan bazı kişilerin kendi döneminde de görevde olduğunu ya da onların bizzat kendisi tarafından işaret edildiğini hatırlattı. Zarar görür mü Kemal Bey bu süreçten?
3: Yani böyle ithamlarla karşılaşır mı? Tabii yani hep de söyleniyor tabii ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili de şu deniyor yani sen seçtin, sen getirdin vesaire falan. O da muhtemelen ah keşke seçmeseydim, ah keşke getirmeseydim diyordur elbette. Çünkü sadece kurultay süreci değil ya da Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanıyken tutuklanmasıyla ortaya dökülenlerle başlamadı bu süreç. Aslında genel seçim, 2023 genel seçiminde altılı masa kuruldu ve belki kurulmasından dahi önce kim Cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasıyla başlayan bir şeydi. Her ne kadar dışarıya bir baba oğul ilişkisi var aramızda dense de Meral Akşener'in dahi masadan kalkmasının sebeplerinden bir tanesiydi. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Almanya ziyareti vardı ve o günlerde Ekrem İmamoğlu ile ilgili sanırım YSK ile ilgili olan konuya dairdi. Hakaret meselesine ilişkin bir karar çıkmıştı. Ve ya adeta İBB'de, Saraçhane'de Meral Akşener gitti ve böyle şeydi. Bugün Meral Akşener de çok farklı bir yerde duruyor bu arada. Onu da altını çizmek lazım da. Adeta çok çok mutlu oldular. Buradan bir mağduriyet çıkacak ve adaylığı, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı dayatılabilecek gibi bir tablo çıkmıştı ortaya. Bayağı göze soka soka yapılmıştı bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu apar topar Almanya'dan dönmüştü. Ekrem İmamoğlu'na destek için değil, arkamdan ne iş çevriliyor diye. Günün sonunda evet Meral Akşener kalktı falan masadan, o kriz nasıl çözüldü? Bence çok da isteyerek değil ama o krizi çözebilmek adına ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını sürdürebilmek adına onlara daha yani hani Türkiye'de böyle bir şey hiç yaşanmamışken işte bunlar da benim Cumhurbaşkanı yardımcılarım diyerek hem Ekrem İmamoğlu'na ama aynı zamanda Mansur Yavaş'a da bir paye vermişti. Ya daha o zamanlardan başlayan ve alttan alta kaynayan bir kazan söz konusu. Elbette ki zaman içerisinde, yani tabii burada ne zaman öğrenmişlerdir ya da ne zaman bilgi sahibi olmuşlardır iddia edilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili, eğer doğruysa şayet hala yargı süreci devam ettiği için böyle bir
1: hükümden kaçınmak
3: evet,
1: lazım tabii.
3: Böyle bir kesinlik koymadan konuşmak isterim ama bu tarz iddialar, bu tarz duyumlar kulaklarına ne zaman gelmeye başlamıştır? Şunlar da olmuş, bunlar da neden kulaklarına ne zaman gelmeye başlamıştır değil mi? Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu da bu davalar açılınca haberdar olmadı. Çünkü CHP'nin içerisinden bizzat başlayan şikayetlerle gelişen süreçler biliyorsunuz belediyelerdeki süreçler. Ben bazı yani o fiskos kazanının uzunca bir süredir kaynadığını düşünüyorum. Ha günün sonunda bir öz eleştiri yapıyor mudur? Yapacak mıdır? Yani eğer o arınma çağrısı ve bugüne kadar daha kapalı yürüttüğü ama kendisini temsil ettiğini artık düşündüğümüz medyadaki isimlerce zikredilen şeylerle ilgili kendisi doğrudan konuşacak mıdır? Ekrem İmamoğlu ile ilgili ismini anarak bir arınma, bir temizlenme, bir uzaklaşma, uzaklaştırma ya da benzeri belediye başkanı ile ilgili bir şeyler söyleyecek midir? Hiç Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı değil ama kendinizi ayrıştırmanız gerekir. Barış'ın söylediği gibi bir ithamla karşılaşmak istemiyorsanız günün sonunda. Ha tabii ki bir menfaat ilişkiniz yoksa, ortaya konulan bir şey yoksa diyebilirsiniz. Yani ben de onun popülerizminin kurbanı oldum vesaire diyebilirsiniz. Ama biliyoruz ki mesela AK Parti kurbanı olmamış. Ekrem İmamoğlu'nun çünkü ilk çaldığı kapının AK Parti olduğunu biliyoruz. Ama bayağı hani girememiş o kapıdan. B planı CHP'ymiş. Hı hı. Günün sonunda elbette ki bu öz eleştirileri de yapacaktır diye düşünüyorum. Hı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinliyor. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. İzmir 26 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Antalya 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
4: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.
6: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'de mutlak mutlak kararı gündemin en sıcak başlığı. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve YSK'ya yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. Yargıtay'a yapılan başvuruda ise görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimi karşı karşıya geldi.
7: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
8: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
6: İstinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç doğru bulmam dedi. Özgür Özel ve ekibi bundan sonra izlenecek yol haritasını da belirledi. İlk plan olarak kurultay sürecinin bir an önce başlatılmasına yönelik adımlar atılacak.
9: Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem, doğru bulmam.
8: Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararı sonrası geceyi CHP Genel Merkezi'nde geçirdi. Özel sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kurmaylarıyla da sürece dair toplantılar gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Özel ve ekibinin ilk planı olağanüstü kurultay sürecini başlatabilmek.
9: Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve demokrasiye inanmış olarak reddediyoruz. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da genel merkezimizde olacağız.
8: Dün CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özel, bugün de milletvekilleriyle görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardındansa parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
6: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl 5 Temmuz'da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları da tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti, tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasette yaşanan gelişmelerin finansal etkisinin geçici olduğunu söyledi. Yılmaz, asıl olan izlenen programdır diye konuştu.
10: Türkiye'nin yürüyüşü alalade sıradan bir yürüyüş değil, gündelik tartışmalarla şekillenen bir yürüyüş değil, uzun soluklu, geniş perspektifli bir yürüyüştür. Ve bu yürüyüş devam etmektedir.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında yatırım programına katıldı. Küresel ekonomideki dengesizliklere karşı finansal istikrarın önem kazandığını söyledi. Temel önceliklerinin bunu sağlamak olduğunu dile getirdi. Yurt içinde yaşanan gelişmelerin etkisinin geçici olduğu vurgusu yaptı. Asıl olan, kalıcı olan izlediğimiz programdır dedi.
10: Gündelik gelişmeler olabilir. Dünyadan, bölgemizden, ülke içinden kaynaklanan çeşitli gündelik gelişmeler şu veya bu yönde, olumlu veya olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim.
11: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da etkinlikte bir konuşma yaptı. Türkiye'nin finansal olarak güçlü olduğunu ifade etti.
12: Türkiye özellikle son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak bir güvenli liman haline gelmiştir.
11: Duran, finansal manipülasyonlara karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelenin süreceğini ifade etti.
6: Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması için görüşmeler yürüttükleri yönünde haberler var. Amerikan New York Times gazetesi bu görüşmelerin Washington ve Tahran'ın uzlaşmaya yakın olmadığını gösterdiğini yazdı.
11: İran, ABD'nin uyarılarına karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alabilmek için Umman'la müzakere yürütüyor. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Savaş öncesinde dünyanın deniz yoluyla taşınan petrol ve doğalgazın yaklaşık 1/5 Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Savaşın başlamasıyla İran boğazı fiilen kapatmıştı. İran tarafından yeni kurulan Basra Körfezi Boğazlar İdaresi bu hafta içinde Hürmüz Boğazı denetim alanının sınırlarını belirlediğini duyurdu. Geçiş için yetkili makamdan izin alınması gerektiği belirtildi. İranlı yetkililer boğazdan geçen gemilerden alacağı ücretlerin hizmet bedeli, geçiş ücreti veya çevre vergisi gibi çeşitli kalemleri içerebileceğini söylüyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu hafta içinde yaptığı açıklamada uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınmasına karşı olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın Hürmüz'den ücret almakta ısrar etmesinin diplomatik çözümü imkansız hale getireceğini belirtti. New York Times gazetesi İran'ın geçiş ücreti planlamadığını yazdı. Bunun yerine Umman'la yapılan görüşmelerde gemilerden hizmet karşılığı ücret talep edilmesi önerisi ele alındı. Hürmüz'e kıyısı bulunan Umman daha önce Boğaz konusunda İran'la ortaklığı reddetmişti. Ancak şimdi gelirlerin paylaşımı konusunda Tahran'la görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. New York Times'a göre Umman, İranlılara Körfez'deki komşuları ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki nüfuzunu kullanarak planı ilerletmeye istekli olduğunu iletti. Umman'ın ücret sisteminin potansiyel ekonomik faydalarını değerlendirdiği vurgulandı. Umman ve İranlı yetkililer önerilen sistemin geçiş ücreti değil harç ücreti olacağını söylüyor. Uzmanlar gemilerden geçiş ücreti alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çiziyor. Farklı isimler altında ücret alınmasının da hukuka aykırı olacağı belirtildi. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi güvenlik ve çevre kirliliği prosedürlerine uymaları koşuluyla gemilere uluslararası boğazlardan engelsiz geçme hakkı tanıyor. İran sözleşmeye taraf değil, Umman'sa sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri. Ancak uzmanlar sözleşmedeki kuralların tüm uluslar için bağlayıcı olduğunu vurguluyor. New York Times gazetesine göre ABD'nin karşı çıkmasına rağmen İran'ın Umman'la görüşme yürütmesi Washington ve Tahran'ın savaşı bitirmek için uzlaşmaya yakın olmadığını gösteriyor.
13: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi de aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
11: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
14: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
11: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
15: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
11: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
15: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
11: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
16: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
11: Burası da Defne ilçesi. Tarım arazilerinde hasar büyük. Bölgedeki birçok ev su altında.
17: Evin içine yarım metresi girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
11: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
18: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
19: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
11: Selahan'ın ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
13: İki failin meçhul cinayet soruşturmasından bahsedeceğiz. İlki 2001 yılında işlenen Hande Çinkitaş cinayetinde mahkeme kararını verdi. Baba Nezih Çinkitaş cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer soruşturma ise Çağla Tuğaltay cinayeti hakkında. Burada da yeni fethi kabir işlemleri yapıldı.
20: Şu anda... Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
21: Bu acı hiçbir zaman bitmez. Anne yüreğinde. Üzülerek söylüyorum öz baba. Ve o babayı çok seven bir kız evladı.
22: Bensem, ben derim ki kardeşim ben yaptım.
23: Soruşturmalar, elde edilen yeni deliller ve yıllarca süren yargılamalar.
0: Yargıtay Hanne Çinkitaş cinayetinde karar verdi. Katil zanlısı baba bir kez daha ileri kelepçeli adliyeye götürüldü.
21: 25 senedir mücadele ediyorum karar çıksın diye. Nihayet karar çıktı.
0: Türkiye'yi sarsan cinayet 2001 yılında işlenmiş. 12 yaşındaki Hanne Çinkitaş Kadıköy'de evinde öldürülmüştü. Faili bulunamayan cinayetin şüphelileri arasında baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şeynaz Özcan da vardı. 2020 yılında zaman aşımına 3 ay kala olayda kullanılan bıçakta babaya ait DNA bulundu. Baba ve üvey anne tutuklandı.
1: Tutuklu yargılanan baba ve üvey anne 6 ay sonra tahliye edilmiş. 2022 yılında ise haklarında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verilmişti. Ancak dosya istinafta tekrar incelendi. Yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu ve baba Çinkitaş hakkında cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmişti.
20: Cinayeti itiraf ettiniz mi?
0: Üvey anne Şeynaz Özcan hakkında verilen beraat kararı hukuka uygun bulundu. Baba için müebbet hapis cezası da onandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer faili meçhul olan Çağla Tuğaltay'ın cinayet soruşturmasında yeni fethi kabir yapıldı. Feriköy mezarlığında Ahmet Baki Metgenç'in ve İsmail Hakkı Çemberli'nin, Fehmi Seçin'se Ayaza mezarlığındaki cansız bedeninden örnekler alındı. Örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
13: İzmir'in Buca ilçesindeki bir çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir veteriner de gözaltında. Buca ilçesinde polis ekipleri Barış Mahallesi'nden gelen bir ihbarla harekete geçti. İhbarda Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü kedi olduğu belirtiliyordu. İncelemelerde poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulundu. Kedilerin ölüm nedeni ve kim tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışmaya başlandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini söyledi. Ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe attığını öne sürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu veren şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişiden 38'i tutuklandı. Jandarma askerlikten muaf tutulmak isteyen kişilere askerliğe elverişli değildir şeklinde sahte sağlık raporu verildiğini tespit etti. Buna göre örgüt üyeleri engelli bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor, onların raporlarını sağlıklı olanlara veriyordu. Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest. Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Özellikle de tatil beldelerine giden yollarda araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İstanbul çıkışındaki otoyollarda da yoğunluk vardı.
0: Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Yollarda dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. 9 günlük tatil için İstanbul'dan yola çıkanlar mesai saatlerinin bitimiyle birlikte Kuzey Marmara ve Tem Otoyolu'nda hareketliliğe neden oldu. Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Kuzey Ege'de de bayram yoğunluğu var. Bölgenin kritik geçiş noktalarından Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun yollarında günün ilk saatlerinden itibaren hareketlilik gözlemlendi. Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor. Sahil beldelerinin geçiş güzergahındaki Söke ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
13: Meclisten geçen site aidatı düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenlemeyle fiyat belirleme yetkisinin vatandaşa aktarıldığını söyledi. Bakan Kurum, yönetim planı değişikliği içinde 3/2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz dedi. Düzenlemeye göre site yönetiminin sene başında karar almazsa ya da çoğunluk tarafından karar verilmezse aidat en çok yeniden değerleme oranında artabilecek. Tutarın kesinleşmesi için kat malikleri kurulunun 3 ay içinde toplanması da zorunlu hale getirildi. Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları sürüyor. Diyarbakır'da yapılan Çalıştay'ın sonuç konferansı gerçekleştirildi. Kentin sorunları için çözüm yolları belirlendi.
11: İsrafın önlenmesinden gıda yönetimine, altyapı çalışmalarından çevresel sorunlara kadar birçok konu ele alındı. Diyarbakır'da Sıfır Atık Çalıştayı'nın sonuç konferansı gerçekleştirildi.
2: Sanayileşme, şehirleşme ve kalkınma hamlelerimizi yaparken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
11: Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenleniyor. Şehirlerdeki sorunlar orada yaşayan insanlarla birlikte ele alınıyor ve çözüm yolları belirleniyor. Diyarbakır'da 16 Nisan'da yapılan Çalıştay'ın sonuçları değerlendirildi. Çalıştay kapsamında 14 farklı masa oluşturuldu. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.
2: Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki atık krizine, çevresel felaketlere dikkat çekip çözüm üretmek istiyoruz. Bizim tarihsel sorumluluklarımız var. Bu topraklarda yaşayan 86 milyon olarak birlikte çalışıp birlikte bir şeyleri başarabilirsek dünyanın kaderini değiştirebileceğimize biz inanıyoruz.
11: Sıfır Atık Projesi kapsamında 8 yılda 90 milyon ton atık işlendi ve geri dönüştürülerek 365 milyar lira gelir elde edildi.
13: Dünyanın en yüksek dağı Everest'te yeni bir rekor kırıldı. Hava şartlarının elverişli olmasına fırsat bilen 274 dağcı Nepal sınırındaki 8849 metrelik zirveye aynı gün içinde ulaşarak bir ilke imza attı.
11: Deniz seviyesinden yüksekliği 8000 metreyi aşıyor. Sıcaklık ise -60 dereceye kadar düşüyor. Görüntüler dünyanın en yüksek dağı Everest'ten. Çin ve Tibet sınırında yer alan bu dağa tırmanmak en ekstrem ve ölümcül spor aktivitelerinden biri. Her yıl ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor. İnsan vücudundaki uzuvların donarak kangren olma riski de söz konusu. Everest'te tırmanan 274 dağcı, 8849 metrelik dünyanın en yüksek zirvesine aynı günde ulaşan en fazla kişi rekoruna imza attı. Geçirdiği bir kazada iki bacağını kaybeden ampute sporcu Rustam Nabiyev, Everest'in zirvesine ulaşan ilk engelli dağcı oldu. Aynı gün Everest dağına tırmanan bir diğer dağcı Kamerita Sherpa'nın zirveye 32. kez çıkması da dikkat çekti.
3: Bu seferki tırmanış geçen yıla kıyasla dağcı sayısının artması nedeniyle kalabalıktı. Hükümet bu konuda yeni düzenleme getirmeli.
11: Bu yıl Everest'e tırmanan sporcular yalnızca izin belgesine 15 bin dolar yani yaklaşık 700 bin lira ödedi. Uzmanlar dağa tırmanan kişi sayısındaki artışın ölümlere sebep olmasından endişe duyduklarını belirtiyor.
13: Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız yakın plana devam edecek.
5: Pencerenin iyisi Viner.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Yakın plana devam ediyoruz. Yakın planda son olarak Özgür Özel kurultay için harekete geçiyoruz. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız ifadesini kullanmış az evvel yaptığı açıklamada. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız, kurultay için harekete geçiyoruz diyor. Biz de stüdyoda bunu konuşuyoruz. Kurultay için nasıl harekete geçilir, bir zeminde buluşulur mu? Siz az evvel demiştiniz ki aslında yarın bu iş çözülebilir.
2: Evet.
1: Bu kadar kolay mı? Ve yani hukuken tabii olabilir dediniz anladığım kadarıyla. Tabii.
2: Yani
1: formülü varsa verin.
2: Siyaseten tabii değerli konuklarınız daha iyi değerlendirir. Bence siyaseten kısmı da kolay. Tabii bu içteki o temel problemleri ortadan kaldırabilmekte ve konsensus sağlamak da çok kıymetli olacak bu noktada. Hukuken tarafı şu, taraflar seçimin ne zaman yapılacağı noktasındaki tarihte anlaşırlar ve bu tarihle anlaşma sonrasında karşılıklı olarak temyizden feragat ederler ve karar kesinleşir. Karar kesinleştiğinde zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık göreve tamamıyla dönmüş olacağı için ve az önce değerli konuklarınıza ifade etti. Yani 2 yıl artı 1 yıl maksimum uzatabiliyorsunuz 3 yıl. 2020'den sonra 3 yıllık süre de geçmiş olacağı için 45 gün süre içerisinde karar kesinleştikten sonra ancak bu takdirde olur bu. Seçime götürmek zorunda. Yani aslında bu temizden feragat istenilen o kurultayın yapılması için de kararın kesinleşmesi çok sağlıklı bir ortam. Bunu bence Sayın Özgür Özel'in hukukçularının düşünüyor olmasında fayda var. Bu sağlanırsa o hani uygun zamandaki kısmı en kısa zamanda kendileri de çevirebilirler. Yoksa şu önemli, Yargıtay'dan bir karar verilinceye kadar bu yönetim kayyımlığı görevi devam edeceği için ve orada kişilerin haklarının da korunması gerektiği için yönetim kayyımı olan kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin seçim yapması teknik olarak doğru olmayacaktır.
1: Yargıtay kararı gelene
2: evet.
1: kadar. Peki. Barış Tosar, Devlet Bahçeli'nin yorumunu nasıl buldunuz? Nasıl geldi kulağınıza?
3: Elbette şimdi Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı olması yanında Cumhur İttifakı içindeki konumu, artı elbette siyasi tecrübesi dikkate alındığında Devlet Bahçeli'nin hani Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta çağrı yaparak hani aralarında uzlaşsınlar, fedakarlıkta bulunsun, feragat etsin şeklindeki çıkışı önemliydi. Bu neyi gösteriyor? Bir, hani Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde de zaten yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel kimliğine vurgu yaptı. Türk siyasal hayatının en önemli kurumlarından bir tanesinin olduğunun altını çizdi. Bir, onun devamı niteliğindeydi. İki, Devlet Bahçeli CHP kurultayından evvel gazetecilere demişti yani okul arkadaşım Kemal'le devam edilsin mealinde bir söz söylemişti. Hepimizin belli dedi.
1: Evet öyle demişti.
3: Hani önceliğim okul arkadaşım onunla devam edesin diye. Şimdi bu açıklaması MHP Genel Başkanı'nın hani okul arkadaşımla devam edilsin pozisyonda olmadığını, okul arkadaşından bir fedakarlık beklediğini ortaya koyuyor. Bu da sanırım Özgür Özel'in hoşuna gitmiş bir açıklama olsa gerektir.
1: Bu süreçte Devlet Bahçeli'den gelen şöyle açıklamaları da belki hatırlamakta fayda var. Belli aralıklarla Devlet Bahçeli yargılamaların hızlanması gerektiğini hatırlattı ve söyledi. Yargılamaların hızlanması gerekiyor.
3: MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız da bunu sıklıkla gündeme getirdi. Açıklamalarında olsun, sosyal medyasında olsun.
2: Bu zaten kanunda açık bir emri.
3: Tabii.
2: Yani yargılamalar tabii. Normal şartlarda bize duruşmaya ara verilmeksizin yapılır. Ancak uygulamada bunu çok göremiyoruz. Çünkü davaların teferruatı sebebiyle ve adil yargılanma hakkı hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi hem anayasanın 36. maddesi kapsamında da adil yargılanma hakkı girince yargılamayı çok hızlı bitirmeniz gerekir ki o kişi üzerindeki şüpheleri, şaibeleri hem ceza yargılamasında hem hukuk yargılamasında ortadan kaldırabilin. Bu atıf Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin ve Fethi Yıldız'ın aslında yerinde bir atıf. Zaten yargıda da bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar var, onu söyleyelim. Yani kolay değil bir yargılamayı yürütebilmek, herkesi dinleyebilmek. Ancak şu an mevcut Sayın Adalet Bakanı ve yargı camiasında bu konuda ciddi adımlar var. Daha önceki Adalet Bakanı döneminde de bununla ilgili ciddi adımlar vardı. Ama hala yeterince hızlanabildik mi? Daha değil.
1: Peki.
3: Bir de parlamento içinden özür dilerim lafınızı kestim. Hep Özgür Özel'e destek çıktı. Yani MHP Genel Başkanı'nın açıklaması değil sadece. İyi Parti'nin az evvel Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması.
1: Bugün Musavat Dervişoğlu Özgür Özel'in yanına da gitti.
3: Dedi ya ben milletten yetki almamış kimseyle siyaseten muhatap olmam. Evet. Tipin açıklaması, Türkiye İşçi Partisi'nin. DEM Parti'nin açıklaması. Yani şu anda parlamento içerisinde CHP'nin dışındaki muhalefet partileri sandalye sayısı itibariyle daha az temsiliyeti olan partilerin hemen hemen tamamına yakını dikkat ederseniz Özgür Özel'in yanında tavır aldılar.
1: Özgür Özel bütün siyasi partiler diyor. Yani tüm siyasi partiler.
3: Hani parlamento dışından destek geldi.
1: Tüm siyasi partilerin, özür dilerim, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, baroların kararı hukuksuz bulduğunu söylemiş Özgür Özel. O yüzden de olabilecek en erken tarihte kurultay kararı alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Peki size sorayım. Yani buyurun.
4: Ben bir şey soracağım aslında. Sizden önce ortaya sorayım. Devlet Bahçeli'nin ilk bu açıklaması kamuoyuyla paylaşıldığında bu feragat çağrısı sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcuttaki kazanımlarından feragat gibi anlaşıldı. Ama sormak isterim Şükrü Bey'e de şimdi baktım tam metne, hukukun da cevaz verdiği çerçevede diyerek başlıyor. Temyizden feragatı kastetmiş olabilir mi Bahçeli?
2: Yani burada aslında ikili bir durum var.
4: Değil mi?
2: Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürütmüş olduğu görev aslında kamusal bir görev. Bir kere onu net olarak vurgulamak lazım. Bakın bir mahkemede bir organa ihtiyati tedbir kararıyla bir görevli atadığınızda alanında uzman kişileri atarsınız. Nasıl Sayın Gürsel Tekin'i atadılar ya, çünkü o partiyi içeriği bildiği için atadılar. Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kamusal bir görevdir ve mahkemeye karşı sorumluluğu vardır. Dolayısıyla ben şunu diyebilirdi, ben istifa ediyorum, yani ben bu görevi kabul etmiyorum dediğinde bu takdirde mahkeme başka birini görevlendirmek zorunda kalacaktı mecburen. Bu ihtiyati bir karar kararını kurduğu için. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi, ben kendimi kayyum gibi görmüyorum. Bu partinin eski
4: zaten
2: genel...
4: Zaten kayyum olarak dönmem dedi.
2: Evet, eski genel başkanı...
1: Ama anlaşılan hukuken öyle dönmüş
2: hukuki
1: şu anda.
2: Hukuki tabir işte orası. Yani bunu ben tabii kendi duygularımla söylemiyorum. Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası diyor ki bize, bir organ boşluğu söz konusu olduğunda buraya bir yönetim kayyımı atanır, maddeleri saymış.
1: Yani orada eski genel başkan olduğu için değil...
2: İşte öyle bir algı var şimdi, değil mi? Yani evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. Hükümde de diyor ya, önceki hale geri dönülmesine.
4: Kararda ne olarak geçiyor tam olarak?
2: Hemen söyleyeyim. Karar benim yanımda. Burada diyor ki bütün bu iddiaları birlikte değerlendirdim. İşte şaibe iddiaları, oy satılması iddiaları, hile iddialarını değerlendirdim. Bu kapsamda kanunun emredici hükümlerine aykırılık olduğu için Genel Başkan Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, görevi iadelerine diyor. Ama şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu kişiler hukukuna ilişkin bir karar.
4: Evet, ama kayyum kelimesi orada da kullanılmamış.
2: Tamam, ben de size bunu hukukçu gözüyle anlatmak istiyorum. Şimdi bir mahkeme bir kararı verirken kanuni kısımlara dayanmak zorunda, kanun maddesine dayanmak zorunda. Bunu böyle kullanmış olabilir, mahkemenin tercihidir bu. Ancak kanuna dönüp baktığınızda siz sonuçta geriye iade derken, ya pardon, sizin şey takıldı.
3: Geri iade,
2: değil mi? İade ya, derken,
3: iade geri.
2: O takıldı bana, söylemeyeyim derken söyledim.
1: Hadi bakalım, sıradan da geliyor. Geri iade geliyor.
2: İade derken, geriye dönülmesini söylerken aslında oraya bir yönetim kayyımlığı diyor. Karar kesinleşinceye kadar yönet diyor burayı. Aslında demek istediği şey o. Karar kesinleşinceye kadar yönet. Peki bu nedir? Karar kesinleşmeden uygulanamayacağına göre siz yönetim kayyımı pozisyonuna düşmüş oluyorsunuz. Ama tabii kamuoyunda şöyle düşünüyor. Zaten o genel başkandı, geriye geldi. Ha, hüküm kesinleşir ise, hüküm kesinleşirse kayyımlık manyımlık yok demektir. Eski hale dönmüş demektir. Ancak şu an itibariyle...
3: Yargıtay'ın kararını
1: yani şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu dışında örnek veriyorum. Merve Şebnem Oruç da bu işi iyi biliyor deyip mahkeme tarafından da görevlendirilebilirdi. Eski genel başkan
4: Cürsel Tekin örneği öyle bir örnekti. Evet.
2: Aynen öyle.
3: Diyelim. Murat Karayalçın'ı, o da bir eski genel başkan. Hı hı. Hikmet Çetin'i, o da bir eski genel başkan. Mahkeme pekala görevlendirebilir miydi?
2: Tabii hukuken evet. Böyle bir imkan elinde var. Tabii bu da şu da önemli. Böyle durumlarda mahkemeler şunu değerlendiriyor. Az önce söyledim ya, taleple bağlılık kuralı gereğince siz taraf olarak talepte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki şu şu şu kişilerin görevlendirilmesine, ya da mahkeme tarafları diyor ki ben böyle bir karar vereceğim takdirde kimlerin göreve gelmesini değerlendiriyorsunuz. Ya da burada reysen, çünkü bu kamu hukukunu, yani kamu düzenini ilgilendiren bir durumda söz konusu olduğu için mahkemenin vermiş olduğu bu kararda sorumluluğu var. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu görevi layığıyla yerine getirmezse bu ne demek? Parti iş tüzüğüne, anayasaya, siyasi partiler kanununa aykırı eylem ve hareketlerde bulunursa bu süreç içerisinde devletin de sorumluluğunu doğurur bu karar. Bu noktada işte o yönetim kayyımlı dememizin sebebi bu. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada yeniden bir seçim ya da kurultay yapacak olması karar kesinleşene kadar ben hukukçu olarak mümkün görmüyorum. Taraflar anlaşıp feragat etmediği sürece.
1: Merve Şebnem Oruç, bu Bahçeli'nin ifadesinden yola çıkarak sonra biraz geçmişe dönük olarak da nasıl sürece baktığını bir hatırlamış olduk. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Kemal Bey'e yaptığı çağrıyı siz dediniz ki acaba niye, yani ne amaçla yaptı? Neden feragat etmesi ne söyledi?
4: Tam bağlamını, feragat kelimesinin tam bağlamını aslında. Çünkü kesin de değil. Tekrar okuduğum o cümleyi tam ben de anlayamadım. Yani çünkü hukukun cevaz verdiği ölçüde falan deyince. Çünkü hem Devlet Bahçeli hem Kemal Kılıçdaroğlu siyaset satrancının ustaları, yani bizim mesela böyle dakikalar, saatler, belki de bir üzerinde bir uyuyup uyandıktan sonra anlayabildiğimiz şeyleri onlar saniyeler içerisinde düşünebiliyorlar. Şu olursa şu olur, şu olursa şu olur. Mesela yani temyiz etme hakkının mevcutta şu anda CHP genel başkanlığı adına, genel merkez adına Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu o yani anında fark etmiştir ve bunu düşünür yani.
2: İşte ben bu dediğiniz doğru, çünkü az önce söylemiştik ya, zaten feragatın söz konusu olması halinde karar kesinleşeceği için otomatik olarak evet. Kurultaya gitmek durumunda kalacak evet. 45 gün içerisinde. Aslında Sayın Devlet Bahçeli onu okumuştur. Yani evet. Yılların siyasetçisi ve duayen, her konudaki fikri ileri düşünerek hareket edilen kuvvetli muhtemel hukukçu kurmayları da bunu durumu evet. Işık tutmuştur diye düşünüyorum.
1: Evet. Buradan yola çıkarak belki o zaman biraz daha Barış Doster bu işin kurultaya doğru hızlıca belki evrileceğini düşünmek yanlış olmaz. Ama
3: ama tabii şimdi Şükrü Bey dostumuzun dediklerini acaba Kemal Bey'in hukukçu kurmayları danışmanları ekibiyle Özgür Bey'in hukukçu kurmayları danışmanları ekibi biliyorlar mı, ya da şu anda programımızı izliyorlar mı? Yani dolayısıyla buradaki siyasi gerilim her ne kadar aklı selim ve de hukuk ideal olarak onu söylüyorsa da ona pek cevaz vermeyebilir.
1: Bir de tabii görevden alınan avukatlar var. Bunlar partinin tüzel kimliğini savunan avukatlar ve bugün artık itibariyle onlar değiştiler.
2: Tabii.
1: Bunu da herhalde bu ilk icraat olarak önemini bu yüzden sormuştum. Evet. Bundan sonra atılacak adımlarda nasıl bir hukuki yön seçilecek? Nereden ilerlenecek? Bu avukatlar aracılığıyla olacak.
3: Kıdemli avukat, kıdemli hukukçu da hani mahkeme kararını usulden ve esastan çok yanlış buluyorlar. Yani mesela Ömer Faruk Emin Ağaoğlu gibi, benim de şahsen tanıdığım dostluğum olan, Ruşen Gültekin gibi şahsen tanıdığım dostluğum olan pek çok önemli kıdemli hukukçumuz, avukatımız, eski yargı mensubu, yani kamuda da Adalet Bakanlığı'na görev almış isimler bunlar. Hani bu kararı çok yanlış bulanlar da var. Dolayısıyla yani bu kararı doğru bulup yanlış bulmak da biraz hani sizin politik ideolojik tercihlerinizle örtüşüyor.
1: Evet, çünkü nereden baksanız siyasi bir partiden söz ediyoruz. Siyasetin içinde olmaması mümkün değil yani.
2: Bu konuda tabii işin biraz esası bu. Ben de kendi fikrimi beyan etmek isterim. Bir kere bizim evrensel bir hukuk ilkemiz vardır. O evrensel hukuk ilkesi ceza yargıçlarının, ceza hakimlerinin vermiş oldukları kararlar hukuk hakimlerinin kararlı ceza yargıçlarını bağlamaz. Her biri kendi bağımsız olarak önüne getirilmiş olan deliller, huzurunda tartışılan deliller doğrultusunda vicdani kanaatine göre anayasa ve kanuna uygun olarak karar verirler. Tabii bu tarz yargılamalar içerisinde biz aslında şunu görüyoruz. Bu eylemlerin başlangıcı olan olaylar ne? Hile iddiaları. Peki hile iddiaları ile ilgili ne var? Siyasi partiler kanunu 112. maddesi kapsamında bir ceza yargılaması var. Hı hı. Şimdi ceza yargılamasının devam ederken o karar beklenilmeksizin, sonucu beklenilmeksizin böyle bir karar verilmiş olmasını Yargıtay usulen bu noktada bozabilir.
3: Yani bu karar sanki o ceza yargılamalarından ceza çıkmış gibi verildi. Doğru mu anladım?
2: Mahkeme hile

0: camiada tam oturması için gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ceza yargılamasında olur da bir beraat kararı çıkması ihtimali söz konusu olursa, ki bu ihtimal var. Çünkü seçim kanunundaki hile karıştırmak ile bu siyasi partiler kanunundaki 112. madde birbirinden farklı, şeyler.
1: Tabii. Öyle mi?
0: Tabii, kanunun tanımlamaları birbirinden çok farklı. Mesela seçim kanununda siz yol parası dahi veremiyorken, bir atıyorum ekmek arası döner parası dahi veremiyorken, siyasi partiler kanununda böyle bir şey yok. Tabii. Oyların seçimi, kullanımı sırasında bir hile durumu söz konusu var. Bunun tabii ceza yargıçları bunun kararını
2: siyasal
0: verecek.
2: Partiler kanunu mesela vaatte. Derim ki ben genel başkanlığa adayım Seda Hanım. Siz beni destekleyin, oyunuzu bana verin. Ben de genel başkan olursam sizi milletvekili adayı yapacağım.
1: Bu vaattir diyorsunuz.
2: Bu vaattir. Siyasal partiler kanunundaki bu vaat bir rüşvet olarak yorumlanmaz. Yanılıyor muyum?
0: Tabii işte bu ikili ayrım ceza yargılamasında biliyorsunuz biz ceza yargılamasına niye dayanırız? Delilden faile gideriz ve şunu deriz. %100 bir kesinlik olacak ki o kişiyi cezalandırabilirsin. Dolayısıyla her ahlaka aykırı eylem ceza yargılamasında ceza verilmesi sonucunu doğurmayacaktır. Dolayısıyla o kararın beklenildikten sonra bir burada bir karar çıksaydı daha sağlıklı olabilirdi. Bu kararı içerik itibariyle baktığınızda bozabilecek bence tek nokta burası.
3: Ankara.
0: Bunun dışında bir nokta olduğunu düşünmüyorum ben.
3: Ankara 42. Asliye Hukuk'taydı değil mi bu?
0: Evet.
3: Ya burada... O süreçte yargılama sürecinde Asliye Hukuk'taki bu ceza yargılamaları bekletici sebep olarak sunuldu mu?
0: Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Bu dosya özelinde sadece 42. Asliye Hukuk yok.
3: Evet, birleşen dosyalar
0: var. 31 Asliye Hukuk, 17 Asliye Hukuk, 7 Asliye Hukuk birden fazla dosya birleşti. 42 Asya Hukuk Lütfü Savaş'ın yanılmıyorsam bulunmuş oldu ki onun davası reddedildi. Orada bu iddialar da özellikle CHP Genel Merkezi tarafından, vekilleri tarafından dile getirilmişti.
3: Evet, evet.
0: Ancak dediğim gibi o evrensel kural, yani ceza hakiminin kararı hukuk hakiminin, hukuk hakiminin kararı ceza hakimini birbirine bağlamaz. Mahkeme dedi ki ben de bu kanaat hasıl oldu. Şimdi Yargıtay bu tarz davalarda şunu söyleyebiliyor. Ceza yargılamasında bir kesinlik durumu söz konusu olmadan sen karar verme. Bunu nerede görüyoruz biliyor musunuz? Örneğin bir trafik kazası meydana geldi ölümlü şekilde. Siz maddi ve manevi tazminat davası açtığınızda mahkeme diyor ki bir dakika, ceza yargılamasında bu adam ceza alacak mı almayacak mı? Kusuru ne oranında? Ben onu bir göreyim. Ondan sonra senin tazminat davana karar vereceğim diyor. İşte bu tarz davada da Yargıtay'ın yani bu olay üzerinde bence bozabileceği nokta burası. Onun dışında içerik itibariyle orada bir kesinleşme, cezalandırma söz konusu olursa bozulma ihtimalinde olmadığını söylemek lazım.
1: Peki Barış Toster, Yüksek Seçim Kurulu bugün bir red açıklaması yaptı. Şimdi bunu da aslında dönüp tekrar size sorarız ama yine de siyaseten ben Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığı da bu mesele konuşulurken pozisyonu da çok konuşulur oldu, tartışılır oldu. Ona nasıl bakıyorsunuz onu merak ediyorum.
2: Şimdi biz Yüksek Seçim Kurulu kararlarının itiraz merciğinin makamının olmadığını öğrendik. Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar, verdiği mazbata kesindir. Onun üstünde Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara itiraz edebileceğimiz bir üst makam yok. Dolayısıyla şimdi Yüksek Seçim Kurulu kararının bu şekilde değiştirilmesi, verilen mazbatanın, yok efendim bunu aldın sen ama iptali, o da bir başka hem hukuki hem siyasi tartışmadır. Şimdi ben siyasal olarak işte Yüksek Seçim Kurulu'na gitti CHP. Hemen anında aynı içerisinde red yanıtı aldı. Bu bir hukuki boyutu, bir de siyasi boyutu olan bir şey. Bundan sonra da mesela acaba bu, hani hiçbirimiz ummayız, dilemeyiz ama Türk siyasal hayatında ABC'de bütün partileri kastederek söylüyorum. CHP üzerinde konuşmuyorum. Yarın öbür gün kurultayda kaybeden bir genel başkan ya da bir genel başkan adayı hani bir yolunu bulup birkaç kişiyi de ikna edip benzer bir şeyler yapabilir mi? Yani bu acaba bir yol olur mu? Bir yol açan mı? Benim bir siyaset bilimi öğrencisi olarak böyle bir endişem de var. Yüksek Seçim Kurulu kararları çünkü kesindi şimdiye kadar. Ama biz son 24 saattir artık bunu o kadar kesin olmadığını gözlemlemiş olduk. Siyaseten. Şimdi hukukçu üstadımız için hukuki boyutta değinecektir. Ama eğer Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin değilse son 24 saattir yaşadığımız üzere bu önümüzdeki süreçte Allah göstermesin. Hiçbirimiz onu istemeyiz ama pek çok seçimde ve pek çok parti içi rekabetin genel başkan yarışının olduğu

0: kurultayda bir yol oluşturabilir. Benim öyle bir endişem var.
1: Sizde var mı böyle bir kaygı?
2: Yani şöyle tabii sanırım yine Barış Dostlar'la çok net hatırladığım bir fotoğraf geldi gözümün önüne yıllar önce. Hatta herhalde kurultayın hemen akşamında yine bu stüdyolardaydık NTV'de ve biz mesela bir saat siyasetin finansmanı konusunu işlemiştik. Çok uzun konuşmuştuk ve Barış'ın da çok kesin net eleştirileri vardı.
0: Yani belediye rantı dediğimiz şey, teşekkürler Merve hatırlattığı için başta bu arada lafını kestim. Siyasetin finansmanında belediye rantı o kadar baskın bir şekilde kullanılıyor ki ben başından beri adeta böyle bir kılıç darbesiyle bunun ayrıştırılması gerektiğini savunanlardanım. Yani eğer her konuda birbirinin gözünü oyan belediye meclis üyeleri A, B, C, D, E partilerinden eğer bir şehirdeki imar plan tadilatı söz konusu olduğu zaman bir yerin ama ibadethane, ama yeşil alan, ama deprem toplanma bölgesi, ama okul, eğitim alanı olmaktan çıkarılıp da ranta açılacağı söz konusu olduğu zaman oralarda koca koca AVM'ler yapılacağı zaman her konuda birbirinin gözünü oyan belediye meclis üyeleri oy birliğiyle eğer el kaldırılıyorlarsa ki bu bizim siyasal hayatımızda maalesef var. Ha, o zaman siyasetin finansmanı ile belediye rantını, yerel yönetim rantını birbirinden böyle kılıçla ayırmak lazım diye düşünüyorum ben. Bu arada lafını kestim mi?
2: Estağfurullah, estağfurullah. Ya şimdi şöyle tabii ki bu işin hukukun tekniğiyle ilgili boyutları biz biraz böyle çok stüdyolarda biz bunu konuşmaya, hukuku konuşmaya, yasaları, sonuçları, yargılamaları pek çok şeyi konuştuk ama bazı şeyler bizi hakikaten aşıyor. Yani en azından bir lisans diploması gerektiriyor. Mesela YSK'da örnek veriyorum. Tamamen farazi konuşuyorum. Bir X ülkesinde diyelim bizdekinin benzeri bir şey var YSK ve Türkiye'de demiyorum çünkü yanlış anlaşılmasın diye. Ve birebir aynısı bir YSK ve onunla ilgili bir yasa var diyelim. Atıyorum iki tane rakip yarışıyor ve biri diğerini öldürdü ve örtbas etti. Ve YSK'nın verdiği bir süre var kesinleşmeyle ilgili ve Türkiye'de de kısa bu. O ülkede de o kadar kısa olsun. Aradan zaman geçiyor bir yıl iki yıl ve o örtbas ortaya çıkıyor. Yani bir cinayet var ortada diyelim. Ne olacak? YSK'nın kararı kesindir diyebilir misiniz? Şimdi burada bize dönelim şimdi. Bu tamamen bu farazi örneği bir tarafa bırakalım. Şimdi iddialar yenilir yutulur değil gerçekten. Şimdi yani evet bir tarafta vaatte bulunmak vardır da ya o gün dağıtılan işte alışveriş kartları var. İşte iddialar o galiba şeye girmedi ama telefon iddiaları var. Telefonlar vesaire verildiğine dair işte paradan bahsediliyor. Git bir de hani sadece bunu teşvik etmek değil bir de bunun fotoğrafını çek denilmiş. Ki bu kararda o da ifadede geçiyor zannedersem. Yani fotoğrafını çek ve bize bunu gönder, ispatla. Yani aslında adeta bir satın alma söz konusu. Oyun satın alınması söz konusu. Bu bir suç değil midir? Yani bu zaman içerisinde YSK'nın ne kadar itiraz süresi hocam?
3: Yani bu şey iddia edilen iki gün süre.
2: İki gün içerisinde böyle bir şeyin ispatı mümkün mü? Olamadı diyelim. Ortaya çıktığı bir durum, bu cezalandırılmayacak mı? Yani ceza ayrı, bir de bunun bir yaptırımı olmayacak mı? Hocam bu arada ceza sürecinin beklemesi gerektiğine dair bazı örnekler verdim. Ben hani çok konuyu dağıtmamak adına yaşadığım bir malpraktis davası örneğin vardı. Aynı anda bir ceza için suç duyurusunda bulunuldu. Tam bu 17-25 Aralık falan o süreçlerin içerisinde her yer kaynarken aynı anda bir tazminat davası hukuk mahkemesinde açıldı. Cezayı tamamen soruşturmaya gerek bile duymadılar ama hukuk mahkemesi 13 yıl sürdü. Günün sonunda da orada da kusur oranı vesaire doktorun işte farklı bir şeye göre borçlar kanununa göre falan sorumluluğuna dair ciddi bir hüküm çıktı ortaya. Dolayısıyla yani hani birbiriyle evet kesinlikle aynı konu aynı mesele diyorsunuz ama biraz ayrıştığı yerler de var galiba. Günün sonunda ben hukukun uygulaması bakımından değil ama vicdanen soruyorum. Bir suç ne kadar zaman geçerse geçsin ortaya. İşlendiği ortaya çıkıyorsa bunu ya zaman aşımına uğradı ne kadar süre içerisinde diyebiliyoruz? Yani oldu bit, biraz o oldu bittiye getirmeye de dönebilir. O zaman vicdanlarımız rahat etmez. Yani demokrasinin hani sürekli altını çiziyoruz, doğru. Ama demokrasi aynı zamanda hukukun üstünlüğü de demek. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti dönemindeki, muhtemelen kendisinin de genel başkanlığı döneminde AK Parti faydasına olduğunu düşündüğü bütün yargı kararlarına karşı durdu. Yok hükmündedir dedi, kabul etmiyorum dedi, itiraz et, sarayın yargısı, sarayın hukuku vesaire falan, bunların hepsini söyledi. Ama günün sonunda o yargıya gitti, bizzat aslında şikayetçi oldu onu destekleyenler, onun kanadı. Aslında bir mağduriyet söz konusu. Günün sonunda hukuka hepimizin ihtiyacı var. Onu görmüş olduk. Ha, bugün Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Yarın belki Özgür Özel'i de göreceğiz. Farklı bir senaryoda. Hani hiç kimsenin başına gelmesin, hiç kimse mağduriyet yaşamasın. Ama mağdur olduğumuzda gittiğimiz yer yine yargı oluyor. Evet. Özetle.
1: Yani anlıyorum ki bu durumda siz yani şu ana kadar yaşanmamış olması YSK ile ilgili sürecin ki daha önce böyle bir örneği yok. Bir yani bunun yaşanmamış olmasının önemi yoktur. Vicdanen bu bakılabilir.
2: Hayır ya, biz sadece vicdanen demiyorum. Sonuçta bu yargılamalar gerçekleşiyorsa oldu bitti değildir. Bu kapılar açıkmış demek yani. Mahkemeler yetkisizdim der, kapatırdı konuları. Ya en basitinden hani diyelim ki asliye hukuklarda dediler bunu. Ceza yargılamasında diyemiyorlar, denmiyor. Demek ki bunun yolu var. Yoksa zaten bizim bu bizim sorumluluğumuz da değil. Bunun süresi dolmuş. Zaman aşımıdır, yetkisizliktir vesaire. Bütün bunların hepsi söylenirdi ve kabul edilmezdi, açılmazdı zaten.
1: Evet. Artık evet. Burada konu tamam, ben konu artık sizde. Evet.
3: Şimdi şöyle başlayayım. Anayasanın 68. ve 69. maddeleri çok açık ve net. Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmakla birlikte partilerin programları, işleyişleri, eylemleri, tüzükleri kanunun emredici hükümlerine, anayasaya aykırı olamaz ve siyasi partiler, bakın, suç işlemeyiz demiyor. Suç işlemeye teşvik dahi edemez. Şimdi bu hüküm burada çok açık ve net olarak ortada. Sonrasında devam ettiğinizde CHP'nin kendi iç tüzüğünde 68. maddede bize şu hüküm söyleniyor. Bir partili üye lehine seçimlerde açık ya da gizli oy toplamak ya da çalışmak ya da seçime hile karıştırmak kesin ihraç sebebidir diyor. Şimdi az önce biz ne söyledik? Siyasi partiler bir tüzel kişilik. Dolayısıyla tüzel kişilik neye göre yönetilir? Kendi iç tüzüğüne uygun. Sonra kanuna uygun. Hangi kanun? Siyasi partiler kanunu. Sonra anayasaya uygun hareket etmek zorunda. Siz şimdi buradaki hükümleri bertaraf edecek şekilde hareketlerde bulunduğunuzda bunun hukuken yaptırımlı olabilir. Bakın buradaki YSK'nın görevli olmuş olduğu alan anayasa 79'a göre şurasıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekilliği seçimi, muhtarlık seçimleri, belediye başkanlığı seçimleri. Bu seçimlerle ilgili verdiği kararlar kesindir. Ancak siyasi partilerle ilgili 121. madde var siyasi partiler kanununda. Şu ibare var, bakın, seçimin devamı sırasında gerçekleşen eylemlerle ilgili tutanak düzenlendiği tarihten itibaren 2 gün içerisinde başvurulur der YSK'ya. Bu ne demek? Bakın, siyasi partilerin kongresi nasıl oluşuyor? Siz öncesinde delegeleri topluyorsunuz, kulisleri yapıyorsunuz, koalisyonları yapıyorsunuz, çarşaf listeleri veriyorsunuz, sonrasında kongrede öncesinde konuşmalar yapıyorsunuz, atıflarda bulunuyorsunuz. Bazı kişilerin hatta iddiaları olmuştu, biliyorsunuz Behran Şimşek, benim listemi almadılar, geri çektiler, ben 5 dakika bekleyin beklemenin muhabbetleri oluyor. Sonra seçime geçildiğinde YSK'nın görevlileri geliyor. Oradan sonra bir seçim yapılıyor. Dolayısıyla burada aslında iddia ne biliyor musunuz? Seçimin yapıldığı anda oylamada değil olay. Seçime gelince, o seçim anına gelinceye kadar olan süreçte hukuka aykırılıklar, suç işleme iddiaları, hile iddiaları söz konusu. İşte bu durum söz konusu olduğunda bize diyor ki Siyasi Partiler Kanunu, bu kanunda hüküm olmayan hallerde, bunu düzenlemediğim hallerde Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu uygulanır. Medeni Kanun 80. madde bize ne diyor? Mutlak butlan ve yokluk halleri söz konusuysa, normalde 1 ay ya da her halükarda 3 ay. Ancak mutlak butlan ve yokluk hali varsa süresiz şekilde sen bu davayı açabilirsin diyor. Mutlak butlanın ne olduğu Borçlar Kanunu 27. madde tanımlanmış. Bir işlem kamu düzenine aykırıysa, kanunun açık emredici hükümlerine aykırıysa, 3 ahlaka aykırıysa ve açıkça kanunlara ve sözleşmelere aykırılık söz konusuysa mutlak mutlak halleri söz konusu olabilir diyor. Şimdi bu durumda size şu örneği vereyim ben size daha iyi anlayabilmeniz için. Bizde bir evli olan bir kişinin evlenmesi yasak değil mi? Peki şimdi ben evli olmama rağmen bir hanımefendiyle, o da evli, talepte bulundum, o da kabul etti. Resmi nikah memurunun önüne gittik. O da gerekli araştırmayı bilmeden şeklen bu durumu gördü ve benim evliliğimi onayladı. Bu arada benim eşim de bu durumu kabul etti. Herkesin kabul ettiği böyle bir durumda siz evliliğe var mı diyeceksiniz, yok mu diyeceksiniz? Kanun diyor ki evli olan kişi evlenemez. Evet. Kanun açık hükmüne aykırı ama herkes de istiyor. Herkes diyor ki evlensin. Problem yok,
2: yok
3: benim için.
2: Hükmündedir.
3: Şimdi siz kanunun açık hükmünü, yani suç işleyemez, hile karıştıramaz, bunları bertaraf edecek şekilde bir işlem yapıp sonrasında da buna YSK yetkili demeniz mümkün değil. YSK'da bunun örneği var. Onu ben söyleyeyim. YSK'da derneklerle ilgili, siyasi partilerin iç tüzük ve yönetmelikleriyle ilgili kararlarında diyor ki asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. YSK'nın bir görevi yoktur. Bir sürü karar var bu
1: derneklerle ilgili mi bu
3: hem
1: kararlar?
3: Hem dernek hem siyasi partilerle ilgili. Örneğin mesela siz siyasi parti üyesi olarak iç tüzükte bir parti değişiklik yaptı. Ve bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Gidiyorsunuz asliye hukuk mahkemesine dava açıyorsunuz. Bu hukuka aykırı diye. Burada da yine derneklerle ilgili hususlarda da bu husus geçerli. Bu siyasi partiler için de geçerli. Çünkü siyasi partiler karıştırılıyor. Hep böyle hani kamuyla iç içeler ya, sıkı sıkıyalar. Sanki bir kamu makamı gibi değerlendiriliyor. Yani bir
0: orman, devlet dairesi gibi görülüyor.
3: Evet, Orman Bakanlığı gibi. Bir devlet su işleri gibi görülüyor. Halbuki öyle değil. Bu tüzel kişilik.
2: Şükrü Bey, verdiğiniz örnek, bu evli bir kişi ikinciye evlenemez örneği aslında bu konuda sıklıkla verilen bir örnek ama şunu açmak için soracağım. Bu örnekteki nikah memuru habersiz bir şekilde, hani elindeki doneler sonucunda nikahı kıyan nikah memuru YSK mı oluyor aslında? Yani hani o tekrar evlendirilen kişi nasıl evlenmedim kardeşim? Aile cüzdanımı bana nikah memuru verdi diyor.
3: YSK burada siyasi partinin seçimiyle ilgili şöyle bir tanım var. Diyor ki YSK'nın, yani yargının gözetimi altında diyor. Hı hı. Gözetimi altında. Bakın bu gözetim ibaresi hukukta çok önemli bir ibare. Hı hı. Sen oradaki her şeye karışamazsın. Öncesini bilemezsin.
2: Evet.
3: Ardını araştıramazsın. Seçim anında, o anda var olan şeyleri ancak tespit etmen lazım. Peki iddialardan bir tanesi ne? Oy kullanıyor, fotoğrafını çekiyor. Gönderiyor iddia bu, iddialara göre ve bunun karşılığında partide belli bir noktaya geliyor. Ya da belediye başkanlığından ya da başka bir noktaya geliyor. Şimdi bu iddiaların hukukta değerlendirilmemesi, incelenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman demokratik bütün hukuk ilkelerine, yani partinin kendi içerisinde ne diyor biliyor musunuz? Siyasi CHP'nin iç tüzüğü, üyeler arasında eşitlikçi, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmayı ilke edinmiştir bu parti diyor. Peki siz kendi üyeleriniz arasında böyle şaibe iddialarına yol açacak eylemlerde bulunduysanız, bakın tekrar bunu söyleyeyim, bulunduysanız bunu yargı makamı incelemeyecek mi?
2: Yani.
3: Bunu spor kulüplerinden örnek vereyim size. Mesela ibra işlemi yapılır. Hani biraz anlaşılsın diye, birebir değil ama Yargıtay der ki bu konuyla ilgili, o anda ibra yapıldığı anda ibra eden kişiler olayın tamamına vakıf değilse, faturaları görmediyse, belgeleri görmediyse sonrasında o ibra geçerli değildir. Yeniden dava açabilir der. Dolayısıyla olayı hani biraz hukuki konjonktürden böyle değerlendirmek lazım.
2: Dolayısıyla yargıya başvurma hakkı, hem de az evvel süresiz dediniz, süresiz olarak
3: evet,
2: var.
3: Bu karar
2: hukukta değil diyor.
3: Bu karar bu noktada görev yetki noktasında yetkilidir, görevlidir ve verilen karar Yargıtay'da bozulmadığı sürece hukuken geçerli bir karardır. Bunu söyleyelim.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinliyor. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış sem semt etkili oluyor. İzmir 26 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Antalya 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.

0: Mutlu günler. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'de mutlak butlan kararı ile ilgili haberlerle açılışı yapıyoruz. Bu konuda kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi.
1: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
3: Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu CHP meselesi değil. Bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurulta istiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu da Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.
1: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
2: Kılıçdaroğlu ile Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci görüşmede. İki isim bir telefon görüşmesi daha yapıp partinin yol haritası ve kurultay sürecine dair görüş alışverişinde bulunacak. İstinafın mutlak butlan kararı ise icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Böylece Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edildi. Kılıçdaroğlu X hesabında profilinde yer alan görev bilgisini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ibaresini ekledi.
4: Malumunuz olduğu üzere.
2: Ofisinde mesaiye başlayan Kılıçdaroğlu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle CHP Genel Merkezi arasında mekik diplomasisi yürüttü. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu ile görüşen Akın daha sonra CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katıldı. Akın o toplantıdan sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu ile görüştü.
5: Bizler birliğe, beraberliğe, kuvayi milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum.
2: Kılıçdaroğlu göreve iadesinin ardından kameraların karşısına geçerek ilk açıklamasını yapacak.
0: Görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararını iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için Yargıtay'a yapılan başvuruda ise görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimi karşı karşıya geldi.
6: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
2: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
0: İstinaf kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç doğru bulmam dedi. Özgür Özel ve ekibi bundan sonra izlenecek yol haritasını da belirlediler. İlk plan olarak kurultay sürecinin bir an önce başlatılmasına yönelik adımlar atılacak.
7: Bu sonuçtan kendisi açısından bir iktidar veya parti içi yeniden bir göreve gelme gibi bir değerlendirmenin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmasını beklemem. Atanarak böyle bir görevi üstlenmesini hiç beklemem. Doğru bulmam.
2: Mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararı sonrası geceyi CHP Genel Merkezi'nde geçirdi. Özel sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kurmaylarıyla da sürece dair toplantılar gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Özel ve ekibinin ilk planı olağanüstü kurultay sürecini başlatabilmek.
7: Bu operasyonun sonucu kabul edilemez. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve demokrasiye inanmış olarak reddediyoruz. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da genel merkezimizde olacağız.
2: Dün CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özel, bugün de milletvekilleriyle görüşme yapacak. Bu görüşmenin ardındansa parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek.
0: İYİ Parti, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrasında da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu, Özel'e destek mesajları verdi.
8: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
0: Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Süreci gazeteci Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek NTV yayınında değerlendirdi.
9: Ben bu hukuksal kısmın kısa vade içerisinde CHP'de bir şey değiştireceğini çok düşünenlerden değilim bu karar sonrası. İkinci mesele aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun soluklu bir yürüyüş yapma ihtimali yeni bir kavram değil. Çünkü arınma meselesi üzerinden 2025 Haziran ayında ben yakın çevresiyle görüştüğümde 3 meseleyi gündeme getirmişti. Birinci mesele şu an yolsuzlukla suçlanan, şu an belli suçlamalar karşısında mahkemelere çıkan insanları bu partiye ben getirdim. Dolayısıyla da ben bunun sorumluluğunu taşıyorum ve bunları bir şekilde benim halletmem gerekiyor tarzı bir yaklaşım vardı. İkinci yaklaşımı ben arkamdan hançerlendim. Dolayısıyla bununla bir hesaplaşmak istiyorum. Üçüncüsü de bu arınmayı kongre süreçleriyle başlatmak istiyorum diyerek çok uzun soluklu aslında bir buçuk yıllık bir süreyi kendisi açısından yakın çevresi ifade etmişti. Dolayısıyla da şimdi geldiğimiz noktada bir CHP olacak mı? Yoksa CHP içerisinde CHP bölünecek mi sorusu? Yani burada uzlaşı noktası ne olabilir sorusu? Şimdi Sayın Özel'in açıklamalarına bakıldığında sağduyulu açıklama yaptı. Yani çok ciddi anlamda çok keskin, gergin, suçlayıcı açıklamalar yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı noktada açıklamalar yapıyor. Ama şunu görmek gerekiyor. Bu ikisi arasındaki farklı düşünceyi ortadan kaldırmıyor. Bu biraz daha bu geçiş sürecinin nasıl yönetileceğiyle, partideki devir teslim meselesinin nasıl olacağıyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu kendisine İstanbul İl Başkanlığı meselesine Gürsel Tekin hadisesi sorulduğunda o cümleyi ilk defa o zaman kullanmıştı. Yani genel başkan neredeyse genel merkez de orasıdır cümlesi. Hatırlarsanız İstanbul'da biz bunun bir benzerini yaşamıştık. Dolayısıyla çok açık net söyleyeyim. Ben CHP içerisinde Umarım ki bir toparlanma olur. Bu Türkiye'nin hayrına olur. Hani bunu muhalefetin güçlenmesi anlamında ihtiyaç var. Fakat yol oraya doğru gitmiyor. Gitmemesinin de üç temel sebebi var. Birinci temel sebebi Sayın Kılıçdaroğlu'nun meseleyi kişiselleştirme meselesini de görmek gerekiyor. Yani belli isimler üzerinden kendisinin hançerlendiğini, partinin bu duruma geldiğini ve bunlarla bir hesaplaşma yapacağını çok net söylüyor. Bu hesaplaşma büyük ihtimalle üyeliklerin askıya alınması, mahkemede aktarılma süreçleri ve disiplin süreçleri olabilir. Bunu çok net görüyoruz. İkinci mesele, şimdi burada özellikle nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili parti meclisiyle milletvekili grubunun ana gövdenin nerede kalacağı önemli. Yani biz ana gövde Sayın Özel'le mi hareket edecek, Sayın Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek, onu bir göreceğiz. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu güvenli bir limandan bahsediyor. Bu güvenli limana yanaştırma süresi nedir sorusuna bir cevap vermiyor. Özgür Özel yönetimi bunun çok kısa olması gerektiğini ve sonuç itibariyle evet bir hukuksal kısım var. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu karar tebliğ edildi. Bunun 2-3 ay içerisinde bir kongre kurultay süreciyle olması gerektiğini söylüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında anladığım kadarıyla bir yılı aşacak olan bir süreden bahsediyoruz. Ve bu güvenli limana parti yanaştıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı meselesinde aday olmayacağını ifade ediyor. Ama parti genel başkanlığı ile ilgili şu an net bir şey söylemedi. Dolayısıyla da birden fazla aslında düşünsel farklılığın olduğunu çok net görmek gerekiyor. Tabii burada en önemli kırılma noktası bence şurada yaşanacak. Yani sonuç itibariyle CHP'nin bir cumhurbaşkanı adaylığına ihtiyacı olacak. Şimdi bu CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı şu an mevcut yönetim tarafından Sayın İmamoğlu olarak ifade edildi. İmzalar toplandı ve bu noktada Sayın Özel herhangi bir hukuksal durum engel çıkarmazsa Sayın İmamoğlu'nun olacağını, engel çıkarsa da yeni bir arayışa girilebileceğini söylüyor. İşte tam bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi açısından değil, yani kendi göstereceği bir kişiyi ortaya çıkardığında bu da ciddi bir yarılmayı beraberinde getirecek. Benim gördüğüm tablo şu: CHP içerisinde 1-1,5 yıllık bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir iç kavgayı göreceğiz. Ama bu iç kavga kendileri açısından bir fırsata dönüşüp gerçekten bir birlik doğurup bambaşka bir noktaya girebilir mi? Yoksa mevcut şekilde bir parçalanmayı mı beraberinde getirecek? Bunu göreceğiz. CHP önünde bu anlamda bir fırsat da var. Ciddi anlamda bir engel de söz konusu. Fırsat fedakarlıklar üzerinde kurulmalı. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu daha önce iade itibar istiyordu. İstediği iade itibar bazı kişilerin de CHP ile kurumsal bağlarının kopmasına yol açacak olan bir iade itibar. Mevcut yönetim bunu yapar mı? Mevcut yönetim de bunu çok yapma taraftarı değil. Önümüzdeki süreç içerisinde biz özellikle yarın Sayın Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantı, işte parti meclisi meselesinde milli haritasının daha net ortaya çıkacağını göreceğiz. Ben kısa vade içerisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezine gitme ihtimalini görmüyorum bir iki gün içinde.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini de söyleyen Erdoğan'ın bir sonraki programı da Finansal Okuryazarlık Günü programıydı.
10: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
10: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
10: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
11: Erdoğan enerji zirvesinin ardından finansal okuryazarlık günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
10: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar heyeti ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in liderlik yaptığı Pakistan heyeti diplomasi çabaları için Tahran'da. Diğer yandan İran'dan görüşmelerin gidişatına yönelik açıklamalar da var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğuna vurgu yaptı.
12: İran ve ABD arasında barış için diplomatik çabalar devam ediyor. Katar'dan bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Öte yandan arabuluculuk çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir de İran'a gitti. İran basını Munir'in üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. Diğer yandan müzakerelere dair İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de peş peşe açıklamalar geldi. Bekai, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını söylemek için erken ifadelerini kullandı. Müzakerelerin odağının savaşın sonlandırılması olduğunu söyleyen Bekai, İran ve ABD arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğunu sözlerine ekledi. İranlı diplomat devam eden görüşmelerin çabuk sonlanmasının beklenemeyeceğine ve diplomasinin zaman alacağına vurgu yaptı. İran'ın sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumla ilgili de konuşan Bekai, "Detaylara girmeye çalışırsak bir sonuca varamayız." dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla görüşmelerde kritik günlerde oldukları izlenimini verdi. Trump, oğlunun hafta sonu Bahamalar'da düzenlenecek düğün törenine katılamayacağını duyurdu. Bu dönemde Beyaz Saray'da kalmak önemli olacak. Bunun benim için önemli olduğunu hissediyorum ifadelerini kullandı. Ardından yaptığı açıklamada İran konusunun yakında sona ereceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'da müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu savundu. İran, Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmezse B planına ihtiyacımız var, dedi. İran'ın Hürmüz'den ücretli geçiş sistemi oluşturma girişimini hiçbir ülke kabul edemez ifadelerini kullandı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırmayı Suudi Arabistan'ın Hac dönemiyle ilgili uyarısından sonra iptal ettiği iddia edildi. Trump'ın Hac döneminde savaşı yeniden başlatmasının ciddi itibar kaybına yol açacağı konusunda uyarıldığı belirtiliyor.
13: ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde. Trump'ın Suudi Arabistan'dan gelen Kurban Bayramı ve Hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü. İddia Middle East Eye dijital haber platformunda yer aldı. İki üst düzey Körfez yetkilisine göre Trump Hac döneminde saldırı düzenlenmesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı. Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi. ABD ve İsrail İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı. İran medyası bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları Ramazan Savaşı olarak niteliyor. Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı. Middle East Eye'a konuşan Körfez yetkilileri savaşın Kurban Bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.
0: İran'ın ateşkeste insansız hava aracı kapasitesini hızla onardığı öne sürüldü. Amerikan basınına göre İran'ın drone kapasitesi de 6 ayda savaş öncesi haline dönebilir. Ayrıca ABD'nin savaşta İsrail'i savunmak için envanterindeki gelişmiş füze stoklarının yarısını erittiği iddia edildi.
14: ABD ve İsrail bombardımanlarında ağır darbe aldığı iddia edilmişti. Ancak İran'ın tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde askeri kapasitesini yenilediği öne sürüldü. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre İran, ateşkeste drone üretiminin bir kısmına yeniden başladı. Kaynaklar, İran'ın insansız hava aracı saldırısı kapasitesini 6 ayda tamamen eski haline getirebileceğini belirtti. Habere göre İran'ın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde kendini toparlayabilmesi birden fazla etkene bağlı. Bu faktörler arasında İran'ın Rusya ve Çin'den aldığı destek ve ABD ile İsrail'in İran'a umduğu kadar büyük bir hasar verememiş olması da yer alıyor. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper ise İran ordusuna verilen hasar konusunda daha farklı bir tablo çizdi. Kongreye bu hafta ifade veren Cooper, ABD İran'ın savunma sanayi altyapısının %90'ını imha etti dedi. Sızdırılan istihbarat raporları da İran'ın füze rampalarının 2/3'ünün, drone kapasitesinin ise yarısının sağlam kaldığını ortaya koymuştu. Amerikan Washington Post gazetesi ABD'nin savaşta İsrail'i korumak için İsrail'den fazla mühimmat kullandığını yazdı. ABD'li yetkililer 200'den fazla gelişmiş terminal yüksek irtifa alan savunması füzesinin ateşlendiğini söyledi. Bu söz konusu füzenin ordu envanterindeki stoğunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Doğu Akdeniz'de konuştu Amerikan gemileri de İran saldırılarına karşı 100'den fazla SM-3 ve SM-6 füzesi fırlattı. Buna karşı İsrail'in 100'den daha az Arrow hava savunma füzesiyle 90 civarı Davut Safanı füzesi kullandığı iddia ediliyor.
0: Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistlerden Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin başından geçenleri anlattı. Arslan tek amaçlarının Gazelilere insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.
15: Gayemiz, amacımız Gazze'li kardeşlerimizle buluşmak, onlara insani yardım götürmek. Gemideki 19 arkadaşımdan birisi benim. Ben oraya bir aktivist olarak gittim, Hakiş Başkanı olarak değil.
2: Gazze'ye insani yardım götürmek için küresel Sumut filosuyla çıktığı yolculuktan dönen Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, amaçlarının Filistinlilerin acısını dindirmek olduğunu söyledi. Arslan, filoya katılması hakkında şova dönüştürme ve bu eleştirilere de maruz kalma korkusuyla gideceğimizi kimseye söylemedik dedi. Gazze için yapılan faaliyetlerin yeterli olmadığını söyleyen Arslan, daha çok çabalayacaklarını belirtti.
15: Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İnanın daha fazlasını. Bakın, dün akşam konuştuk. İnşallah üçüncüsü yolda. Daha fazla gemiyle, daha fazla destekle Sumut'a destek olmamız gerekiyor.
2: Filoda Hakiş Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de vardı. Zengin, Gazze'ye ulaşamadıkları, bayramda orada olamayacakları için çok üzgün olduğunu söyledi.
16: Çok büyük sabır gerektirdiğini bu 40 günlük süreçte görmüş olduk. Bu yolculuğun bana öğrettiği en büyük şeylerden birisi de insanın vicdanı varsa insan insandır.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma endüstrisini övdü. İttifakın sanayi üretiminin artırılması konusunun Temmuz ayındaki Ankara zirvesinde görüşüleceğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuştu. 3000'den fazla şirketiyle son derece önemli bir müttefik olan Türkiye, savunma sanayisi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek ifadelerini kullandı. Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek liderler zirvesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katılacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen NATO Genel Sekreteri, Boğaz'ın açılması için ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini savundu. İran'ın seyri sefer özgürlüğüne doğrudan saldırısı hepimizi etkiliyor dedi. NATO'nun 5. maddesine bağlılığımız tam diyen Rutte, bize saldırma akılsızlığını gösteren olursa yanıtımız yıkıcı olacaktır şeklinde oldu. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek Başkan Donald Trump'a istifasını sundu. Trump ise ne yazık ki harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard 30 Haziran itibarıyla yönetimden ayrılıyor ifadesini kullandı. Gabbard, Trump'ın yönetiminden ayrılan 4. kabine üyesi oldu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
17: Trump yönetiminden üst düzey bir istifa daha geldi. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard 30 Haziran'dan itibaren görevden ayrılacağını açıkladı. Gabbard sosyal medyadan paylaştığı istifa mektubunda eşinin nadir görülen bir kemik kanserine yakalandığını belirtti. Bu talepkar ve zaman alan görevde devam ederek onun bu mücadeleyi tek başına vermesini istemek vicdanımı rahatsız eder ifadesini kullandı. Tulsi Gabbard, Trump'a kendisine güvendiği ve bu fırsatı verdiği için de teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social'dan paylaştığı açıklamada Gabbard'ın inanılmaz bir iş çıkardığını ancak eşinin rahatsızlığı sebebiyle haklı olarak onun yanında yer almak istediğini söyledi. Onu özleyeceğiz dedi. Gabbard, Amerikan istihbarat camiasını oluşturan çeşitli kuruluşlar arasında koordinasyondan sorumluydu. Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü artık Gabbard'ın yerine onun yardımcılarından Aaron Lucas yapacak. Bazı kaynaklarsa Tulsi Gabbard'ı Beyaz Saray'ın istifaya zorladığı iddiasını gündeme getirdi. 2024 seçim kampanyasında Trump'ın sadık destekçilerindendi Gabbard. Trump yönetimi görevi ilk devraldığında göz önündeydi. Ancak Amerika'nın İran'la savaşı başladıktan sonra, Küba'ya baskıyı artırdıktan sonra Amerika ve Venezuela'da Maduro devrildiği sırada bütün bu gelişmeler peş peşe yaşanırken Tulsi Gabbard pek göz önünde değildi. Kamuoyu önüne pek çıkmadı. Tulsi Gabbard Kongre'de de son dönemde düzenlenen bir oturumda İran'ın nükleer kabiliyetlerine ilişkin istihbarat camiasının değerlendirmesi ve Beyaz Saray'ın görüşü arasındaki uyuşmazlıklar konusunda demokratların ısrarlı sorularına maruz kalmıştı. Trump geçmişte Gabbard'la İran konusunda görüş ayrılıkları olduğu imasında bulunmuş. Mart ayında yaptığı açıklamada da Gabbard'ın İran'ın nükleer emellerinin kısıtlanması konusunda kendisinden daha yumuşak olduğunu iddia etmişti. Tulsi Gabbard, Trump yönetiminden ayrılan 4. kabine üyesi. Daha önce de İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Adalet Bakanı Pam Bondi görevden ayrılmıştı.
0: Yurt içi gelişmelerle devam ediyoruz. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
12: Mustafa Türkay Sonel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesinin açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
18: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
12: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
18: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
12: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
19: Bizim 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
20: Resmi gazetede yayımlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
19: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
21: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
19: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
22: Kaldık bir anda, böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
19: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
23: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
24: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
0: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklandı. 19'u ise serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri veren ünlülerden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerine başvurulan Mabel Matiz, Tan Taşçı, Berkay Şahin, Onur Tuna ve Feyza Civelek gibi isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dermatoloji uzmanı Dr. Mehmet Rahşan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ise pazartesi günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Tokat'ın Turhalı ilçesinde Almus Barajı'nın tam doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
13: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
25: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
13: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
26: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerinde, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
13: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
0: Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Özellikle tatil beldelerine giden yollarda gece saatlerinde uzun araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri de kritik noktalarda denetimlerini artırdı. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde gece boyunca yoğunluk yaşandı. Otoyollarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Trafik de zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada polis ve jandarma ekipleri de vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla denetimlerini artırmış durumda. Tatilcilerin gözde yerlerden Muğla'nın Bodrum ilçesi girişinde oluşturulan noktalarda durdurulan araçlarda kontroller yapıldı. Sürücüler hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması konularında uyarıldı. Antalya'da bir motosikletle belediyeye ait çöp kamyonu çarpıştı. Kazada motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Kaza Kumluca ilçesinde meydana geldi. Çöp kamyonuyla motosiklet mezbahane kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Hasan Aşkın'la yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Bekir Sarp da ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri Aşkın ve Sarp Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre soruşturma dosyası 2 yıl öncesine dayanıyor. O dönem yakalanan örgüt üyesinin telefon şifresi de kırıldı. Yazışmalar uluslararası finansal suç ağını ele verdi.
13: Şifresi kırılan telefondaki yazışmalar suç örgütünü ortaya çıkardı. 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyası 2014 yılına dayanıyor. Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanakır'ın evine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyalleri geçirildi. Tutuklanan Serdal Tanak'ın telefonunun şifresi kırıldı. Cihazdaki incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşıldı. Tanak'ın örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Daha sonra da yeni deliller toplanmaya başlandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın masak raporları da soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre Kıbrıs vatandaşı Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Dijital veriler için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurmuştu. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceği öğrenilince düğmeye basıldı. Operasyon düğün tarihine göre planlandı. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler cezaevinden İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.
0: Ekonomi haberlerinden derlediğimiz bir turla devam ediyoruz. CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada da ekonominin şoklara dirençli olduğu söylendi. Merkez Bankası makro istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldı. Zorunlu karşılık uygulaması kapsamında bireysel ve ticari kredilerde büyüme sınırları düşürüldü. Vatandaşlar gelecek 12 ay içinde en çok gıda fiyatlarının artmasını bekliyor. Tasarruf tercihinde ise altın ilk sırada olmayı sürdürüyor. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 41 kuruş artışla 52 lira 53 kuruş olarak gerçekleşti. Beyaz eşya satışları Nisan ayında %1 geriledi. 2026 yılı Ocak-Nisan dönemine ait verilere göre ihracat da geçen yıla göre %18 geriledi. İç satışlarsa %8 daraldı. Dış ticaret açığı Mart'taki sert yükseliş sonrası Nisan ayında geriledi. TÜİK verilerine göre açık 8 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sanayinin öncü göstergelerinden reel sektör güveni Mayıs'ta arttı. Kapasite kullanım oranında da hafif artış izlendi. Avrupa'nın en büyük tüketici

0: Honestly, I really...
1: Bunu içtenlikle söylüyorum. Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve işini harika bir şekilde yapmasını istiyorum. Bana bakma, kimseye bakma. Kendi işine bak ve işini harika bir şekilde yap.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen göreve başladı. Başkan Donald Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da kendisi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Walsh, geçmişteki hatalardan ve başarılardan ders alacağını söyledi. Reform odaklı bir Amerikan Merkez Bankası'na önderlik edeceğini vurguladı. Yemin töreninde hazır bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalar yapan Walsh, enflasyon endişelerinin yüksek olduğu bir dönemde görevi devralıyor. Yemin töreninin yeri de önem taşıyor. Beyaz Saray'da yemin eden son Fed Başkanı 1987 yılında Amerikan Başkanı Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu. Fed Başkanı Senato'daki onay oturumunda yaptığı açıklamadaysa başkanın kuklası olmayacağını ifade etmişti. Kevin Warsh'un Senato süreci de tartışma konusu olmuştu. Warsh 54'e karşı 45 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç Fed Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde gala programına katıldı. Türk Edebiyatı'nın ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesinin anlatıldığı Şule Senin Hikayen dizisinin galası yapıldı. Dizinin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la birlikte çok sayıda isim de katıldı. Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Bu değerli yapımla inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır." ifadelerini kullandı. İstanbul'un metro ağı genişliyor. Anadolu yakasında 4 duraklı Sultanbeyli Samandıra hattı hizmete girdi. Ama asıl önemlisi bu yeni devreye giren istasyonlarla Üsküdar Sultanbeyli'ye metroyla 50 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanacak.
4: İstanbullulara, özellikle de Anadolu yakasında yaşayanlara ulaşımda nefes aldıran metro hatlarına bir yenisi daha eklendi. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattının ikinci etabı olan 4 kilometrelik Sultanbeyli Samandıra hattının da tamamlanmasıyla Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye kesintisiz ulaşım sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hat düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni hattın da eklenmesiyle Üsküdar Sultanbeyli arasında trafik nedeniyle 2 saatte geçen ulaşım süresi 50 dakikaya düştü.
5: Hattımız saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip. 2019'da 157.2 kilometre olan İBB raylı sistem uzunluğunu 244.3 kilometreye çıkardık.
4: 34 kilometrelik Üsküdar Sultanbeyli metrosu Marmaray ve metrobüsle de entegre olarak sadece Anadolu yakasında yaşayanlar için değil, iki yakayı da kullanan İstanbullulara önemli bir ulaşım alternatifi olacak. Doğuş İnşaat'ın yaptığı yeni hat Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 9 gün ücretsiz hizmet verecek.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Yükselen Türkiye Zirveleri programında konuştu. 5G ve yapay zeka teknolojilerinde Türkiye'nin gelişim hızına dikkat çekti. 2 yıl içinde 5G hizmetlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştırılacağını söyledi.
6: 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günden 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemiz nüfusunun 1/4'ü bu teknolojiyle buluştu. 12,5 milyon yeni 5G abonesiyle toplam sayımız yaklaşık 34 milyona oluşmuş durumda. 2 yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına ulaştırdık.

0: yaygınlaştıracağız. Kapsama problemini 2 yıl içerisinde tamamen Allah'ın izniyle ortadan kaldırmış olacağız. Türkiye'nin küresel 5G liderliğine adım attığı tarihi bir dönüm noktası da olmuştur. Gururla altını çizmek istiyorum ki Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin, ITU'nun küresel siber güvenlik endeksinde ülkemiz tüm başlıklarda tam puan alarak seviye bir rol model ülkeler arasında yer almıştır ve örnek gösterilmektedir. Biz %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6 ayı geçtiğimiz yıl hizmete aldık ve bu teknolojiyi üretebilen dünyadaki 11 ülkeden birisi olduk. Şimdi TürkSat 7A, inşallah onun projelerini yapıyoruz, o da yolda.
1: Ankara'da bir beyin rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki Eylül Güneş Yılmaz'ın adı Hatay'da yaşatılacak. Eylül Güneş'in sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle kurulan Güneş'in Sanat Atölyesi depremzede çocuklara hizmet verecek.
2: En büyük tutkusu resimdi. Çizdiği resimlerle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edinmişti. 9 yaşında hayata veda eden Eylül Güneş'in hatırası Hatay'da kurulan atölyede yaşatılacak.
3: Biz aslında oradaki çocuklar mutlu oldukça, oradaki çocuklar resim çizdikçe, orada güldükçe biz Güneş'in daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu çocuklarda iz bırakacaktır.
2: Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz 3. sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl beyin sapını oluşan baloncuk nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Ameliyatının ardından bir süre yaşam mücadelesi verdi ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve veliler Güneş'in resmi olan ilgisini yaşatmak ve depremzede öğrencilere destek olmak için harekete geçti. Küçük kızın adına Hatay'da Güneş'in Sanat Atölyesi kuruldu.
4: Onun adına çok seviniyorum. Sosyedek ismi Şica için çok mutluyum.
5: Hatay'daki çocuklara da hem güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in bir sevdiği bir şey yaptığı için çok mutluyum.
2: Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda kurulan atölye depremzede çocukları ağırlayacak.
1: Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 yenerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Trabzonspor 18. dakikada Onaçu ile öne geçti. Konyaspor ise Jackson Muleka ile eşitliği yakaladı. 58. dakikada da penaltı kazanan Yeşil Beyazlılar öne geçme şansından yararlanamadı. 79. dakikada Paul Onaçu penaltıdan tekrar sahneye çıktı ve Trabzonspor Konyaspor'u 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda 10. kez şampiyon oldu. Bu iki takımın finale yükselmesiyle 2026-2027 sezonunda oynanacak 4'lü Süper Kupa'ya katılma da garantilenmiş oldu. Basketboldan bir haber. Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko turnuvaya yarı finalde veda etti. Atina'da düzenlenen Final Four'da Yunan rakibi Olympiakos'a 79-61 yenildi ve Avrupa sezonunu noktaladı.
6: Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu unvanını koruyamadı. Sarı lacivertliler Yunanistan'daki Final Four'da Olympiakos'a 79-61 yenildi. Kırmızı beyazlılar maçın başında 10-0'lık seri yakaladı, üstünlüğü de maç sonuna kadar korudu. Kendi ülkesinde büyük seyirci desteğini arkasına alan Olympiakos adını finale yazdırdı. Organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Fenerbahçe taraftarı salona girmekte büyük zorluklar yaşadı. Olympiakos'ta Alec Peters 17 sayıyla galibiyette başroldeydi. Fenerbahçe Beko ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da, ikincisini geçen yıl Abu Dhabi'de yaşadı. Olympiakos ise 4. şampiyonluğunu kazanmak için pazar günü parkeye çıkacak.
1: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Birçok ülkenin yer aldığı festivalde kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
7: Türk kültürünün geleneksel oyunları İstanbul'da tarih ve spor tutkunlarıyla buluştu. 8. Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı.
8: 4 gün sürecek olan Etnospor Kültür Festivali'ne 1 milyon kişinin katılması bekleniyor. Festivalde onlarca ülke kendi kültürlerini tanıtıyor.
7: Dev organizasyonu Dünya Etnospor Konfederasyonu düzenliyor.
9: Festivalimizi çok anlamlı bir motto ile gerçekleştiriyoruz. Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz.
7: Festivalde okçuluk, atlı akrobasi ve güreş etkinlikleri ön plana çıkıyor.
10: Biz atlı okçuluk ve akrobasi ekibiyiz. Atın üstünde akrobatik hareketler yapıyoruz. Bu hareketler Osmanlı'dan kalma bizler için çok kıymetli aslında. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz.
7: Sporun yanı sıra geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler ziyaretçilerle buluşuyor.
11: Burası çok güzel bir deneyimdi. Çok eğlendik. Çeşitli aktiviteler vardı. Ata bindik. Orası bizim için en güzel yer oldu.
12: Burada çok kişi var. Kalabalık burası. Çok heyecanlıyız burada. İlk defa atacağım. Bakacağız vallahi. Daha önce hiç atmadım bak.
7: 26 ülkeden 1000'den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik 24 Mayıs pazar akşamına kadar sürecek.
1: Dünyanın en yüksek dağı Everest'te yine bir rekor kırıldı. Hava şartlarının elverişli olmasına fırsat bilen 274 dağcı Nepal sınırındaki 8849 metrelik zirveye aynı gün içinde ulaşarak bir ilke imza attı.
7: Deniz seviyesinden yüksekliği 8000 metreyi aşıyor. Sıcaklık ise -60 dereceye kadar düşüyor. Görüntüler dünyanın en yüksek dağı Everest'ten. Çin ve Tibet sınırında yer alan bu dağa tırmanmak en ekstrem ve ölümcül spor aktivitelerinden biri. Her yıl ortalama 7 kişi hayatını kaybediyor. İnsan vücudundaki uzuvların donarak kangren olma riski de söz konusu. Everest'e tırmanan 274 dağcı 8849 metrelik dünyanın en yüksek zirvesine aynı günde ulaşan en fazla kişi rekoruna imza attı. Geçirdiği bir kazada iki bacağını kaybeden ampute sporcu Rustam Nabiyev Everest'in zirvesine ulaşan ilk engelli dağcı oldu. Aynı gün Everest dağına tırmanan bir diğer dağcı Kamerita Sherpa'nın zirveye 32. kez çıkması da dikkat çekti.
13: Bu seferki tırmanış geçen yıla kıyasla dağcı sayısının artması nedeniyle kalabalıktı. Hükümet bu konuda yeni düzenleme getirmeli.
7: Bu yıl Everest'e tırmanan sporcular yalnızca izin belgesine 15 bin dolar yani yaklaşık 700 bin lira ödedi. Uzmanlar dağa tırmanan kişi sayısındaki artışın ölümlere sebep olmasından endişe duyduklarını belirtiyor.
1: Dünya ekonomi tarihi daha önce hiç tanık olmadığı bir finansal kırılmanın eşiğinde. Mühendis ve girişimci Elon Musk 800 milyar doları aşan kişisel servetiyle insanlık tarihinin ilk trilyoneri olma yolunda da hızla ilerliyor. Peki Musk bu noktaya nasıl geldi? Detayları haberimizde ve bu haberle de noktaya koyalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.
7: Dünya ilk kez bir trilyoneri bekliyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk servetini daha önce görülmemiş bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Musk'ın zenginleşme süreci geleneksel sanayilerle değil, 90'ların internet çılgınlığıyla yani dotcom'la başladı. 1995 yılında kardeşi Kimball'la kurduğu ve yerel işletmeler için bir şehir rehberi niteliğinde olan Zip2, Musk'ın ilk büyük çıkışı oldu. Şirket 1999 yılında Compaq tarafından 307 milyon dolara satın alındığında Musk henüz 28 yaşındayken 22 milyon dolar kazandı. Musk, Zip 2 satışından kazandığı paranın neredeyse tamamını internet bankacılığı vizyonuna yatırarak X.com'u kurdu. Şirket daha sonra rakibi Confinity ile birleşerek PayPal adını aldı. 2002 yılında eBay, PayPal'ı 1,5 milyar dolara satın aldığında, şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk'ın payına düşen rakam 175,8 milyon dolardı. İşte kırılma anlarından biri bu noktada başladı. Musk, PayPal satışından elde ettiği parayı uzay ve elektrikli araç sektörüne yatırdı. SpaceX ve Tesla'nın doğuşu bu şekilde başladı. Musk, PayPal'dan gelen parayla 2002 yılında SpaceX'i kurdu. Hemen ardından 2004'te Tesla'ya erken aşama yatırımcısı olarak katılarak yönetimi devraldı. 2008 yılı Musk'ın neredeyse iflas ettiği yıl oldu. SpaceX'in ilk 3 roket denemesi başarısız olmuş, Tesla ise üretim krizleriyle nakit tüketiyordu. Ancak aynı yılın sonunda gelen iki büyük gelişme Musk'ı ipten aldı. NASA ile yapılan 1,6 milyar dolarlık anlaşma ve Tesla'ya yapılan son dakika yatırımlar. Daha sonrasında Tesla'da 2010 yılında hisse başına 17 dolardan halka arz edildi. 2020 yılına girildiğinde Elon Musk'ın serveti yaklaşık 27 milyar dolardı. Ancak salgın dönemi finans tarihinin en agresif servet katlanmalarından birine sahne oldu. Tesla, küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümünün tek lideri olarak kabul görünce hisseleri astronomik bir hızla değer kazandı. Musk'ın serveti yalnızca 2020 yılında 150 milyar dolar arttı. Ocak 2021'de Jeff Bezos'u geride bırakarak ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını aldı. Kasım 2021'de ise tarihte 300 milyar dolar servet eşiğini geçen ilk insan oldu. Bugün Musk'ı 1 trilyon dolar sınırına getiren şey artık sadece elektrikli otomobil satmak değil. Onun serveti birbiriyle konuşan yapay zeka, uzay mimarisi ve robotik şirketlerin oluşturduğu ekosisteme dayanıyor. Musk'ın en büyük varlığı haline gelen SpaceX, yapay zeka şirketi xAI ile devasa bir ortaklığa gitti. Bu hamleyle şirketin piyasa değeri 1,25 trilyon dolara fırladı. Musk'ın bu birleşik yapıdaki yaklaşık %43'lük payı servetinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Şu günlerde Wall Street SpaceX'in halka açılma hazırlıklarını konuşuyor. Finans analistlerine göre bu halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Musk resmi olarak 1 trilyon dolar sınırını aşan ilk insan olacak. Ancak Musk'ın söz konusu serveti nakit değil. Servetinin %99,9'u yönettiği şirketlerin hisselerinden oluşuyor. Yani elinde nakit miktarı milyarlarca dolar olsa da trilyonerlik unvanı bu şirketlerin borsa değerlemelerine bağlı.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinleşiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
0: Hava durumu.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Görevden alınan CHP yönetiminin Mutlak Butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza red kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için de Yargıtay'a yapılan başvuruda ise görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimi karşı karşıya geldi.
1: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
2: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir de gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi.
3: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
4: Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu da Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.
3: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
2: Kılıçdaroğlu'yla Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci görüşmede. İki isim bir telefon görüşmesi daha yapıp partinin yol haritası ve kurultay sürecine dair görüş alışverişinde bulunacak. İstinafın mutlak butlan kararı ise icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Böylece Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edildi. Kılıçdaroğlu X hesabında profilinde yer alan görev bilgisini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ibaresini ekledi.
5: Malumunuz olduğu üzere.
2: Ofisinde mesaiye başlayan Kılıçdaroğlu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle CHP Genel Merkezi arasında mekik diplomasisi yürüttü. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu ile görüşen Akın daha sonra CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katıldı. Akın o toplantıdan sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu ile görüştü.
6: Bizler birliğe, beraberliğe, kuvayi milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum.
2: Kılıçdaroğlu göreve iadesinin ardından kameraların karşısına geçerek ilk açıklamasını yapacak.
0: Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti Başkanlık Divanı'nı olağanüstü topladı. Toplantı sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti, Özel'e destek mesajları verdi.
7: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Hak'tan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerinden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. CHP için mutlak butlak kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de 2023 yılındaki kurultayın mutlak butlanla sakatlandığı görüşüne vararak Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine karar verdi. Peki bundan sonra neler olacak? Özel'in CHP yönetiminde kalma ihtimali var mı? Bir erken seçim beklemeli miyiz? Tüm bu soruların yanıtlarını akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras NTV ekranında cevapladı.
8: Aslında süreç yeni başlıyor. Ya bundan sonra izlenecek yol haritası hem Sayın Özel açısından hem Kılıçdaroğlu açısından acaba ortaklaştırılabilir mi? Bence böyle bir zemin var. Çünkü bir şekilde siyaset dediğiniz şey müzakereye dayanır. Bu önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceği konusunda asgari bir zeminle müzakere yapılabilir. Bazı yanlış anlaşılmalar giderilebilir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani geçmiş dönemdeki gibi kalıcı bir süreç olarak CHP'nin geleceğini yönlendireceği kanaatinde değilim. Yani genel seçimlerde aday olarak çıkacağını düşünmüyorum ama bir aday çıkarma sürecini, zeminini oluşturma, tekrar Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin iradesini artık ortaya çıkarma zemininde buluşmak mümkün. Parti içi iktidar yarışından iktidara yönelik bir yarışa yönelmeden irtifa kaybını aşabilmek mümkün değil. CHP'nin çok güzel bir sloganı var. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Şimdi bu slogandaki ya hep beraberi ya yarımız ya da diğer yarımız haline getirmemek gerekiyor. Siyasette asıl olan amaç ortaklığıdır. Amaç ortaklığı kalmadığı zaman araçlar amaç haline gelir ki bu da istenir bir durum değil. Eğer siyaset geleceği inşa faaliyeti ise bir an önce CHP'deki normalleşmenin sağlanması gerekiyor. Bu da hukuk dediğimiz devleti bağlayan kurallar çerçevesinde olacak gibi gözüküyor. Bir de bölgedeki olağanüstü meseleler Türkiye'nin içe kapanmasına da el vermiyor. Bu iki özelliğe dikkat ettiğimizde yani süreci hızlandırmak gerekiyor ki bir an önce artık kendi iç kamuoyuyla kilitlenmekten vazgeçip memleketin meseleleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretmeye başlasın. Ben zaten önümüzdeki seçimlerde Kemal Bey'in bizzat yani kendisinin adayı olacağını düşünmediğim için bu başlı başına feragat konusu olabilir. Ama asıl olan tabii bu ortak aklı yaratabilmek. Bunun yaratılmaması için de bir neden yok. Yoksa hakikaten ciddi bir seçmen nezdinde en azından çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani CHP'deki bu suni dengenin, krizin adını ne koyarsak koyun bir an önce aşılması gerekiyor. Yani iyi siyasetçiyi kötü siyasetçiden ayıran da sorunları siyaseten çözmek, krizi aşabilmek yeteneğini göstermesidir. Yoksa bir toplu akıl tutulması, toplu bir siyasi intihara dönüşür ki siyasi demokrasimiz açısından iyi bir durum değildir. Bir an önce bunun el birliğiyle aşılması gerekiyor. Şimdi bir kere yeni parti projesi gibi projenin söz konusu olmadığı bir kere daha söyledi. Zaten gündemde değildi. Birdenbire bir erken seçim olmayacağı ortada. Bütün muhalefet partilerin CHP ile ilgili ortak tutum alması, bir dayanışma içinde olması çok kıymetli. Yani siyaseten bunun içini örmeye çalışacaktır Sayın Özgür Özel. Ama aynı zamanda hukuken de bu mücadeleyi sürdüreceklerdir. Fakat tabii hukuki sürecin vadesini kestirmek söz konusu değil. Siyasette neye karşı olduğunuz kadar neden yana olduğunuz da önemli. İktidara karşı olanların iktidarın alternatifi konusunda asgari müştereklerde yan yana gelmesi çok önemli. Yani CHP'nin ev sahibi yok, kiracısı yok. Bir ortak zemin bu. İç rekabet dili de dahil olmak üzere. Tabii ki çok üzüntü verici bir durum ama bir an önce sorunları çözmeye yönelik odaklamak, kadrajı böyle sınırlamak gerekiyor. Yani CHP'nin çoğulcu bir parti olarak sürmesi gerek, çoğunlukçu değil. Dolayısıyla burada Kemal Bey'e de çok büyük görev düşüyor. Yani herkesi kapsayan, kimseyi dışta tutmayan ve bütün bu yaraların sarılması süreci, bir tür restorasyon süreci olarak süreç değerlendirilirse hakikaten burada kazançlı olan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini söyledi. Erdoğan'ın bir sonraki programı da Finansal Okuryazarlık Günü programıydı.
9: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
9: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
9: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
10: Erdoğan enerji zirvesinin ardından Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
9: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması için görüşmeler yürüttükleri yönünde haberler var. Amerikan New York Times gazetesi bu görüşmelerin Washington ve Tahran'ın uzlaşmaya yakın olmadığını gösterdiğini yazdı.
11: İran, ABD'nin uyarılarına karşın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alabilmek için Umman'la müzakere yürütüyor. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Savaş öncesinde dünyanın deniz yoluyla taşınan petrol ve doğalgazın yaklaşık 5'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Savaşın başlamasıyla İran boğazı fiilen kapatmıştı. İran tarafından yeni kurulan Basra Körfezi Boğazlar İdaresi bu hafta içinde Hürmüz Boğazı denetim alanının sınırlarını belirlediğini duyurdu. Geçiş için yetkili makamdan izin alınması gerektiği belirtildi. İranlı yetkililer Boğaz'dan geçen gemilerden alacağı ücretlerin hizmet bedeli, geçiş ücreti veya çevre vergisi gibi çeşitli kalemleri içerebileceğini söylüyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu hafta içinde yaptığı açıklamada uluslararası bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan ücret alınmasına karşı olduğunu vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın Hürmüz'den ücret almakta ısrar etmesinin diplomatik çözümü imkansız hale getireceğini belirtti. New York Times gazetesi İran'ın geçiş ücreti planlamadığını yazdı. Bunun yerine Umman'la yapılan görüşmelerde gemilerden hizmet karşılığı ücret talep edilmesi önerisi ele alındı. Hürmüz'e kıyısı bulunan Umman daha önce Boğaz konusunda İran'la ortaklığı reddetmişti. Ancak şimdi gelirlerin paylaşımı konusunda Tahran'la görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. New York Times'a göre Umman, İranlılara Körfez'deki komşuları ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki nüfuzunu kullanarak planı ilerletmeye istekli olduğunu iletti. Umman'ın ücret sisteminin potansiyel ekonomik faydalarını değerlendirdiği vurgulandı. Umman ve İranlı yetkililer önerilen sistemin geçiş ücreti değil harç ücreti olacağını söylüyor. Uzmanlar gemilerden geçiş ücreti alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çiziyor. Farklı isimler altında ücret alınmasının da hukuka aykırı olacağı belirtildi. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi güvenlik ve çevre kirliliği prosedürlerine uymaları koşuluyla gemilere uluslararası boğazlardan engelsiz geçme hakkı tanıyor. İran sözleşmeye taraf değil. Ummansa sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri. Ancak uzmanlar sözleşmedeki kuralların tüm uluslar için bağlayıcı olduğunu vurguluyor. New York Times gazetesine göre ABD'nin karşı çıkmasına rağmen İran'ın Umman'la görüşme yürütmesi Washington ve Tahran'ın savaşı bitirmek için uzlaşmaya yakın olmadığını gösteriyor.
0: İsveç'in Helsingborg kentinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marşında Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile de görüştü. Rubio görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Meslektaşım Hakan Fidan'la Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi hakkında konuştuk ifadelerini kullandı. Amerikalı bakan ayrıca ikili görüşmede Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmak ve bölgedeki istikrarı artırma çabalarını da ele aldıklarını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sumut filosuna yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında ulaşım aracının kaçırılması, eziyet, nitelikli yağma da var. İsrail'in teknelere baskın yaparak alıkoyduğu 41 farklı ülkeden 422 aktivist Türkiye'nin gönderdiği uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistlerden 53'ü tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer aktivistler ise adli tıpta muayene oldu. 15 İtalyan ve İspanyol vatandaşı ise transit olarak ülkelerine döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsrail'in saldırısı sonrası resen soruşturma başlattı. İsrailli yetkililer kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılmasıyla suçlanıyor. Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Biri çocuk, 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi de aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel ağlına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
11: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
12: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
11: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
13: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
11: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
13: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
11: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
14: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
11: Burası da Defne ilçesi. Tarım arazilerinde hasar büyük. Bölgedeki birçok ev su altında.
15: Evin içine yarım matrası girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
11: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
16: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
17: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
11: Selahan'ın ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
0: İki faili meçhul cinayet soruşturmasından bahsedeceğiz. Şimdi de ilki 2001 yılında işlenen Hande Çinkitaş cinayetinde mahkeme kararını verdi. Baba Nezih Çinkitaş cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer soruşturma ise Çağla Tuğaltay cinayeti hakkında. Burada da yeni fethi kabir işlemleri yapıldı.
18: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
19: Bu acı hiçbir zaman bitmez. Anne yüreğinde. Üzülerek söylüyorum öz baba. Ve o babayı çok seven bir kız evladı.
20: Bensem, ben derim ki kardeşim ben yaptım.
21: Soruşturmalar, elde edilen yeni deliller ve yıllarca süren yargılamalar. Yargıtay, Hande Çinkitaş cinayetinde karar verdi. Katil zanlısı baba bir kez daha ileri kelepçeli adliyeye götürüldü.
19: 25 senedir mücadele ediyorum. Karar çıksın diye. Nihayet karar çıktı.
21: Türkiye'yi sarsan cinayet 2001 yılında işlenmiş. 12 yaşındaki Hande Çinkitaş Kadıköy'de evinde öldürülmüştü. Faili bulunamayan cinayetin şüphelileri arasında baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Özcan da vardı. 2020 yılında zaman aşımına 3 ay kala olayda kullanılan bıçakta babaya ait DNA bulundu. Baba ve üvey anne tutuklandı.
22: Tutuklu yargılanan baba ve üvey anne 6 ay sonra tahliye edilmiş. 2022 yılında ise haklarında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verilmişti. Ancak dosya istinafta tekrar incelendi. Yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu ve baba Çinkitaş hakkında cinayeti işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmişti.
18: Cinayeti itiraf ettiniz mi?
21: Üvey anne Şehnaz Özcan hakkında verilen beraat kararı hukuka uygun bulundu. Baba için müebbet hapis cezası da onandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer faili meçhul olan Çağla Tuğaltay'ın cinayet soruşturmasında yeni fethi kabir yapıldı. Feriköy mezarlığında Ahmet Baki Metgenç'in ve İsmail Hakkı Çemberli'nin, Fehmi Seçin'se Ayaz Ağa mezarlığındaki cansız bedeninden örnekler alındı. Örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
0: Sakarya'da bir kişi eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Daha sonra da hayatına son verdi. Olay Kocaali ilçesinde yaşandı. 37 yaşındaki Alev Yılmaz, tartıştığı eşi Fatih Yılmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı cinayet sonrası kendi hayatına da son verdi. O sırada çiftin 8, 12 ve 13 yaşındaki çocukları evdeydi. 13 yaşındaki çocuk 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olayda kardeşlerden birinin yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Giresun'da bir tır iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza Karadeniz sahil yolu Giresun Limanı mevkiinde meydana geldi. Bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, iki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Dile Ovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangın davasında 3 sanık tahliye edildi. Hakkında 7 kez müebbet hapis istenen şirket yetkilisi, aleyhine Oransal hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
11: Hakkında 7 kez müebbet hapis cezası isteniyordu. İkinci duruşmada ev hapsine çarptırıldı. Kocaeli'de 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili davada bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 3 kişi tahliye edildi. Dilovası'nda bir kozmetik firmasında geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. Yangında ikisi 18 yaşından küçük 7 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi ve yetkililerinin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Şirket sahibi Kurtuluş Oransal tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor. Sekizi tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada yangından yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras fabrikadaki ihmalleri anlattı. Çay yapmak için fişi prize taktığımızda sigorta atıyordu. Kablolar yerdeydi. O şekilde çalışıyorduk dedi. Mahkeme heyeti şirket yetkilisi Aleyna Oransal'ın yakın zamanda doğum yapacak olması nedeniyle ev hapsine çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu iki sanık daha tahliye edildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.
0: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Tutuklu 3 kişi tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık da kalmadı.
11: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'de onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'deki karar duruşmasında 30 sana 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tahliye edilen 9 kişi hakkında duruşma açılmasına hükmetti. Bu 9 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı yeni bilirkişi raporuyla kusur durumunu belirlemek istediklerini söyledi. Cumhuriyet Savcısı mütalasında haklarında duruşma açılmayan 3 tutuklu sanığın da tahliyesini istedi. Mahkeme İSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytul'un, inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara işinde çalışan Arif Kapuş'u tahliye etti. Böylece dosyada tutuklu kimse kalmadı.
0: İzmir'in Buca ilçesindeki bir çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı, bir veteriner de gözaltına alındı. Buca ilçesinde polis ekipleri Barış Mahallesi'nden gelen bir ihbarla harekete geçti. İhbarda Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü kedi olduğu belirtiliyordu. İncelemelerde poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplamda 33 ölü kedi bulundu. Kedilerin ölüm nedeni ve kim tarafından çöpe atıldığının tespiti için de çalışma başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini söyledi ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe attığını öne sürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu veren şebekeye operasyon düzenlendi. 38 kişi tutuklandı. Jandarma askerlikten muaf tutulmak isteyen kişilere askerliğe elverişli değildir şeklinde sahte sağlık raporu verildiğini tespit etti. Buna göre örgüt üyeleri engelli bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor, onların raporlarını sağlıklı olanlara veriyordu. Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrole serbest bırakıldı. Yurt dışından Türkiye'ye gelen 4 kişi Antalya'da bir deri mağazasını soydu. Drone'la dışarıda keşif yapan hırsızların telsizle irtibata geçtikleri belirlendi. İstanbul'a kaçan zanlılar yakalandı. Zanlıların iş yerinden piyasa değeri 65 milyon olan 9 kürk ve 8 milyon lirayı aşkın parayı çaldıkları tespit edildi.
1: Şeyi parayı saymadık değil mi?
11: Yok. Önce müşteri gibi gidip içeride keşif yaptılar. Drone'la da iş yerinin çevresini izlediler. Milyonlarca liralık soygun yapan yabancı zanlılar yakalanmamak için 13 kilometrelik mesafeyi bisikletle kaçtı. Yurt dışından Antalya'ya gelen 4'ü Moldova, 1'i Rus uyruklu, 5 kişi Kepez'deki bir deri mağazasını soydu. İçerisinde 8 milyon 388 bin lira bulunan çelik kasayı kırıp iş yerindeki değerli kürkleri çaldılar. Polis soyguncuların peşine düştü. 1400 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Şüphelilerin olay öncesinde keşif yapmak için bölgede kamera ve drone kaydı aldığı ortaya çıktı. Telsizlerle irtibat kurarak soygunu gerçekleştirdiler. Soygunun ardındansa 13 kilometre boyunca dağlık ve ormanlık alanda yüzlerini gizleyerek bisikletle kaçtılar. Ardından da yabancı ülke plakalı araçla İstanbul'a gittiler. Özel olarak bu soygun için Türkiye'ye gelen şüpheliler, Kürkçüler olarak adlandırılan çetenin üyeleriydi. 5 şüpheli İstanbul Fatih'te yakalandı. Kasadan alınan 8 milyon 338 bin lira dışında 9 kürkün piyasa değeri de 65 milyon liraydı. Zanlıların 4'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasette yaşanan gelişmelerin finansal etkisinin geçici olduğunu söyledi. Yılmaz, asıl olan izlenen programdır dedi.
3: Türkiye'nin yürüyüşü alalade sıradan bir yürüyüş değil, gündelik tartışmalarla şekillenen bir yürüyüş değil, uzun soluklu, geniş perspektifli bir yürüyüştür. Ve bu yürüyüş devam etmektedir.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında yatırım programına katıldı. Küresel ekonomideki dengesizliklere karşı finansal istikrarın önem kazandığını söyledi. Temel önceliklerinin bunu sağlamak olduğunu dile getirdi. Yurt içinde yaşanan gelişmelerin etkisinin geçici olduğu vurgusu yaptı. Asıl olan, kalıcı olan izlediğimiz programdır dedi.
3: Gündelik gelişmeler olabilir. Dünyadan, bölgemizden, ülke içinden kaynaklanan çeşitli gündelik gelişmeler şu veya bu yönde, olumlu veya olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim.
11: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da etkinlikte bir konuşma yaptı. Türkiye'nin finansal olarak güçlü olduğunu ifade etti.
4: Türkiye özellikle son 25 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle küresel ekonominin fırtınalı sularında sığınılacak bir güvenli liman haline gelmiştir.
11: Duran, finansal manipülasyonlara karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelenin süreceğini ifade etti. Güçlü merkez olmaya
0: geçiş olarak Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı göreve başladı. Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da yemin etti. ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine de vurgu yaptı.
23: Bunu içtenlikle söylüyorum. Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve işini harika bir şekilde yapmasını istiyorum. Bana bakma, kimseye bakma. Kendi işine bak ve işini harika bir şekilde yap.
24: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen göreve başladı. Başkan Donald Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da kendisi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Walsh, geçmişteki hatalardan ve başarılardan ders alacağını söyledi. Reform odaklı bir Amerikan Merkez Bankası'na önderlik edeceğini vurguladı. Yemin töreninde hazır bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalar yapan Walsh, enflasyon endişelerinin yüksek olduğu bir dönemde görevi devralıyor. Yemin töreninin yeri de önem taşıyor. Beyaz Saray'da yemin eden son Fed Başkanı 1987 yılında Amerikan Başkanı Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu. Fed Başkanı Senato'daki onay oturumunda yaptığı açıklamadaysa başkanın kuklası olmayacağını ifade etmişti. Kevin Warsh'un Senato süreci de tartışma konusu olmuştu. Walsh 54'e karşı 45 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç Fed Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Özellikle tatil beldelerine giden yollarda araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İstanbul çıkışındaki otoyollarda da yoğunluk vardı.
21: Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Yollarda dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. 9 günlük tatil için İstanbul'dan yola çıkanlar mesai saatlerinin bitimiyle birlikte Kuzey Marmara ve Tem Otoyolu'nda hareketliliğe neden oldu. Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Kuzey Ege'de de bayram yoğunluğu var. Bölgenin kritik geçiş noktalarından Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun yollarında günün ilk saatlerinden itibaren hareketlilik gözlemlendi. Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor. Sahil beldelerinin geçiş güzergahındaki Söke ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
0: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başlarken milyonlarca kişi yollara düştü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan trafik ve beraberinde yaşanabilecek trafik kazalarına karşı sürücüleri uyardı.
2: 7000'den fazla geçtiğimiz yıl trafik kazası oldu. 72 kişi hayatını kaybetti. 12.000 kişi yaralandı. En çok dikkat edeceğimiz şey bu bayram tatillerini acıya dönüştürmememiz.
5: 9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün itibariyle başladı. Tatilde yola çıkacak sürücülere Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den uyarılar geldi.
2: Trafik ışık ve trafik memurlarının işaretlerine nokta bazında çok dikkat etmek lazım. Maddi zararlar belki bir türlü karşılanıyor ama giden canları yerine getirmek, aile bireylerinin birbirinden kopmasının acısını yaşamasın kimse diyorum.
5: Palandöken sürücülere uykusuz yola çıkmamalarını ve araç bakımlarını yapmalarını da tavsiye etti.
2: Arabanın periyodik bakımından sizin vücut sağlığınız hatta uykunuzu iyi alıp almadığınız kontrol edip zamanlama diliminde hangi saatlerde kazaların yoğun olduğunu tespit edip yola çıkarken ailenizle birlikte bu bayram tadını farklı acıya dönüştürmeyin.
0: Ankara'da Esenboğa Havalimanı metrosu için ihale 30 Haziran'da yapılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Yeni projeye göre Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılan hat artık hızlı tren garından başlayacak. Güzergah Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Bakan Uraloğlu söz konusu hattın 36 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini ve

0: gişe gibi alanlar fiber altyapı, yapay zeka ve akıllı ödeme sistemleriyle modernleştirilecek.
1: Ziyaretçilerimiz artık yalnızca bir müzeye giriş yapmayacak. Aynı zamanda teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasındaki anlaşma İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde imzalandı. Hem kültürel mirasın korunması hem de kişisel verilerin siber güvenlik merkezlerinde saklanması hedefleniyor.
2: 81 ilimizde 100'ün üzerinde müze ve öğren yerinin dijital dönüşümüne katkı sunduk.
0: Projeyle Türkiye'nin küresel ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik uzun vadeli, yerli ve milli bir stratejik konumda olması da amaçlanıyor.
3: Türkiye sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği çalıştayları sürüyor. Diyarbakır'da yapılan çalıştayın sonuç konferansı da gerçekleştirildi. Kentin sorunları için çözüm yolları belirlendi.
0: İsrafın önlenmesinden gıda yönetimine, altyapı çalışmalarından çevresel sorunlara kadar birçok konu ele alındı. Diyarbakır'da sıfır atık çalıştayının sonuç konferansı gerçekleştirildi.
4: Sanayileşme, şehirleşme ve kalkınma hamlelerimizi yaparken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
0: Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştayları yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenleniyor. Şehirlerdeki sorunlar orada yaşayan insanlarla birlikte ele alınıyor ve çözüm yolları belirleniyor. Diyarbakır'da 16 Nisan'da yapılan çalıştayın sonuçları değerlendirildi. Çalıştay kapsamında 14 farklı masa oluşturuldu. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.
5: Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki atık krizine, çevresel felaketlere dikkat çekip çözüm üretmek istiyoruz. Bizim tarihsel sorumluluklarımız var. Bu topraklarda yaşayan 86 milyon olarak birlikte çalışıp birlikte bir şeyleri başarabilirsek dünyanın kaderini değiştirebileceğimize biz inanıyoruz.
0: Sıfır atık projesi kapsamında 8 yılda 90 milyon ton atık işlendi ve geri dönüştürülerek 365 milyar lira gelir elde edildi.
3: Okulların kapanmasına yaklaşık bir ay kala çocukların yaz tatiline yönelik programlar da oluşturulmaya başladı. Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilde 500 bin öğrencinin katılımını hedefleyen yaz programını tanıttı.
6: Yaz tatili yaklaşıyor. Aileler çocuklarının ekran yerine sosyal ve fiziksel etkinliklerde zaman geçirmesi için planlar yapıyor. Türkiye Gençlik Vakfı da bu yıl Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla bir program düzenledi.
7: Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler eğitimde fırsat eşitliği diyor, ülkemizin dört bir tarafında yaz okullarımızı ve doğa kamplarımızı başlatıyoruz.
6: Eğitimler 6 hafta sürecek. İlk bölümünde dini ve kültürel, ikinci bölümünde ise spor ve sosyal etkinlikler yer alacak. Etkinlikler sayesinde çocukların ekranla geçirdiği sürenin azaltılması da hedefleniyor.
8: Dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu alanın tehlikelerine karşı korumak sorumluluğumuz var.
6: Tüm eğitimler ve aktiviteler ücretsiz olacak. Başvurularsa çevrim içi olarak alınmaya başlandı.
3: Spor dünyasından gelişmelerle devam edelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 yenerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Trabzonspor 18. dakikada Onaçu ile öne geçti maçta. Konyaspor Muleka ile eşitliği yakaladı. 58. dakikada penaltı kazanan Yeşil Beyazlılar öne geçme şansını değerlendiremedi. 79. dakikada Polonaçu penaltıdan tekrar sahneye çıktı ve Trabzonspor Konyaspor'u 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda 10. kez şampiyon oldu. Bu iki takımın finale yükselmesiyle 2026-2027 sezonunda oynanacak dörtlü Süper Kupa'ya katılan takımlar da garantilenmiş oldu. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'ye seslenerek gelin birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım dedi.

0: Sarı Lacivertlilerin eski başkanı ve başkan adayı projeleriyle birlikte yönetim kurulu listesini de tanıttı.
1: Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tanıttı. Fenerbahçe tarihine geçecek bir çağrıda bulundu.
2: Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım.
1: Yıldırım, başkanlık seçimindeki rakibi Hakan Safi'ye de başarılar diledi. Sarı Lacivertli camiaya seslenen Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık dönemini hatırlattı.
2: 120 yılın neredeyse yarısında benim ömrüm geçti ve kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Ben Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını şu coşkuyla sarı lacivert'e boyamak için varım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Her şey Fenerbahçe için sloganıyla yola çıkan Yıldırım'ın projeleri arasında stat kapasitesinin 65 bin kişiye çıkartılarak yenilenmesi, tüm branşlarda şampiyonluk, dernekler çalıştayı oluşturulması ve iktisadi projeler üretilmesi başlıkları var. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu da belli oldu. 14 kişilik listede Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif yer aldı.
2: Hayırlı uğurlu olsun, sonuç şampiyonluk olsun. Teşekkür ederim.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışacak.
0: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un ailesi kulübe anlamlı bir bağışta bulundu. Kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi. Düzenlenen törende Asım Tevfik Sonumut'un torunu Güldener Sonumut teknenin sertifikasını başkan Dursun Özbey'e teslim etti.
3: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi Asım Tevfik Sonumud'un torunları kulübe anlamlı bir bağış yaptı. Sonumud'un ailesi kulübün yelken şubesine tekne hediye etti. 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kalamış'ta düzenlenen törende kulübe teslim edildi. Babasının adı olan Gülseven adını taşıyan teknenin sertifikasını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumud başkan Dursun Özbey'e teslim etti. İsmail Gülseven Sonumut geçen yıl hayatını kaybetmişti.
4: Bu yelkenliyle babamın ismini vererek onun adını Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu kutsal fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğunda buluşturduğunuz için hakikaten size minnettarım.
3: Gülseven teknesi Sarı Kırmızılı Kulübün yelken şubesinde yeni sporcuların yetiştirilmesi için kullanılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgelerin ikinci partisini yayınladı. Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından erişime açılan 222 yeni doküman özellikle 1940'lı yılların sonundaki yeşil küre ve disk gözlemlerine ait askeri kayıtları içeriyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgeleri yayınlamaya devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon resmi yazışmalarda tanımlanamayan anormal fenomenler olarak adlandırılan bu olaylara ilişkin ikinci parti dosyaları paylaştı. İlk parti belgeler ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 8 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Uzmanlar söz konusu belgelerin bilinen gözlemlere ait yeni görüntüler içerdiğini ancak dünya dışı yaşamın varlığına dair kesin bir kanıt sunamadığını söylemişti. Yayınlanan son 222 doküman arasında 1948 ile 1950 arasında New Mexico'daki gizli bir tesiste yapılan incelemeleri ve gözlemleri ayrıntılandıran 116 sayfalık bir raporda yer alıyor. Bu tesis, komplo teorilerinin merkezinde yer alan ve 1947'deki meşhur Roswell olayının gerçekleştiği yere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Pentagon, Bu dosya askeri üssün yakınlarında rapor edilen yeşil küreler, diskler ve ateş toplarına dair 209 gözlem kaydını barındırıyor açıklamasında bulundu. Belgelerin erişime açılması Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalifler, Trump yönetiminin konuyu kasıtlı olarak gündeme getirerek ülkenin güncel siyasi sorunlarını unutturma çabasında olduğunu iddia ediyor. Eleştirilerin hedefindeki isimlerden Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gizliliği kaldırılan bu belgelerin yayınlanması Trump yönetiminin eşi benzeri görülmemiş şeffaflık konusundaki samimi kararlılığını göstermektedir dedi.
0: İzmir'de bir inşaatta cesedi bulunan ve intihar diye kapatılan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra çok önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü dahil 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklıkla suçlanıyor. Aslında bu noktaya kolay da gelinmedi çünkü emekli general olan baba Ethem Büyükışık bir dedektif gibi çalıştı, 8 yıl boyunca delil aradı. NTV'den Yağız Şenkal da acılı babanın adalet arayışını ısrarla takip etti. Çok sayıda haber yaparak mücadelesini gündemde tuttu. Gelin bu zorlu 8 yılı bir paranteze alalım ve bu dosya haberimize de noktayı koyalım. Saat başında ise Zehra Küçük ekranlarınız olacak. Hoşçakalın.

0: Bir dedektif gibi çalıştım, bir polis gibi çalıştım, bir savcı gibi çalıştım.
1: Raporlar oğlunun yüksekten düştüğünü işaret ediyordu. Ama o inanmadı. 8 yıl boyunca dedektif gibi iş sürdü. Ve sonunda intihar ettiği söylenen oğlu Dorukhan Büyükışık'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, müteahhit ve inşaat firması çalışanları bulunuyor.
0: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: ...40 yıl devlete hizmet verdi. Özel kuvvetlerde görev yaptı. Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık, öldürüldüğünü söylediği oğlu için 8 yıldır adalet arıyor.
0: 16 yıl terörle mücadelede fiilen dağda savaştım, çatıştım. Ve bu mücadele esnasında da hem vuruldum hem mayına bastım. On binlerce Mehmetçiğin hayatını kurtardım ama kendi çocuğumun hayatını evimin 600 metre ötesinde koruyamadım.
1: Bu röportaj NTV'de 21 Ekim 2022'de yayınlandı. Ethem Büyükışık oğlunun ardından bir dedektif gibi çalıştı, delil topladı ve sonrasında hukuk mücadelesine başladı. Dosyalara takipsizlik kararı verilse de o yılmadan savaşmayı sürdürdü.
0: Savcılar, polisler, adli tıp kurumu doktorları başta olmak üzere birçok kamu görevlisi ve sivil bu cinayet soruşturmalarında ve görev kötüye kullanma soruşturmalarında önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak diye umuyoruz.
1: 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cesedi bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece inşaat sahasında bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
0: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
1: Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri, dosyaya girmeyen video kayıtları vardı. Takipsizlik kararlarına itiraz etti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteğini Yargıtay onayladı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 6 yıl sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Büyükışık bu gelişmenin ardından 19 Mart 2024'te NTV'ye böyle konuşmuştu.
0: Ben bu kararla Türkiye'de devletin adaletinin var olduğunu tekrar yüreğimde hissettim ve yeniden oğlumun hukukunun korunabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Bu mücadele elbette bugün burada bitmedi. Aslında yeni başlıyor.
1: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 3 ayrı dava açıldı. Delil kararttığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma, daha sonra inşaat çalışanlarının yer aldığı dosyayla birleştirildi.
2: Jandarma kriminal laboratuvarında görevli, gerçek dışı ses çözüm raporu üreten Casubay'ın duruşmasına geldi.
1: Ses kayıtlarını değiştirdiği öne sürülen jandarmaların davası ise beraatle sonuçlandı. Büyükışık Ankara'da adliye önünde bu açıklamayı yaptığında tarih 28 Kasım 2024'tü.
2: Ben bu mücadeleyi oğlum Dorukhan Büyükışık'ın hukukunu korumak için değil, sizlerin de evlatlarının daha güvenli bir Türkiye'de yaşaması için yapıyorum.
1: En önemli gelişme ise Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 8 yıl sonra gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda yeni deliller doğrultusunda aralarında polislerin de olduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve soruşturmanın önü açıldı.
0: Bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler.
1: Ethem Büyükışık için şimdi yeni bir adalet mücadelesi başlıyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinliyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
0: Hava durumu. Doktor bana doğruyu söyle.
2: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı, akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
0: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, İDİ Bülteni'nde gelişmelerle birlikteyiz. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu bildirdi.
1: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.
3: Dedim ki sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Bu CHP meselesi değil, bu Türkiye meselesidir diyor ve sizden bir şey bekliyor. Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurulta istiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu da Özel'e partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi.
1: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti.
2: Kılıçdaroğlu'yla Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci görüşmede. İki isim bir telefon görüşmesi daha yapıp partinin yol haritası ve kurultay sürecine dair görüş alışverişinde bulunacak. İstinafın mutlak butlan kararı ise icra memurları tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Böylece Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine iade edildi. Kılıçdaroğlu X hesabında profilinde yer alan görev bilgisini değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ibaresini ekledi.
4: Malumunuz olduğu üzere.
2: Ofisinde mesaiye başlayan Kılıçdaroğlu milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'nun ofisiyle CHP Genel Merkezi arasında mekik diplomasisi yürüttü. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu ile görüşen Akın daha sonra CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katıldı. Akın o toplantıdan sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu ile görüştü.
5: Bizler birliğe, beraberliğe, kuvayi milliye ruhuna inanan insanlarız. Bu işlerin efendim büyük bir samimiyetle, aklı selim olarak hep birlikte birlik beraberlik içerisinde çözüleceğine ben yürekten inanıyorum.
2: Kılıçdaroğlu göreve iadesinin ardından kameraların karşısına geçerek ilk açıklamasını yapacak.
0: Evet, şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili bir soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız. Sena Gürbıyık notlarıyla telefon attığımızda.
6: Hayra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu sıralarda CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aslında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığını duyurdu diyelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve şu anda bu operasyonlar İstanbul merkezi, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis'te, Malatya illerinde gerçekleştirdiğini belirtelim. Ve sabah saatlerinde dediğimiz gibi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler doğrultusunda bir operasyon gerçekleşti ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu anda isimlerle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil, ancak o da ilerleyen vakitlerde belli olacaktır. Peki suçlamalar neler? Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen bu 13 şüpheli dediğimiz gibi bazı illerde İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya illerinde gözaltına alındılar. Konuya ilişkinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen bir soruşturma olduğunu ve bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu Zehra.
0: Evet, bu konuya dair ayrıntıları Sena Gürbıyık aktardı bizlere. Şimdi akışımızdaki haberleri ekranlarınıza getirmeyi sürdürelim. Görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan kararına yönelik yargıya yaptığı iki itiraza ret kararı geldi. Özgür Özel ve görevden alınan yönetimin kararın iptali için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı. İstinaf Mahkemesi'nin kararının iptali için Yargıtay'a yapılan başvurudaysa görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimi karşı karşıya geldi.
7: İhtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
2: Görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi, YSK öncesi ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne itirazda bulundu. Özgür Özel ve görevden alınan CHP yönetiminin mutlak butlan ve tedbir kararına yönelik itiraz başvurusu reddedildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. Görevden uzaklaştırılan CHP yönetimi İstinaf Mahkemesi kararının iptali için Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulundu. Ancak Yargıtay'a yapılan başvuru görevden alınan CHP yönetimiyle göreve iade edilen CHP yönetimini karşı karşıya getirdi. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temyiz başvurusunda bulunan CHP avukatlarını azletti. Bunun üzerine görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, kendi adına kararın iptali için Yargıtay'a başvuruda bulundu.
0: İYİ Parti, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu Özel'e destek mesajları verdi.
8: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
0: Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Süreci gazeteci Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek NTV yayınında değerlendirdi.
9: Ben bu hukuksal kısmın kısa vade içerisinde CHP'de bir şey değiştireceğini çok düşünenlerden değilim bu karar sonrası. İkinci mesele aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun soluklu bir yürüyüş yapma ihtimali yeni bir kavram değil. Çünkü arınma meselesi üzerinden 2025 Haziran ayında ben yakın çevresiyle görüştüğümde 3 meseleyi gündeme getirmişti. Birinci mesele şu an yolsuzlukla suçlanan, şu an belli suçlamalar karşısında mahkemelere çıkan insanları bu partiye ben getirdim. Dolayısıyla da ben bunun sorumluluğu taşıyorum ve bunları bir şekilde benim halletmem gerekiyor tarzı bir yaklaşım vardı. İkinci yaklaşımı ben arkamdan hançerlendim. Dolayısıyla bununla bir hesaplaşmak istiyorum. Üçüncüsü de bu arınmayı kongre süreçleriyle başlatmak istiyorum diyerek çok uzun soluklu aslında bir buçuk yıllık bir süreyi kendisi açısından yakın çevresi ifade etmişti. Dolayısıyla da şimdi geldiğimiz noktada bir CHP olacak mı? Yoksa CHP içerisinde CHP bölünecek mi sorusu? Yani burada uzlaşı noktası ne olabilir sorusu. Şimdi Sayın Özel'in açıklamalarına bakıldığında sağduyulu açıklama yaptı. Yani çok ciddi anlamda çok keskin, gergin, suç sayıcı açıklamalar yapmadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aynı noktada açıklamalar yapıyor. Ama şunu görmek gerekiyor. Bu ikisi arasındaki farklı düşünceyi ortadan kaldırmıyor. Bu biraz daha bu geçiş sürecinin nasıl yönetileceğiyle, partideki devir teslim meselesi nasıl olacağıyla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine İstanbul İl Başkanlığı meselesine Gürsel Tekin hadisesi sorulduğunda o cümleyi ilk defa o zaman kullanmıştı. Yani genel başkan neredeyse genel merkez de orasıdır cümlesi. Hatırlarsanız İstanbul'da biz bunun bir benzerini yaşamıştık. Dolayısıyla çok açık net söyleyeyim. Ben CHP içerisinde umarım ki bir toparlanma olur. Bu Türkiye'nin hayrına olur. Hani bunu muhalefetin güçlenmesi anlamında ihtiyaç var. Fakat yol oraya doğru gitmiyor. Gitmemesinin de üç temel sebebi var. Birinci temel sebebi Sayın Kılıçdaroğlu'nun meseleyi kişiselleştirme meselesini de görmek gerekiyor. Yani belli isimler üzerinden kendisinin hançerlendiğini, partinin bu duruma geldiğini ve bunlarla bir hesaplaşma yapacağını çok net söylüyor. Bu hesaplaşma büyük ihtimalle üyeliklerin askıya alınması, mahkemede aklanma süreçleri ve disiplin süreçleri olabilir. Bunu çok net görüyoruz. İkinci mesele, şimdi burada özellikle nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili parti meclisiyle milletvekili grubunun ana gövdenin nerede kalacağı önemli. Yani biz ana gövde Sayın Özel'le mi hareket edecek, Sayın Kılıçdaroğlu'yla mı hareket edecek, onu bir göreceğiz. Üçüncüsü de Sayın Kılıçdaroğlu güvenli bir limandan bahsediyor. Bu güvenli limana yanaştırma süresi nedir sorusuna bir cevap vermiyor. Özgür Özel yönetimi bunun çok kısa olması gerektiğini ve sonuç itibariyle evet bir hukuksal kısım var. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu karar tebliğ edildi. Bunun 2-3 ay içerisinde bir kongre kurultay süreciyle olması gerektiğini söylüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında anladığım kadarıyla bir yılı aşacak olan bir süreden bahsediyoruz. Ve bu güvenli limana parti yanaştıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun pozisyonunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı meselesinde aday olmayacağını ifade ediyor. Ama parti genel başkanlığı ile ilgili şu an net bir şey söylemedi. Dolayısıyla da birden fazla aslında düşünsel farklılığın olduğunu çok net görmek gerekiyor. Tabii burada en önemli kırılma noktası bence şurada yaşanacak. Yani sonuç itibariyle CHP'nin bir cumhurbaşkanı adaylığına ihtiyacı olacak. Şimdi bu CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı şu an mevcut yönetim tarafından Sayın İmamoğlu olarak ifade edildi. İmzalar toplandı ve bu noktada Sayın Özel herhangi bir hukuksal durum engel çıkarmazsa Sayın İmamoğlu'nun olacağını, engel çıkarsa da yeni bir arayışa girilebileceğini söylüyor. İşte tam bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi açısından değil, yani kendi göstereceği bir kişiyi ortaya çıkardığında bu da ciddi bir yarılmayı beraberinde getirecek. Benim gördüğüm tablo şu: CHP içerisinde 1-1,5 yıllık bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir iç kavgayı göreceğiz. Ama bu iç kavga kendileri açısından bir fırsata dönüşüp gerçekten bir birlik doğurup bambaşka bir noktaya girebilir mi? Yoksa mevcut şekilde bir parçalanmayı mı beraberinde getirecek? Bunu göreceğiz. CHP önünde bu anlamda bir fırsat da var. Ciddi anlamda bir engel de söz konusu. Fırsat fedakarlıklar üzerinde kurulmalı. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu daha önce iade itibar istiyordu. İstediği iade itibar bazı kişilerin de CHP ile kurumsal bağlarının kopmasına yol açacak olan bir iade itibar. Mevcut yönetim bunu yapar mı? Mevcut yönetim de bunu çok yapma taraftarı değil. Önümüzdeki süreç içerisinde biz özellikle yarın Sayın Özel'in milletvekilleriyle yaptığı toplantı, işte parti meclisi meselesinde milyon haritasının daha net ortaya çıkacağını göreceğiz. Ben kısa vade içerisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezine gitme ihtimalini görmüyorum bir iki gün içinde.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Döcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini söyledi. Erdoğan'ın bir sonraki programı Finansal Okuryazarlık Günü programıydı.
10: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
10: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
10: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
11: Erdoğan enerji zirvesinin ardından Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
10: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi savaştaki son duruma bir bakalım. İç gündeme de elbette döneceğiz ama şimdi savaşta son durum nedir? Gelişmeler var. Onlara bir bakmak gerekiyor elbette. Çok önemli. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki o kritik eşiğe girildiği belirtiliyor. Tahran'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda diplomasi trafiği yoğunlaştı. Amerikan medyasından sızan iddialar fırtına öncesi sessizliğe işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik zirvesi topladığı öne sürüldü. Hatta Trump, oğlunun bu hafta sonu yapılacak düğün törenine de katılmayacağını duyurdu.
12: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül ararken diğer yandan askeri senaryoları da güncelliyor. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran oldu. Katar'da bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir acil koduyla üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı İran'a gitti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bu hafta iki kez Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Ancak İran temkinli tavrını koruyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Devam eden görüşmelerde İran'ın uranyum stokları dahil olmak üzere görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktaran İranlı diplomat, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Bu durgunluğun aslında fırtına öncesi sessizlik olabileceği ifade ediliyor. CBS News kanalı Trump yönetiminin yeni bir askeri bombardımana hazırlandığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesi de masadan sonuç çıkmaması halinde Amerika ve İsrail'in İran'ın enerji ve ekonomik altyapısını vurabileceğini yazdı. Axios haber portalı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini, müzakerelerin çökmesi durumunda devreye girecek askeri senaryolar hakkında briefing aldığını bildirdi. Trump'ın hafta sonu programının değişmesi de bu iddiaları destekler nitelikte. Anma günü seyahatini iptal eden Trump, sosyal medya hesabından oğlunun bu hafta sonu Bahamalar'da yapılacak düğün törenine katılamayacağını açıkladı. Hükümetle ilgili gelişmelerin Beyaz Saray'da kalmasını gerektirdiğini belirtti. Trump ardından İran konusunun yakında bir şekilde sona ereceğini de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'la müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu belirtti. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmediği durumda bir B planına ihtiyaçları olacağını dile getirdi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sumut Filosu'na yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı. Suçlamalar arasında ulaşım aracının kaçırılması, eziyet, nitelikli yağma da bulunuyor. İsrail'in teknelere baskın yaparak alıkoyduğu 41 farklı ülkeden 422 aktivist Türkiye'nin gönderdiği uçaklarla İstanbul'a geldi. Aktivistlerden 53'ü tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer aktivistler ise adli tıpta muayene oldu. 15 İtalyan ve İspanyol vatandaşı ise transit olarak ülkelerine döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail'in saldırısı sonrası resmen soruşturma başlattı. İsrailli yetkililer kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılmasıyla suçlanıyor.

0: Yurttan haberlerle devam edelim bültenin bu bölümüne. Hatay son yılların en büyük sel felaketinden birini yaşadı. Biri çocuk, 4 kişinin öldüğü kentte kayıp bir kişi ise hala aranıyor. Heyelan'da bir oğlunu kaybeden annenin ise çocuğunu daha güvenli diye kızının evine gönderdiği öğrenildi. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de çıktı ortaya.
1: Sele dayanamayan köprü çöktü. Akıntıya kapılan iki arkadaştan birinin cansız bedeni bulundu. Hatay'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
2: Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor nehir boyunca.
1: Hatay son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Metrekareye 3 saatte 157 kilogram yağış düştü. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. AFAD, Sahil Güvenlik, itfaiye ve jandarma iki gencin bulunması için çalışma başlattı.
3: Burası Samandağ'a bağlı Karaçay. Karaçay tabii sel sularıyla birlikte yükseldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz bir ev var ve o evin alt kısmı sel suları tarafından götürülmüş durumda.
1: Acı haber bir gün sonra geldi. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu.
3: Kayıp gençlerden biri daha henüz bulunamadı. Onu da bulma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları deniz kenarında devam ediyor. Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bu nokta şu anda oldukça hareketli. Gördüğünüz gibi görevliler sahil boyunca arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
1: Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed toprağa verildi. Anne Güner El Muhammed'in iki oğlunu evlerini su bastığı için daha güvenli olduğunu düşündüğü kızına gönderdiği ortaya çıktı. 10 yaşındaki diğer çocuğun durumu kritik.
4: Benim evli kızım dedi ki anne dedi ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi üstümüze dedi.
1: Burası da Defne ilçesi. Tarım arazilerinde hasar büyük. Bölgedeki birçok ev su altında.
5: Evin içine yarım matrası girdi. Bütün eşyalar berbat oldu. Ne suyumuz var, ne elektriğimiz şimdi var, ne yapacağız bilmiyorum.
1: Dört Yol ilçesinde de caddeler, sokaklar göle döndü. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını su bastı. Besicilerin büyük zararı var.
6: Hiç hayvanlarımıza verecek yemimiz bile kalmadı. Yani burada mağdur bir durumdayız.
7: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
1: Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ambalaj üretimi yapan bir işletme su altında kaldı. Bazı işçiler boğulma tehlikesi yaşadı.
0: Giresun'daysa bir tır iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Kaza Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkiinde meydana geldi. Bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikasındaki yangın davasında 3 sanık tahliye edildi. Hakkında 7 kez müebbet hapsi istenen şirket yetkilisi Aleyna Oransal hakkında ev hapsi kararı verildi.
1: Hakkında 7 kez müebbet hapis cezası isteniyordu. İkinci duruşmada ev hapsine çarptırıldı. Kocaeli'de 7 işçinin öldüğü yangınla ilgili davada bir şirket yetkilisinin de aralarında olduğu 3 kişi tahliye edildi. Dilovası'nda bir kozmetik firmasında geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. Yangında ikisi 18 yaşından küçük 7 işçi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi ve yetkililerinin de aralarında olduğu 9 kişi tutuklandı. Şirket sahibi Kurtuluş Oransal tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, abi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu diğer sanıklar için 2 yıldan 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor. Sekizi tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada yangından yaralı kurtulan işçilerden Ayten Aras fabrikadaki ihmalleri anlattı. Çay yapmak için fişi prize taktığımızda sigorta atıyordu. Kablolar yerdeydi. O şekilde çalışıyorduk dedi. Mahkeme heyeti şirket yetkilisi Aleyna Oransal'ın yakın zamanda doğum yapacak olması nedeniyle ev hapsine çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu iki sanık daha tahliye edildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.
0: İzmir'in Buca ilçesindeki bir çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir veteriner gözaltına alındı. Buca ilçesinde polis ekipleri Barış Mahallesi'nden gelen bir ihbarla harekete geçti. İhbarda Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü kedi olduğu belirtiliyordu. İncelemelerde poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulundu. Kedilerin ölüm nedeni ve kim tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini söyledi ancak yoğunluk sebebiyle bu kez çöpe attığını öne sürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yollarda bayram tatili yoğunluğu da artık başladı. Özellikle de tatil beldelerine giden yollarda araç kuyrukları oluştuğu görüldü. İstanbul çıkışındaki otoyollarda da yine benzer bir yoğunluk elbette söz konusu.
8: Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Yollarda dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. 9 günlük tatil için İstanbul'dan yola çıkanlar mesai saatlerinin bitimiyle birlikte Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda hareketliliğe neden oldu. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Kuzey Ege'de de bayram yoğunluğu var. Bölgenin kritik geçiş noktalarından Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahı olan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de de yine benzer görüntüler oluştu. Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun yollarında günün ilk saatlerinden itibaren hareketlilik gözlemlendi. Muğla ve Aydın'ın turistik ilçelerine giden yollarda yoğunluk yaşanıyor. Sahil beldelerinin geçiş güzergahındaki Söke ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
0: Ankara'da Esenboğa Havalimanı metrosu için ihale 30 Haziran'da yapılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Yeni projeye göre Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılan hat artık hızlı tren garından başlayacak. Güzergah Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Bakan Uraloğlu söz konusu hattın 36 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini ve 12 istasyon bulunacağını söyledi. İhalenin ardından yer teslimi yapılarak şantiye kurulumuna başlanacak. Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm için anlaşma imzalandı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürel mirası geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.
9: Tarih ile teknoloji artık aynı kapıdan içeri girecek.
1: Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm gerçekleşecek. Ziyaretçilerin kullanacağı otopark, kafeterya ve gişe gibi alanlar fiber altyapı, yapay zeka ve akıllı ödeme sistemleriyle modernleştirilecek.
9: Ziyaretçilerimiz artık yalnızca bir müzeye giriş yapmayacak. Aynı zamanda teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasındaki anlaşma İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde imzalandı. hem kültürel mirasın korunması hem de kişisel verilerin siber güvenlik merkezlerinde saklanması hedefleniyor.
10: 81 ilimizde 100'ün üzerinde müze ve öğren yerinin dijital dönüşümüne katkı sunduk.
1: Projeyle Türkiye'nin küresel ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik uzun vadeli, yerli ve milli bir stratejik konumda olması da amaçlanıyor.
0: Türkiye sıfır atık çevre ve iklim değişikliği çalıştayları sürüyor. Diyarbakır'da yapılan çalıştayın sonuç konferansı gerçekleştirildi. Kentin sorunları için çözüm yolları belirlendi.
1: İsrafın önlenmesinden gıda yönetimine, altyapı çalışmalarından çevresel sorunlara kadar birçok konu ele alındı. Diyarbakır'da sıfır atık çalıştayının sonuç konferansı gerçekleştirildi.
11: Sanayileşme, şehirleşme ve kalkınma hamlelerimizi yaparken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz.
1: Türkiye sıfır atık çevre ve iklim değişikliği çalıştayları yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenleniyor. Şehirlerdeki sorunlar orada yaşayan insanlarla birlikte ele alınıyor ve çözüm yolları belirleniyor. Diyarbakır'da 16 Nisan'da yapılan çalıştayın sonuçları değerlendirildi. Çalıştay kapsamında 14 farklı masa oluşturuldu. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.
12: Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki atık krizine, çevresel felaketlere dikkat çekip çözüm üretmek istiyoruz. Bizim tarihsel sorumluluklarımız var. Bu topraklarda yaşayan 86 milyon olarak birlikte çalışıp birlikte bir şeyleri başarabilirsek dünyanın kaderini değiştirebileceğimize biz inanıyoruz.
1: Sıfır atık projesi kapsamında 8 yılda 90 milyon ton atık işlendi ve geri dönüştürülerek 365 milyar lira gelir elde edildi.
0: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un ailesi kulübe anlamlı bir bağışta bulundu. Kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi. Düzenlenen törende Asım Tevfik Sonumut'un torunu Güldener Sonumut, teknenin sertifikasını Başkan Dursun Özbek'e teslim etti.
13: Bu bağışlanan teknemizin sertifikası...
1: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi Asım Tevfik Sonumut'un torunları kulübe anlamlı bir bağış yaptı. Sonumut'un ailesi kulübün yelken şubesine tekne hediye etti. 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kalamış'ta düzenlenen törende kulübe teslim edildi. Babasının adı olan Gülseven adını taşıyan teknenin sertifikasını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut Başkan Dursun Özbey'e teslim etti. İsmail Gülseven Sonumut geçen yıl hayatını kaybetmişti.
14: Bu yelkenliyle babamın ismini vererek onun adını Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu kutsal fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğunda buluşturduğunuz için hakikaten size minnettarım.
1: Gülseven teknesi Sarı Kırmızılı Kulübün yelken şubesinde yeni sporcuların yetiştirilmesi için kullanılacak.
0: Bültenin bu bölümünde gazete manşetlerine bakacağız. Sabahla başlayalım. Sabahın manşetinde enerjide tam bağımsızlık kızıl elmamız ifadesini görüyoruz. Turkuaz Medya'nın öncülük ettiği Avrupa'dan Asya, Afrika'dan Orta Doğu'ya seçkin temsilcilerin katıldığı enerji zirvesinde konuşan Başkan Erdoğan hedefi belirledi. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Enerji milli güvenliğin, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını perçinliyor. Bölgede son yıllarda yaşanan olaylar enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Diyarbakır'da 24 kuyu müjdesi Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasında güçlü bir köprü. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz açıklamalarını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapmış olduğu bu konuşmada. Tamamlayalım Sabah gazetesini ve bir diğer gazetemize, Milliyet'e geçeceğiz. Milliyet'in de manşetinde Milliyet'in manşetinde mutlak butlan kaosu ifadesini görüyoruz. Mahkemenin 38. kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de adeta çift başlı bir yönetim tablosu oluştu. Özel'in istinafa ve YSK'ya yaptığı itirazlar reddedildi. Gözler bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olası senaryolarda. Karar sonrası CHP'nin istinafa ve YSK'ya dün yaptığı itirazlar reddedildi. Bir diğer alternatif kararı Yargıtay'a taşımak. Mevcut durumda mahkemenin kararı tedbirli olarak vermesi sebebiyle Yargıtay'dan kesin karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu göreve devam edecek. Bu durumda kesin kararın seçime kadar çıkmaması halinde CHP'yi Kılıçdaroğlu seçime götürecek. Yargıtay'ın alacağı ilk kararda tedbiri kaldırma ihtimaller arasında. Bu durumda CHP'yi seçime özel götürecek. Yargıtay kararı bozar, mahkeme ise kararında direnirse tablo yeniden belirsizliğe itilecek. Yeni süreçte bir başka senaryo Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi kurultaya götürmesi. CHP'de 37. kurultay delegelerinin 5'te 1'inin imzasıyla da olağanüstü kurultay toplanması mümkün. Bu senaryo çözüm için en uygun alternatif olarak da siyaset kulislerinde öne çıkıyor. Adayı kim belirleyecek sorusu da önemli. Karar kesinleşirse bir başka tartışma CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için özel grup başkanlığı görevini sürdürecek. Grupta bu konuda yeni bir seçim yapılması mümkün. Mevzuata göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının grup kararıyla belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada da grupta hangi ismin ağırlığının daha fazla olduğu sorusu gündeme gelecek. Evet, tamamlayalım artık Milliyet gazetesini, bir diğer gazetemize geçelim. Hürriyet'teyiz artık. Hürriyet'te sizlere okuyacağım haber yine kurultay için ilk diyalog mutlak butlanla alakalı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay dedi. Özgür Özel görüşmede Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan kararının ardından partililerde ve vatandaşlarda çok büyük bir öfke olduğunu, bu nedenle bir an önce olağanüstü kurultay kararı alınması gerektiğini iletti. Tüm siyasi partilerin, sendikaların, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve baroların kararı hukuksuz bulduğunu hatırlattı. Olabilecek en erken tarih için kurultay kararının alınması gerektiğini vurgulayan Özel, partililerin ve halkın bu beklentisinin net talebi olduğunu, bu konuda bir taviz vermeyeceğini iletti. Kılıçdaroğlu da partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyetinin olduğunu söyledi. Özel ise en uygun zamanın en erken zaman olduğunu belirtti. Tebliğ edildi, unvanını değiştirdi deniliyor. Mutlak butlan kararı tebliğ edilen Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevi resmen başladı. Kılıçdaroğlu da sosyal medyada unvanını CHP Genel Başkanı olarak değiştirdi. Dün CHP Genel Merkezi önünde partilere seslenen Özel, bugün biz CHP'yi değil siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanetini, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler dedi. Ve YSK'dan CHP'nin itirazına red, Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına itirazını görev ve yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle işlem yapılmaksızın reddettiğini açıkladı. CHP'den YSK kendini yok saymıştır tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu YSK'nın CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı. Hürriyet'i tamamlıyoruz bu haberle beraber. Geçelim bir diğer gazetemize, Yeni Şafak. Yeni Şafak'ta da yine aynı konuları görüyoruz. Tabii gündem çok sıcak. Kılıçdaroğlu göreve başladı. CHP'de kaos ve bilek güreşi ifadesini kullanıyor gazete bugünkü manşetinde. Mahkemenin Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 38. olağan kurultayı iptali partide ve siyasette deprem etkisi yarattı. Mutlak butlan kararıyla CHP'nin mevcut il ve ilçe teşkilatlarından parti meclisi ve delege yapısına kadar tüm örgütü tartışmalı hale geldi. Genel başkanlık görevine başlayan Kılıçdaroğlu ve koltuğu bırakmak istemeyen Özgür Özel dün arka arkaya hamleler yaptı. İcra memurları mahkemenin verdiği tedbir kararını Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti. Kılıçdaroğlu geldiği ofisinde hem görüşmelerini yaptı hem süreci yönetti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığına atadığı Atakan Sönmez, 37. kurultayda belirlenen parti meclisi ve seçilen kurulların da önceki gün itibarıyla göreve başladı.

konuşacak. Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'ndan sonra CHP Genel Merkezi'ne gitmesi bekleniyor. Ayrıca bir değişiklik olmazsa 2 Haziran'da meclisteki CHP grup toplantısına katılıp milletvekillerine hitap edecek. Özgür Özel de bayram boyunca genel merkezde olacağını duyurdu. 38. olağan kurultayın mutlak butlanla sonuçlandığı süreç eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la çok sayıda delegenin suç duyurusuyla başladı. 20'ye yakın CHP'li İmamoğlu ve Özel'in oy karşılığı yaptıkları iş, ev ve para tekliflerini anlattı. İBB soruşturmasına yargılanan Adem Soytekin'le son olarak Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın anlattıkları ise kararda kritik rol oynadı. Genel merkezde bir de evrak silme mesaisi. Özgür Özel yönetiminin yaklaşık 2 aydır mutlak butlan kararına karşı bazı evrakları, dijital belgeleri, kamera kayıtlarını ve iç yazışmaları sildiği belirtiliyor. İddialara göre önceki gün akşam da CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik vardı. Yönetime yakın bazı isimler çalışanlara bir tek belge bırakmayın diye talimat verdi. Tamamlayalım Yeni Şafak gazetesini bu haberle beraber. Cumhuriyet'e bir bakalım. Cumhuriyet'in de manşetinde muhalefet tek ses başlığı var. Evet, yine burada da aslında aynı konuları görmekteyiz. Mahkeme kararıyla kazandığı kurultay iptal edilen seçilmiş CHP lideri Özgür Özel genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Özel buradan açıkça ilan ediyorum, CHP'yi kimin yöneteceğine AKP'nin yargı kolları değil, CHP'liler karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Muhalefet mutlak butlan kararıyla siyasetin ve demokrasinin tehdit altına girdiğine dikkat çekti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tip lideri Erkan Baş ve Ümit Özdağ, Sol Parti heyeti, MHP lideri Remzi Çayır Özel'i ziyaret etti. DEM Parti, HTP ve EMEP'ten de tepki açıklaması geldi. Tamamlayalım Cumhuriyet Gazetesi'ni, artık diğer gazetemize geçelim. Akşamın da manşetinde krizlere karşı dayanıklıyız görüyoruz. Başkan Erdoğan dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız dedi. Bölgemizdeki hadiseler Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetim istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Bir güvenli liman olan Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda İnşallah devreye alacağız diyor açıklamasında ve hemen altında da önce parayı korumaya aldığı şeklinde bir başlık var. CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasının hemen ardından Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimi engelletti. İstinafın mutlak butlan kararı dün Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. CHP Genel Başkanlığı görevi de resmen başlatıldı denilmekte. Akşamı da tamamlayalım, geçelim artık Posta gazetesine. Posta'nın da ilk sayfasında Bay Kemal iş başında denilmiş. CHP için verilen mutlak butlan kararı dün Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi ve böylece Bay Kemal genel başkan sıfatıyla göreve resmen başladı. Kılıçdaroğlu CHP'nin avukatlarını azletti ve Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. Yüksek Seçim Kurulu da CHP'nin itirazını reddetti. Çalışma ofisinde yaptığı temaslara değiniyor gazete burada. Gün boyunca görevlendirmeler yaptı ve ilk görüşme önemliydi. O görüşme gerçekleştirildi. Yine haberin ayrıntılarında Özel Kılıçdaroğlu görüşmesine de vurgu yapılıyor. Bu da yine tabii çok beklenen önemli bir görüşmeydi. Posta gazetesini de tamamlayalım. Böylelikle geçelim Türkiye gazetesine. Türkiye'de de yine aslında bu konuyu görüyoruz. Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya, CHP'de taktik savaşları denilmiş. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına döndü. Partide iki başlı yönetim krizi çıktı. Özel'le Kılıçdaroğlu'nun ilk temasında da kurultay polemiği yaşandı. Mutlak butlan sonrası CHP'nin hem parti yönetiminde hem meclis grubunda işler karıştı. Yargı kararıyla göreve gelecek eski parti meclisindeki üyelerin bir kısmı belediye başkanı seçildi, bir kısmı da istifa etti. Özel'le Kılıçdaroğlu arasında güç dengelendi. Genel başkanlığı düşen Özel grup başkanlığı da kaybedecek. Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için bu koltuğa oturacak ismi Özel'e yakın vekiller belirleyecek. Bu da iki başlılığa yol açacak. Mahkeme kararına baba ocağını terk etmeyeceğim diyerek tepki gösteren Özgür Özel'le sosyal medya hesaplarındaki unvanını CHP Genel Başkanı olarak değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu arasında telefon açmama polemiği sonrası kurulan ilk temasta yeni bir kriz patlak verdi. Kılıçdaroğlu kurultaydan yana olduğunu söyledi ancak net bir tarihte vermedi. Özel ise en uygun zaman en erken zaman diyerek ısrarcı oldu.

0: Böylelikle biz gazete turunu artık tamamlamış bulunmaktayız. Bu saatinde sonuna geldik ama kapatırken de yine bir haberimiz var. Bu konulara dair tabii uzman görüşleri alıyoruz bütün programlarda, bültenlerde. Onlardan birine yer verelim istedik. CHP kurultayıyla ilgili mutlak butlan kararı ile birlikte başlayan süreci Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster, gazeteci Merve Şebnem Oruç ve hukukçu Şükrü Aksu yakın plan programında Seda Üretir'e değerlendirdi. Ekranlarınıza getirelim, bu saati noktalayalım. Saat başında birlikteyiz.
1: Dünkü ilk yorumlar ayrışma yönündeydi. Hı hı. Açıkçası Özgür Özel'in özellikle basın toplantısı sonrasında parti binasının önünde yaptığı konuşma değil ama basın toplantısında biraz daha böyle suhuletle ve sakinlikle konuşması bana da acaba dedirtti. Evet, neden açayım ki o telefonu demesine rağmen.
2: Yani çok sık ki dedi.
1: Evet, böyle biraz böyle duygusal bir tarafı vardı. Yani çok böyle kestirip atmadı. Asla görüşmeyiz demedi. O bir parantez açmıştı bize, bir pencere açmıştı. O görüşme gerçekleşmiş ve özellikle gün boyu parti içerisinden bazı isimlerin ve hepimizin de kulağına gelen bazı kulisler de bu yöndeydi. Yani bir kurultay çağrısı ve bir ortak yol bulunması üzerineydi. Hatta Devlet Bahçeli'nin bile Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu oturup bunu bir arada çözmeliler çağrısı bile önemliydi herhalde. Her yönden demek ki böyle bir çağrı ve arzu geliyor. Biraz aklın yolu da bir. İkincisi, hocalarım daha iyi bilecektir ama şimdi 2023'teki kurultay da bir anlamda aslında yok hükmünde olduğu için CHP'nin son kurultayı 2020'deki 37. kurultay oluyor. Dolayısıyla orada da sadece bir 3 yıl geçmiş. Hatta hatırlayın, orada 2 yıl geçmişti. Yapacak mı yapmayacak mı çok konuşuldu. Parti meclisinin kararı sebebiyle 1 yıl daha uzatılmıştı. Yani son dakikaydı adeta ve daha fazla uzatma şansı yoktu. Yani şimdi o kurultay yok hükmündeyse zaten Kılıçdaroğlu'nun da günün sonunda kurultay yapması şart. Ha, burada Yargıtay kararıdır herhalde belirleyici olan. Yine ben tahmin yürütüyorum. Hukukçu dostumuz Gezi daha iyisini söyleyecektir ki teknik olarak doğru olanı. Ama günün sonunda bu kurultay ya isteyerek olacak ya da teknik bir zorunluluk olarak şart koşulacak. Bu da ister istemez tarafları buraya getiriyor. Özgür Özel olağanüstü kurultaylarla meşruiyetini aslında sağlamaya da çalıştı. Yerel mahkemenin de daha önceki davaya artık gereksizdir, boşa çıkmıştır, boşa düşmüştür, böyle bir konu kalmamıştır, konusuz kalmıştır demesinin sebebi de bu olağanüstü kurultayların sonucuydu. Yani o kurultaylar tekrar tekrar girilebilen şeylerse sonuçta, hı hı, siz eğer popüler oyun zaten sizin yanınızda olduğunu düşünüyorsanız zaten bundan kaçmamalısınız. Hani hep deniyor ya, sandık demokrasi. Bu parti içerisinde de, parti kültürünün içerisinde de olmazsa olmaz olan şey. Bu sefer biraz delege oylarını menfaat sağlamadan, menfaat sunmadan, işte ne bileyim alışveriş çekleri, başka türlü vaatler, işler, pozisyonlar falan sunmadan da onların gönlünü kazanabileceklerini düşünüyorlarsa, ki neden olmasın?
3: Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki en uygun zamanda gidelim. Özgür Özel diyor ki en erken zamanda gidelim. Şimdi uygun bu erken mi? Uygun ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? Kemal Bey der ki 3 yıl 4 yıl uygun bir zamandır. Özgür Bey der ki hayır, mümkün olan en kısa sürede en erken gidelim. Burada bir çatallaşma, burada bir ayrışma olacağı kesin.
2: Önce bir zaman konusunda,
3: evet,
2: diyorsunuz.
3: Yani kurultayın zamanlaması konusunda belli ki ciddi bir bilek güreşi olacak. Ki elbette az evvel değerli...
2: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hemen bir şey araya girip çok kısa yanıt verirseniz. Hukuk bir şey diyor mu bu zaman konusunda? Sınır koyuyor mu kurultay süresiyle ilgili? Yani şuraya kadar yapmanız lazım, bir gün var mı? Siyasi, bunu bilelim de.
4: Siyasi Partiler Kanunu 15. madde diyor ki genel başkanlık boşalması halinde en geç 45 gün içerisinde olağan kurultayın toplanarak bir seçimin yapılması lazım der. Ama burada bana söz sırası geldiğinde bunun neden mümkün olmayacağını açıklayacağım.
2: Yani 45 günden fazla da isterse uzatabilir mi Kemal Kılıçdaroğlu?
4: Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunmuş olduğu hukuki pozisyon Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrası kapsamında bir yönetim kayyımı niteliğindedir. Dolayısıyla Yargıtay'dan bir karar gelinceye kadar herhangi bir seçime gitmesiyle ilgili hukuken gitmemesi de gerekir. Çünkü seçime gitti, başkası seçildi diyelim. Yargıtay kararı bozdu, geri döndü. İkircikli bir durum. Da karşı karşıya kalacaksınız.
2: Tamam, birazdan ayrıntılı konuşalım onu sizinle. Ben sadece eğer bir sınır varsa bunu öğrenmek istedim. Ama aldığım cevap şu ki Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar bu süreyi kullanabiliyor. İşte peki.
3: Orada zaten bir çatallaşma olacaktır. İkincisi de elbette nasıl bir delege yapısıyla eğer bir kurultaya girecekse üstadımızın da değindiği üzere nasıl bir delege yapısıyla girecek? Yani Kemal Bey'in 2020'deki delegesi ile mi gidilecek? Yoksa bu süre zarfında Kemal Bey de işi uzatacak. Arkadaş, ilçe kongreleri, il kongreleri, yeni ilçe başkanları, yeni il başkanları, yeni bir delege yapısı oluşsun. Ondan sonra yeni bir delegasyonla mı girsin kurultaya diyecek. Şimdi bu da belli ki bir diğer, bir ikinci bilek güreşine sebep olacak. Ve elbette şu anda partinin mevcut milletvekilleri, mevcut parti meclisi, mevcut belediye başkanları acaba onlar şu andaki hangi genel başkandan yana saf tutacaklar? Çünkü şu anda biri seçilmiş, biri kayyum olarak atanmış. En doğru, en teknik tabiri oluyor değil mi?
4: Yönetim kayyumu, evet.
3: İki genel başkan var. Yani şu anda CHP'nin seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, tamam işte 22 tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'na daha yakın duruyorlar ama onlar önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır alacaklar? Hangi genel başkandan yana siyaset yapacaklar? Bu da bence üçüncü çetrefilli, üçüncü bilek güreşi konusu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihinde oluşturulan parti tüzüğüyle, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde oluşturulan parti tüzüğüyle birlikte kurulmuş olan Türkiye'deki demokratik siyasi hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi. En önemli sujelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunu konuşurken halkın birçok kesiminin de aslında bu partiye gönül verdiğini, ona değer verdiğini bilerek hukuki tabirleri de doğru bir mantıksal açıklamayla aktarıyor olmakta fayda var. Bugün itibariyle aslında Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı değerlendirdiğinizde şunu söyledi. Bu olağan, 38. olağan genel kurultay irade fesadı söz konusu olduğu için, hile durumları söz konusu olduğu için Borçlar Kanunu 27. maddesi kapsamında kesin hükümsüzdür. Yani artık yok hükmündedir. Dolayısıyla o tarihteki yapılan kongrede, sonrasındaki kurultaylarda, kongrelerde tamamen yok hükmündedir. Hatta Sayın Özgür Özel ve ekibinin almış olduğu işçiler, yapmış olduğu sözleşmeler, bakın parti iş tüzüğünü değiştirdiler, onlar dahi yok hükmündedir. Peki bu karar hukuken aslında kişiler hukukuna, çünkü siyasi partiler Seda'nın bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik hakkında vermiş olduğunuz karar kesinleşmeden uygulanamaz. Yani Yargıtay karar vermeden uygulanamaz. Peki buradaki ayrım noktası ne? Mahkeme bir HMK 390. madde kapsamında ihtiyadi tedbir ara kararı verdi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinesiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor, kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
5: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: İyi günler. Dilimize Arapçadan girmiş pek çok sözcüğün çoğul şekilleri farklı sözcüklerdir. Onların sonuna ler, lar eklerini getirdiğimizde ortaya ilginç sözcükler çıkmakta. Örneğin evrak, kağıt yaprakları, kitap sayfaları ve resmi kurumlarda işlem gören belgeler anlamındadır. Yani çoğul bir sözcük, varak sözcüğünün çoğulu. Bu durumda evraklarınızı gösterin dendiğinde hatalı bir şey söylemiş oluyoruz. Nedir doğrusu? Evrakınızı gösterin. Aynı şekilde erzak, rızıklar demek. Uzun süre saklanabilen yiyecekler. Yani çoğul bir sözcük. Rızk sözcüğünün çoğulu. Demek ki erzaklar deyince çoğul ekini tekrar etmiş oluyoruz. İmalat, mürettebat hep çoğul sözcükler. Ham maddeler işlenerek yapılan her türlü üretime imalat deniyor. Yani imalatlar sözü anlamsız. Söylenişi de şöyle: İmalat. Hazırlıklar biter bitmez imalat başlayacaktı. Mürettebat da biliyoruz ki gemi, uçak gibi taşıtlardaki görevlilerin tümü. Yani mürettebatlar demek de yanlış. Mürettebat. Sabah olduğunda gemi mürettebatı çoktan yerlerini almıştı. Ve de en çok kullanılan sözcüklerden esnaf da çoğul. Küçük sermaye ve zanaat sahibi demek esnaf. Pek de hoş olmayan bir anlamı daha var esnafın. Başlıca düşüncesi mesleğinin inceliklerinden yararlanıp çok para kazanmak olan kimse. Bir tür fırsatçı yani. O ne esnaftır o? Haklısınız. Arapçadan dilimize girmiş sözcükler başımıza çok dert açıyor. Neyse ki hemen hepsinin Türkçe karşılıkları var. Tekrar edelim. Evrak, erzak, mürettebat, imalat, esnaf. Bu sözcüklerin sonlarına Türkçe çoğul eki koymaya gerek yok. Hepinize iyi günler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
8: Bale kendini vücut diliyle.
5: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
9: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
5: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanat da yok.
5: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
5: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
11: Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, 8 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. Ankara'da perşembe akşamından beri hareketli saatler yaşanıyor. NTV ekipleri de sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Öykü Tüccar, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bizleri bekliyor. Uğraş Bingöl'de CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri yakından takip ediyor. Önceliği Uğraş Bingöl'e veriyoruz. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu senden dinleyelim Uğraş.
1: Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde mesai devam ediyor. Bugün üçüncü gün. Özgür Özel ve milletvekillerinin genel merkezdeki bekleyişi de devam ediyor. Dediğim gibi üçüncü güne girildi. Şu dakika itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir sessizlik hakim ama ilerleyen saatlerde bu sessizliğin önceki günlerde olduğu gibi bozulmasını bekliyoruz. Bugün Özgür Özel'in önemli görüşmeleri var. Onlardan ilki saat 11'de milletvekilleriyle bir araya gelecek ve kapalı grup toplantısı yapacak genel merkezde ve sürece dair fikir alışverişinde bulunacak milletvekilleriyle. Yine saat 14'te parti meclisini toplayacak ve parti meclisi önemli çünkü partinin önemli karar alma organı. Orada da sürece dair mahkeme kararlarına ilişkin yol haritası belirlenecek. Zaten kararın açıklanmasının hemen ardından MK'yı da toplamıştı. Böylece bu süreçten nasıl çıkılabilir bunun yolunu arayacak. Özgür Özel yol haritasını belirleyecek. Evet, ilk günden itibaren merakla beklenen konulardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ne zaman temasa geçecekti? İlk gün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı kararın hemen ardından ama Özgür Özel telefona çıkmamıştı ve ertesi gün aradığında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu kapalıydı. Dün bu temas gerçekleştirildi. Dün saat 18 gibi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel telefonda görüştü. İki isim arasındaki geçen diyalog şu şekildeydi. Kılıçdaroğlu'nun partiyi krizden çıkartmak adına en uygun zamanda kurultayı toplayacağını ifade etti. Özel ise en uygun zaman değil, en erken zamanda kurultayın yapılması gerektiğini söyledi. Ardından saat 20.30'da Özel genel merkez önünde bekleyen partililere seslendi ve bu görüşmeye ilişkin de detayları anlattı. Özgür Özel şunları söyledi. Dedim ki Kemal Bey'e, sokağı, milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz açıklamasını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle bu sözleri söylediğini ifade etti buradaki kalabalığa. Akabinde sürece yönelik tepkisinde sürdürdü Özel şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Atanmış kayınlar ve bu partiyi yönetemez. Partimiz AK Parti'nin butlan kollarıyla yönettirmeyiz. Yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır. Bu bir müjde. Zorlanacağız ama katlanacağız. 100 yıl sonra bir kez daha bu milleti kurtaracağız açıklamasını yaptı. Evet, dün gün boyu yaşanan gelişmeler böyleydi. Tabii ki Özgür Özel'e burada destek ziyaretleri de gerçekleştirildi. Özellikle TİP Başkanı Erkan Baş buradaydı. Eğitim senden yöneticiler buradaydı. Yine İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da kararın hemen ardından bir basın toplantısı düzenlemiş, karara tepki göstermişti. Dün de gelip buraya Özgür Özel'le görüştü, desteğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli ve Erdoğan'la görüşeceği iddiaları vardı. Musavat Dervişoğlu'na da bu soru soruldu. Sizle görüşse kabul eder misiniz diye. Musavat Dervişoğlu da sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı ve şu ifadeleri kullandı. Millet iradesiyle gelmeyen hiç kimseyle görüşmem açıklamasını yapmıştı. Evet, bugün de yine destek ziyaretlerinin olmasını bekliyoruz ama yayının başında da söylediğim gibi iki önemli toplantı gerçekleşecek. Saat 11'de milletvekilleriyle görüşecek. Saat 14'te de parti meclisiyle görüşecek ve yol haritasını belirleyecek ama dün aldığımız bazı bilgilerde şu yönde: kurultayın acilen toplanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde duran en önemli seçeneklerden biri delegeye ulaşmak ve imza toplamak. Eğer delege sayısının yarısından biri fazla toplanırsa erken kurultay çağrısı yapılacak. Şu anda masada görünen en önemli seçenek de delegelere ulaşmak ve delegeler aracılığıyla olağanüstü kurultayın şartlarını zorlamak.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Delege sayısıyla olağanüstü kurultayı toplamak için çalışmalar devam ediyor. Görünen o ki CHP Genel Merkezi'nde oraya döneceğiz. Bugün yoğun bir de program var yine 3 gündür olduğu gibi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne bir gidelim. Öykü Tüccar'da, orada haber nöbetinde. Öykü dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir o beklenen telefon görüşmesi gerçekleşti. Orada da işte yine kurultay polemiği yaşandığı ifade ediliyor. Görüşmeyle ilgili Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama var mı? Bugün programa dair neler aktaracaksın?
2: Yani öncelikle bu görüşmeye dair açıklama dün gerçekleşti. Gerçekleştiren isim de dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı görevini üstlenen Atakan Sönmez'di. Atakan Sönmez bizlerin Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde gerçekleştirdiği nöbet esnasında aslında Kılıçdaroğlu'nun hala Özgür Özel'den bir yanıt beklediğini söylemişti gün içerisinde. Akşamüstü saatlerinde ise bu görüşmenin gerçekleştirdiğini bizzat kendisi duyurdu. Bu görüşme gerçekleştirildi. Özgür Özel geri dönüş yaptı dedi. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini iletti ifadesini kullandı. Şunu hatırlatmakta fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu görevine mahkeme kararıyla iade edildi. Ancak dünden önceki günde CHP Genel Merkezi'ne gitmedi. Şu anda farklı bir aslında iletişim stratejisi yürüttüğünü söyleyebiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. O da Atakan Sönmez'in açıklaması. Tamamen aslında hem kendi döneminde hem de mevcut şu anki dönemde görev yapan milletvekillerini, parti meclisi üyelerini arayarak aslında onlarla bir temas içerisine girerek öncelikle birebir iletişim kurma yoluna gitti Kemal Kılıçdaroğlu. Genel merkeze çat kapı gitmek yerine aslında daha sakin, daha barışçıl ve iyi bir iletişim stratejisi güderek aradaki buzları kırmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Zaten kendisinden gelen açıklamalarda hep bu şekilde oldu. İlk olarak Butlan kararından sonra yaptığı açıklamada da yine partiyi bir ayrıştırma niyeti olmadığını, bunun bir kenetlenme fırsatı olduğuna dair bir ifadesi olmuştu. Bir önceki genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımız ile biz bu süreci yürüteceğiz ifadesini kullanmıştı. Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu aslında dün oldukça yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. İlk başta sabah 9:50 sularında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu dönemde genel başkan yardımcılığını yürüten isimlerden biri Ahmet Akın buraya gelmişti. Yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme sonrasında da buradan ayrılarak CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısına katılmak üzere gitmişti. Bu isim gün boyunca farklı görüşmeler gerçekleştirerek aslında iki taraf arasında bir mekik dokudu da diyebiliriz, mesajları getirdiğini öngörüyoruz. Kendisi de zaten yaptığı açıklamada hep CHP'nin kurucu bir parti olduğunu ve bu sürecin birlik ve beraberlik için içinde yönetileceğini belirtmişti. Peki bugün ne olacak? Onu söyleyelim. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu konusunda sokak gayet sakin. Basın mensubu sayısı da bugün oldukça az. Güvenlik önlemleri de yine her zamanki gibi burada ama daha stabil bir şekilde, yani ekstrem bir güvenlik önlemi dünkü gibi yok. Onu söyleyebiliriz. Çukurambar'daki konutun şu anda istirahat ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bize gelen bilgiler saat 10.30-11 arasında buradan çıkarak Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisine gideceği ve görüşmelerini orada gerçekleştireceği. Ama tabii ki dün olduğu gibi ofise gitmeden önce kendisine yakın isimlerle burada özel görüşmeler gerçekleştirmesi de mümkün. Bizler de bunu takip ediyor olacağız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'da 4 yeni petrol sahasının belirlendiğini söyledi. Erdoğan'ın bir sonraki programı Finansal Okuryazarlık Günü programıydı.
3: Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enerji üretiminin savunma sanayi kadar önemli olduğu mesajını verdi. Yerli insansız savaş uçağı kızıl elma üzerinden benzetme yaptı. Erdoğan İstanbul'daki doğal kaynaklar zirvesinde katılımcılara seslendi. Enerji yatırımlarını anlatırken sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
3: Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen yıllarda petrol üretimiyle ilgili planlamalara da değindi.
3: Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
4: Erdoğan enerji zirvesinin ardından finansal okuryazarlık günü programına katıldı. Çeşitli uyarılarda bulundu.
3: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Şimdi savaştaki son duruma da bir bakmak gerekiyor elbette. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki o kritik eşiğe girildiği artık belirtiliyor. Tahran'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda diplomasi trafiği yoğunlaştı. Amerikan medyasından sızan iddialar fırtına öncesi sessizliğe işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik zirvesi topladığı öne sürüldü. Hatta Trump oğlunun bu hafta sonu yapılacak düğün törenine de katılmayacağını duyurdu.
5: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül ararken diğer yandan askeri senaryoları da güncelliyor. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran oldu. Katarlı bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir acil koduyla üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı İran'a gitti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bu hafta iki kez Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Ancak İran temkinli tavrını koruyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Devam eden görüşmelerde İran'ın uranyum stokları dahil olmak üzere görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktaran İranlı diplomat, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Bu durgunluğun aslında fırtına öncesi sessizlik olabileceği ifade ediliyor. CBS News kanalı Trump yönetiminin yeni bir askeri bombardımana hazırlandığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesi de masadan sonuç çıkmaması halinde Amerika ve İsrail'in İran'ın enerji ve ekonomik altyapısını vurabileceğini yazdı. Axios haber portalı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini, müzakerelerin çökmesi durumunda devreye girecek askeri senaryolar hakkında briefing aldığını bildirdi.
3: This is my favorite word.
5: Trump'ın hafta sonu programının değişmesi de bu iddiaları destekler nitelikte. Anma günü seyahatini iptal eden Trump, sosyal medya hesabından oğlunun bu hafta sonu Bahamalar'da yapılacak düğün törenine katılamayacağını açıkladı. Hükümetle ilgili gelişmelerin Beyaz Saray'da kalmasını gerektirdiğini belirtti. Trump ardından İran konusunun yakında bir şekilde sona ereceğini de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'la müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu belirtti. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmediği durumda bir B planına ihtiyaçları olacağını dile getirdi.
0: İsveç'in Helsingborg kentinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekimi yapıldığı Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile de görüştü. Rubio görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meslektaşım Hakan Fidan'la Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi hakkında konuştuk ifadelerini kullandı. Amerikalı bakan ayrıca ikili görüşmede Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğini açmak ve bölgedeki istikrarı artırma çabalarını da ele aldıklarını belirtti. Uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından müdahale edilen Sumut filosundaki aktivistlerden Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin başlarından geçenleri anlattı. Arslan tek amaçlarının Gazze'lilere insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.
6: Gayemiz, amacımız Gazze'li kardeşlerimizle buluşmak, onlara insani yardım götürmek. Gemideki 19 arkadaşımdan birisi benim. Ben oraya bir aktivist olarak gittim. Hak İş Başkanı olarak değil.
7: Gazze'ye insani yardım götürmek için küresel Sumut filosuyla çıktığı yolculuktan dönen Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, amaçlarının Filistinlilerin acısını dindirmek olduğunu söyledi. Arslan, filoya katılması hakkında şova dönüştürme ve bu eleştirilere de maruz kalma korkusuyla gideceğimizi kimseye söylemedik dedi. Gazze için yapılan faaliyetlerin yeterli olmadığını söyleyen Arslan, daha çok çabalayacaklarını belirtti.
8: Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. İnanın daha fazlasını. Bakın, dün akşam konuştuk. İnşallah üçüncüsü yolda. Daha fazla gemiyle, daha fazla destekle Sumut'a destek olmamız gerekiyor.
7: Filoda Hakiş Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin de vardı. Zengin, Gazze'ye ulaşamadıkları, bayramda orada olamayacakları için çok üzgün olduğunu söyledi.
9: Çok büyük sabır gerektirdiğini bu 40 günlük süreçte görmüş olduk. Bu yolculuğun bana öğrettiği en büyük şeylerden birisi de insanın vicdanı varsa insan insandır.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kasabada yer alan kimyasal tankın arızalanması sonucu bölgedeki on binlerce kişi için tahliye talimatı verildi. Yetkililer tankın sızıntı yapabileceği veya patlayarak havaya toksik dumanlar salabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu olay Los Angeles kentinin Orange County bölgesinde yaşandı. Bölgenin itfaiye şefi itfaiyecilerin insanları güvenli bir mesafede tutan mekanik bir cihaz kullanarak tankları suyla soğuttuğunu, böylece sıcaklığı sabitleyip zaman kazandıklarını söyledi. Arızalanan tank plastik üretiminde ve bir havacılık sektöründe kullanılan yanıcı ve uçucu bir kimyasal olan metakrilat içeriyordu. Tahliye emri verilen 40 bin nüfuslu bölgedeki yaklaşık 6 bin kişi evlerinden ayrılmayı reddetti. Gülistan Doku meselesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
10: Mustafa Türkay Sonel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesinin açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
11: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
10: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
11: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
10: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış oldu. Karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
12: Bizim 20 binden fazla öğrenci eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
13: Resmi gazetede yayınlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
12: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli işlemlerin yerine getirileceği duyuruldu.
14: İçeride hiç kimsenin olduğunu bilmiyor. Hocalar da tam olarak bilmiyor. Çok sessiz okul. Mesela sınıfın yarısından çoğu yok.
12: Karara tepki gösteren öğrencilerse üniversite önünde eylem yaptı.
15: Kaldık bir anda, böyle konuşabileceğimiz kimse yok. Üzgünüz. Çünkü çok büyük hayallerle ben burayı yazmıştım zamanında. Ama şu an ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz maalesef.
12: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilgi Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olarak gösterildi.
16: Ben mekatronik mühendisliği okuyorum. Mimar Sinan'ın şu anda garantör okul olduğu konuşuluyor. Mimar Sinan'da bir mekatronik mühendisliği bölümü yok. Dolayısıyla biz ne olacağımızı bilmiyoruz mesela.
14: Sınavlarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
0: Tokat'ın Turnalı ilçesinde Almus Barajı'nın tam doluluk oranına ulaşmasıyla bölgede taşkın riski sürüyor. Yaklaşık 15 bin kişi tahliye edildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
17: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi. Otomobiller brandayla kapatılıp halatlarla ağaçlara bağlandı. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler alındı. Almus Barajı'nın tamamen dolmasının ardından su tahliyesi başladı. Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Yağışlar devam ederse taşkın riski var. Bu nedenle hem yerel yönetim hem de bölge halkı teyakkuz halinde. Irmak kenarına ve su yollarına setler çekildi. Yeşilırmak Nehri'nin akışını engellememek için iki köprü tedbir amaçlı yıkıldı.
18: Çünkü en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundayız. İşte merkeze bağlı özellikle ÇEDAŞ köprümüz hem gidiş hem geliş. Çok da yoğun bir köprüydü burası. Çünkü itfaiye binası ve devlet hastanesinin bulunduğu lokasyonda burayı kontrollü bir şekilde devlet su işlerimizi, zırhlı idaresi ve belediye ekiplerimizin de istişareleri sonucunda yıktık.
17: Taşkın riskine karşı 4000 hane boşaltıldı.
19: Yaklaşık 15 bin vatandaşımız bu mahallelerden, köylerden tahliye edildi ve bu vatandaşlarımızdan 1000 civarında olanları kamu misafirhanelerine, özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklarımız oralarda barındırıldı.
17: Esnaf da dükkanlarını açmayarak kum torbalarıyla önlem aldı.
0: Yollarda bayram tatili yoğunluğu başladı. Özellikle tatil beldelerine giden yollarda gece saatlerinde uzun araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri de kritik noktalarda denetimleri artırdı. Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler yollara düştü. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde gece boyunca yoğunluk yaşandı. Otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada polis ve jandarma ekipleri de vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla denetimleri artırdı. Tatilcilerin gözde yerlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi girişinde oluşturulan noktalarda durdurulan araçlarda kontroller yapıldı. Sürücüler hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması konularında uyarıldı. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada gelişme var. Tutuklu 3 kişi tahliye edildi ve böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.
17: Yağmurda akıma kapılıp hayatlarını kaybettiler. İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı. Olay 12 Temmuz 2024'te Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz'de onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda GDZ elektrik firmasının mazgaldaki kabloları yeterli derinliğe gömmediği belirtildi. İş sunumunda mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyon bulunmadığına dikkat çekildi. Geçen yıl 10 Ekim'deki karar duruşmasında 30 sana 4 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine hapis cezası alan sanıklardan 12'si tahliye edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tahliye edilen 9 kişi hakkında duruşma açılmasına hükmetti. Bu 9 kişi yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı yeni bilirkişi raporuyla kusur durumunu belirlemek istediklerini söyledi. Cumhuriyet savcısı mütalasında haklarında duruşma açılmayan 3 tutuklu sanığın da tahliyesini istedi. Mahkeme İSSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytul'un, inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara işinde çalışan Arif Kapuş'u tahliye etti. Böylece dosyada tutuklu kimse kalmadı.
0: Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre soruşturma dosyası 2 yıl öncesine dayanıyor. O dönem yakalanan örgüt üyesinin telefon şifresi kırıldı. Yazışmalar uluslararası finansal suç ağını ele verdi.
17: Şifresi kırılan telefondaki yazışmalar suç örgütünü ortaya çıkardı. 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyası 2014 yılına dayanıyor. Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ve dijital materyalleri geçirildi. Tutuklanan Serdal Tanak'ın telefonunun şifresi kırıldı. Cihazdaki incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşıldı. Tanak'ın örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlendi. Daha sonra da yeni deliller toplanmaya başlandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın masak raporları da soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre Kıbrıs vatandaşı Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Dijital veriler için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurmuştu. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceği öğrenilince düğmeye basıldı. Operasyon düğün tarihine göre planlandı. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Kütahyalı'nın Adana Kürkçüler cezaevinden İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.
0: Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu veren şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişiden 38'i tutuklandı. Jandarma askerlikten muaf tutulmak isteyen kişilere askerliğe elverişli değildir şeklinde sahte sağlık raporu verildiğini tespit etti. Buna göre örgüt üyeleri engelli bireyleri sağlık kontrolünden geçiriyor, onların raporlarını sağlıklı olanlara veriyordu. Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı göreve başladı. Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da yemin etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.
20: Bunu içtenlikle söylüyorum. Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve işini harika bir şekilde yapmasını istiyorum. Bana bakma, kimseye bakma. Kendi işine bak ve işini harika bir şekilde yap.
21: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı resmen göreve başladı. Başkan Donald Trump'ın önerdiği isim olan Kevin Warsh, Beyaz Saray'da kendisi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Walsh, geçmişteki hatalardan ve başarılardan ders alacağını söyledi. Reform odaklı bir Amerikan Merkez Bankası'na önderlik edeceğini vurguladı. Yemin töreninde hazır bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Fed'in bağımsız hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalar yapan Walsh, enflasyon endişelerinin yüksek olduğu bir dönemde görevi devralıyor. Yemin töreninin yeri de önem taşıyor. Beyaz Saray'da yemin eden son Fed Başkanı 1987 yılında Amerikan Başkanı Ronald Reagan döneminde göreve başlayan Alan Greenspan olmuştu. Fed Başkanı Senato'daki onay oturumunda yaptığı açıklamadaysa başkanın kuklası olmayacağını ifade etmişti. Kevin Warsh'un Senato süreci de tartışma konusu olmuştu. Warsh 54'e karşı 45 oyla Senato'dan onay aldı. Bu sonuç Fed Başkanlığı için şimdiye kadar gerçekleşen en düşük farklardan biri olarak kayıtlara geçti.
0: İnsanlığı önce Ay'a, ardından Mars'a taşımayı hedefleyen dev projede bir eşik daha aşıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin 124 metrelik Starship roketi 12. deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket istendiği gibi denize dik inse de ardından yan yatarak infilak etti.
1: Defalarca denedi. Planlanan fırlatmalar ertelendi. Ama sonunda başardı. SpaceX şirketinin dev roketi Starship, mürettebatsız 12. deneme uçuşunu başarıyla geçti. Amazing. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Haziran'da gerçekleştirmeyi hedeflediği trilyon dolarlık halka arz öncesinde en kritik sınavından birini geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki fırlatma rampasından gökyüzüne yükselen 124 metrelik Starship roketi, teknik aksaklıklar nedeniyle planlanandan bir gün rötarlı kalkabildi. Ancak yolculuğu kusursuz sayılmazdı. Zira kalkıştan kısa bir süre sonra 6 motordan biri devre dışı kaldı. Bu arıza nedeniyle roket tam olarak hedeflenen yörünge çizgisine giremedi. SpaceX mühendisleri roketin yine de analiz edilen sınırlar içinde kaldığını belirtti. Nitekim roket taşıdığı 22 maket uyduyu uzay boşluğuna sorunsuz şekilde bırakmayı başardı. Uçuşun en heyecanlı anları ise dünyaya dönüşte yaşandı. Starship motor arızasına meydan okuyarak dik konuma geçmeyi başardı ve manevraları tamamladı. Uzay aracı planlandığı gibi burnu yukarı olacak şekilde Hint Okyanusu'na kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Ancak hemen ardından denizde yan yatarak infilak etti. Yaşanan bu son gelişmeye rağmen deneme bir başarı olarak görülüyor. Amerikalı milyarder Musk da sosyal medyadan ekibini insanlık için bir gol attınız sözleriyle kutladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde gala programına katıldı. Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesinin anlatıldığı Şule Senin Hikayen dizisinin galası yapıldı. Dizinin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la birlikte çok sayıda isim katıldı. Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, bu değerli yapımla inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak. Güçlü duruşundan ilham alacaktır ifadelerini kullandı. İstanbul'un metro ağı genişliyor. Anadolu yakasında 4 duraklı Sultanbeyli Samandıra hattı hizmete girdi. Ama asıl önemlisi bu yeni devreye giren istasyonlarla Üsküdar Sultanbeyli'ye metroyla 50 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanacak.
17: İstanbullulara, özellikle de Anadolu yakasında yaşayanlara ulaşımda nefes aldıran metro hatlarına bir yenisi daha eklendi. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattının ikinci etabı olan 4 kilometrelik Sultanbeyli Samandıra hattının da tamamlanmasıyla Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye kesintisiz ulaşım sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hat düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni hattın da eklenmesiyle Üsküdar Sultanbeyli arasında trafik nedeniyle 2 saatte geçen ulaşım süresi 50 dakikaya düştü.
2: Hattımız saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip. 2019'da 157.2 kilometre olan İBB raylı sistem uzunluğunu 244.3 kilometreye çıkardık.
17: 34 kilometrelik Üsküdar Sultanbeyli metrosu Marmaray ve metrobüsle de entegre olarak sadece Anadolu yakasında yaşayanlar için değil, iki yakayı da kullanan İstanbullulara önemli bir ulaşım alternatifi olacak. Doğuş İnşaat'ın yaptığı yeni hat Kurban Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 9 gün ücretsiz hizmet verecek.
0: Ankara'da bir beyin rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki Eylül Güneş Yılmaz'ın adı Hatay'da yaşatılacak. Eylül Güneş'in sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle kurulan Güneş'in sanat atölyesi depremzede çocuklara hizmet verecek.
10: En büyük tutkusu resimdi. Çizdiği resimlerle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edinmişti. 9 yaşında hayata veda eden Eylül Güneş'in hatırası Hatay'da kurulan atölyede yaşatılacak.
3: Biz aslında oradaki çocuklar mutlu oldukça, oradaki çocuklar resim çizdikçe, orada güldükçe biz Güneş'in daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu çocuklarda iz bırakacaktır.
10: Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz 3. sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle eğitim hayatını ara vermek zorunda kaldı. Ameliyatının ardından bir süre yaşam mücadelesi verdi ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve veliler Güneş'in resmi olan ilgisini yaşatmak ve depremzede öğrencilere destek olmak için harekete geçti. Küçük kızın adına Hatay'da Güneş'in sanat atölyesi kuruldu.
4: Onun adına çok seviniyorum. Sonsuzdek ismi Şica için çok mutluyum.
22: Hatay'daki çocuklara da hem güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in bir sevdiği bir şey yaptığı için çok mutluyum.
10: Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda kurulan atölye depremzede çocukları ağırlayacak.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u 2-1 yenerek 10. kez kupayı müzesine götürdü. Trabzonspor 18. dakikada Onacho ile öne geçti. Konyaspor Jackson Muleka ile eşitliği yakaladı. 58. dakikada penaltı kazanan Yeşil Beyazlılar öne geçme şansını yararlandıramadı. 79. dakikada Paul Onacho penaltıdan tekrar sahneye çıktı ve Trabzonspor Konyaspor'u 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda 10. kez şampiyon oldu. Bu iki takımın finale yükselmesiyle 2026-2027 sezonunda oynanacak dörtlü Süper Kupa'ya katılmayı garantilemişti. Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko turnuvaya yarı finalde veda etti. Atina'da düzenlenen Final Four'da Yunan rakibi Olympiakos'a 79-61 yenildi ve Avrupa sezonunu noktaladı.
23: Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu unvanını koruyamadı. Sarı lacivertliler Yunanistan'daki Final Four'da Olympiakos'a 79-61 yenildi. Kırmızı beyazlılar maçın başında 10-0'lık seri yakaladı, üstünlüğü de maç sonuna kadar korudu. Kendi ülkesinde büyük seyirci desteğini arkasına alan Olympiakos adını finale yazdırdı. Organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Fenerbahçe taraftarı salona girmekte büyük zorluklar yaşadı. Olympiakos'ta Alec Peters 17 sayıyla galibiyette başroldeydi. Fenerbahçe Beko ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da, ikincisini geçen yıl Abu Dhabi'de yaşadı. Olympiakos ise 4. şampiyonluğunu kazanmak için pazar günü parkeye çıkacak.
0: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalde ilk kez minder güreşi düzenlendi.
10: Küresel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da sürüyor. Festivalde spor etkinlikleri ön plana çıkıyor.
24: 8. Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl ilk kez minder güreşi yapılıyor. Müsabakalara 6 farklı Türk ülkeden 36 sporcu katılıyor.
25: Az önce maçtan çıktım. Özbek rakibimi yendim. Hani güzel atmosfer. Biz de buradan elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.
10: Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik alanında Türkiye Güreş Federasyonu'nun düzenlediği müsabakalara ilgi yoğundu.
26: Binlerce çocuğumuz bizim sayemizde güreşe başladı. Aslında buraya giriş amacımızın temel kaynağı da buradan yatıyor. İşte böyle etkinliklerde olmamız lazım ki güreşin bir görünürlüğü artsın. Burada ciddi bir sirkülasyon var. Burada ciddi bir ilgi var.
10: Güreşin tanıtılması için yapılan etkinlikler farklı şehirlerde de sürecek.
26: Hakkari'de güreşin lig finalini yapacağız. Sat dağlarında enteresan bir etkinlik olacak. Orası terörden temizlenen en son bölge. Cilo dağları. Cilo festivale denk getireceğiz. Bu organizasyonların ben güreşin görünürlüğüne destek olacağını düşünüyorum.
10: Festivale katılanlar arasında 13. Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Rıza Kayalp de vardı.
5: Kolay olmadı ama her bir sporcuda yetenek varsa, çok çalışıyorsa, emek harcıyorsa Allah da bunu karşılıksız bırakmaz diye düşünüyorum. Kıran kıran amaçlar olacak. Tabii birçok kültürel sporlar var. Onlara çocukların gelmesi, görmesi, tanıması önemli bir şey diye düşünüyorum.
6: Bırak. Güzel. Bir tane daha atıyorum.
0: Bültenin bu bölümünde gazete manşetlerine bakacağız. Sabahla başlayalım. Enerjide tam bağımsızlık, kızıl elmamız açıklamasını yapmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o açıklamalar manşetten yer buluyor. Turkuaz Medya'nın öncülük ettiği Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya seçkin temsilcilerin katıldığı enerji zirvesinde konuşan Başkan Erdoğan hedefi belirledi. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Enerji, milli güvenliğin, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını perçinliyor. Bölgede son yıllarda yaşanan olaylar enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte önemli.

vermesi sebebiyle Yargıtay'dan kesin karar çıkana kadar Kılıçdaroğlu göreve devam edecek. Bu durumda kesin kararın seçime kadar çıkmaması halinde CHP'yi Kılıçdaroğlu seçime götürecek. Yargıtay'ın alacağı ilk kararda tedbiri kaldırması ihtimaller arasında. Adayı kim belirleyecek? Karar kesinleşirse bir başka tartışma da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için özel grup başkanlığı görevini sürdürecek. Grupta bu konuda yeni bir seçim yapılması mümkün. Mevzuata göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının grup kararıyla belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada da grupta hangi ismin ağırlığının daha fazla olduğu konusu gündeme gelecek. Tamamlıyoruz artık Milliyet gazetesine geçelim bir diğer gazetemize ve Hürriyet'teyiz artık. Hürriyet'in de manşetinde kurultay için ilk diyalog başlığını görmekteyiz. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu'ysa en uygun zamanda kurultay dedi. Dün CHP Genel Merkez önünde partilere seslenen Özel, bugün biz CHP'yi değil siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanetini, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez açıklamasında bulunmuştu. Gazetede o açıklamaya yer veriyor haberinde. Tamamlayalım Hürriyet gazetesine geçelim bir diğer gazetemize. Yeni Şafak'tayız artık. Kılıçdaroğlu göreve başladı. CHP'de kaos ve bilek güreşi başlığını kullanıyor gazete. Mahkemenin Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 38. Olağan Kurultayı iptali partide ve siyasete deprem etkisi yarattı. Mutlak butlan kararıyla CHP'nin mevcut il ve ilçe teşkilatlarından parti meclisi ve delege yapısına kadar tüm örgütü tartışmalı hale geldi. Genel başkanlık görevine başlayan Kılıçdaroğlu ve koltuğu bırakmak istemeyen Özgür Özel dün arka arkaya hamleler yaptı denilmekte ve o hamleleri hem bütün gazetelerde okuyoruz hem de haberlerde de paylaşıyoruz sizlerle. Şu haberi de okuyalım kısaca. 40 ülkeye işkence. İsrail'in Akdeniz'de kaçırıp alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistleri önceki gün geldikleri Türkiye'de muayeneden geçti. 40'a yakın ülkenin vatandaşı olan aktivistlerin vücutlarındaki işkence izleri İsrail'in pervasızlığını gösteriyordu. Aktivistlerin vücutlarında plastik mermi, darp, elektroşok izleri, kırık ve çatlaklar vardı. Tamamladık bu haberle Yeni Şafak'a, bir diğer gazetemize geçiyoruz. Cumhuriyet'teyiz artık. Cumhuriyet'in manşetinde muhalefet tek ses başlığını görüyoruz. Mahkeme kararıyla kazandığı kurultay iptal edilen seçilmiş CHP lideri Özgür Özel genel merkezi terk etmeme kararı aldı. Özel, buradan açıkça ilan ediyorum, CHP'yi kimin yöneteceğine AKP'nin yargı kolları değil CHP'liler karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Bugünkü programı da bir hayli yoğun. Biz de önemli duraklarda haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha aktarmış olalım sizlere. Tamamlayalım Cumhuriyet gazetesini, akşama geçelim. Akşamın manşetinde krizlere karşı dayanıklıyız başlığını görmekteyiz. Başkan Erdoğan dünyadaki kriz ortamında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurguladı. Bu yönümüzü daha da güçlendirmeye kararlıyız dedi. Bölgemizdeki hadiseler Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetim istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Bir güvenli liman olan Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye alacağız açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatının anlatıldığı TRT Tabii Şule Sen'in Hikaye dizisi gala programına da katıldı. O anlardan da bir fotoğraf karesi haberin eşliğinde sunuluyor okuyuculara. Tamamlıyoruz. Posta gazetesindeyiz artık. Bay Kemal iş başında diyor gazete. CHP için verilen mutlak butlan kararı dün Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi ve böylece Bay Kemal genel başkan sıfatıyla göreve resmen başladı. Kılıçdaroğlu CHP'nin avukatlarını azletti ve Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. Yüksek Seçim Kurulu da CHP'nin itirazını reddetti denilmekte. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında titrini CHP genel başkanı olarak değiştirdi. Bu da bir dipnot olarak habere düşülüyor. Özgür Özel bayramda genel merkezi terk etmeyeceğini söylemişti. Yine Özgür Özel'in fotoğrafı eşliğinde bu bilgilere de yer veriyor gazete, Posta gazetesi. Biz bu haberle beraber artık tamamlıyoruz gazete turumuzu ve bülteni de tamamlıyoruz ama tamamlarken tabii bu meseleler çok önemli. Buna dair bir dosya haberimiz var. Ekranlarınıza getirelim isteriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın Türkiye ekonomisine de yansımalarının olacağını söylemişti. Bu süreçte enflasyon yükseldi, faiz indirimleri rafa kalktı. Peki yaklaşık 3 ay önce başlayan bu savaş ekonomide neleri etkiledi? Bu konuya bir parantez açalım. Saat başı birlikteyiz.

0: Hürmüz Boğazı yaklaşık 3 ay önce kapandı. Dünya ticaretinde deprem yaşandı. Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilendi.
1: Bu sene enflasyon, cari açık, bütçe açığı, yani büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Bu yüksek bir olasılık. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğrusu bu. Ve bunu önemsiyoruz.
0: Dünyadaki petrol ve LNG ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan yapılıyor. 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası İran boğazı kapattı. Brent petrol fiyatı 70 dolardan 110 dolara kadar çıktı. Türkiye enerjide dışa bağımlı. Fiyat arttıkça yapılacak ödeme de yükseliyor. Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı 2022 yılında ödeme 100 milyar dolara ulaşmıştı. Fiyatların normal seyirde olduğu yıllarda 60 milyar dolar oluyor. Yani bu yıl enerji faturası 40 milyar dolar kabarabilir.
2: Savaşın bu hali biraz artık bütün dünya ülkelerini etkileyecek noktaya geldi. Savaş bitti ve biz bu petrol altyapısını tekrardan ayaklandıralım desek hiç yoksa bile 8-9 ay belki 1 yılı geçecek çalışmalar demektir.
0: Savaşın ardından Nisan ayı başında elektrik ve doğalgaza %25 zam yapıldı. Akaryakıtta özellikle motorun fiyatı olumsuz etkilendi. Zam üstüne zam geldi. Eşel Mobil uygulamasına rağmen motorun fiyatı bir ara 80 lirayı gördü. Bugünlerde ise benzin 62 liranın, motorun 70 liranın üzerinde. Savaş öncesine göre motorun fiyatı %20, benzin fiyatı %7 daha yüksek. Jet yakıtı fiyatları uçak biletlerine zam gelmesine neden oldu. Yurt içi uçuşta ikinci kademe bilet fiyatı 6.100 liradan 6.990 liraya çıktı. Yani %15 arttırıldı. Yaşanan fiyat artışları enflasyon verisine yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE Nisan'da aylık bazda %4,18 arttı. Yıllık enflasyon %32,37'ye yükseldi.
3: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
0: Merkez Bankası'nın bu yılki enflasyon hedefi zora girdi. Enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. 2026 sonu için enflasyon tahmini %26 oldu. Körfez'de ticarette savaştan olumsuz etkilendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mart ayında bölgeye ihracat %40 geriledi. 1 milyar 317 milyon dolara indi. Nisan ayında ateşkesin etkisiyle toparlanma görüldü. Yeniden aylık 2 milyar dolar barajı aşıldı.
4: Bazı yatırımlarda doğal olarak yavaşlama oldu tabii ki. Ama özellikle yeni yatırım kararlarında şirketler artık daha dikkatli davranmaya başladı. Genel olarak baktığımızda aslında Katar, Bae ve Suudi Arabistan hattında biraz durgunluk var. Finansman maliyetleri sonuçta arttı. Risk analizleri daha detaylı yapılmaya başlandı. Ama mevcut yatırımların büyük bölümünde tamamen durma gibi bir tablo yok.
0: Savaşın sektörlere hem doğrudan hem dolaylı etkileri oluyor. Hürmüz Boğazı sadece petrol ve doğalgaz için değil, gübre için de kritik. Bölge ülkelerinin küresel arzdaki payı ürede %46, azotlu ve fosfatlı gübrede %38 seviyesinde. Bu nedenle küresel gübre tedarik zinciri %33 daraldı. Fiyatlarda iki katı bulan artışlar gerçekleşti. Türk çiftçileri şimdilik gübreye erişimde bir sorun yaşamıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar arttı. Bu durum gelecek ekim dönemlerinde meyve sebze fiyatlarını etkileyebilir.
5: Şunu unutmayalım, ülkemizde tarımsal üretimdeki girdiler diğer ülkeleri kıyasladığım zaman oldukça fazla. Yakıt ve gübre eğer ne kadar öz kaynaklarınızla karşılıyorsanız bu artışlarda o kadar sınırlı oluyor.
0: Her yıl Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon turist geliyor. Verilere göre toplam 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Yani toplam ziyaretçilerin ve gelirin yaklaşık 6'da biri bölgeden sağlanıyor. Savaş nedeniyle rakamın gerileceği öngörülüyor.
6: Avrupa'daki yavaşlama, rezervasyonlardaki yavaşlama bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900
10: TL. Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
11: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinesiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor, kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
14: Müzik arası.

0: Merhaba, 9 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı. 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Evrak ve dijital materyallere el konuldu. Evet, gündem hali yoğun. Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. Ankara'da perşembe akşamından beri de hareketli saatler yaşanıyor. NTV ekipleri de sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Öykü Tüccar, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bizleri bekliyor. Uğraş Bingöl'de CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri yakından takip ediyor. Önceliği Uğraş Bingöl'e verelim ve CHP Genel Merkezi'ndeki son duruma bir bakalım. Uğraş, sabah orada nasıl başladı? Bugün yine çok yoğun bir program var belli ki. Ve tabii daha önceki günlerde de pek çok ziyaretçi de olmuştu. Bugün neler yaşanması bekleniyor?
1: Zehra, mutlak butlan mesaisi devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bugün üçüncü güne girildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel 3 gündür genel merkezde mesaisini sürdürüyor. Kurmaylarıyla birlikte dün de geç saatlere kadar burada teması devam etti. Bugün ise yine önemli görüşmeleri olacak. Onlardan ilki saat 11'de milletvekilleriyle bir araya gelecek. Kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. O toplantının ardından da parti meclisini toplayacak. Parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı ve bu her iki toplantıda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sürece yönelik yol haritasına yönelik değerlendirmeler yapılacak. Zaten ilk günden beri bu görüşmeleri devam ettiriyor. Özgür Özel bugün de bu noktada önemli. İki gündür yanıtı en çok merak edilen soru, CHP ile Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? İlk gün Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından Özgür Özel'i aramıştı ama Özgür Özel'e ulaşamamıştı. Dün ise Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ama telefonunun kapalı olduğunu söylemişti. Akşam saatlerine doğru bu temas gerçekleştirildi. İkili arasında şu diyalog geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e en kısa zamanda en uygun zamanda kurultaya gideceğini söylediğini, Özgür Özel'in ise en uygun zamanın en erken zaman olduğu yönünde Kemal Bey'e bu açıklamayı yaptığı öğrenildi. Akşamında saat 20.30'da Özgür Özel burada toplanan partililere seslendi ve bu görüşmenin detaylarına yönelik de bilgi verdi. Özgür Özel o açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Dedim ki, sokağa milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanında yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz açıklamasını yaptı. Dün Özgür Özel'in çok sayıda ziyaretçisi vardı. Özellikle Türkiye İşçi Partisi geldi. Ardından sendikalar geldi ve son olarak da İYİ Parti Genel Başkanı Musa Vahit Dervişoğlu geldi. Musa Vahit Dervişoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'e çok net destek açıklaması yapmıştı. Ve bu çerçeve içerisinde de dün gündeme gelen bir iddia vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli ile görüşeceğine ilişkin. Bu soruda Musa Vahit Dervişoğlu'na soruldu. Size gelse sizle görüşür müsünüz denildi. Musa Vahit Dervişoğlu da milletten gücünü almayan hiç kimseyle görüşmem diyerek kapıları kapatmıştı Kılıçdaroğlu'na yönelik. Evet, bugün önemli Cumhuriyet Halk Partisi yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Özellikle mahkeme kararlarının ardından yapılan itirazların reddedilmesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun en son yapılan itirazları reddetmesinin ardından yeni bir yol haritası üzerinde çalışılıyor. Bu noktada da dediğim gibi bugünkü iki toplantı da çok önemli. Ama şunu da söylemek mümkün, kurultay sürecine yönelik en erken ne zaman olacağına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada bazı hesapları var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurmaylardan öğrendiğimize göre bu süreçte önlerindeki en önemli seçeneğin delegelerden imza toplayıp delege sayısının yarısından bir fazlasıyla olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak. Tabii parti meclisinin de bu kararı alabilir ama parti meclisinin nasıl toplanacağı, hangi şartlarda toplanacağı belli ama şunu söylemek mümkün. Özgür Özel'e yakın isimlerden öğrendiğimiz bilgi şu anda Özgür Özel'in önündeki en önemli seçeneğin delege imzasıyla olan su kurultayı zorlamak olduğu da söyleniyor.
0: Evet, CHP Genel Merkezi'nde durum bu şekilde. Uğraş Bingöl'den aldık. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne bir gidelim. Orada da Öykü Tüccar bizleri bekliyor. Öykü, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bir türlü olamayan o telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve aslında o görüşmede kurultay polemiği damga vurdu. Bu öne çıktı yapılan açıklamada da. Hem onu sorayım, neler aktaracaksın bu yaşananlara dair. Hem de konutun önünde bugün bir kalabalık var mı? Dün bayağı kalabalıktı, bayağı etraf çevriliydi. Neler aktaracaksın? Bugüne dair oradaki atmosfer nasıl?
2: Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü oldukça sakin. Zaten yaklaşık 1-1,5 saat sonra da Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrılarak ofisine geçmesini bekliyoruz. Dün de görmüştük. Aslında konutta daha çok güvenlik ve basının ilgisi oluyor. Ancak ofisin önünde kendisine yakın milletvekilleri, partili isimlerin de orada onu beklediğini, gün boyunca temaslarda bulunduğunu görmüştük. Bugün de yine benzer bir tablo olmasını bekliyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu artık bir deyim yerindeyse kendi kurmaylarıyla yol haritasını planlamak üzere de çalışıyor. Bazı isimler hem Kılıçdaroğlu hem CHP Genel Merkezi'ndeki Özgür Özel arasında bir mekik dokuyarak bu süreci inşa etmeye, izlenecek yol haritasını belirlemeye çalışıyorlar. Sen de ifade ettin, beklenen bir telefon görüşmesiydi. Zira Butlan kararının akabinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i arayacağını açıklamıştı. Ancak Özgür Özel o telefonun Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını, ancak kendilerinin dönmediğini söylemişti. Şu anda konuşmanın bir manası olmaz ifadesini kullanmıştı. Ama elbet kendisine bir dönüş yapacağız demişti. İşte bu dönüş dün akşamüstü saatlerinde oldu. Bu görüşmenin hemen akabinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bir bilgilendirmede bulundu ve görüşmede Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda parti kurultaya götürme niyetini iletti. Hatırlatalım, Özgür Özel de aslında en uygundan çok en erken zaman vurgusu yapmıştı. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu aslında Twitter'daki kendi tanımlamasını da, profildeki tanımlamasını da değiştirdi. CHP Genel Başkanı ifadesi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu isminin altına yazıldı. Zaten dün de ilk icraatını gerçekleştirmiş. CHP Genel Merkezi'nden 3 avukatın görevine son vermişti. Dün konut oldukça hareketliydi. İcra memurlarıyla birlikte gelmişti davacı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen. Karar Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmişti ve Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez aşağı inerek artık fiilen hem Kılıçdaroğlu'nun hem de bir önceki yönetimin görev başında olduğunu açıklamıştı. İşte bu açıklamaların ardından akşamüstü saatlerinde iki isim, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak bu telefon görüşmesi Özgür Özel'in yeni bir telefon görüşmesi yapılacağına dair mesajıyla sona erdi. Çünkü kendisi kendine yakın isimlerle görüşüp döneceğini söylemişti Atakan Sönmez'in ifadesine göre. O yüzden bugün yeni bir telefon görüşmesi olacak mı? Bunu bekliyor olacağız. Bunun akabinde yaklaşık 10.30-11 sularında Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ofisine geçecek ve orada da yine temaslarda bulunacak. Bizler de aktarıyor olacağız.
0: İYİ Parti CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrasındaysa İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu Özel'e destek mesajları verdi.
3: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalardaysa tutukluluğu devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kasabada yer alan kimyasal tankın arızalanması sonucu bölgedeki on binlerce kişi için tahliye talimatı verildi. Yetkililer tankın sızıntı yapabileceği veya patlayarak havaya toksik dumanlar salabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu olay Los Angeles kentinin Orange County bölgesinde yaşandı. Bölgenin itfaiye şefi, itfaiyecilerin insanları güvenli bir mesafede tutan mekanik bir cihaz kullanarak tankları suyla soğuttuğunu, böylece sıcaklığı sabitleyip zaman kazandıklarını söyledi. Arızalanan tank, plastik üretiminde ve bir havacılık sektöründe kullanılan yanıcı ve uçucu bir kimyasal olan metil metakrilat içeriyordu. Tahliye emri verilen 40 bin nüfuslu bölgedeki yaklaşık 6 bin kişi evlerinden ayrılmayı reddetti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girildiği belirtiliyor. Tahran'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda diplomasi trafiği yoğunlaştı. Amerikan medyasından sızan iddialar fırtına öncesi sessizliğe işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik zirvesi topladığı öne sürüldü. Hatta Trump oğlunun bu hafta sonu yapılacak düğün törenine de katılmayacağını duyurdu.
4: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül ararken diğer yandan askeri senaryoları da güncelliyor. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran oldu. Katar'da bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir acil koduyla üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı İran'a gitti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bu hafta iki kez Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Ancak İran temkinli tavrını koruyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Devam eden görüşmelerde İran'ın uranyum stokları dahil olmak üzere görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktaran İranlı diplomat, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Bu durgunluğun aslında fırtına öncesi sessizlik olabileceği ifade ediliyor. CBS News kanalı Trump yönetiminin yeni bir askeri bombardımana hazırlandığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesi de masadan sonuç çıkmaması halinde Amerika ve İsrail'in İran'ın enerji ve ekonomik altyapısını vurabileceğini yazdı. Axios haber portalı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini, müzakerelerin çökmesi durumunda devreye girecek askeri senaryolar hakkında briefing aldığını bildirdi. Trump'ın hafta sonu programının değişmesi de bu iddiaları destekler nitelikte. Anma günü seyahatini iptal eden Trump, sosyal medya hesabından oğlunun bu hafta sonu Bahamalar'da yapılacak düğün törenine katılamayacağını açıkladı. Hükümetle ilgili gelişmelerin Beyaz Saray'da kalmasını gerektirdiğini belirtti. Trump ardından İran konusunun yakında bir şekilde sona ereceğini de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'la müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu belirtti. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmediği durumda bir B planına ihtiyaçları olacağını dile getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırmayı Suudi Arabistan'ın hac dönemiyle ilgili uyarısından sonra iptal ettiği iddia edildi. Trump'ın hac döneminde savaşı yeniden başlatmasının ciddi itibar kaybına yol açacağı konusunda uyarıldığı belirtiliyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump bu hafta içinde İran'a yeniden saldırmayı Körfez ülkelerinden gelen talep üzerine durdurduğunu açıklamıştı. Bu açıklamayla ilgili olarak yeni bir iddia gündemde. Trump'ın Suudi Arabistan'dan gelen Kurban Bayramı ve hac uyarısıyla saldırıyı iptal ettiği ileri sürüldü. İddia Middle East Eye Digital haber platformunda yer aldı. İki üst düzey körfez yetkilisine göre Trump hac döneminde saldırı düzenlenmesi halinde Amerika'nın Müslüman dünyasındaki itibarının ciddi şekilde zarar göreceği konusunda uyarıldı. Savaşın başlaması ve bölge ülkelerinin hava sahalarının kapanmasıyla hacca giden yüz binlerce kişinin burada mahsur kalacaklarına da dikkat çekildi. ABD ve İsrail İran'a ilk saldırılarını Ramazan ayında başlatmıştı. İran medyası bu nedenle 28 Şubat'ta başlayan saldırıları Ramazan Savaşı olarak niteliyor. Ancak şimdi hac ibadetinin yol açacağı lojistik sorunların Trump'ın saldırı kararını hayata geçirmemesinde etkili olduğu vurgulandı. Middle East Eye'a konuşan körfez yetkilileri savaşın Kurban Bayramı bittikten sonra önümüzdeki haftalarda başlamasını beklediklerini dile getirdi.
0: İran'ın ateşkeste insansız hava aracı kapasitesini hızla onardığı öne sürüldü. Amerikan basınına göre İran'ın drone kapasitesi 6 ayda savaş öncesi haline dönebilir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta İsrail'i savunmak için envanterindeki gelişmiş füze stoklarının yarısını erittiği iddia edildi.
6: İran ordusunun ABD ve İsrail bombardımanlarında ağır darbe aldığı iddia edilmişti. Ancak İran'ın tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde askeri kapasitesini yenilediği öne sürüldü. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre İran, ateşkeste drone üretiminin bir kısmına yeniden başladı. Kaynaklar, İran'ın insansız hava aracı saldırısı kapasitesini 6 ayda tamamen eski haline getirebileceğini belirtti. Habere göre İran'ın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde kendini toparlayabilmesi birden fazla etkene bağlı. Bu faktörler arasında İran'ın Rusya ve Çin'den aldığı destek ve ABD ile İsrail'in İran'a umduğu kadar büyük bir hasar verememiş olması da yer alıyor. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper ise İran ordusuna verilen hasar konusunda daha farklı bir tablo çizdi. Kongreye bu hafta ifade veren Cooper, ABD İran'ın savunma sanayi altyapısının %90'ını imha etti, dedi. Sızdırılan istihbarat raporları da İran'ın füze rampalarının 2/3'ünün, drone kapasitesinin ise yarısının sağlam kaldığını ortaya koymuştu. Amerikan Washington Post gazetesi ABD'nin savaşta İsrail'i korumak için İsrail'den fazla mühimmat kullandığını yazdı. ABD'li yetkililer 200'den fazla gelişmiş terminal yüksek irtifa alan savunması füzesinin ateşlendiğini söyledi. Bu söz konusu füzenin ordu envanterindeki stoğunun yaklaşık yarısına denk geliyor. Doğu Akdeniz'de konuştu Amerikan gemileri de İran saldırılarına karşı 100'den fazla SM-3 ve SM-6 füzesi fırlattı. Buna karşı İsrail'in 100'den daha az Arrow hava savunma füzesiyle 90 civarı Davut Safanı füzesi kullandığı iddia ediliyor.
0: Şimdi konuşalım, savaşta gelinen son durumu, bu gerginliği bir konuşalım. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerle beraber. Yusuf Bahadır Keskin, merhaba, yayına hoş geldiniz.
7: Zehra Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi haberde de aktardık, Trump oğlunun düğününe dahi İran meselesi yüzünden katılmayacağını açıkladı. Bu çok önemli. Artık kesin olarak İran'a yönelik bir operasyon beklemeli miyiz? Yani işaretlere bakacak olursak bu tamamen onu mu gösteriyor?
7: Aslında iki yönde de işaretler geliyor. Yani diplomasinin sürdüğü, müzakerelerin devam ettiği yönünde de ama aynı şekilde savaşın sürebileceği yönünde de bazı işaretler geliyor. Trump çok önemli bir etkinlik, çocuğunun düğün töreniyle alakalı bir iptal gerçekleştirdi. Bunu kendisi duyurdu. Öbür taraftan kongre üyelerinin bazıları ya da askeriyede, orduda, istihbaratın içerisinde önemli bazı isimler de hafta sonu programlarını iptal ettiler. Bu ister istemez bir operasyon mu yapılacak, saldırı mı başlatılacak sorusunu akıllara getiriyor. Fakat öbür taraftan özellikle Perşembe gününden bu yana diplomasiyle alakalı da önemli bazı adımlar atılıyor ki bu aslında bize hem diplomasinin hem de tehditlerin veya işte askeri manevraların aynı şekilde ilerliyor olması acaba Tahran üzerinde bir baskı kurmaya veya en azından o baskıyı arttırmaya mı çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri? O stratejik tehdit dengesini arttırmaya çalıştığı yönünde de bazı intibalar uyandırıyor ister istemez. Yani müzakereler için kritik dönemlerden geçiyoruz. Pakistan Mareşali Asım Münir'in Tahran'a gittiği haberi gelmişti Perşembe günü ve orada işte üst düzey yöneticilerle görüştüğü, ateşkese dair kalıcı bir model oluşturmak için ciddi çabalar olduğunu biliyoruz Pakistan tarafının. Bu yönde de bir arayış olduğu ortada. Tabii ki müzakerelerin tam anlamıyla başarısızlıkla sona ermediği senaryoda Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir saldırı gelir mi? Bununla alakalı bazı soru işaretleri var. az önceki haberde sizin de anlattığınız üzere Körfez ülkelerinin bu süreçte kaygıları olduğunu ve bunun aslında Trump'ı durdurduğunu geçen hafta da yine Trump bizzat kendisi söylemişti. Bir operasyon yapacaktım ama işte Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri müzakerelerde bir noktaya gelindiğini ve işte durmam gerekli, şimdilik birkaç gün daha süre vermem gerektiğini söylediler ve ikna oldum demişti.
0: Başka dinamikler de var Yusuf Bahadır Keskin. Şimdi haberde aktardık sizden önce. Şimdi iddia o ki Suudi Arabistan İran'ın bayramda vurulmamasını istiyor mesela. İran'da bu İran'a yönelik bu saldırıyı onaylamayan Körfez ve Avrupa ülkelerini bile artık bu iş çok fazla uzadı ve artık neticelensin dedikleri iddia ediliyor. Taraftarı olduklarını söyleyebilir miyiz? Yani artık bitsin diyor olabilirler mi bu ülkeler gerçekten de? Çünkü sürdürülebilir olmaktan çıktı birçok ülke için.
7: Aslında bu düzen dediğiniz gibi sürdürülebilir bu durum değil Zehra Hanım. Zaten ilk saldırı başladığı dönemde de Körfez ülkeleri bu saldırının yapılmaması yönünde talepte bulunmuşlardı. Ama savaşın sürdüğü o Mart-Nisan aylarında eğer bu savaş bir şekilde devam edecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi yarım bırakmaması yönünde de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı talepler geldiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Tabii son dönemde özellikle Kurban Bayramı yaklaşırken Suudi Arabistan'da haç mevsiminin ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Bu sadece Suudi Arabistan, İran ya da bölge ülkeleri değil. Bütün dünya için önemli. Çünkü 160'tan fazla ülkeden hacılar geliyor. Ve büyük bir kısmı doğu ülkelerinden geldiğini göz önünde bulundurursak bu hava sahasını kullanmak durumundalar. Ya da olası çatışmanın yeniden başladığı senaryoda Suudi Arabistan'ın bu süreci yönetmesiyle alakalı, hava meydanlarının kullanımıyla alakalı çok ciddi sorunların yaşanması ihtimali var. Yani bu yönetilmesi gerçekten çok ciddi bir kalabalıktan bahsediyoruz. Bir anda 2 milyonun üzerinde insan bir şehre geliyor ve bu süreç savaşla birlikte çok ciddi zorluklar meydana getirebilir. Göz önünde bulundurulması gereken bir talep ki ben bunun ciddiye alınacağını düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Çünkü bu süreçte Suudi Arabistan'ın da hem bölge ülkelerinin de talepleri hem de aslında diplomasi kanalından gelen olumlu haberlerle birlikte değerlendirdiğimizde ben bu sürecin, Trump'ın attığı bu adımların belki biraz daha İran üzerindeki müzakere baskısını arttırmak, sert güç kullanımı tehdidini birazcık daha ortaya net şekilde koymak için olduğunu düşünüyorum. Çünkü halihazırda Pakistan Mareşali de bu en önemli arabulucusu bu sürecin ve İran'la müzakerelerine bir yandan devam ediyor. Katar'dan heyetler geldi. Daha da önemlisi mesela Rubio bir açıklama yaptı. Dedi ki biraz ilerleme kaydettik. Abartmak istemiyorum ama bir hareketlilik olduğu ifadelerini kullandı. İster istemez tabii böyle olumlu adımlar var. Ama tabii şu da var. Çözülmesi gerçekten çok kolay olmayan noktalar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçteki bazı noktalarda diretmesi, keza İran yönetiminin de aynı şekilde müzakerelerdeki ısrarcı tutumu kalıcı bir barışı çok zor noktaya getiriyor. Hatta kısa vadeli bir ateşkesi de zor bir noktaya sürüklüyor. Yani biz hep ne diyoruz? Ateşkesin önünde ya kalıcı barışın önünde bazı engeller var. Önce ateşkes yapılacak. Hürmüz Boğazı'nın statüsü belirlenecek. Nükleer konusu, yaptırımlar konusu. Bunların üzerinde duruyoruz. Ama bunlardan henüz ateşkesin nasıl sağlanacağına dair dahi uzlaşma sağlanabilmiş değil. Kaldı ki o sağlandığı noktada Hürmüz'ün nasıl devam edeceği sorusu var. Bu öncelikli olarak bütün aktörlerin, küresel aktörlerin ilk beklediği nokta bu. Yani ateşkes yapılıp Hürmüz Boğazı'nın açılması. Sonraki aşamada nükleer konusu tartışılacak. Zaten müzakerelere dair gelen son haberlerde de nükleer konusunun bir sonraki aşamaya bırakılması ya da bir takvime bağlanması ile ilgili talepler var. Burada sürekli Amerika Birleşik Devletleri'nin ayak direttiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler'de yüzeysel böyle hani çok genel niteliğe sahip bir metnin onaylanması dahi çıkmaza giriyor bu yüzden. Ve ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'nin birazcık adım atması, keza İran yönetiminin de yapıcı adımlar atması gerekiyor ki süreç ilerleyebilsin. Çünkü büyük ölçüde tıkanmış durumda hala.
0: Peki şunu da sorayım o zaman. Şimdi zaman İran'ın aleyhine ilerliyor, öyle görünüyor. İran'dan son bir, yani İran'a şöyle bir takip ettiğimizde baktığımız bir son dakika uzlaşı bekleyebilir miyiz? Bu yaşananlar ekseninde iki aşamalı da aslında devam ediyor bu yaşananlar dediniz siz. Şimdi İran devlet medyasına bakıyoruz. Oraya göre Hamaney zenginleştirilmiş uranyumun teslimine izin vermiyor. Şimdi bir yanda bunlar var, bir yanda yaşananlar var. Trump'ın böyle hamleleri var. Bir son dakika uzlaşısı, müzakeresi gelebilir mi? Ne dersiniz?
7: Kalıcı uzun süreli bir uzlaşı gelmesi şu aşamada çok mümkün gözükmüyor. Ama yine tarafların en azından müzakerelere dair olumlu adımlar atması ihtimali söz konusu. Çünkü sürecin tıkanmışlığı sadece askeri boyutta ilerlemiyor. Yani iki taraf da kendi iç siyasetinde bunun sonuçlarıyla uğraşıyor. Evet, İran'da devrim muhafızları gücünü konsolide etti. Biraz daha eskiye göre, yani 3 ay öncesine göre daha sert, daha savaşmaktan kaçınmayan, çekinmeyen bir yönetim olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu süreç İran adına başladı ve aslında İran buradan kalıcı ve başarılı bir anlaşmayla çıkamadığı senaryoda, özellikle yaptırımların kaldırıldığı bir senaryoda çıkamadığı takdirde zaten İran yönetimi için sonun başlayacağını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımızda da Trump'ın iç siyasetteki sıkışmışlığı bizim karşımıza çıkıyor. Yani özellikle bu geçtiğimiz hafta yapılan oylama Trump'a açık bir mesajdı. Belki teknik olarak süreci tıkamayacak veya Trump'ın elini tamamen sıkıştırmayacak bir aşama. Yani o 1973'teki savaş yetkileri tasarısının verdiği süre dolmuştu. Mart-Nisan aylarında 60 günlük bir süreydi. Kongrede bununla ilgili bir tasarı gelmişti ve Senato'da aslında ilk kez o usulle alakalı engelleri aşıp kabul edildi. 50'ye 47 gibi bir oylamayla kabul edildi. Bu şu demek, daha önce 7 kez denenip olmayan şeyin 8. de olması demek, Cumhuriyetçi kanatta artık bir çatlak olduğu anlamına geliyor ki 4 tane senatörün Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın aleyhinde oy kullanıldığı yazıldı. 3 tanesinin katılmadığı aktarıldı. Tabii bu süreçte tamamen Trump'ın elinde bu yetkiyi alıyor anlamına gelmemeli. İşte Temsilciler Meclisi'nde oylama Cumhuriyetçiler tarafından son anda iptal edildi. Hatta bu işte Trump kaçıyor, siyasi yenilgiden kaçıyor, Kongre baskısından kaçıyor haberlerini, iddialarını da beraberinde getirdi. Ama tabii şu var, şu bir gerçeklik ki Zehra Hanım, Beyaz Saray'ın Kongre'deki desteği azalıyor. Ve tamam, Temsilciler Meclisi'nden geçse bile Trump bunu veto edebilir. Trump veto ettikten sonra Kongre'den 3'te 2 çıkması lazım ki bu mevcut aritmetikte bu çok zor. Ama şöyle bir gerçeklik var. Senatörlerin, işte Kongre'nin Trump üzerindeki baskısı artıyor. Öbür taraftan istifa haberleri geliyor. İşte Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard istifa etti. Eşinin sağlık durumunu sebep gösterdi ama bu dahi Trump'ın artık iç siyasette bir köşeye sıkışmışlık yaşadığını ortaya koyuyor ki seçimler de yaklaştıkça aslında Trump'ın buradaki süreci bir açıdan netleştirmesi lazım. Bir de müttefikiyle, yani en yakın müttefiki boyutunda bakalım, İsrail'le ilişkiler bağlamında Perşembe günüydü yanılmıyorsam Trump'la Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Trump'ın Netanyahu'ya 30 günlük bir ateşkes ve bu süreç içerisinde bu temel konuları görüşmek için bir zaman, bir ön çalışma aralığı belirlediği ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bu süreçte işte tam da sizin dediğiniz gibi uranyum zenginleştirmesinin, İran'ın nükleer araçlarının ne yönde ilerleyeceği ve Hürmüz Boğazı'nın statüsünün nasıl olacağıyla ilgili bazı konuların çalışılacağı söylendi. Yani bu süreçte savaşın yeniden başlaması ihtimalinden daha güçlü şekilde müzakerelerin belki daha ciddi bir aşamaya geçmesi, bir adım ileriye geçmesi ihtimali söz konusu. Ama müzakerelere geçilmesi demek yeniden savaş olmayacağı anlamına gelmeyecek. Dediğim gibi buradan çıkacak anlaşma İran'ın bundan sonraki, özellikle İran'daki rejimin kaderini belirleyecek, kaderini tayin edecek. Bir kazanım olması için evet Hürmüz Boğazı'nın statüsünün belirlenmesi gerekiyor ama aslında bu savaş ve savaş sonrası oluşacak yeni statükoya dair İran'ın 1980'den beri hazırlandığını biliyoruz. Çok bunu sahada iyi kötü uygulayabildiğini, görece başarıya ulaşabildiğini söylemek de aslında yanlış değil. Neden? Hürmüz Boğazı'nı kapatabildi mi? Fiilen kapatabildi. Yani İran bundan zarar görüyor ama İran'dan daha çok zararı Körfez ülkeleri görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri görüyor.
0: Yusuf Bahadır Keskin, Babül Mendeb riski de var. O da ciddi konuşuluyor. Çok da aslında korku da yaratıyor. Yani bölge ülkelerinde özellikle çok ciddi etkileri olacak bir başka kartı daha var aslında.
7: Aslında sürecin Babül Mendeb'e sıçraması Zehra Hanım, Körfez ülkelerinden daha ziyade savaşın küresel maliyetini çok ciddi şekilde arttırabilir. Biz bugün Hürmüz Boğazı dediğimizde Boğaz'ın içerisinde kalan, yani İran'ın deyimiyle işte Basra Körfezi bir poşettir, Hürmüz Boğazı onun ağzıdır, biz onu tutuyoruz, ağzını büzüyoruz poşetin minvalinde düşündüğümüzde Körfez'in içerisinde kalan ve Körfez'e bağımlı ülkelerin sayısı 4 tane, belki 5 tane. Evet. Ama öbür tarafta Babür Menderi sıçradığında bu süreç doğu ile batı arasındaki en önemli geçiş güzergahı olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Yani bu güzergahı İran kapatabiliyor mu? Geçtiğimiz aylarda Husilerin burada operasyon yeteneği olduğunu görmüştük ve birçok gemiyi engelleyebilmişlerdi. Şöyle bir gerçeklik var. 100 tane geminin 100'ünü de engellemek, vurmak, müdahale etmek zorunda değil. 10 tanesine müdahale ettiğinizde oradaki seyir sefer güvenliği, seyir sefer serbestliğinin ortadan kalktığını biliyoruz. Ve aslında buranın kullanılamaz hale getirilmesi İran ve vekil unsurları tarafından şu aşamada mümkün gözüküyor. Doğu ile Batı arasındaki en önemli bağlantının kapanması demek bu savaşın küresel maliyetinin tüm aktörler için çok ciddi seviyede artması anlamına gelecek. Ve belki alternatif rota olduğu düşünülebilir. Eskisi gibi Süveyş kanalı açılmadan önce 1869 öncesi gibi gidip Ümit burnundan dolaşabilir mi? Dolaşabilir ama bu hem bütün taşıma masraflarını, sigortasından işte yakıtına kadar artması anlamına gelecek ve aslında küresel enflasyonu petrol fiyatlarındaki artışı da göz önünde tuttuğumuzda ciddi şekilde hızlandıracak, ivmelendirecek bir gelişme olacak ve savaşın maliyetini bütün dünya için arttıracak. Bu da ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma sürükleyecek. Şunu biliyoruz, tarih boyunca küresel hegemon güçlerin en önemli görevi, dünyanın onlardan en önemli beklentisi, rıza üretim aracı uluslararası sulardaki seyri sefer serbestliğini korumasıydı. Amerika Birleşik Devletleri artık bunu koruyamıyor. Basra Körfezi'nde bunu görüyoruz. Öbür tarafta bu süreç sizin de dediğiniz gibi Babür Mendeb Boğazı'na sıçradığı senaryoda bu Amerikan hegemonyasına indirilmiş bir başka darbe olacak ve bütün dünyayı etkileyecek.
0: Peki İran anlaşmazlığı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, özellikle Körfez ülkeleri açısından bir güvenlik doktrinlerinin değişeceğini düşünebilir miyiz? Bu süreçte biz hep şunu konuştuk, yani Körfez ülkeleri bugüne kadar Amerikan güvenlik şemsiyesi altındaydılar, bize bir şey olmaz düşüncesindeydiler. Ama yaşananlar gösterdi ki çok da öyle değilmiş. Belki kısa vadede böyle bir şey olmayacaktır ama orta vadede, uzun vadede böyle bir şey düşünülebilir mi, ne dersiniz?
7: Mutlaka aslında kısa vadede de bunun etkileri olduğunu görüyoruz. Yani mesela Suudi Arabistan'ın ki Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli geleneksel müttefiklerinden bir tanesiydi. Özellikle Soğuk Savaş döneminde pekişen bir ittifakları vardı. Aslında son zamanlarda alternatif arayışlara girdiğini görüyoruz. Yani Pakistan'la bir temas kuruluyor. Bu ittifakın Türkiye, belki Mısır'la desteklenmesine dair bazı projeler ön plana atılıyor ki bu ister istemez o doktrini değiştirdiği anlamına geliyor. Zaten
0: ama
7: bu
0: silah öncesinde satışı da onaylanıyor bir yandan kongreden. Bunu da tabii belirtmek lazım bu ülkelere.
7: Tabii ki Amerika ile ilişkilerin bittiğini, ortadan kalktığını söylemek çok doğru olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri hala burada askeri olarak en önemli aktör. Hala bölgede üstleri olan, bölge ülkelerini koruyan, bölgedeki özellikle monarşileri koruyan en önemli güç Amerika Birleşik Devletleri. Ama ister istemez alternatiflerin aranacağı bir döneme giriyoruz. Bütün dünya genelinde aynısını söylemek mümkün. Hem Körfez hem Avrupa ülkeleri. Türkiye zaten bu arayışa çok daha öncesinde, belki 10 sene öncesinde başlamıştı açık şekilde. Ve aslında Körfez ülkeleri için şöyle bir gerçeklik vardı. Petrol ticaretini yap, Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi Amerika Birleşik Devletleri seni korusun. O hegemonya şemsiyesi altında, o güvenlik şemsiyesi altında sistemi sürdür. Bu hegemonyanın sarsılması, askeri arayışların, yani bölgede Amerika Birleşik Devletleri dışında aktörlerin varlık gösterip o ülkelerin güvenliğine katkı sağlayacak olması ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece rıza, etki alanının dışında ekonomik olarak da siyasi olarak da bazı sonuçlar doğuracak. Bugün bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri bu müttefiklerini koruyabiliyor mu İran saldırısından? Koruyamadığını gördük. Özellikle en önemli müttefiki diyelim Körfez içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri, ki İsrail'le çok yakın ilişkileri olduğunu, hatta diğer Körfez ülkeleri tarafından İsrail'in Körfez'deki Truva atı diye eleştirildiği bir aktör. Burası İran'ın en çok saldırı yaptığı ve bu saldırılardan büyük ölçüde koruyamadığı bir aktör oldu. Keza Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, bütün bu ülkeler bu saldırıların açık hedefi oldu. Yani İsrail'in korunabildiği gibi bu ülkeler korunamadı. Ve şöyle de bir gerçeklik var Zehra Hanım. Birkaç tane füzenin düşmesi, birkaç tane hedefin vurulması bu aktörler için ne değiştirir diye düşünülebilir. Ama özellikle bütün enerji altyapısının Basra Körfezi'ne yakın, İran'a yakın noktada olması, hem Suudi Arabistan'ın hem diğer Körfez ülkeleri zaten o hatta bulunuyor, İster istemez oranın bütün ekonomik altyapısının çökmesini de beraberinde getirebilir. Oldu ki Trump'ın o savaşın hararetli günlerinde, özellikle son aşamasında İran'ı tehdit ettiği bir süreç vardı. Bütün enerji altyapısını vuracağız, yarın enerji günü olacak diye bir tehdidi vardı. Ama İran karşılık olarak biz de bütün Körfez'in enerji altyapısını vururuz tehdidinde bulundu ki bu hem petrol altyapısının hem elektrik altyapısının hem de su arıtma tesislerinin vurulacağı tehdidi olarak okundu. Trump'ı geri adım atmak zorunda bırakmıştı. Yani bir anda o Körfez ülkelerindeki o ışıltılı hayatın tekrar 100 sene öncesi gibi çadırlara dönmesi kaçınılmaz bir hal alabilir aslında. Bu savaşın alevlendiği noktada, alevlenmediği noktada dahi çok ciddi kayıplar var. Yani uzun yıllardır başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere petrole dayalı ekonomi modelinden kurtulmaya çalışan bu aktörler için birçok noktada çok şey kaybedildi. Yani o güvenli liman algısı kaybedildi. Turizm noktasında hedeflerin büyük ölçüde dışına çıkılacak ki geri o noktaya gelinmesi muhtemelen yıllar alacak. Bunlar çok ciddi kayıplar ve aslında askeri zafiyetten kalan ortaya çıkan kayıplar. İster istemez bundan sonraki dönemde benzer kayıplar yaşamamak, benzer krizlerle karşılaşmamak için bu ülkelerin zaten hani aklın yolu bir, kendilerine alternatif güvenlik inşaları sağlamaları gerekiyor. Şu da bir gerçek ki taşıma suyla değirmen dönmüyor. Evet, kapasiteleri sınırlı. Özellikle İran'la mücadele edebilmek noktasında kapasiteleri sınırlı. Ama bu şunu da gösterdi ki Körfez ülkeleri kendi aralarında rekabeti derinleştirdikçe, yani Yemen'de, Sudan'da, Libya'da, Suriye'de bu ayrışma derinleştikçe kendi aralarında dışarıdan gelecek saldırılara da daha açık hale geliyorlar. Bunun da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin bunun da farkına varması gerekiyor. Bu doktrin sadece Amerika Birleşik Devletleri, Körfez ülkeleri arasında yeniden yorumlanmayacak. Kendi aralarındaki ilişkiler bağlamında ya da işte Türkiye gibi, Mısır gibi diğer orta ölçekli aktörler veya Çin, Rusya gibi diğer küresel aktörlerle olan ilişkilerini de yeniden okumalarına, yeni bir yol haritası çizmelerine yol açabilir ilerleyen dönemlerde.
0: Mesela Hürmüz ağırlıklı enerji nakil hatlarında ve buna bağlı olarak da bu bölgesel ilişkilerde siz ilişkilerin şekilleri çok değişecek, değişmek zorunda dediğiniz bir anlamda. Bir farklılık beklemeli miyiz, bekleyecek miyiz? Yani kısa vadede en azından görür müyüz bunu?
7: Aslında dediğim gibi bu süreci de gördüğümüz, yaşadığımız noktalardan geçiyoruz. Özellikle 7 Ekim süreci başlamadan önce Gazze'de biz Körfez'in iki yakınında bir yakınlaşma görmüştük. Yani Suudi Arabistan'la İran'ın mesela birbiriyle normalleşme sürecine girdiklerini, Umman ve İran bu süreci bir noktaya kadar getirdiğini, Çin'in de nihayete erdirmek için devreye girdiği bir sürece şahit olmuştuk. Derken 7 Ekim süreci patladı ve aslında bu rafa kaldırıldı. Bu savaşla birlikte belki de sonsuza dek tarih olabilir. Yani Körfez ülkeleri açısından şöyle de bir gerçeklik var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran'a saldırdığında İran karşılık olarak Körfez ülkelerini hedef alıyor. Ama özellikle bu savaşın 40 günü aşan döneminde Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan olmak üzere sağduyulu yaklaştı. Kendi topraklara hedef alınmasına rağmen İran'a yönelik herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirmediler. Ne zaman ki bu operasyonu gerçekleştirirler, yani savaşın doğrudan bir tarafı olurlar, o günden itibaren çok daha büyük bir tehdit var. Yani geçici İran saldırılarından, İran füze dronlarından çok daha ciddi tehdit. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkeleri yüzüstü bırakıp bölgeden ben istediğimi aldım, başarıya ulaştım, İran'da işte etkisiz hale getirdim deyip çekilmesi olacak ki bu belki onlarca yıl sürecek. Körfez'in iki yakasında düşmanlık tohumlarını ortaya atacak ve söndürülmesi çok zor olacak bir yangının ortaya çıkması anlamına da gelebilir. Yani Körfez ile İran ilişkilerinin bu gerçeği, bu riski göz önünde tutarak ilerlemesi gerekiyor ki bundan asıl olumsuz etkilenecek aktörlerden bir tanesi Körfez, ağırlıklı olarak Körfez ülkeleri olacak. Öbür tarafta Körfez ülkeleri de biz diyoruz, hep sürekli şunu anlatırdık. Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez ülkeleri dediğimizde 6 ülkenin tek bir blok gibi, tek bir akılla hareket ediyormuş gibi okunması, yanlışına düşülmemesi gerekiyor diyorduk ki aslında 6 ülkenin neredeyse her birinin birçok diplomatik konuda farklı ajandaları var. Evet, Bahreyn biraz daha peşe takılmacı. Bir dönem Suudi Arabistan'da bu peşine takıldı. Son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri olarak ilerliyor. Fakat Umman, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan hepsinin birçok konuda aynı noktada buluşamadıklarını biliyoruz. Ve aslında pratikte belki 3 farklı bloğa ayrıldığını gördük Körfez İşbirliği Konseyi'nin. Bundan sonraki dönemde bu ayrışmışlık, özellikle yol haritalarının bu kadar birbirinden farklılaşması ister istemez daha da zayıflatıyor bu aktörleri. İşte son dönemde ne oldu? İşte Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çıktı. Körfez ülkelerinin elindeki en önemli güçlerden bir tanesiydi ve oranın en büyük yanımızda 4. üreticisiydi Birleşik Arap Emirlikleri. Buradan çıkması hem örgütün hem Körfez ülkelerinin küresel siyasetteki gücünü azalttı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ekstra bir güç verdi mi? Onu da sağlamadı aslında. Bu sürecin kazananı bir taraftan Amerika aslında.
0: Orada tabii çeşitli anlaşmalar yapması ve süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Yani oradan evet çıktı. 3. büyük üreticisiydi yanılmıyorsam. Orada bir rekabet piyasası farklı bir şekilde seyredecek ama farklı anlaşmalarla aslında öndeki süreç de çok zor. Çok kolay bir sürece de girmedi aslında.
7: Tabii ki hem ekonomik hem de siyasi olarak ellerindeki en büyük güç aslında OPEC'ti. Bunun ne kadar büyük bir güç olduğunu biz 1973 döneminden beri aslında okuyup takip edebiliyoruz. Aslında bu silahı farklı bir şekilde kullanmayı amaçladı ki bu bölge ülkelerinin ya da petrol üreten ülkelerin ne kadar yararına, petrol fiyatlarının düşmesi bağlamında, arzın artması bağlamında, küresel pazarlara arzın artması bağlamında çok doğru bir adım mı? Bu noktada ben pek emin değilim. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı bu adımı biraz daha o örgütün de bölgenin de gücünü zayıflatacağını düşünüyorum. Evet, küresel petrol bağımlılarının işine gelecek bir adım olarak okunabilir. Tabii sürecin devamında birazcık daha Körfez ülkelerinin belki o eski agresyondan daha uzak, kendi çıkarlarını önceleyen arayışlara biraz daha dönmesi sağlıklı olacak. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın 2015'te başladığı, sonradan yarım kalan Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakını sarsan o kararlılık fırtınası operasyonu vardı Yemen'de. Bunun başarısız olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrı yol haritalarıydı. Yani birlikte başladıkları süreçte Birleşik Arap Emirlikleri güneyde ayrı bir yönetim kurmayı, bunu belki ilerleyen aşamalarda kendisine bağlamayı, kritik geçiş yollarının işte Mayun Adası olur, Sokotra Adası olur, buralarda kendine bağlı yönetimler, peki, organizasyonlar kurmayı amaçlamasıyla ayrışmıştı. Bu ayrışma devam ettiği sürece Körfez ülkeleri de zayıflamaya devam edecek ilerleyen yıllarda.
0: Doktor Yusuf Bahadır Keskin konuğumuzdu. İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu yaşanan son gerilimi, gelişmeleri değerlendirdik kendisiyle. Farklı emareler var tabii. Neler olup bitecek bakacağız. Trump oğlunun düğününe bile katılmayacağını ifade etti. Vuracak mı, vurmayacak mı, neler yaşanacak? İki kanattan da aslında yaşananlar, gelişmeler devam ediyor. Bir yandan askeri kanat, bir yandan da diplomasi kanadında gelişmeler var. Neler olup bittiğini anlamaya gayret gösteriyoruz bizler de elbette. Şimdi sıradaki haberimizi getirelim ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimlere dair gizli belgelerin ikinci partisini yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı

0: Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın talimatıyla 8 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Uzmanlar söz konusu belgelerin bilinen gözlemlere ait yeni görüntüler içerdiğini ancak dünya dışı yaşamın varlığına dair kesin bir kanıt sunamadığını söylemişti. Yayınlanan son 222 doküman arasında 1948 ile 1950 arasında New Mexico'daki gizli bir tesiste yapılan incelemeleri ve gözlemleri ayrıntılandıran 116 sayfalık bir rapor da yer alıyor. Bu tesis, komplo teorilerinin merkezinde yer alan ve 1947'deki meşhur Roswell olayının gerçekleştiği yere yakınlığıyla dikkat çekiyor. Pentagon, bu dosya askeri üssün yakınlarında rapor edilen yeşil küreler, diskler ve ateş toplarına dair 209 gözlem kaydını barındırıyor açıklamasında bulundu. Belgelerin erişime açılması Amerikan kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Muhalifler, Trump yönetiminin konuyu kasıtlı olarak gündeme getirerek ülkenin güncel siyasi sorunlarını unutturma çabasında olduğunu iddia ediyor. Eleştirilerin hedefindeki isimlerden Savunma Bakanı Pete Hegseth ise gizliliği kaldırılan bu belgelerin yayınlanması Trump yönetiminin eşi benzeri görülmemiş şeffaflık konusundaki samimi kararlılığını göstermektedir dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne daimi ikamet hakkı tanıyan Green Card yani yeşil karta başvuru süreci zorlaştırılıyor. Green Card almak isteyen yabancıların artık Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılıp başvurularını kendi ülkelerinde yapmaları gerekecek. Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde geçici olarak bulunan ve Green Card için başvuruda bulunmak isteyen yabancıların olağanüstü durumlar hariç ülkelerine dönmeleri ve başvurularını oradan yapmaları gerektiği belirtildi. Başvuru sahiplerinin bu şartları taşıyıp taşımadığına yetkililer karar verecek. Açıklamada öğrenciler, geçici işçiler veya turist vizesi hamilleri gibi göçmen olmayanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kısa bir süreliğine ve belirli bir amaç için gelirler. Sistemimiz ziyaretleri bittiğinde ayrılmaları üzerine tasarlanmıştır. Onların bu ziyareti Green Card sürecinin ilk adımı olarak işlev görmemelidir denildi. Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un ailesi kulübe anlamlı bir bağışta bulundu. Kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi. Düzenlenen törende Asım Tevfik Sonumut'un torunu Güldener Sonumut, teknenin sertifikasını Başkan Dursun Özbek'e teslim etti.
2: Bağışlanan teknemizin sertifikası...
3: Galatasaray Kulübü'nün 2 numaralı kurucu üyesi Asım Tevfik Sonumut'un torunları kulübe anlamlı bir bağış yaptı. Sonumud'un ailesi kulübün yelken şubesine tekne hediye etti. 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne Kalamış'ta düzenlenen törende kulübe teslim edildi. Babasının adı olan Gülseven adını taşıyan teknenin sertifikasını NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut Başkan Dursun Özbey'e teslim etti. İsmail Gülseven Sonumut geçen yıl hayatını kaybetmişti.
4: Bu yelkenliyle babamın ismini vererek onun adını Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu kutsal fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğunda buluşturduğunuz için hakikaten size minnettarım.
3: Gülseven teknesi Sarı Kırmızılı Kulübün yelken şubesinde yeni sporcuların yetiştirilmesi için kullanılacak.
1: İzmir'de bir inşaatta cesedi bulunan ve intihar diye kapatılan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 8 yıl sonra çok önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin İzmir Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü dahil 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklıkla suçlanıyor. Aslında bu noktaya kolay da gelinmedi çünkü emekli general olan Baba Ethem Büyükışık bir dedektif gibi çalıştı. 8 yıl boyunca delil aradı. NTV'den Yağız Şenkal da Acılı ve babanın adalet arayışını ısrarla takip etti. Çok sayıda haber yaparak mücadelesinde gündemde tuttu. Şimdi gelin bu zorlu 8 yılı bir paranteze alalım. Bu saati noktalayalım. Saat başı birlikteyiz.

0: Bir dedektif gibi çalıştım, bir polis gibi çalıştım, bir savcı gibi çalıştım.
1: Raporlar oğlunun yüksekten düştüğüne işaret ediyordu. Ama o inanmadı. 8 yıl boyunca dedektif gibi sürdü. Ve sonunda intihar ettiği söylenen oğlu Dorukhan Büyükışık'ın bir cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, polisler, bekçiler, müteahhit ve inşaat firması çalışanları bulunuyor.
0: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: ...40 yıl devlete hizmet verdi. Özel kuvvetlerde görev yaptı. Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık, öldürüldüğünü söylediği oğlu için 8 yıldır adalet arıyor.
0: 16 yıl terörle mücadelede fiilen dağda savaştım, çatıştım. Ve bu mücadele esnasında da hem vuruldum hem mayına bastım. On binlerce Mehmetçiğin hayatını kurtardım ama kendi çocuğumun hayatını evimin 600 metre ötesinde koruyamadım.
1: Bu röportaj NTV'de 21 Ekim 2022'de yayınlandı. Ethem Büyükışık oğlunun ardından bir dedektif gibi çalıştı, delil topladı ve sonrasında hukuk mücadelesine başladı. Dosyalara takipsizlik kararı verilse de o yılmadan savaşmayı sürdürdü.
0: Savcılar, polisler, adli tıp kurumu doktorları başta olmak üzere birçok kamu görevlisi ve sivil bu cinayet soruşturmalarında ve görev kötüye kullanma soruşturmalarında önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak diye umuyoruz.
1: 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cesedi bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Baba Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece inşaat sahasında bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
0: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
1: Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri, dosyaya girmeyen video kayıtları vardı. Takipsizlik kararlarına itiraz etti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma isteğini Yargıtay onayladı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 6 yıl sonra cinayet soruşturması başlatıldı. Büyükışık bu gelişmenin ardından 19 Mart 2024'te NTV'ye böyle konuşmuştu.
0: Ben bu kararla Türkiye'de devletin adaletinin var olduğunu tekrar yüreğimde hissettim. Ve yeniden oğlumun hukukunu korunabileceğine dair umutlarım yeşerdi. Bu mücadele elbette bugün burada bitmedi. Aslında yeni başlıyor.
1: Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 3 ayrı dava açıldı. Delil kararttığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma daha sonra inşaat çalışanlarının yer aldığı dosyayla birleştirildi.
2: Jandarma kriminal laboratuvarında görevli, gerçek dışı ses çözüm raporu üreten Casubay'ın duruşmasına geldi.
1: Ses kayıtlarını değiştirdiği öne sürülen jandarmaların davası ise beraatle sonuçlandı. Büyükışık Ankara'da adliye önünde bu açıklamayı yaptığında tarih 28 Kasım 2024'tü.
2: Ben bu mücadeleyi oğlum Dorukhan Büyükışık'ın hukukunu korumak için değil, sizlerin de evlatlarının daha güvenli bir Türkiye'de yaşaması için yapıyorum.
1: En önemli gelişme ise Dorukhan Büyükışık'ın ölümünden 8 yıl sonra gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesinin koordinasyonunda yeni deliller doğrultusunda aralarında polislerin de olduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve soruşturmanın önü açıldı.
0: Bundan sonra devlet içinde suç işleyen hiçbir kamu görevlisi korunamayacağını bir kez daha görmüş olacak ve bundan sonra daha dikkatli hareket edecekler.
1: Ethem Büyükışık için şimdi yeni bir adalet mücadelesi başlıyor.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde ve Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Müzik arası.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Çeşme, Kuşadası, Bodrum boyunca 20, Kaş ve Alanya'da 21, Kemer ve İskenderun'da 22, Ayvalık'ta 18 derece. Karadeniz'de ise deniz suyu sıcaklığı daha düşük. Akçakoca'da 14, Giresun ve Samsun'da 17 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, 10 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. MİT sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Ayrıntıları Özden Erkuş aktarıyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye İstihbaratı ve Suriyeli birimlerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucunda DAEŞ üyesi 10 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bu 10 kişiden 9'unun yapılan sorgunun ardından tutuklandığını, bir kişinin ise gözaltı süresinin uzatıldığını belirtelim. Tabii önemli isimler var. Suriye'den getirilen teröristler arasında, DAEŞ mensupları arasında. Hemen onlara ilişkin birkaç bilgiyi sizlerle paylaşalım. O isimlerden bir tanesi Ali Bora, 2014'te DAEŞ'e katılmak üzere Suriye'ye geçen bir isimdi. DAEŞ içerisinde farklı birimlerde görev aldı. Bir başka isim ise Ömer Deniz Dündar. Bu isim önemli çünkü Ankara Garı saldırısını düzenleyen, hatırlanacaktır, 2015 yılında bu saldırı gerçekleşmiş ve 109 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı olan isimlerden bir tanesi Ömer Deniz Dündar. O da yine yakalanan isimler arasında yer aldı. Yine Ömer Deniz Dündar'ın Türkiye'ye yönelik pek çok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Onlardan biri 2017 yılında Türkiye'ye dönük bir saldırı girişimiydi. O saldırı girişiminde canlı bombalar yakalanmıştı. İşte o bomba düzenekleri üzerinde Ömer Deniz Dündar'ın da parmak izleri bulunmuştu. Bu isimde Suriye'de yakalanarak getirilen teröristler arasında yer aldı. Yine çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna dönük çok sayıda operasyon, çok sayıda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de aralarında bulunduğu Hüseyin Peri, Kadir Gözükara, Abdullah Çobanoğlu, Hakkı Yüksek, Kadir Demir, Çekdar Yılmaz, Murat Özdemir ve İshak Günce isimli DAEŞ'li teröristler de bu operasyon sonucunda Türkiye'ye getirilen isimler arasında yer aldı. Az önce de belirttiğimiz gibi 9 isim tutuklanmış durumda. Bir kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı ve sorgusuna da devam ediliyor.
0: Evet, ayrıntıları Özden Erkuş aktardı. MİT'ten DAEŞ'e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ayrıntıları da bu şekildeydi. Şimdi CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu konuya dair ayrıntıları da bize şimdi Sena Gürbıyık aktarıyor.
2: Sezer Küçük, senin de belirttiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde İstanbul merkezli pek çok ilde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Bu noktada isimler de belli oldu biraz önce. Onları da kısaca söyleyecek olursak. Gülhan Aydın, Sadık Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kayas, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Muç Tapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Aktek Şenay isimli şüpheliler bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis, Malatya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek gözaltına alındılar. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçları işlediği yönünde iddialar doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu noktada şüphelilere CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine yürütülen bir soruşturmada aslında gözaltına alındıklarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu ve bu bahsettiğimiz isimleri de biraz önce paylaştı. Dediğimiz gibi şu anda 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor ve bu isimlerin çoğunluğunun da belediye meclis üyelerinden, şehirlerdeki, illerdeki belediye meclis üyelerinden oluştuğunu belirtelim Zehra.
0: Sena Gürbüyük aktardı, ayrıntılar bu şekildeydi. Şimdi siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. Ankara'da perşembe akşamından beri hareketli saatler yaşanıyor. NTV ekipleri de o sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Öykü Tüccar, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bizleri bekliyor. Uğraş Bingöl de CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri yakından takip ediyor. Önce bir Uğraş'ın yanına gidelim. Uğraş Bingöl Genel Merkezi, az önce de ifade ettiğim gibi. Uğraş, oradaki son durum nedir bu saat itibariyle? Oradaki atmosfer nasıl? Yoğun bir tempo var. Hiç durmayan, dinlenilmeyen bir tempodan bahsediyoruz. Bugün 11 ve 14'te de özellikle önemli toplantılar var. Bugünün takvimi nedir?
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak kutlan mesaisi devam ediyor. Bugün 3. güne girildi. Özgür Özel ve kurmayları Genel Merkez'deki bekleyişini sürdürüyor. İlk karar çıktığından beri Genel Merkez'den ayrılmayacaklarını zaten deklar etmişlerdi. 2 gündür de yoğun bir mesai içinde özellikle kendisine destek için gelen siyasilerle, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bugün önemli bir hatta iki tane toplantısı var. İlk toplantı saat 11'de gerçekleşecek ve milletvekilleriyle kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. O toplantıda fikir alışverişinde bulunacak. Son sürece ilişkin yine saat 14'te ise parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek. Orada da son süreci masaya yatıracak ve geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacaklar. Çünkü bu noktadan sonra yol haritası nasıl işleyecek ona yönelik son hamleleri artık hazırlayacak arkadaşlarıyla, kurmaylarıyla Özgür Özel. Evet, bugün dediğim gibi iki önemli toplantı var. Onlardan en önemlisi parti meclisi toplantısı dedik. Özellikle parti meclisi toplantısı önemli. Çünkü mahkeme kararına rağmen nasıl bir yol haritası izleyeceğini düşündüğümüzde bunlardan ilk yöntem parti meclisinde çoğunluğun bir karar alıp ve olağanüstü kurultaya gitmesi. Ama bu genel başkan çağrısıyla yapılabildiği için bu yöntem biraz zayıf görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dünden beri kurmaylarla yaptığımız görüşmelerde öne çıkan en önemli seçeneklerden biri kurultayı, olağanüstü kurultaya gidebilmek için delege desteğini almak. Bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut delegelerinin yarısından bir fazlasıyla olağanüstü kurultay kararı alabiliyor. Şu an için önündeki en önemli başlıklar, en önemli yöntemlerden biri bu delege yöntemiyle kurultaya gitmek. İşte CHP Özgür Özel ve kurmayları bugün bu konuda son değerlendirmeleri yapacaklar. Yine önemli bir gelişme oldu. Dün hatırlanacağı üzere mahkeme kararının ardından Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelememişlerdi. Dün de öğlen saatlerinde Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu aramıştı ama telefonunun kapalı olduğunu söylemişti. Dün akşam saatlerinde bu görüşme gerçekleştirdiği iki isim arasındaki görüş farklılığı da şu şekilde kamuoyuna yansıdı. Görüşmeye yönelik bilgi verdiklerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda kurultaya gideceğini açıkladığını iletti Özgür Özel'e. Özgür Özel ise en uygun zaman değil, en erken zamanda gidilmesi gerektiğini söyledi. İşte bu noktada da bir polemik ortaya çıkmış oldu. Bu görüşmeye ilişkin yine Özgür Özel akşam saatlerinde parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Şu ifadeleri kullandı bu görüşmeye ilişkin. Dedim ki Kılıçdaroğlu'na, sokağı, milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musun? Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepkisini de gösterdi. Evet, bugün iki toplantı var. İlki o saat 11'de, ikincisi saat 15'te. Biz de bu toplantıları yakından izleyip gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, genel merkezden notlar bu şekilde Uğraş Bingöl aktardı. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki evine bir dönelim, konutuna bir dönelim. Oradaki haber nöbetinde arkadaşımız Öykü Tüccar tutuyor. Öykü, dün Uğraş da değindi aslında. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında o beklenen telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Ve kurultay diyaloğu da damgasını vurmuştu. Buna dair bize açıklama geldi. Hem açıklamanın ayrıntılarını alayım senden, hem bu sabah orada atmosfer nasıl? Bugün Kılıçdaroğlu'nun programı da hayli yoğun. Bir yarım saat, bir saat kadar sonra da sanıyorum konusundan çıkması bekleniyor. Neler aktaracaksın?
4: Uğraş'ta bahsetti, senin de ifade ettiğin gibi aslında beklenen bir telefon görüşmesiydi, ancak ilk gece açıldığında Kılıçdaroğlu tarafından cevapsız kalmıştı. Ardından da Özgür Özel bir kez daha Kılıçdaroğlu'yla temasa geçmeye çalıştığını ifade etti, ancak bu kez de Kılıçdaroğlu'nun telefonun kapalı olduğunu söylemişti ve aslında üçüncü denemede bu görüşme gerçekleşmiş oldu. İki isim bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu tarafından görüşmeye ilişkin ayrıntıları yeni basın danışmanı Atakan Sönmez açıkladı. Atakan Sönmez gerçekleşen görüşmede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini ilettiğini belirtti. Özgür Özel de Uğraş'ın da söylediği gibi en uygun zamandansa en kısa zaman vurgusu yaptı. Öne çıkan en büyük mesaj belki de buydu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nunla yaptığı görüşmenin sonrasında Özgür Özel bu konuları arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını iletmişti. O yüzden başlayan yeni bir telefon görüşmesi daha bekleniyor. Zamanı belli değil ama iki ismin tekrar iletişime geçmesini kısa süre içerisinde bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise bugün şu ana kadar oldukça sakin ilerliyor her şey. Kılıçdaroğlu Çukurambar'daki konutunda istirahatte. Şu ana kadar henüz gelen bir buraya partili isim olmadı. Onu söyleyebiliriz ama şunu biliyoruz ki bugün saat 10.30-11 sularında konutundan ayrılarak ofisine gitmesi bekleniyor. Burada da görüşmeler yapacak. Yani bugünkü temaslarının daha çok orada olmasını bekliyoruz. Ancak önceki günlerden edindiğimiz tecrübeye dayanarak da yine Kılıçdaroğlu'nun çıkışına doğru burada partilerin gelerek desteklerini göstermesi de olasılıklar arasında, bunu da ifade etmiş olalım. Düne bir dönmek istiyorum. Çünkü dün Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı, nasıl bir açıklama yapacağı oldukça merak ediliyordu. Ancak Atakan Sönmez kendisinin sesiyle alakalı bir sıkıntısı olduğunu dile getirmişti. Sağlık problemi olduğunu dile getirmişti. Bir tedavi aldığını, eğer bu tedavi faydalı olur, ses tellerindeki sıkıntı giderilirse açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak bu açıklama olmadı. Atakan Sönmez yine burada Kılıçdaroğlu'nun konusunun önünde bizlerle kısa bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Ve dün bahsettiği konuşmanın bugün akşam üstü saatlerinde Kılıçdaroğlu konutundan ayrılırken yapılacağını duyurdu. Yani şunu söyleyebiliriz, eğer Kılıçdaroğlu'nun sesinde herhangi bir aksilik olmazsa ilk kameralar önündeki ilk değerlendirmesini bu akşam üstü saatlerinde bizler de ekranlara getirmiş olacağız. Bir diğer başlık, dün buraya sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretler gerçekleştirildi. Önemli isimler buraya geldi. Yine önemli isimler de Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki konutuna gitti. Neden önemli isimler diyorum? Çünkü mutlak mutlak kararıyla beraber sadece Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu'yla beraber o dönemin parti yönetimi de tekrar göreve gelmiş oldu. Bu parti yönetiminden Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler, şu anda da aktif olarak milletvekili görevini sürdüren isimler buradaydı. Onların da aslında en dikkat çekeni belki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini şu an yürüten 38. olağan kurultay öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Akın. Ahmet Akın hem mutlak mutlak kararı açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı, hem dün sabah erken saatlerde buraya gelen isimdi. Aynı şekilde CHP Genel Merkezi'ne gidip belediye başkanları toplantısına katıldı ve akabinde tekrar Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelerek burada görüşmeler gerçekleştirdi. Yani aslında bir nevi iki isim arasında ve iki taraf arasında mekik dokudu Ahmet Akın. Bu kapsamda da Ahmet Akın'ın iletişim sürecindeki aktif rolünün de altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bunun haricinde son olarak şunları da hatırlatmakta fayda var. Kılıçdaroğlu zaten süreci bir ayrışma değil, kenetlenme süreci olarak gördüğünü ve bir önceki yönetimle birlik ve beraberlik içinde yürüteceğini ilk gece attığı tweetle duyurmuştu. Dün de hem icra memurları tarafından kendisine karar tebliğ edildi, hem de kendisi ilk icraatlerini gerçekleştirdi. Ne yaptı? İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki 3 avukatı azletti, görevlerine son verdi. Ardından da sosyal medya hesabında kendi bilgi kısmına CHP Genel Başkanı ifadesini yeniden yazdı. Yani aslında kendisi de bu göreve geldiğini ilan etmiş oldu. Nitekim basın danışmanı Atakan Sönmez de icra memurlarının ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada fiilen bir önceki yönetim görevinin başındadır demişti. Biraz sonra yaklaşık bir yarım saat, bir saat içerisinde Kılıçdaroğlu buradan ayrılacak. Ofisine geçecek. Orada yine kendine yakın isimlerle izleyecekleri yol haritasına dair istişarelerde bulunacak. Hem de şunu biliyoruz ki kendisi daha kapsayıcı olmak ve CHP Genel Başkanı herkesin genel başkanıdır şiarıyla, Atakan Sönmez kendisi bunu ifade etmişti. Bütün mevcut, sadece kendisine yakın olan isimleri değil, mevcutta görevde olan ve mahkeme kararıyla şu an itibariyle görevden uzaklaştırılan isimlerle de telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bunu da biliyoruz. Bu görüşmelerin de devam etmesini bekliyoruz. Bir kez daha ifade edelim, Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'daki konutunun önünde şu an için oldukça sakin bir hava var. Ancak buradan 1-2 saat içerisinde konutuna geçecek ve orada görüşmelerini başlatacak.
0: Çin'in Şansi eyaletinde bir kömür madeninde dün gece grizu patlaması meydana geldi. 90 maden işçisi öldü. Çin'in Xinhua haber ajansına göre patlama sırasında madende 247 kişi çalışıyordu. Ajansın geçtiği ilk haberde 200'den fazla işçinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin Devlet Televizyonu hastaneden yaralı görüntüsü de geçti. Ölü sayısının artmasıyla sayılarda tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Çin'de grizu patlamaları ve su basması nedeniyle madenlerde sık sık can kaybı meydana geliyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkı denetim sayesinde son dönemde can kaybı önemli ölçüde azaltılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kasabada yer alan kimyasal tankın arızalanması sonucu bölgedeki on binlerce kişi için tahliye talimatı verildi. Yetkililer tankın sızıntı yapabileceği veya patlayarak havaya toksik dumanlar salabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu olay Los Angeles kentinin Orange County bölgesinde yaşandı. Bölgenin itfaiye şefi, itfaiyecilerin insanları güvenli bir mesafede tutan mekanik bir cihaz kullanarak tankları suyla soğuttuğunu, böylece sıcaklığı sabitleyip zaman kazandıklarını söyledi. Arızalanan tank, plastik üretiminde ve bir havacılık sektöründe kullanılan yanıcı ve uçucu bir kimyasal olan metil metakrilat içeriyordu. Tahliye emri verilen 40 bin nüfuslu bölgedeki yaklaşık 6 bin kişi evlerinden ayrılmayı reddetti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girildiği belirtiliyor. Tahran'da Katar ve Pakistan arabuluculuğunda diplomasi trafiği yoğunlaştı. Amerikan medyasından sızan iddialar fırtına öncesi sessizliğe işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik zirvesi topladığı öne sürüldü. Hatta Trump, oğlunun bu hafta sonu yapılacak düğün törenine de katılmayacağını duyurdu.
5: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül ararken diğer yandan askeri senaryoları da güncelliyor. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran oldu. Katarlı bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir acil koduyla üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı İran'a gitti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bu hafta iki kez Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Ancak İran temkinli tavrını koruyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Devam eden görüşmelerde İran'ın uranyum stokları dahil olmak üzere görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktaran İranlı diplomat, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Bu durgunluğun aslında fırtına öncesi sessizlik olabileceği ifade ediliyor. CBS News kanalı Trump yönetiminin yeni bir askeri bombardımana hazırlandığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesi de masadan sonuç çıkmaması halinde Amerika ve İsrail'in İran'ın enerji ve ekonomik altyapısını vurabileceğini yazdı. Axios haber portalı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini, müzakerelerin çökmesi durumunda devreye girecek askeri senaryolar hakkında briefing aldığını bildirdi. This is my favorite word. Trump'ın hafta sonu programının değişmesi de bu iddiaları destekler nitelikte. Anma günü seyahatini iptal eden Trump, sosyal medya hesabından oğlunun bu hafta sonu Bahamalar'da yapılacak düğün törenine katılamayacağını açıkladı. Hükümetle ilgili gelişmelerin Beyaz Saray'da kalmasını gerektirdiğini belirtti. Trump ardından İran konusunun yakında bir şekilde sona ereceğini de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'la müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu belirtti. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmediği durumda bir B planına ihtiyaçları olacağını dile getirdi.
0: Evet, şimdi hem içeride hem dışarıda yaşanan bu gelişmelerin ekonomiye yansımalarını konuşalım istiyoruz bültenin bu bölümünde. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle beraber. Sayın Özkaya, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum Zeynep Hanım.
0: Şimdi baş döndüren gelişmeler trafiği var gerçekten de. Yaşanan gelişmelerin önce piyasa fiyatlamasına yansımasıyla başlayalım isterim ben. Perşembe günü mutlak butlan kararı açıklandıktan hemen sonra borsada sert satış baskısı yaşanmıştı. Tahvil faizleri yükselmişti. Cuma günü ise borsa kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Tahvil faizi geriledi. Fiyatlar tam olarak baktığınızda ne söylüyor size?
6: Fiyatlar tam olarak mutlak butlan etkilerini yansıtmıyor. Onu belirtebiliriz. Cuma günü göreceli olarak düzelmedi. Fiyatlarda aslında gürültü olduğunu bize söylüyor. Ne demek istiyoruz? Fiyatlar piyasalar sığken bildiğiniz gibi özellikle hisse senedi piyasalarında belirli derecede spekülasyonlar işe yarayabilir. Bu ölçüde bir fiyat oluştuğunu ben değerlendiriyorum. Henüz tam olarak mutlak mutlan ana muhalefetin yönetiminin değiştirilmesi gibi siyasi etkileri, yani bunun orta uzun dönem yaratabileceği etkileri henüz fiyatlarda görmedik. Tahvil faizlerindeki anlık yükselişse o doğru, fiyatlar içine bir miktar girdiğini bize söylüyor. Ama burada şunu da unutmamamız lazım. Mutlak mutlandan hemen önce elimizde olan ekonomik veriler zaten faizlerin baskı altında olduğunu bize gösteriyordu. Burada CHP yönetimi hakkında çıkan karar orta uzun dönemde de bu baskının devam edeceğini söylüyor. Yani elimizdeki ekonomik veriler, 2 yıllık tahviller üzerinde yukarı yönlü baskının ve kur üzerinde cari açık kaynaklı baskının olduğunu belirtiyordu. Karar çıktıktan sonra bu daha uzun dönemli enstrümanlara da mutlaka yayılacaktır. Henüz bunun tam yansımasını görmedik.
0: Peki piyasa gelişmeleri izleyecek elbette. Yani bakacak, ona göre bir reaksiyon verecektir. Söylediklerinizden bunu anlıyorum. Şimdi önümüzdeki hafta da tatil nedeniyle 1,5 gün işlem görülecek. Aylık kısa. Hem haftaya hem de sonrasına dair sert fiyat hareketleri görür müyüz?
6: Borsada bankacılık hisselerinde bir miktar görebiliriz. Zaten bir miktar da yaşandı. Ama daha sonra büyük ihtimalle bazı müdahaleler sonunda sığ piyasada bunlar daha da düzenlenmiş gibi gözüküyor. Ama haftaya ve bayramdan sonra bu etkiler devam edecektir. Ama bu etkilerin devam etmesi şuna bağlı, koşullu. Özellikle ana muhalefet partisinin vereceği reaksiyon henüz net değil. Ve reaksiyon kabiliyeti olup olmadığı da net değil. Onu belirtelim. Dolayısıyla burada özellikle döviz talebi, yani hane halkının, vatandaşların dolara olan talebi belirleyici olacak. Bu şu açıdan belirleyici olacak. Burada geleceğe dair bir korku perspektifi meydana gelirse vatandaşlarda, hane halkında, o zaman dolara eğilim yükselir. Bu hükümetin hiç istemeyeceği bir şey. Ama bu olmazsa, kurda bir hareket görmedik çünkü göreceli oldukça sabit işledi. Bunun da sebebi müdahale olduğunu belirtelim. Bu olmazsa yabancı yatırımcının burada daha yüksek faiz isteyeceğini de açıkça söyleyelim. Bu yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle küresel bankalardan, ABD bankalarından. Onların bildiğiniz gibi bu sene karları da yüksek açıklandı. Çünkü biz yüksek döviz ihtiyacımız ve buna hassasiyetimiz olduğu için bize kredi kanalıyla verdikleri veya carry trade aracılığıyla gelen sıcak parada yaşanan geri çekilme bu paranın tekrar gelmeyeceğini söylemiyor. Geleceğini, döneceğini ama daha yüksek faiz isteyeceğini söylüyor. Çünkü oluşturulan ekonomik ortam ya da ekonomi politikalarının bizi getirdiği nokta maalesef bu nokta. Merkez Bankası bunu raporunda üstü örtük olarak söyledi. Yani yükselen enflasyona dayanarak söyledi müdahale edebileceğini veya her türlü aracı kullanacağını, ama burada yükselen enflasyonla beraber mutlak butlanın getireceği etkilerle yabancı yatırımcılar sıcak para getirmek için dahi daha yüksek faize ihtiyaç duyacaklar. Kısa dönemli tahvil faizleri tam olarak bunu gösterdi. O yüzden gelecek hafta ve bayramdan sonra bu yapılan açıklamalar minvalinde biz faizlerin yükseltilebileceğine tanık olabiliriz. Bunu şu açıdan söylüyorum. ekonomi açısından bu bir döngü yaratmaktadır. Yüksek faiz döngüsünden kurtulamama durumunu getirmektedir. Ve buna bir de yüksek kur eşlik ederse o zaman orta uzun dönemde daha sıkıntılı bir sürecin içinde olacaktır ekonomi maalesef.
0: Orayı biraz daha açalım dilerseniz. Şimdi yabancı yatırımcının sıcak para girişim kesilmeyecektir, olacaktır ama daha yüksek faiz isteyeceklerdir dediniz.
6: Evet.
0: Orada ekonomik senaryoları belki çeşitlendirebiliriz. Vaktimiz var. Yabancı kurumlar şimdi baktığımızda faizde artış olabileceği tahminlerini de paylaştı. Merkez Bankası'nda faiz kararını 11 Haziran'da açıklaması planlanıyor. Öncesinde ya da sonrasında bir faiz artışı siz öngörür müsünüz?
6: Bu 19 Mart'ı hatırlatan bir süreç olduğu için bir benzetme yapabiliriz. Orada da önce faiz artırımına gidilmemişti. Hatırlarsanız belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında önce piyasaya müdahaleyle döviz sağlanarak bu önlenmeye çalışılmıştı. Ondan belirli bir süre, yani neredeyse 5 hafta geçtikten sonra bir faiz artırımı yapıldı. Tabii bu arada döviz rezervleriniz erimiş oldu. Yaklaşık 48 milyar dolar. O zaman bunu tabii ki eleştirmiştik, çünkü faiz artırımı yapma kararınız varsa döviz rezervinizi eritmemeniz gerekiyor. Çünkü onu tekrar doldurmak için daha yüksek faiz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu da bütçe üzerine baskı yapıyor bildiğiniz gibi. Şimdi ise durum, eğer olağan toplantısından önce bu döviz kaçışından oldukça rahatsız olursa ekonomi yönetimi, ki öyle gözüküyor, daha erken olağanüstü bir karar alabilir faizleri yükseltme konusunda. Ama bayram sonrasındaki seyre bakacağı için, eğer öyle olmazsa, geri dönüşler başlarsa hisse senedi piyasalarına veya sıcak portföy girişleriyle, o zaman dediğiniz gibi Haziran toplantısını bekleyebilir. Burada tabii ki bunlardan bir de bağımsız olarak küresel politikaların etkisi var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın. Onu da vurgulayalım. Bu ayrımı da şöyle yapıyoruz. Bu mutlak butlan kararı bekleniyordu ama yazın bekleniyordu bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak. Küresel Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi ve finansal sistem üzerindeki olumsuz etkisi ekonomimize yansımıştı Mart ayından itibaren. Ve yine yüksek oranda döviz rezervi harcanmış oldu. 219 milyar dolardan 170 milyar dolara kadar indi, çıkışlar olduğu için. Çünkü kırılgan bir ekonomimiz var. Petrol fiyatlarına oldukça duyarlı. Petrol fiyatları da 100 doların üzerinde kaldığı zaman sizin cari açığı yüksek vereceğiniz fiyatlanıyor. Yani döviz kurunu tutamayacağınız. Halbuki carry trade'de önemli olan, bildiğiniz gibi, yabancı bankalara bu konuda verilen garantiler. Yani kurun aylık olarak %1'i artışı geçmeyeceği, %37 faizle verildiği zaman bu kurumların, carry trade için gelen kurumların veya kişilerin yıllık %22, %23 dolar faizi alacağı yönünde bu uzlaşma. Örtük veya açık, o fark etmez ekonomik anlamda. Dolayısıyla bu küresel fiyatlamalar yüzünden Mart ayında bozuldu. Şimdi bir de mutlak butlan kararı eklenince buradaki bozulum yurt içindeki karar vericilerin eklenmesiyle daha da büyüyebilir. Onu özellikle vurgulayalım. Mart ayında buna hane halkı eklenmedi. Hane halkı güvenini bozmadı. Dövize geçmedi. Ama buradan sonra bunu bilmiyoruz. Ekonomi yönetimini de bunu kestirebildiğini tahmin etmiyorum. O yüzden Merkez Bankası faiz artırımına gidebilir. Eğer rezervlerdeki erime yüksek miktarda devam ederse, 170 milyar dolar oldukça az bir rezerv. Bizim gibi büyük bir ekonomi için neden az diyoruz? Yüksek miktarda ithalatımız var, yüksek miktarda kısa vadeli dış borç stoğumuz var. Ve bu yüzden rezervimizin yükseltilmesi lazım. Tabii bize borç veren yabancı yatırımcı bunu bildiği için daha yüksek faiz isteyecektir. O yüzden o argümanı söyledim. Bu da maalesef borç alma ve borç verme piyasasının kuralı.
0: Peki, Merkez Bankası da kredi büyüme sınırını aşağı çekti. Kredi mevduat hesaplarında da bir büyüme sınırı düşürüldü. Bu kredi kullanımında artış yaşanmaması için yapılmış bir hamle mi?
6: Bu hamleyi vergi indirimleri paketiyle beraber değerlendirmemiz lazım. Çünkü kredi hacmindeki büyüme bizde KOBİ'lerin, büyük ölçüde KOBİ'lerin nakite sıkışmasından dolayı kaynaklanıyor. Yani yüksek faizli ekonomide ekonomik yapınız KOBİ'lerden oluşuyorsa onların nakit çevirme hızı düşmüş oluyor. Çünkü birbirlerinden alacak verecekli oluyorlar. Bunu açabilmek için kredi vermeniz gerekiyor. Ama kredi hızını büyüttüğünüz zaman da enflasyonist baskı çok ağır şekilde ortaya çıkıyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi şu, kredileri siz katma değerli üretim için veya hatta belki teknolojiyi geliştirmek için kullanmıyorsunuz. Olması gereken bu. Büyük ekonomilerde gözlediğimiz ABD'de, Kore'de, Japonya'da. Siz aksine bu küçük KOBİ'leri yani üretim birimlerini bir miktar yüzdürmek için kullanıyorsunuz. Yani işsizlik artmasın, işçi çıkarmasınlar ve faaliyetleri devam etsin diye. Bunun da sebebi şudur. Neden böyle? Hizmetler sektörü çok ağırlıklı olarak çok hızlı büyüdüğü için ve sanayi sektörü daraldığı için ekonominin içinde sanayi sektörü bildiğiniz gibi %20'nin altına geldi ağırlık olarak. Hizmetler sektörü genişleyince birçok KOBİ kümelenmiş oluyor. Dolayısıyla her biri kendi marjına göre fiyatlama yaptığı için bu enflasyonu büyütüyor. Siz krediyle besledikçe onlar açıklarını kapatarak yani maliyet açıklarını, finansman açıklarını yine fiyatlama davranışlarında bozulma devam ediyor. Bu mekanizmanın değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için vergi indirimleri yaptı hükümet bildiğiniz gibi ama vergi indirimleri burada bir çare olacağını ben değerlendirmiyorum. Bu KOBİ'ler ve ekonominin yapısı kredi büyümesine çok hassas. Kredi büyümesini kıstığınız zaman da maalesef onların nakit akışını çok olumsuz etkilemiş oluyorsunuz. Halbuki bazı verimsiz firmaların elenmesi gerekiyor. Ama buna müsaade edilmiyor işsizlik artmasın diye. Bu da ayrı bir kredi bağımlılığı döngüsü yaratıyor. Hem TL bakımından hem de bankacılık sisteminin ve hükümet dahil olmak üzere yurt dışından krediyle beraber yüksek borçlandığı için.
0: Peki ihtiyaç kredisi ve mevduat faizinde de kısa ve orta vadede bir artış söz konusu olabilir mi?
6: Eğer Merkez Bankası faizleri yükseltirse döviz çıkışı hassasiyeti yüzünden onu söyleyelim. Enflasyon burada ekonomi programı içinde birinci amaç değildi. İkinci amaçtı. Birinci amaç hep döviz rezervini yüksek tutmaktı ve döviz hassasiyetini gidermekti. Bu arada enflasyon dövize bağlı olarak yani kur etkisine bağlı olarak düşerse evet sonuç olarak iyi olacaktı yan olarak. Dolayısıyla %30'un altına indiremedi ekonomi yönetimi. Şimdi faizler yükseltildiği zaman zaten tahvil faizleri onu işaret ediyor. Burada tabii ki mevduat faizleri ve kredi faizleri de yükselecektir ve finansal piyasaların Ocak ayında beklediği Temmuz ayında %30'lara 25'lere doğru faizler iner. Çok çok iyimser bir beklentiydi. Onun gerçekleşmesi çok uzun bir zaman dilimine yayılacak. Bu da ekonominin seçim olsun olmasın, ilan edilsin edilmesin yaz aylarından itibaren daha zor bir sürecin içinde olacağını bize gösteriyor. Tabii bu konuşmalarımıza bir de şunu eklememiz lazım. Tam bu noktada ücretliler, hane halkı davranışı, hane halkının alım gücünü de ayrıca buna ekleyerek konuşmamızda fayda olur ekonominin genel gidişatını değerlendirmek için.
0: Yani sanıyorum şimdi dışarıda bir Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı var. İçeride siyasette yaşananlar nedeniyle ekonomik olarak şöyle geniş çaplı bir tahmin yapmak da gittikçe zorlaşıyor sanıyorum bu kadar çok parametre bir araya gelince.
6: Açıkçası hangi konuda tahmin yapacağınıza bağlı. Bir ikincisi tahmin yapmak için kullandığınız araçların ne kadar gelişmiş olduğuna bağlı matematik araçların. Üçüncüsü de varsayımlarınıza bağlı. Bildiğiniz gibi varsayıma bir örnek verelim. Yani Merkez Bankası enflasyon raporunda bu yıl petrol fiyatlarının 60 dolarda kalacağını varsayarak hesaplarını yapıyordu. Ama bunu ilan ettiğinde zaten 60 dolardı. Dolayısıyla varsayımlarınızın çok gerçekçi olması ve hayali olmaması lazım. Temenni olmaması lazım. Eğer öyle oluyorsa tahminleriniz sapıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla bir enflasyon tahminin beklentisinin özellikle büyük kurumlardan, ekonomi kurumlarından, resmi kurumlarından %50, %50'nin üzerine sapması bütün ekonomik işleyişi zorlaştırır. Ücretlerin haksız yere düşük tutulduğunu gösterir. Firmaların haksız yere daha fazla kar ettiğini gösterir. Yani ekonomideki adaletli bölüşüm dengesi bozulmuş olmuş olur. Bunu da sıcak para akışlarıyla gidermeye çalıştığınızda yüksek faizle bu döngüyü daha da bozmuş olursunuz. O yüzden bu söylediğiniz gibi çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi kurumlarının her şeyden önce gerçekçi olması gerekiyor. Yani iyimserlikle piyasayı yönlendirmek ile gerçekçi olup yönlendirmek arasında fark var. Tabii ki yönlendirmeli. O modern merkez bankacılığının bir boyutu ama yönlendirirken gerçekçi tahmin ve beklentilerle yönlendirirse o zaman hane halkı da ona göre firmalarda ona göre pozisyonlarını alır ve daha sağlıklı bir işleyiş meydana gelir. Küresel ölçekte baktığınızda dediğiniz gibi tahmin yapmak şu açıdan zor. ABD hükümetinin Hürmüz Boğazı üzerinde İran'a karşı yapabileceği çok fazla seçenek kalmadı. Trump hükümeti Kasım ayında bir ara seçime gidecek ve burada çok zorlanacağı şimdiden bahislere de girdi. Finansal piyasadaki yatırımcılar bunun zor geçeceğini ne oynuyorlar, kararlarını öyle alıyorlar. Bu bütün dünyayı etkileyecek, şu açıdan etkileyecek. İran daha fazla pazarlık gücü olması açısından bu süreci sündürdükçe $100 üzerinde kalan petrol fiyatı bizim gibi gelişmekte olan ve petrole bağımlı ülkeler için büyük bir risk meydana getirecek. Ama şunu vatandaşlarımız için vurgulamak istiyorum. Bizim için olan risk Avrupa Birliği içinde var. Çünkü onlar da petrol ve gaz bağımlısı. Ama orada %2.1 olan enflasyon %2.6'ya çıktı, revize edildi. Bizde bu %16'dan %26'ya revize edildi. Dolayısıyla burada sadece küresel etkenler değil, sizin kendi ekonomi politikalarınız ve geleceğe yönelik gerçekçi varsayımlarınız büyük pay sahibi.
0: Şunu da sorayım ben size son olarak. Şimdi siyasi sorunlar çözülür. Dışarıda da İran Savaşı'nda bir barış anlaşması, bir müzakere sağlanırsa eğer, yılın ikinci yarısına bakacak olursak ekonomide hızlı bir toparlanma söz konusu olabilir mi?
6: Yılın ikinci yarısında açıkçası yaz aylarında hızlı bir seyahat geliri girişimiz olursa ve turizm girişimiz olursa yüksek miktarda bunun sayısal karşılığını verelim. Senelik 65 milyar doları geçebilirsek dediğiniz gibi bir toparlanma görebiliriz. Ama bu siyasi sürecin nasıl işleyeceğine, nerede tıkanıp tıkanmayacağına ve seçime doğru gidip gitmediğimize de bağlı olacak. Seyahat gelirleri konusunda Nisan ayı verileri bir miktar daralmayı gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın bize seyahat gelirleri arasından da etkisi var. O yüzden Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça bizim ekonomimizin dediğiniz gibi hızlıca toparlanması da ileri doğru atacak ve uzayacak. Eğer o iyileşirse, bir an evvel bir anlaşma çıkarsa oradan, ateşkes olur, kısa dönemli anlaşma olur, bir sorun değil. Yani durgunluk yaşanırsa Hürmüz Boğazı'nda, çatışmasızlık, o zaman ekonomimizdeki toparlanmayı bir miktar mutlaka görürüz yaz aylarında. Diğer geri kalan kısmı ise iş dinamiklere ilişkin olacak. O mutlak butlandan önce de vardı ve ekonomik politikasının değiştirilmesi gerektiğini bize söylüyordu zaten.
0: Peki, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz Ata Özkaya'yı uğurlayalım. Hem içeride hem dışarıda yaşananların ekonomiye yansımalarını konuştuk kendisiyle. Yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. 9 günlük tatilin başlamasıyla yollarda yoğunluk da artmış durumda. Özellikle de Tem Otoyolu Sakarya mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Şimdi ayrıntıları bir alalım. Özgür Yılmaz telefon attığımızda. Özgür.
7: Evet, bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce kişi yollarda, bazıları memleketlerine, bazıları da tatil bölgelerine gidiyor. Özellikle de başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki büyük şehirlerden Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Ege bölgelerindeki illere doğru bir yolculuk var, hareket var, yoğunluk yaşanıyor. Dün de yola çıkanlar vardı ancak birçok kişi bu sabah erken saatlerde yola çıkmayı tercih etti. Bu nedenle de özellikle de bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu ki Sakarya'da yaklaşık 2 saatlik bir trafik yoğunluğu var. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçidinde yoğunluk yaşanıyor. Bu noktada zaman zaman trafik durma noktasında ilerliyor. Otoyollarda İstanbul istikametinde bir trafik yoğunluğu yok. Trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Hatta her zamankinden daha düşük yoğunluklu bir trafik seyri var. Ancak tersi istikametinde özellikle de Akyazı gişelerine doğru Sakarya'da trafik çok yoğun. Yaklaşık 2 saattir de bu yoğunluk artarak devam etti ve önümüzdeki saatlerde de bu trafik yoğunluğu bu şekilde devam edecek. Çünkü 2 saat içerisinde trafik yoğunluğu daha da arttı. Özellikle de gişelerin gişelere yaklaşırken daha da ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Tabii ki bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce kişi, bazıları memleketlerine, bazıları ise tatil bölgelerine gidiyor. 9 günlük bayram tatili kapsamında yollarda da emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı ki Sakarya'da da birçok ekip bayram süresince yollarda olacak, denetimlerine devam edecek. Yaklaşık 300 ekip var sadece Sakarya'da, bunu belirtelim. Sürücülerin trafik kurallarına uyması gerekiyor, uyması isteniyor. Olası bir trafik kazaları, olası trafik kazalarının yaşanmaması için mutlaka trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Bu kapsamda da emniyet güçleri bayram süresince sadece Sakarya'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında yoğun bir şekilde mesai verecekler. Denetimler aralıksız devam edecek. Bir kez daha belirtmek gerekirse artık bayram trafiği, bayram yoğunluğu, bayram hareketliliği de başladı. Ve şu an için Marmara bölgesinde, Sakarya'da, özellikle de Anadolu istikametinde, Ankara istikametinde bir trafik yoğunluğu yaşanıyor ayrıntılar bir şekilde.
0: Evet, otoyollarda tatil yoğunluğu var. Özgür Yılmaz da ayrıntıları bu şekilde aktardı. Devam edelim. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Böylece 20 binden fazla öğrencisi olan üniversite fiilen kapatılmış olduğu karara tepki gösteren öğrenciler üniversite önünde eylem yaptı.
8: Bilimde, bilimde, bilimde. 20 binden fazla öğrenciye eğitim görüyordu. 30 yıllık Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
9: Resmi gazetede yayımlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izinleri iptal edildi. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
8: Yükseköğretim Kurulu'ndan kapamaya ilişkin açıklama geldi. Öğrencilerin yanı sıra üniversitede görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden gerekli

0: hocalarımız ne olacak bilmiyor. Aynı şekilde hocalarımız da çok şokta. Hani kimse bir şey diyemiyor. Hukuk fakültesinde okuyorum. Garantör okulumuzda hukuk fakültesi de yok. O yüzden bizim için ekstra bir belirsizlik var şu an. Korkuyoruz.
1: Hatay'da çarşamba günü etkili olan sağanak büyük hasara neden olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte ekipler kayıp 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arıyor. Şimdi bölgeye bir dönelim. Temsilcimiz Nizamettin Kaplan notlarıyla karşımızda. Nizamettin.
2: Zehra Sel felaketinde bugün 3. gün ve 3. günde aramaların Asineğri'nin denize döküldüğü noktada yoğunlaştığını söyleyelim. Şu anda ekipler Akdeniz sahilinde arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü dün burada maalesef 19 yaşındaki Deniz Hoşger'in cenazesi bulunmuştu ve ardından burada yoğunlaştı arama kurtarma çalışmaları. 20 yaşındaki Musa Paşa hala kayıp ve ekipler onu bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Burası olayın yaşandığı noktaya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Karaçay üzerindeki köprünün yıkılmasından sonra iki arkadaş sel sularına kapılmışlardı ve maalesef dün Deniz Hoşger'in cesedi buraya kadar, yani yaklaşık 20 kilometrelik bir nokta uzaklıktaki noktaya kadar geldi. Asineğri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada bulundu. Şu anda AFAD ekipleri ve diğer gönüllü ekipler burada çalışmalarını yürütüyorlar. Bir yandan da tabii denizde de sahil güvenlik botları arama çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalara havadan dronlarla da destek veriliyor. Musa Paşa ve Deniz Hoşger'in içerisinde bulunduğu tahmin edilen araç dün Karaçay üzerindeki bir noktada bulunmuştu. Çalılıkların arasında suyla birlikte oldukça uzak bir noktaya sürüklenmişti. Ancak iki gence ulaşılamamıştı. Gün içerisindeki çalışmalarda da Deniz Hoşger'in cesedi burada, hani olayın yaşandığı noktaya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Akdeniz'de bulundu. Asineğri'nin denizde karıştığı noktada bulundu. Tabii sahada çalışmalar sürüyor. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleriyle birlikte sahil arama kurtarma, sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yürütüyorlar. 3 saat içerisinde metrekareye yaklaşık 157 kilogram yağış düşmüştü. Bu da çok yüksek bir oran. Dün AFAD Başkanı buraya geldi. O da Mustafa Masatlı, Vali Mustafa Masatlı ile birlikte aileleri ziyaret etti. Cenaze törenlerine katıldı Ali Hamza Pehlivan. Bölgenin genelinde tabii dün yoğun uyarılar vardı meteoroloji tarafından. 40'ın üzerinde il için sarı kod uyarısı söz konusuydu. Bu illerden biri de Hatay'dı. Ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok kentte. Sadece 4 kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrası kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları devam ediyor. Buradan başlayıp olayın yaşandığı noktaya kadar ekipler farklı bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyorlar Zehra.
1: Nizamettin Kaplan arama çalışmalarındaki son durumu anlattığı bizlere bu şekildeydi. Oradan notlar.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
11: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
10: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Pil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Her şeyden bir haber köşesinde oturuyor. O her konuda bir taraf kalmayı bilir. Eskisi kadar sık olmasa da hala kullanılan sözcükler. Bir haber, bir taraf. Bir haber, habersiz. Bir taraf, tarafsız anlamında. İkisinin de başında aynı ek var. Bi, Farsça olumsuzluk ekidir. Pek çok sözcüğün başında kullanılır. Neyse ki hemen hepsinin Türkçe karşılıkları var artık. Ama gene de her an karşımıza çıkıp bizi yanıltıveriyor. Bi haber ve bi taraf. Fark edileceği gibi i uzun okunuyor. Karşılaşabileceğimiz farklı örneklere bir göz atalım. Biçare, çaresiz, zavallı kimse demek. İ'yi uzatmadan biçare şeklinde söylendiği çok oluyor ne yazık ki. Biçare. Bir an Yahya Kemal'e kulak verelim. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Devam edelim. Bir günah, suçsuz, günahsız. Bir karar, kararsız, tereddütlü. Kimi zaman bir karar diye tümden yanlış söylendiğini duyuyoruz. Bir haber de öyle. Anlaşılmaz bir şekilde bir haber diyiveriyorlar. Bir kes, kimsesiz. Bir perva, korkusuz, gözü pek. Bir vefa, vefasız. Bir zar, bezmiş, usanmış. Bu noktada önemli bir karışıklıktan kaçırmamız gerektiğini söyleyeyim. Başında bir eki olmasına karşın farklı anlamda sözcükler de var. Örneğin tek düze anlamındaki biteviye gibi. Buradaki i kısa söyleniyor. Biteviye. Bugünlük hoşça kalın.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinesiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğu'da devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçık Hocam.
7: Emri ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen Emri yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. Emri'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar Emri Türkiye web sitesinde.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de Selek Tereyn'le kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Gota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Merhaba, 11 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu'nda önemli bir toplantı vardı. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından bir vatandaşın yerel seçim iptal edilsin başvurusu reddedildi. Ayrıntıları Özden Erkuş aktarıyor.
1: O toplantı sabah saatlerinde başladı. Az önce de toplantının bittiğini belirtelim ve toplantıda da yerel seçimlerin, yani 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin iptali yönündeki o talep reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu bilgiyi paylaşalım. Bu talep bir CHP üyesi tarafından yapılmıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı, 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı mutlak butlan kararının ardından bu çerçevede gerçekleştirilen, o dönemde gerçekleştirilen 31 Mart 2024 yerel seçiminin de iptal edilmesi gerektiği yönünde bir talepte bulunuldu, bir dilekçe verildi. İşte buna ilişkin başvuru da bu sabah gerçekleşen Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantısında, olağan gündem toplantısında ele alındı ve değerlendirildi ve edindiğimiz bilgilere göre bu talep reddedildi. Böylece 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimin iptali talebi de reddedilmiş oldu. Dün tabii önemli bir mesai vardı Yüksek Seçim Kurulu'nda, şu anda bulunduğumuz Yüksek Seçim Kurulu'nda. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı vardı mutlak butlan kararına ilişkin. O kararla ilişkinde bir karar vermişti Yüksek Seçim Kurulu. Ardından da Başkan Serdar Muttah bir açıklama yapmıştı. İstinafın CHP'nin mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazını dün oy birliğiyle reddettiklerini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın CHP temsilcisini, ki bir dipnot olarak hemen belirtelim, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu da görevden almıştı. Dediğimiz gibi Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün kritik, dikkat çekici bir toplantı daha vardı. 31 Mart 2024 yerel seçiminin iptaline dönük bir başvuruyu sabah saat toplantıda ele aldı kurul ve bu talep reddedildi.
0: Ayrıntıları Özden Erkuş aktardı. Şimdi bir de telefon bağlantısı gerçekleştirelim. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Sena Gürbıyık aktarıyor.
2: Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiaları ile ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu soruşturma kapsamında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7 ilde 13 şüpheliyi gözaltına aldı ve operasyon kapsamında da İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilere siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık 13 ismin kim olduğunu da paylaştı. Yani şüphelilerin isimlerini de paylaştı. Çoğu ismin delege olduğunu belirtelim ve ilçe başkan yardımcıları olduğunu belirtelim. Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akbek Şenay isimli şüpheliler bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde gözaltına alındılar. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine yönelik iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddiasıyla gözaltına alındılar ve bu soruşturma kapsamında da şu anda 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim Zehra.
0: Evet, ayrıntıları, bu soruşturmaya dair ayrıntıları da Sena Gürbıyık'tan dinledik. Şimdi siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. Ankara'da perşembe akşamından beri hareketli saatler yaşanıyor elbette. NTV ekipleri de o sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Öykü Tüccar, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bizleri bekliyor. Uğraş Bingöl'de CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor. Önce bir Uğraş'a dönelim, Uğraş Bingöl'e dönelim, CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Uğraş, bugün pek çok toplantı var, iki önemli toplantı var. Ve biliyoruz ki aslında bu kararın ardından pek çok ziyaret de gerçekleştiriliyor genel merkeze, Özgür Özel'e. Oradaki atmosfer nasıl? Bugünkü program nasıl?
3: Zehra, bugün ilk iki güne nazaran biraz daha sakin olduğunu söyleyelim. Kemal Özgür Özel ve kurmayları bu geceyi de genel merkezde geçirdi. Şu dakika itibariyle de önemli bir toplantısı var. Milletvekilleriyle bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek genel merkezde. Ve hemen akabinde ise saat 14'te parti meclisini toplayacak. Ve orada da son sürece ilişkin, mutlak mutlak kararına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Fikir alışverişlerinde bulacak ve yol haritası netleşmiş olacak. Çünkü parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı. Bu kararlarla Özgür Özel ve arkadaşları da yol haritasını belirleyecek iki önemli toplantının ardından. Hatırlanacağı üzere dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. O telefon görüşmesinin detaylarını da her iki taraftan da açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aramıştı, ulaşamamıştı. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış ve ulaşamamıştı. Dün akşam bu telefon görüşmesinde iki isim görüştü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e en uygun zamanda kurultaya gidelim yönünde bir talep, bir görüş ilettiğini söyledi. Özgür Özel de en uygun değil, en erken zamanda kurultaya gidelim açıklamasını yaptı. Dün saat 20.30'da CHP Genel Merkezi önünde bir miting vardı. Özgür Özel o mitingde gelen partililere bu telefon görüşmesinin detaylarını da aktardı. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu'na dedim ki, sokağa milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir, tavizim yoktur. En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurulta istiyoruz dedim diye konuştu Özel. Özel devamında da CHP Genel Merkezi'ndeki nöbetleri sürdüreceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez. Partimiz AK Parti'nin butlan kollarına yönettirmeyiz açıklamasıyla bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Evet, şimdi mutlak butlan kararına karşı bir yol haritası izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle bayramdan sonra Özgür Özel'e yakın kurmaylardan öğrendiğimiz bilgiye göre en erken kurultaya gidebilmesi için parti meclisinin karar alması gerekiyor. Ama parti meclisinin toplantısında genel başkan çağrı yapabiliyor. O yüzden kurultay için ikinci seçenek ağırlıklı öne çıkıyor. O da delegelerin imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerinin toplam sayısından bir fazlasını bulmaya çalışacak. Aslında birkaç gündür bu noktada bir yandan da bu yönteme ilişkin de temaslar artıyor. Bayramdan sonra da bu hız kazanacak ve az önce de bahsettiğim gibi Özgür Özel ve Özgür Özel ve kurmaylarının en önemli üzerinde durduğu yöntemin başında delege imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürmek yer alıyor.
0: Evet, genel merkezden, CHP genel merkezinden Uraş Bingöl'den sözü alalım. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne gidelim. Öykü Tüccar'a bir dönelim. Öykü, şimdi hareketli günler, saatler yaşanıyor gerçekten de. Şimdi bu telefon görüşmesine dair, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu telefon görüşmesine dair Uraş da aktardı. Senin aktaracaklarını da dinleriz elbette. Açıklamalar var çünkü, ama özellikle 10.30-11 gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geçmesi bekleniyordu. Orada bir gecikme var sanıyorum. Bugünkü programını alalım. Bir de biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karar açıklandıktan sonra hiç görmedik. Sesinde bir sıkıntı olduğu ifade edilmişti. Bugün bir açıklama yapılacak mıymış?
4: ...konusunda çalışmalarını burada sürdürüyoruz.
5: Evet, bugün saat 10.30-11 sularında çıkmasını bekliyorduk. Ancak burada bir değişiklik oldu. Atakan Sönmez basın danışmanı geçtiğimiz saat dilimi içerisinde yanımıza gelerek saat 14'te çıkış yapacağını, 14 sularında çıkış yapacağını söyledi. Şimdi kameraman arkadaşım Arhan'dan rica edeceğim. Arhan'cığım şöyle yukarı doğru dönelim. Biz burası garajı diye çıkacak diye bu tarafa gelmiştik. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu şu an arkada gördüğümüz konutta istirahatini sürdürüyor. Buraya da bir takım partililer gelmişti. Ancak yağmurdan ötürü onlar da birazcık sayıları azaldı. Araçlarının içerisinde çıkış saatini bekliyorlar. Bugün gün boyunca temaslarda bulunmasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun ofisinde. Akşam sularında iş yerinden çıkarken de bir açıklama yapılması beklentiler arasında. Zira Atakan Sönmez dün bir tedavi gördüğünü, ancak sesinde sıkıntı olduğu için hala düzelmediği için kameraların karşısına geçmediğini söylemişti. Akşam saatlerinde iyileşirse sesi açıklama yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu olmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde de yine açıklamayı Atakan Sönmez basın danışmanı yaptı. Ancak bugün tedavisi devam ediyor Kılıçdaroğlu'nun ve eğer bir aksilik olmazsa kendi sesini toplayabilirse akşam üstü saatlerinde ofisinden çıkarken kameraların karşısına geçerek açıklama yapacak.
0: Evet, Öykü Tüccar Çukurambar'daki Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden son durumu ve bugüne dair programı aktardı bizlere. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MIT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Hatay'da çarşamba günü etkili olan sağanak büyük ölçüde hasara neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte ekipler kayıp 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arıyor. Şimdi bölgeye bir gidelim. Temsilcimiz Nizamettin Kaplan orada notlarıyla karşımızda. Orada çalışmalarda bir yandan devam ediyor. Tabii Nizamettin şu anda neler yaşanmakta orada, neler aktaracaksın?
7: Zehra, şu anda çalışmalar özellikle Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada devam ediyor. Çünkü dün burada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cesedi bulunmuştu. O nedenle ekipler öğleden sonra başladılar buradaki arama çalışmalarına ve geceye kadar devam ettiler. Bu sabah itibariyle de erkenden yine bu noktada da aramalar başlatıldı. Farklı noktalarda da şu anda aramalar sürüyor. Özellikle Hatay ile Samandağ'ı birbirine bağlayan, Samandağ'ını birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün bulunduğu noktadan itibaren buraya yaklaşık 20 kilometrelik mesafe var ve o Karaçay güzergahı üzerinde ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD ekipleri ve diğer gönüllü ekipler şu anda bölgede bulunuyorlar. Bir yandan da iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Denize dökülen ve buradaki sahil bandını kaplayan birçok malzeme var. Plastikler, ağaçlar, kütükler. İşte iş makineleri bunları temizleyerek biraz daha ekiplerin çalışma alanını rahatlatıyor. Bir yandan da tabii sahil güvenlik ekipleri de denizde, karada olduklarını da söyleyelim, denizde de botlarla aramalarına devam ediyorlar. Ve bu aramalar yapılırken de havadan da dronlarla destek veriliyor. Şu anda Hatay'da tabii bir yandan da selin yaraları sarılıyor. 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp olan Musa Paşa'nın araması sürüyor ama bir yandan da kent içerisinde sel sonrası yaşanan sıkıntılar giderilmeye çalışılıyor. Karaçay Köprüsü dün tek taraflı yol açıktı ve onarılıyordu. Onun onarımı da bu sabah itibariyle tamamlandı ve karayolu normal olarak akışına devam ediyor. Dün AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Hatay'daydı. Geldi burada incelemelerde bulundu ve açıklamalar yaptı. Sahada 2000'in üzerinde ekibin çalışmalarını yürüttüğünü söyledi ve sel olduktan hemen sonra bölgeye 11 farklı ilden destek ekiplerinin geldiğini, o ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte de yine sel sırasında hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze törenine katıldı. Şu anda bir kez daha belirtelim, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Musa Paşa aracıyla seyir halindeyken Karaçay Köprüsü'nün üzerinde sel sularına kapılmıştı. Aracı dün sabah yaklaşık 2-3 kilometrelik mesafede bulunmuştu ama arkadaşıyla kendisinden haber alınamamıştı. Maalesef Deniz Hoşgel'in cenazesi dün burada bulunmuştu. Şimdi ekipler Musa Paşa'yı aramaya devam ediyor.
0: Gülistan doku soruşturmasında da hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
8: Mustafa Türkay Soner cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesinin açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Soner'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
9: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
8: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
9: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
8: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Şimdi Çin'e gidelim. Şans eyaletinde bir kömür madeninde dün gece grizu patlaması meydana geldi ve sonucunda 90 maden işçisi öldü. Çin'in Xinhua haber ajansına göre patlama sırasında madende 247 kişi çalışıyordu. Ajansın geçtiği ilk haberde 200'den fazla işçinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin Devlet Televizyonu hastaneden yaralı görüntüsü de geçti. Ölü sayısının artmasıyla sayılarda tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Çin'de grizu patlamaları ve su basması nedeniyle madenlerde sık sık can kaybı meydana geliyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkı denetim sayesinde son dönemde can kaybı önemli ölçüde azaltılmıştı. Şimdi bir bağlantımız var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda diplomasi trafiği de yoğunlaştı. Pakistan'dan önce İçişleri Bakanı, ardından Genelkurmay Başkanı Tahran'a gitti. Katar'dan da bir heyet Tahran'da şu anda. Ayrıntıları NTV muhabiri Melike Şahin'den alacağız. Melike, müzakerelerin kritik eşikte olduğu söyleniyor artık, öyle bir seviyede. Nedir gelinen bu aşama, son durum?
10: Zehra, evet, yoğun bir diplomasi trafiği var. Özellikle Tahran'da arabulucular İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşı sona erdirmek için bu diplomasi trafiğini yürütüyorlar. Senin de söylediğin gibi Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in bir ziyareti oldu. Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü ve gece saatlerine kadar süren yoğun bir görüşmeydi bu. Nasıl çözülebileceğini, anlaşmazlıkların nasıl çözülebileceğine yönelik noktalarda görüştü. görüş alışverişinde bulundu iki taraf. Bir yandan da Pakistan'ın İçişleri Bakanı bu hafta içinde iki kez ziyaret etti Tahran'ı ve o yönde de görüşmeler devam etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir de Ummanlı mevkidaşıyla görüştü. Yine elbette konu bu savaşın nasıl müzakereler çerçevesinde sona erdirileceğine yönelikti. Ancak tabii İran'ın temkinli yaklaşımı devam ediyor. Sorular acaba anlaşmaya yakın olunduğu yönünde mi? Ama İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunu söylemek için henüz erken ifadesini kullandı ve özellikle anlaşmazlıkta anlaşılamayan en önemli noktalardan birinin de uranyum stokları olduğu konusu üzerinde duruluyor. Bir yandan diplomasi trafiği bu kadar yoğun yürütülürken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde acaba Trump yeniden bir saldırı hazırlığında mı sorusu gündemde. Gazetelere, basına yansıyan ifadeler bu. Çünkü Donald Trump'ın bir ulusal güvenlik toplantısı yaptığı ve eğer müzakereler tıkanırsa olası askeri senaryolar nasıl olabilir yönünde bir görüş aldığı konuşuluyor Amerikan basınında. Bir de tabii bu hafta sonu Donald Trump'ın oğlunun bir düğünü vardı Bahamalar'da. Donald Trump oraya gitmekten vazgeçti, iptal etti. Bunun içinde Beyaz Saray'da olması gereken durumlar olduğu, hükümetin işlerini takip etmesi gerektiği yönünde ifadelerde bulundu. Bu da yine Amerikan basını tarafından acaba yeni bir saldırı hazırlığı mı sorusunu gündeme getiriyor ki özellikle tekrar bir bombardıman olursa İran'ın ekonomi ve enerji altyapısına yönelik saldırılarda bulunabileceği belirtiliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yine Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğu yönünde bir beyanı vardı. Ancak Hürmüz'ü açmayı kabul etmediği takdirde İran'ın bir B planının olabileceği yönünde de ifadelerde bulunmuştu. Yani aynı zamanda evet bir diplomasi yoğunluğu var. Bir yandan da askeri senaryolar devam ediyor. Şu anda gerçekten de kritik bir aşamada olunduğu söylenebilir Zehra.
0: Lübnan meselesi de çok sıcak elbette Melike. İsrail'in Lübnan'a saldırıları da yoğun bir şekilde sürüyor. Oradaki tablo nasıl?
10: İsrail ve Lübnan arasında aslında bir ateşkes var Zehra. Ama bu ateşkes süresince saldırılar karşılıklı olarak olmaya devam ediyor. En son 14-15 Mayıs tarihlerinde Washington arabuluculuğunda, düzeltiyorum, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda Washington'da bir araya gelmişti iki taraf ve 45 gün daha ateşkes süreci uzatılmıştı. Şimdi 2-3 Haziran'da yeniden müzakere için masaya oturmaları bekleniyor ama tüm bu süreç devam ederken bir yandan da saldırılar sürüyor. Dün İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 10 kişinin öldüğünü açıkladı Lübnan Sağlık Bakanlığı. Özellikle bunlardan bir kısmının sağlık görevlileri olduğu, İsrail'in sağlık görevlilerini de bombaladığı ifade edildi. Özellikle Lübnan'ın Suriye sınırındaki noktalara da saldırı düzenlediği ve burada da çocukların da aralarında bulunduğu, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yine Hizbullah tarafından da İsrail'e yönelik füzeler, saldırılar zaman zaman oluyor. Çünkü biz bunu buradaki bildirimlerden de saldırı tehdidi riski bildirimlerinden de görüyoruz ama müzakere süreci, ateşkes süreci devam ederken İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimin de devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Evet, Tel Aviv'den ayrıntıları Melike Şahin aktardı. Biz şimdi...
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: ise 0.5 MHz 180 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. İkinci bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehzuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ester, Neslihan Aslan. Paloma Nine, Nilgün Kasapbaşoğlu. Mülazım Atıf, Alişan Özkan. Şehzuvar Sami'nin babası Aziz Güngör. Mehmet Ali Bey, Bora Seçkin. Şaban Dayı, Gazanfer Ündüz. Sıska Delikanlı, Serkan Bilici. Sarıklı Adam, Aziz Sarvan. Siyah Şapkalı Adam, Cengiz Daner. Arnavut Fedai, Tuğbey İstanbulluoğlu. Prodüktör Cengiz Saral. Ses Teknisyeni Berk Torun. Yönetmen Aziz Acar. Birinci gün, gece.
2: İyi geceler Ester. Bu akşam anlatacaklarım bitmeden çıkmak zorunda kaldım. Pera Palas'ın müdürü Reşat'la akşam yemeği için sözleşmiştik. Birlikte vakit geçirirsek sıkıntılarımdan kurtulacağımız zannediyor bu nazik otel müdürü. Halbuki bunu yaparsam onun da başını belaya sokmuş olurum. Hem rahmetli babasının aziz hatırasına duyduğum hürmet, hem de Mektebi Sultani yıllarımızdan beri kardeşim yerine koyduğum bu genç adamın İyilikleri engel oluyordu sırlarımı onunla paylaşmaya. O yemek boyunca adabını, terbiyesini bozmadan sorular sordu. Ben de değme diplomatlara şapka çıkartacak söz cambazlığıyla onu kırmadan sorularını savuşturup durdum. Çaresiz kaldığım anlarda da lafı yemeklere getirdim. Otelin aşçısı da hakiki bir şölen sofrası hazırlamıştı bize. Hele en son sunulan o tatlı, sizin samsada tatlısına benziyordu. Paloma Nine ne güzel yapardı.
3: Seferatların İspanya'dan getirdiği en şahane tatlı. Ama samsadanın en lezzetlisi bu evde yapılır.
2: Sık sık Selanik'i düşünüyorum şu sıralar. Yeşil boyalı panjurlarını, kireç beyazı evlerini... Seninle birlikte yürüdüğümüz Arnavut kaldırımlarını. Henüz 40'ı bulmadan ihtiyar bir adam gibi geçmişimle birlikte yaşamaya başladım. Elbette sık sık seninle tartışmalarımızı da hatırlıyorum.
4: Yapma Şehzuvar. Senin mizacın siyasete uygun değil.
2: Beni benden daha iyi tanıyormuşsun. Doğruymuş. Hele fedailik, kahramanlık. Hiçbiri bana göre değilmiş. Sakın yanlış anlama, pişman değilim. Yaptıklarımı küçümsemiyorum. Ne arkadaşlarıma, ne cemiyete, ne davama ihanet ettim. Benimkisi bir tür içe dönüş. İnkar etmiyorum. Son 20 yılda dünyanın serüveni geçti başımdan. Suikastler, hükümet darbeleri, harpler... Ama onlardan geriye pek bir iz kalmamış olmalı ki sadece sen... Ve Selanik beliriyor olanca canlılığıyla gözlerimin önünde. Yine dağıttım. Kusura bakma. Belki iyi bir yazar olmazdı benden. Neyse. Şemsi Paşa'nın Selanik'ten sağ salim ayrılmasında kalmıştık. Onu taşıyan tren yaklaşa dursun, manastırdaki arkadaşların hepsi panik içindeydi. Şemso cemiyetin en güçlü olduğu Selanik'te vurulamadıysa, manastırda nasıl öldürülecekti ki? Üstelik zaman gitgide daralıyordu. Atıf adında bir mülazım kestirip attı.
5: Ben yaparım. Ben yaparım.
2: Üstelik ilk kez söylemiyordu. 2 gün önce yine aynı kararlılıkla dile getirmişti bu isteğini.
5: Şemsi Paşa Selanik'te öldürülmezse manastırda onu ben vururum.
2: Aslında cesaret edebilsem, bırakın ben vurayım Şemsi Paşa'yı diyecektim. Elbette kimse benim gibi genç ve tecrübesiz birine güvenmezdi. Üstelik zabit bile değildim. Silah kullanabileceğim akıllarının ucundan geçmezdi. Sadece Mehmet Ali enişte bilirdi bu işlere meraklı babamın tek oğlunu bir silahşor gibi yetiştirdiğini.
6: Kendimizi savunabilmemiz lazım evladım. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki korkarım asker olmasan bile harp etmek mecburiyetinde kalabilirsin.
2: Babamın sürgüne yollandığı o cehennem şehrindeki ölümünden sonra daha fazla alakadar olmaya başladım silahlarla. Ta ki seninle tanışıncaya kadar. Yalan söylemiyorum. Seni tanıdıktan sonra hiçbir silaha elimi sürmedim Estel. Belki de hiç sürmeyecektim. Olaylar beni Şemsi Paşa suikastinin tam ortasına düşürmeseydi eğer. Paşa'nın treni 7 Temmuz'da geldi manastıra. Mülazım Atıf, ben Şemsi Paşa'yı vururum demesine rağmen ne kendisinin ne cemiyetin herhangi bir hazırlığı vardı.
4: Koca İttihat ve Terakki böyle acemiliği nasıl yapar?
2: Ama öyleydi. Kararlı insanlar vardı sadece. Cesur ve kendinden emin insanlar. İşte Mülazım Atıf onlardan biriydi. Nasıl olacak bu iş diye şaşkın şaşkın düşünürken eniştem Mehmet Ali Bey beni sakin bir köşeye çekti.
7: Temmuz 1908, Manastır.
8: Durumun vahametini görüyorsun Şesuvar. Atıf kendini feda ediyor. Onun bu kahramanlığı boşa gitmemeli. Bu suikast mutlaka muvaffak olmalı. Yoksa hepimizi yok edecekler. İnkılap daha başlamadan bitecek. Ama olmazsa, o kurşun hedefini bulmazsa... Biliyorum, senin vazifen değil. Biliyorum bu iş için talim görmedin. Lakin hazırlıksız yakalandık. Ben çok göz önündeyim. Hakkımda cemiyet yöneticisidir diye dedikodular aldı yürüdü. Bu halimle Atıf'ı kollayamam, bilakis zarar veririm. Seni burada kimse tanımaz. Yani Atıf'ın arkasında olsan... Olur da Atıf Paşa'yı vuramazsa... Bunu senden istemeye salahiyetim yok. Ancak Atıf muvaffak olamazsa...
9: Mehmet Ali Bey, Atıf'ın başladığı işi ben bitiririm. Bana bir silah ver yeter.
8: Rahmetli baban sağ olsaydı... Kim bilir ne kadar iftihar ederdi seninle.
9: Bu aynı zamanda babamın intikamı olacak. Meşrutiyet kazanınca onun da ruhu şad olacak.
8: Öyle olacak. Despotun katlettiği bütün şehitlerimizin ruhu şad olacak. Al bu tabancayı. Beni bugüne dek hiç utandırmadı. Seni de utandırmaz inşallah.
2: O andan itibaren bir gölge gibi takip ettim Mülazım Atıf'ı. Beni fark etmemiş olması imkansızdı. Ama ne dönüp bakıyor, ne gülümsüyor, ne de selam veriyordu. Bu arada Şemsi Paşa istasyondan bir arabayla telgrafhaneye yöneldi. Atıf son derece sakindi. Sanki ölmeye, öldürmeye değil de yürüyüşe çıkmış gibi küçük adımlarla arşınlıyordu telgrafhanenin önündeki caddeyi. Bir ara lokantaya girip karnını bile doyurdu. Boğucu bir hava vardı. Nemli, alabildiğine sıcak. Telgrafhanenin önü ana baba günüydü. Bir zamanlar dağdaki eşkıyaların kellelerini ipe dizip meydanlarda teşhir eden bu acımasız paşayı görmeye gelmişti millet.
10: Zelzele! Zelzele alameti bunlar. Böyle sıcak mı olur be? Allah beterinden saklasın.
11: Öyle. Aslında yere asın bir adam. Söylenir mi böyle bir şey?
10: Ne söyleniyorsunuz? Böyle cenabet hava gördünüz mü bugüne kadar? Aha, yaz ortasında güneş de yok oldu işte.
12: Yağmur yağacak be Şaban dayı. Geçen sene de böyle olmuştu ya, hatırlasana. Sele gitmişti ortalık.
11: Bakın bakın, gördünüz mü?
2: Gözlerim Atıf'ı aradı. Yoktu. Evet, bizim genç mülazım ortalıktan kaybolmuştu. Telaşa kapıldım. Nereye gitmişti bu adam? Yoksa son anda korkup vaz mı geçmişti? Eğer öyleyse bu işi benim bitirmem gerekecekti. Sağ elim kendiliğinden belimdeki nagant tabancaya uzandı. O anda gördüm bizim zabiti. Kaçtığı falan yoktu. Emin adımlarla telgraphaneye yürüyordu. Önüne çıkan insanları sakince aralayarak her adımda kurşun sıkacağı adama biraz daha yaklaşıyordu. Atıf'ı gözden kaybetmemek için ben de açtım ayaklarımı. Fakat bir yandan da dikkat çekmekten, acemiliğim yüzünden her şeyi berbat etmekten korkuyordum. Atıf'la aramdaki mesafeyi koruyarak kalabalığa karıştım. Milleti ite kaka güç bela telgraphanenin kapısına yaklaştım. Önünde bir sıra insan kalınca durmuştu Atıf. Ben de hemen gerisinde dikilmeye başladım. Millet iyice sabırsızlanmıştı. Bir ara Atıf'la göz göze geldik. Sağ elim yine kendiliğinden silahıma uzandı. Onun eli de tabancasının kabzasını kavramış olmalıydı. Fakat Şemsu bir türlü görünmüyordu. Boğazım kurumuştu. Boğucu hava gerginliğimi iyice artırıyordu. Aslında çok zaman geçmemişti ama saniyeler bitmek tükenmek bilmiyordu. Sanki saatlerdir Şemsu'yu bekliyormuşum gibi geliyordu.
13: Yok, gelmeyecek galiba Şemsi Paşa. Boşa bekliyoruz burada.
14: Gelmeyip de ne yapacak be? Geceyi telgraphanede mi geçirecek koca paşa?
15: Bakın bakın geliyor.
2: Telgraphanenin tahta kapısı aralanmış, önden iki asker fırlamıştı. Ardı ardına üniformalı, üniformasız insanlar sökün etti kapıdan, sonra patronuna dayanmış Şemsi Paşa göründü. Ağır ağır ama kendinden emin adımlarla yürüyordu. Ne yalan söyleyeyim, hayal kırıklığına uğramıştım. Hakkında o korkutucu hikayeleri dinlediğim o zalim kumandan, yürümekten aciz olan bu ihtiyar mıydı? Yeniden Atıf'a baktım. Atıf'ın silahını usulca kaldırdığını gördüm. Önündeki adamı kendine siper almıştı. Hiç beklemeden tabancasını Şemsi Paşa'ya doğrultmuştu bile. Nasıl bu kadar sakin olabiliyordu? Bırak birine ateş etmeyi, o ana tanık olmak bile korkutmuştu beni. Derin derin nefes alıp kendimi toparlamaya çalışırken patladı Atıf'ın tabancası. Silah sesiyle önce büyük bir sessizlik çöktü kalabalığa. Şemsi Paşa'ya baktım, yüzünde korkudan çok şaşkınlık okunuyordu. Kim nasıl cüret edebilmişti buna? O anda anladım. Şemsi Paşa vurulmamıştı. Kurşun kafasını sıyırıp geçmişti. Kalabalıktaki sessizlik bağırış çağrışa dönüşürken ikinci kez patladı Atıf'ın tabancası. Şemsi Paşa'nın dudaklarının arasından incecik bir ah nidası çıktı. Sarsılıp olduğu yere yığıldı. Paşa'nın yıkıldığını gören ahali suikasti nihayet idrak etmiş, panik içinde birbirini ezerek kaçışmaya başlamıştı. Atıf üzerine düşeni yerine getirmişti. Şimdi sıra bendeydi. Ne pahasına olursa olsun onu korumalı, acımasız Arnavut fedailerin eline düşmesine mani olmalıydı. Etrafındakilere çarparak olay mahallinden uzaklaşmaya çalışan genç mülazımın peşi sıra koştu. Atıf dar caddenin belediyeye açılan tarafına yönelmişti. Çünkü burası daha sakindi. Ama bu yol kalabalık olmadığından kabak gibi ortalıkta kalmıştı. Koşuyordu ama çıkarmayı unuttuğu kılıcı ona engel oluyor, yeterince hızlanamıyordu. Kılıcına takılıp tökezledi. Allah'tan düşmedi. O anda silahımı havaya kaldırıp ardı ardına ateş etmeye başladım. Şaşıran korumalar ellerinde silahlarıyla bana döndüler. İçlerinden biri namluyu üzerime doğrulttu ama yanındaki arkadaşı uyardı.
8: Ne yapıyorsun? Asıl katil kaçıyor.
2: O kardeşe de kim kimden yana belli değildi artık. Aramızda haklı insanlar bile vardı. Arnavutları durdurmaya çalışan cemiyet üyeleri de arbedeye müdahil olmuşlardı. Anlayacağın ortalık iyice karışmıştı. Neyse, sokağın başına geldiğimde Atıf'ın sırra kadem bastığını gördüm. Derin bir nefes aldım. Daha sonra öğrenecektim Atıf'ın akıbetini. Kaçamayacağını anlayarak sokaktaki bir kundur.

0: Çarşaf.
1: 1926 İstanbul, ikinci gün sabah.
2: İyi günler Ester. Bu sabah oteldeki kahvaltıyı kaçırdım. Uyandığımda vakit öğleye geliyordu. Dün gece öğle kaptırmışım ki kendimi yazmaya. Yatağıma uzanıp gözlerimi kapadığımda neredeyse şafak sökmek üzereydi. Şikayet ettiğimi zannetme. Bundan açıkça bir gurur duyduğumu da söylemeliyim. Çünkü bir anlığına kendimi eserlerini yazarken masanın başında uyuyakalan o büyük üstadlar gibi hissetmiştim. Şaka bir yana, sana yazmak, mektup aracılığıyla da olsa seninle bağlantı kurmak, sana dair düşünmek, seninle yaşadıklarımızı tekrar tekrar hatırlamak nasıl mesut ediyor beni bilemezsin. Ama en önemlisi, gecem gündüzüm seninle doluyor. Rüyamda bile sen vardın. Selanik'in dar sokaklarında yürüyorduk. Kaldırımlara taşmış kahvehane masalarında domino oynayan ihtiyarlar vardı. Yunanca küfrediyordu biri, İspanyolca şarkı söylüyordu öteki, Türkçe pazarlık yapıyordu bir başkası. Paris'te bunları göremezsin Ester. Burası bir imparatorluk. Burası dillerin, dinlerin, ırkların bahçesi.
3: Ama bu imparatorluk bizim için imkansızlık demek Şesuvar. Selanik'te ancak bu kadar yaklaşabilirsin bana. Ama Paris, anlasana. Aşkımızı yaşayabileceğimiz tek yer Paris. Burası ölmekte olan bir imparatorluk ama Paris yepyeni bir dünya. Yepyeni başlangıçlar, yepyeni umutlar.
2: Sonra yan yana otururken buluyordum ikimizi. Sanırım Odeon müzikolündeydik. Lüksemburg Konto Operetini izliyorduk birlikte. Aklımı başımdan alan o kokun, küçük kulaklarını örten bukle bukle kızıl saçların, gözlerinin rengini siyahtan laciverte dönüştüren o gülümseme. Orkestra çalmaya başlarken uyandım. Meğer temizlikçi kadın dakikalardır odanın kapısını vuruyormuş.
4: Bugün temizlik yok. Niye rahatsız ediyorsunuz beni?
2: Neden öfkelendiğimi anlamadı zavallı. Nasıl anlatırdım ona bir mucizeyi berbat ettiğini? Nasıl anlatırdım en mesut olduğum anlardan birini elimden aldığım? Uyanınca hemen kalkamamıştım yataktan. Aklım, ruhum, bedenim seninle doluydu. Neydi demin gördüğüm? Bir rüya mı yoksa unutamadığım bir hatıra mı? Ama ister rüya olsun, ister hatıra, o güzellik bozulmuştu işte. Beni bu hayal kırıklığından kurtaracak tek çare yeniden yazının başına dönmekti. O hevesle kalktım. Tıraş olmadan sadece yüzümü yıkadım. Yemek için bile aşağıya inmedim. Öğle yemeğini odama istedim. Üstün körü bir atıştırmanın ardından yeniden çöktüm yazımın başına. Şemsi Paşa suikastinde tetiği ben çekmemiştim. Hatta doğru dürüst bir yardımım bile olmamıştı Atıf'a. Ama davranışım çok takdirle karşılanmıştı. Cesur mülazım kayıplara karışıncaya kadar olay mahallinde bulunmam, havaya ateş açmam, Arnavut korumaların arasında korkmadan dolaşmam, olan biteni gözetleyen cemiyet üyelerinin nazarı dikkatinden kaçmamıştı. Elbette bizim Mehmet Ali Enişte'nin de tavsiyesiyle bir anda kuryelikten fedailer grubunun üyeliğine yükselmiştim. O zaman nasıl sevinmiştim anlatamam. Evet, şimdi aynı kanaatte değilim. Şemsi Paşa'nın vurulma anında orada bulunmasaydım çok daha iyi olacaktı. Fakat bu suikaste bulaşmasaydım bile isyanın bütün vatanı alt üst eden o derin tesirinden kendimi ne kadar koruyabilirdim ki? İnsan tarihin rüzgarı karşısında okyanusa düşmüş bir ceviz kabuğu gibidir. Ne kadar şuurlu davranmaya çalışırsa çalışsın kaderi dalgaların insafına kalmıştır.

0: olabilirsin. Şemsi Paşa suikastine katılmasaydım da başka bir olayda yine kavganın en ön safında bulacaktım kendimi.
1: Öyle olmayabilirdi Şesuman. Bak, ben senin gibi olmadım.
0: Ama senin baban zorla Fizan'a gönderilmedi. Karısıyla, oğluyla vedalaşamadan o sürgün kentinde genç yaşta vefat etmedi. Kibir değil, hayır sitem de etmiyorum. Senin küçük yaşta anneni kaybetmiş olmanı da unutmuş değilim. Sadece bu topraklarda yaşayıp da olan bitene sessiz kalınamayacağını anlatmak istiyorum.
1: Kalanlar olmadı mı?
0: Evet, olan biteni görmezden gelerek, boyun eğerek, el ete köperek, saraya yanaşmak için türlü rezilliği göze alarak zavallı hayatlarını sürdüren şahsiyetsizler oldu elbette. Böylesi bir hayatı sürmektense ölmeyi yeğlerim Ester. Senin de aynı kanıda olduğundan eminim. Hep söylediğim gibi, bizi buluşturan genç bedenlerimizin arzularından çok boyun eğmeyen kalplerimizdi. Yeni olanı keşfetmeye açlık duyan ruhlarımızdı. Evet, edebiyat sonsuz bir isyandı. Evet, belki edebiyat kurtarıcımız olabilirdi. Lakin inkılap beni hazırlıksız yakaladı Ester. Ardı ardına sökün eden olaylar, büyük acılar, büyük umutlar, o naif gençlik hayallerimizi geçersiz kıldı.
1: Mazeretler bulmaya çalışıyorsun Şesuvar. Bahane icat etme, rica ederim.
0: Hayır, kendi kusurlarımın, kendi mesuliyetimin farkındayım ben. Evet, hatalı olan benim. Ne olursa olsun karşı koyabilirdim. Haklısın, bu sevdaya sahip çıkabilirdim. Yapamadım. Haklısın, isyanın cazibesine kapıldım Ester. İnkılap aşka üstün geldi. Keşke o zamanlar söyleseydim sana bunu. Artık fikrimi değiştirdim. Artık şahsi hayatlarımızın hiçbir önemi yok. Koca bir imparatorluğu kurtarmanın yanında bizim küçük sevdamızın ne önemi olabilir Ester deseydim. Yapamadım. Ama böylesi bir itiraf, girdiğim mücadelenin tabiatına tersti. 30 yıldır aralıksız süren istibdada karşı dövüşen bir cemiyetin üyesiydim. Gençliğimi, onurumu, namusumu bu cemiyete adamıştım. O nedenle teşkilatla alakalı konuları hayatımda en çok değer verdiğim insana, yani sana bile söyleyemezdim. Böylesi bir davranış arkadaşlarımı tehlikeye atmak olurdu. Evet, suskunluğumun nedeni biraz da buydu. Belki de beni anlamanı bekliyordum Ester. Nihayetinde aynı açılardan bakıyorduk dünyaya. Kurtuluşu aynı fikirlerde buluyorduk. Zaten bu yüzden sevmemiş miydik birbirimizi? Leon dayının yanında karşılaştığımız o ilk gün, o karanlık kış ikindisinde bir güneş gibi ışıldayan başın. Hayata, zamana, insanlara, hatta bana isyan eder gibi konuşman. Evet, evet Ester, seni neden sevdiğimi ben çok iyi biliyorum. Neden unutamadığımı da. Ama itiraf etmeliyim ki senin beni neden sevdiğini tam olarak bilmiyorum. Ne sen açıkladın bunu, ne de ben sordum. Evet, o aptalca gururumdan. Bir erkek niçin beğenildiğini sorabilir mi bir kadına? Ne yapayım? Önünde sonunda Osmanlı erkeğiyiz işte. Bir yanımız doğulu.
1: Sen farklısın. Sen onlara benzemiyorsun Şesuvar.
2: Elveda Güzel Vatanım. İkinci bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış Ses Merih Tangün, Şehzuvar Sami, Ali Rıza Kubilay, Ester Neslihan Aslan, Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu, Mülazım Atıf Alişan Özkan, Şehzuvar Sami'nin babası Aziz Güngör, Mehmet Ali Bey, Bora Seçkin, Şaban Dayı Gazanfer Ündüz, Sıska Delikanlı Serkan Bilici, Sarıklı Adam Aziz Sarvan, Siyah Şapkalı Adam Cengiz Daner, Ar- Arnavut Fedai, Tuğbey İstanbulluoğlu. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Berk Torun. Yönetmen Aziz Acar.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. NTV Radyo.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam.
5: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
9: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
10: Bağdat hayata lezzet katan tat.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
15: ETS yaz fırsatları başladı.
16: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
15: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Hava durumu.
17: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinesiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
18: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Sabahın iki bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. Perşembe akşamından beri hareketli saatler yaşanıyor. NTV ekipleri de sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Bu bültenimizde de 3 noktaya bağlantımız var. Sena Gürbıyık İstanbul'da, Uğraş Bingöl CHP Genel Merkezi'nde, Özden Erkuş da Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizleri beklemekte. İlk bağlantımızı Sena Gürbıyık'la gerçekleştirelim. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar için sözü Sena Gürbıyık'a bırakalım.
1: Zehra Küçük, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlarda bazı evraklara da el konulduğunu belirtelim. Şüphelilere peki hangi suçlamalar yöneltiliyor? Onlardan bahsedecek olursak, siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık sabah saatlerinde bu 13 ismin kimler olduğunu da paylaştı. Ve parti meclis üyelerinden, delegelerden oluştuğunu da belirtelim. Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akbek Şenay isimli şüpheliler sabah saatlerinde 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. CHP 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıklarını belirtelim ve şu sıralar da şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini aktaralım Zehra.
0: Evet, Sena Gürbıyık'tan sözü alalım. Şimdi de CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Yüksek Seçim Kurulu'nda önemli bir toplantı vardı. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından bir CHP üyesinin yerel seçim iptal edilsin başvurusu reddedildi. Hem bu gelişmenin hem de genel merkezdeki son durumun ayrıntılarını Uğraş Bingöl aktaracak bizlere. Uğraş, ayrıca bir de 11'de kapalı grup toplantısı başlayacaktı. Başladı mı? Nedir oradaki son durum?
2: Acilen toplanabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
3: Evet Zehra, o toplantı başladı. Milletvekilleri geldi. Şu anda CHP'nin önceki genel başkanı CHP'li Özgür Özel'le görüşme halindeler, toplantı halindeler. Ama toplantıya kimler katıldı? Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri toplantıya katıldı mı? Bu soru henüz yanıtını bulamadı. Bugün... De 14'te toplantı var dedik. Sadece bu toplantıda değil, parti meclis toplantısı da gerçekleşecek saat 14'te. İki toplantıda çok önemli. Şüphesiz ki Özgür Özel yol haritasını belirleyecek sürece ilişkin mutlak butlan kararının hemen ardından parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organı. O yüzden de önem taşıyor. Bir diğer yanıtı merak edilen soru, Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in görüşmesi. Dün bu görüşme gerçekleşti. Saat 19'da iki isim de telefonla birbiriyle görüştüler ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular. O görüşmeye de Kılıçdaroğlu'nun partinin içinde bulunduğu kaostan çıkmak için uygun bir zamanda kurultay yapalım önerisi geldi. Özgür Özel'den de en uygun zaman, en erken zamandır yanıtı geldi. Ardından Özgür Özel genel merkezde toplantıya katıldı. Daha doğrusu mitinge katıldı. Burada toplanan partililere seslendi. Şu ifadeleri kullandı. O görüşmeye ilişkin dedim ki, sokağa milleti duyuyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanında yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz diye konuştuğunu söyledi partililere. Yine sürece ilişkin de önemli mesajlar verdi Özgür Özel. Şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez. Partimizi AK Parti'nin butlan kollarına yönettirmeyiz açıklamasını yaptı. Yaşananlar yarının iktidarın doğum sancısıdır. Bu bir müjde. Zorlanacağız ama katlanacağız. 100 yıl sonra bir kez daha bu milleti kurtaracağız açıklamasını yaptı. Şunu da hemen belirtmekte fayda var. Bu iki toplantıların ardından yol haritasının en azından ana çerçevesi netleşmiş olacak. Ama bayramdan sonra Özgür Özel'e yakın kurmaylar da şu ifadeyi kullanıyorlar. Ya parti meclisi kararıyla olağanüstü kurultayı toplamaya çalışacaklar ya da delege sayısıyla, ama öne çıkan öneri delege sayısıyla kurultaya gitmek. Bayramdan sonra Özgür Özel de harekete geçeceklerini söylediler ve delege sayısının yarısından bir fazlasıyla olağanüstü kurultaya gitmenin yollarını zorlayacaklar. Yine senin de az önce bahsettiğin gibi bugün önemli bir dava daha vardı Yüksek Seçim Kurulu'nda. CHP'li bir partilinin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu ve yerel seçimlerin iptalini talep etmişti. YSK bugün toplandı. O talebi reddetti.
0: Evet, ayrıntıları genel merkezde bulunan muhabir arkadaşımız aktardı. Uğraş Bingöl aktardı. Ankara'da kalalım ama bu kez Çukurambar'a geçelim. Özden Erkuş da Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde haber nöbetinde. Özden, şimdi sabah saatlerinde çıkması bekleniyordu ofisine gitmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ama orada bir sarkma yaşandı sanıyoruz. 14 gibi çıkması planlanıyor. Bugünkü programı nedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bir açıklama yapması muhtemel midir bugün?
4: Zaman olarak bir açıklama yapması bekleniyor. Aslına bakılırsa gözler de o açıklamaya çevrilmiş durumda Zehra. Çünkü mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Bunun dışında onun ağzından çıkan herhangi bir değerlendirme duymadık sürece, süreçte bundan sonrasında yaşanacaklara ilişkin. Tabii bu süreçte az önce Uğraş da anlattı. Dün bilindiği üzere uzun uğraşların sonunda, daha doğrusu uzun sürenin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında o telefon görüşmesi en sonunda yapılmıştı. O telefon görüşmesine ilişkin taraflardan da açıklamalar geldi. O açıklamalarda elbette en dikkat çekici olanı kurultaya ilişkin değerlendirmeler. Özgür Özel'in en kısa süre içerisinde kurultay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da buna karşılık olarak en uygun zamanda kurultay ifadeleri var. İşte bu farklılık bundan sonraki sürece ilişkinde önemli ipuçları barındırıyor. İşte bu çerçevede bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı, yapması beklenen açıklama son derece önemli. Şu anda evinde konutu sakin durumda. Dünle karşılaştırıldığında, ama saatler 14'e yaklaştığında buradan ayrılmasını ve yeniden ofisine gitmesini bekliyoruz ve ofisindeki değerlendirmelerin ardından, ofisteki çalışmalarını tamamladıktan sonra ise Kılıçdaroğlu'nun kuvvetle muhtemel ilk kez kameraların karşısında gazetecilere sürece ilişkin ilk değerlendirmelerini yapmasını bekliyoruz. Tabii şunun da altını çizelim. Dün bilindiği üzere basın danışmanı bir açıklama yapmış ve ses telleriyle ilgili bir sorunu olduğunu, bu nedenle de serum tedavisi aldığını belirtmişti. Elbette bu sağlık durumununla ilişkinde bir parantez açmakta fayda var, ama bugün kuvvetle muhtemel akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'ndan o beklenen açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Tabii tüm kulaklar, tüm gözler bu açıklamada olacak. Az önce de belirttiğim gibi yazılı açıklaması dışında mutlak mutlak kararına ilişkin ilk değerlendirmesini bugün yapmasını bekliyoruz. Süreç nasıl işleyecek? Her ikisinde telefon görüşmesinde kurultaya vurgu yaptılar, kurultayı işaret ettiler, ama bu kurultay olağan bir kurultay mı olacak, olağanüstü bir kurultay mı olacak, ne zaman yapılacak, tüm bunlar şu ana kadar belirsiz. İşte bu konuya ilişkin sorulara da yanıt vermesini bekleyeceğiz. Tabii genel merkeze gidecek mi Kemal Kılıçdaroğlu, buna ilişkin bir takvim belirlendi mi, tüm bunlar da kuşkusuz ona yöneltilecek sorular arasında yer alacak. Dün burası son derece yoğundu bilindiği üzere. Dün Deniz Demir, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Hüseyin Yıldız, Hasan Üstürk Tökmen, Ahmet Akın gibi isimler gelmişti. Yine Gaye Uslu'yel ve Müslüm Sarı da ziyaret etmişti hem konutunda hem de ofisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bugünse şu saate kadar Mahir Polat buradaydı. Az önce de Ankara Milletvekili Deniz Demir'in buraya geldiğini belirtelim ki az önce Uğraş CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle Özgür Özel'in toplantısında başladığını belirtmişti. Ama Ankara Milletvekili Deniz Demir'in kısa süre önce buraya Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldiğini de belirtmek gerekiyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu dün mahkeme kararından sonra ilk icraatlarını da yapmaya başlamıştı. Bu çerçevede icra memurları kendisine mutlak mutlak kararını tebliğ etmiş. Sonrasında CHP'nin 3 avukatını Kemal Kılıçdaroğlu azletmişti. Sonrasında ise de yine Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında CHP Genel Merkezi ifadesi de yer almaya başlamıştı. Bakalım bugüne yansıyan ne gibi başka icraatlar olacak, o da merakla bekleniyor. Ama asıl merak edilen, yayının başında da söylediğimiz gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapması beklenen o açıklama, yazılı açıklamasından sonra ilk kez kameraların karşısında olacak. Evinden ayrıldıktan sonra ofisine geçecek. Ofisinde çalıştıktan sonra ise kuvvetle muhtemelen akşam saatlerinde ilk açıklamasını duyacağız Zehra.
0: Evet, Özden Erkuş aktardı. Oradaki tabloda işte bu şekilde İYİ Parti ve CHP'de mutlak mutlak kararı sonrası başkanlık divanı olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dervişoğlu Özel'e destek mesajı verdi.
5: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Hak'tan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla yürütmem.
0: Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak yargılandığı bir başka dosyadan dolayı Böcek'in tutukluluğu devam edecek. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutuklu yargılanan Böcek, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti, tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek'in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalardaysa tutukluluğu devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
7: Mustafa Türkay Sonel cinayeti bana itiraf etti. Cesedi eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu gömdü. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin bu açıklamalarda bulunan firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı. Akşam gazetesinin açıklamalarda bulunan Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.
8: O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana çok bağırıyordu, ben de sıktım dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Viyadükte öldürmüştür. Ardından Tuncay Sonel'in koruma müdürü Şükrü Eroğlu'nu aramıştır. O da götürüp gömmüştür. Tam adam gömecek biriydi. Yüzünde seri katil tipi var.
7: Umut Altaş cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulundu.
8: Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı.
7: Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Şimdi sıcak bir gelişme var. Bir kez daha Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne, Uğraş Bingöl'e döneceğiz. Çünkü kapalı grup toplantısından bahsetmiştik sizleri geride bıraktığımız dakikalarda. O toplantıda Özgür Özel grup başkanı seçildi. Ayrıntılar için sözü tekrar Uğraş Bingöl'e bırakıyorum ben.
9: Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı bir grup toplantısı var. Kapalı toplantıda milletvekilleri genel merkeze geldi. Orada böyle bir seçim yapıldı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bize böyle bir bilgi ulaştırdılar Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna yönelik. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan kurultayda, yani iptal edilen kurultaydan önce de Özgür Özel grup başkanıydı. Buna ilişkin aslında şu yorumlar yapılıyor. Çok taze bilgi olduğu için bunu vurgulamak lazım. Bir taktik hamle olarak yine CHP'li Özgür Özel'e yakın kurmayların bir yol haritası olarak aslında okumak mümkün. Az önce de bahsettiğim gibi kurultaydan önce de Özgür Özel yeniden zaten grup başkanıydı. Sürece ilişkinde bu Özel ve ekibinin taktik bir hamlesi olduğunu okumak mümkün. Bu kapalı grup toplantısının ardından şüphesiz ki bunu Cumhuriyet Halk Partili yetkililere soracağız ne anlama geldiğini, ama ilk gelen yorumlar şu yönde: resmi kararların, mahkeme kararının tanındığı yorumları da yapılıyor bu ilişkiye, ama şüphesiz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri ve milletvekilleri bu toplantı bittiğinde bizim de onlara bu kararın ne anlama geldiğini soracağız ve bu noktada da daha net cevaplar almış olacağız. Evet, bu toplantının önünden, kapalı grup toplantısının ardından yine parti meclisi toplantısı var. Parti meclisi toplantısı saat 14'te başlayacak. Yine sürece ilişkin, bundan sonra atılacak adımlara ilişkin, bayramdan sonra gelişecek durumlara ilişkin yol haritasını belirliyor. Bu çerçevede öne çıkan en önemli başlıklardan biri parti meclisini toplayıp hemen olağanüstü kurultay kararı aldırmak, ama buna bazı kurmaylar zayıf ihtimal olarak bakıyor. Çünkü parti meclisinin sadece genel başkanın tarafından toplantıya çağrılabileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Onun dışında delege sayısıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapmak bu nokta daha ağır basan bir ihtimal. Bayramdan hemen sonra kurultayı toplamak için harekete geçeceğiz açıklamasını yapmıştı Özgür Özel. Bayramdan sonra delegelerden imza toplanacak ve delege sayısının yarısından bir fazlasını arayacak Özgür Özel'e yakın isimler. Evet, iki kritik toplantı var. Bu toplantılardan sonra bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı, o net değil, ama şu an kapalı toplantıda milletvekilleri toplantısı sürüyor. Bir diğer yanıtı merak edilen soru ise bu toplantıya kaç milletvekilinin katıldığı. Bu da kamuoyunun yakından sorduğu sorulardan biri. Muhalif milletvekillerinin katılmadığını biliyoruz. Muhalif milletvekilleri derken Kılıçdaroğlu'nun videosu paylaşılmıştı. O videoya destek atan 22 milletvekilinin katılmadığını biliyoruz, ama sayı da burada önemli tabii ki. Milletvekillerinin bu süreçte mutlak butlan kararının ardından tavrı ne? Bu da netleşmiş olacak, ama iki toplantının ardından bir açıklama gelmesini bekliyoruz.
0: Evet, Uğraş Bingöl aktardı. Son durum bu şekilde: kapalı grup toplantısı gerçekleştiriliyordu CHP Genel Merkezi'nde ve o toplantıda Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Ama hemen hatırlatalım, zaten bu karar yani daha önceden de kendisi grup başkanıydı. Bu da önemli. Bu ne anlama geliyor? Elbette ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız milletvekillerine soracaklardır. Bir başka önemli husus da o toplantıya kaç milletvekilinin katılmış olduğu. Elbette ilerleyen dakikalarda bu soruların hepsi cevap bulacaktır. Şimdi Hatay'a gidelim. Çarşamba günü etkili olan sağanak büyük hasara neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte ekipler kayıp 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arıyor. Bölgeye bir gidelim. Nizamettin Kaplan orada haber nöbetinde. Nizamettin, çalışmalar şu anda hangi aşamada? Oradaki durum nedir?
10: Zehra, evet, arama kurtarma çalışmaları Akdeniz kıyısında devam ediyor. Burası Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta ve ekipler sabah saatlerinden itibaren burada yoğunlaşmış durumda. Şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay gösteriyor. Şu an ekrana yansıyan bölge Asi Nehri ve bu tarafa doğru Akdeniz'e dökülüyor. Tabii olay, yani sel biraz daha yukarıda, yaklaşık 20 kilometre yukarıda meydana geldi. Ve sonrasında da tabii iki genç kayıp vardı. İki kayıp genç vardı. O gençlerden birinin cesedi dün maalesef burada tam da Asi Nehri'nin Akdeniz'de döküldüğü noktaya kadar sel sularıyla birlikte geldi. 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait cesetti ve ekipler o cesedi burada buldu. Şimdi tabii bir kayıp isim daha var. Musa Paşa, 20 yaşında Musa ve onu arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda AFAD ekipleri buraya bir bot getirdiler. Onu tam da Asi ile Akdeniz'in buluştuğu noktada indirmeye çalışıyorlar. Sabah saatlerinde sahil güvenliğin botları da vardı denizde. Onlar da arama çalışmalarını sürdürüyordu. Bir yandan da tabii kıyıda AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları söz konusuydu. Dronlarla da bölge taranıyor. Bilindiği üzere sel sularıyla birlikte Karaçay Köprüsü çökmüştü, yıkılmıştı. Karaçay Köprüsü aynı zamanda Samandağ'la Hatay'ı birbirine bağlayan köprülerden biriydi. Ve o yıkılınca işte o sırada oradan geçmekte olan ve içerisinde de 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ile 20 yaşındaki Musa Paşa'nın olduğu araç sel sularına kapıldı. Dün sabah saatlerinde araç sel sularına kapıldıktan sonra yaklaşık 3-4 kilometre sürüklenerek çalılıkların arasında durmuştu ve ekipler onu buldu. Daha sonra arabalar buraya yoğunlaştırıldı. Bu noktada yoğunlaştı ve bu sabah itibariyle de yine AFAD Sahil Güvenlik İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile birlikte sivil toplum örgütlerine ait birçok gönüllü arama kurtarma ekibi şu anda bölgede aramalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 20 kilometrelik bir bant söz konusu, yani Karaçay Köprüsü'nden Akdeniz'e uzanan bir noktadan söz ediyoruz ve o bölgelerde aralıklarla arama çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha belirtelim, Musa Paşa'yı arama çalışmaları sürüyor. Şu anda ekipler botları getirdiler ve bunları da tabii tam da denizle nehrin birleştiği noktada suya bırakacaklar ve aramalarını bu sefer kıyı şeridinde botla sürdürecekler. 19 yaşındaki Deniz Hoşgel de bugün saat 13 sıralarında öğlen namazına müteakip yine burada Mağaracık köyünde son yolculuğuna uğurlanacak diyelim.
0: Nizamettin Kaplan Hatay'dan arama çalışmalarına dair notları aktardı bizlere. Giresun'a gidelim. Orada bir tır iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi de yaralandı. Kaza Karadeniz sahil yolu Giresun Limanı mevkiinde meydana geldi. Bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
13: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz.
15: Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
19: Tablet deyince vatan.

0: bütün masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra
1: bankayız. Halkbank. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Göç eden balıkların günü bugün. Balık göçünü ve özgürce akan nehirleri kutlamaya hazır mısınız? Dünya Balık Göçü Günü, göçmen balıkların ve nehirlerin önemine dair farkındalık yaratmak amacıyla her iki yılda bir kutlanıyor. Nehirler tıpkı balıkları birbirine bağladığı gibi insanları da birbirine bağlar. Dünya Balık Göçü bu yıl bu güçlü bağlantıya odaklanıyor. Balıkları, nehirleri ve insanları birleştirmek. Bugün ayrıca Dünya Kaplumbağa Günü. Duyduğunuz bir kara kaplumbağasının sesi. Kükrüyor, homurdanıyor, mırıldanıyor, bazen de inliyor. 200 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan kara kaplumbağası dünyadaki en eski canlılardan biri. Kara kaplumbağasının mutluluğu ve acıyı hissettiğini, mizah duygusu olduğunu, şefkatli olduğunu biliyor musunuz? Meraklısı için ekleyelim. Yaygın inanışın aksine kaplumbağa kabuğundan çıkamaz. Kabuk bedene sağlam bir şekilde bağlıdır ve bedenle birlikte büyür. Kara kaplumbağası gerektiğinde ayaklarını ve başını da kabuğunun içine çekerek tüm bedenini korur. Bu yüksek koruma kalkanı nedeniyle diğer hayvanların yaptığı gibi işitme yeteneğini geliştirmesine gerek olmamış. Kara kaplumbağası sadece 60 desibelden yüksek sesleri duyabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir insanın fısıltısı 20 desibel. Kaplumbağaların görme yeteneği de çok gelişmiş değil. Ama birçok tür öğrenme yeteneğine ve güçlü hafızaya sahip olunca sorunsuz yaşıyorlar.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Dünya radyolarında zapping.
7: Canımın kanar yaşadığına gittim.
8: Min Kazak'tın balası.
9: FM sintonizado na nossa programação.
10: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
11: И буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
12: Inşallah.
13: Burası Tromso Radyosu.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.

0: sanatının en önemli ve çok yönlü isimlerinden biri olan, farklı disiplinlerde eserler üreten ressam, yazar, karikatürist ve sinemacı Abidin Dino'nun sanat yaşantısını dinliyor, bu yolda hangi akımlardan etkilendiğini ve kariyerini nasıl bir çizgide yürüttüğünü öğreniyoruz. Anlatan, sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu.
1: Özellikle Abidin Dino, sanatı her zaman yaşamanın içinde tutmuş olmasına rağmen o sanata asla bir kutsallık atfetmedi. Mesela hangi özelliklerimi daha öne çıkartmalıyım ya da sanat tarihine hangi eserlerim ile geçebilirim, geçmeliyim diye bir an bile düşünmediğine eminim Abidin Dino'nun. Ve o an canının istediği, gerekli gördüğü her şeyi yaptı. Tek bir alana değil, ilgi duyduğu her alana eşit ölçüde odaklandı. Bu benim yaşam görüşüme de çok uygun düşüyor ve Abidin Dino'yu bu yüzden bu karakteriyle anlatmaya değer görüyorum. 1913 yılında İstanbul'da doğuyor. Ailesinin 5. çocuğu olarak doğuyor. Babası Mehmet Rasih Bey, Divanı Ali Muhasebat Reisi. Yani bugünkü anlamıyla Sayıştay Başkanı demek oluyor. Annesi ise Saffet Hanım. Annesinin müzik ve edebiyatla ilgilendiği yazılıyor, belirtiliyor. Doğduğu yıl ailesiyle Cenevre'ye, yani İsviçre'ye, Fransa sınırındaki şehre göçüyorlar. Ardından da Fransa'ya geçip oradan yerleşiyorlar. Çocukluğu bir süre Avrupa'da geçiyor. 1925 yılına gelindiğinde, yani 12 yaşına geldiğinde Abidin Dino ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a dönüyor. Ve Abidin Dino'da eğitim meselesi var tabii. 12 yaşına gelmiş, Robert Kolej'e veriliyor, eğitim görmeye başlıyor. Fakat da önce babası ölüyor galiba, ardından annesi ölüyor, okulu bırakıyor. Bu okulu bırakma nedeninin genellikle yazılanlara bakarsak sanata olan ilgisinin ağır basması diye geçiyor orada nedeni. Ama bunun gerçek nedenini aslına bakarsanız tam olarak bilmiyoruz. Neden okulu bırakıyor? Yine de elimizde şöyle bir bilgi var. Abi Arif Dino, kendi döneminin şairlerinden, edebiyat eleştirmenlerinden ve ressamlarından biri. Onun Abidin Dino'yu sonradan sanata yönlendirmede etkili olduğu anlaşılıyor. Ki Abidin Dino da bu destek sonucunda resim, karikatür, tasarım ve yazı alanlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Kendisini geliştirmeye başlıyor abisi sayesinde, dediğim gibi. Abidin Dino'nun sanata ilgisi belki çok küçük yaşlarda annesinin de etkisiyle başlamış olabilir. Çünkü biraz önce dediğim gibi Saffet Hanım müziğe ve edebiyata bir sevgi duyuyordu. Bir çocukta bu yatkınlık sağlayabilir sanat açısından ve erken bir eğitim süreci de pekala başlatmış olabilir. Şimdi bence Abidin Dino'nun sanata bakışını en iyi tanımlayan Ferit Etki olmuştur. Çünkü ona çok yakındı ve sürekli onun üzerine de bir şeyler yazdı. 2010 yılında mesela Mardin Sabancı Kent Müzesi'nde bir Abidin Dino sergisi açıldı. Ve onun bir kataloğu var tabii. Katalogda da Ferit Etki yazılardan bir tanesini oluşturdum. Şimdi diyor ki orada Abidin Dino için, karikatürcü, sinemacı, dekoratör, afişçi, illüstratör ve yazar. Abidin tüm bu alanlarda ürünler verdi. Ama mesleğini sorduğunuzda sadece ressam derdi. Şimdi mesela Abidin Dino, yine özetleyerek söylüyorum Ferit Etkün'ün metnini, Corbusier gibi, hani o ünlü mimar Corbusier gibi zamanını örgütleyen biri de değildi. Yani sabah ressamım, akşamüstü mimarım ya da diğer günün zaman dilimlerinde şunu şunu şunu yapacağım, böyle biri değildi diyor. Tüm bu etkinlikleri, buna politikayı da eklememiz lazım tabii, ideolojik görüşleri çerçevesindeki hareketlerini de eklemek lazım. Çoğu kez diyor bunları bir arada yürütürdü. Burada Abidin Dino'dan güzel bir bilgi aktarıyor. Abidin Dino, geleceğin insanının tek bir alanda uzmanlaşacağına değil, birçok alanda at oynatması gerektiğini söylemişti diyor. Ve her sanatçı gibi kendisi dile getirmese de Abidin Dino'nun, geleceğe kalmak kaygısı mutlaka vardı. Abidin Dino bundan çok söz etmez ama geleceğe kaygısı, kalma kaygısı her sanatçıda ya da her mesleki şeyde vardır mutlaka. Onda da vardı diyor. Kendini her şeyden önce, evet, bir ressam olarak görüyordu. Ne var ki yalnızca ressam olmak yetmiyordu ona. Ya resmin içine sığmıyordu ya da resim onun tüm kişiliğiyle örtüşmüyordu. Böyle bir özet yapabiliriz Ferit Edgün'ün söylediği şeylerden. Mesela Abidin Dino düşünmüş olsa böyle bir şey ne yapardı? Şu veya bu resmimle geleceğe akılayım. Hani Mona Lisa gibi ya da işte diğer Rönesans ressamları değerinde bir şey. Ama böyle bir şey de düşünmedi ve onun resim demek ki tüm kişiliğine uymuyordu ya da yetmiyordu. Atölyesine kapanıp da sabahtan akşama kadar yani terebentin kokuları içinde gününü tuvaliyle baş başa geçirecek biri değildi. Ve onun sanatıyla sokak yaşamı arasında da muazzam bir bağlantı vardı. Ferit Edgün'ün de vurguladığı üzere fil dişi kule sanatçısı hiçbir zaman olmadı. Bunun ilk izlerini henüz ilk gençlik döneminde mesela Abidin Dino'da bulabiliyoruz. Nasıl? Henüz iyi tanınmamıştı, daha çok gençti, daha 1930'lu yıllara gelinmemişti. Ve Abidin Dino sürekli yazıldığına göre Tophane'deki kahvehanelerin yakınlarında dolaşmaktaydı ve oradaki insanların portrelerini yapıyordu. Sokak ressamı gibiydi yani. Etkilendiği insanların portrelerini yapıyordu. Defter kağıtlarına belki ufak tefek aceleyle çizilmiş desenlerdi bunlar. Ve o kahvehanelere girip çıkan herkes onu çok ilgilendiriyordu. Hatta mesela argo tabiriyle, çünkü Tophane'den bahsediyoruz, o dönemlerden bahsediyoruz. Bıçkınlar, kabadayılar, çevrede görülebilen, tırnak içinde söylüyorum, o dönemin tabiriyle yosmalar, yani lumpen denilen kitleye ait insanların portreleri. Demek ki o insanların yaşam öyküleri Abidin Dino'nun çok ilgisini çekiyordu. Sokak çok ilgisini çekiyordu. Bu insanların öyküleri, mesela yazılı öyküleri, önce Yarın gazetesinde karikatürler ile birlikte yayınlanmaya başladı. Fakat Abidin Dino portre çizimleri ve karikatürlerle yetinmedi. O kısa bir süre içinde bunları yazdığı öykülere de taşıdı ve onlar önce Artist dergisinde yayınlandı. Ardından Servet-i Fiyun'un da yayınlanan Yeditepe öyküleri içinde yer aldı. Öte yandan o yıllarda başka şeyler de yapmaya başladı. Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şiir ve Bir Ölü Evi adlı kitaplara resimler yapmaya başladı. Kapak resimleri de yaptı. 1931-32 yılları arasında. Halkın Dostu gazetesinde Atatürk'ü konu alan röportajlar yaptı ve onları resimledi. Ki bu yaptığı röportajlar sonradan ona başka bir yaşam kapısı açacaktır. Onu da birazdan ifade ederiz. Bütün bunları yaparken tabii biraz şöhretinin de çevresinin de yükselmiş olduğunu düşünebiliriz. Ama o Tophane kahvehaneleri tümüyle kapanıp gittikten sonra bile gittiği hiçbir yerde, yaptığı hiçbir portrede o Tophane portrelerinden vazgeçmedi. Desenlerinde hep o tip sokakta gördüğü insanların yüz ifadelerini resimlemeye devam etti. Hiçbir koşulda da bunları dediğim gibi bırakmadı. Ve her yerdeki ve her koşuldaki insan öykülerinin dışa vuran duygularını ve ifadelerini aradı hayatı boyunca. Mesela kendisi de şair Andrea Welter'le yaptığı bir söyleşide bir takım şeyler anlatıyor. Ama bir takım ipuçları da orada bulabiliriz. Mesela hangi düşünce akımları, hangi kültürler mesela. Diyor ki orada Osmanlı sanatına bazı resimlerimi borçluyum. Aynen şöyle bir şey söylemiş. Hayatım boyunca yolumu çizen bu olmuş ve aynı zamanda minyatürlere de büyük ilgi duymuştum diyor. Ferit Edgü de bunlara ek olarak bir şey yazmış. O diyor ki o da onun el desenlerinde, hatta sonradan partizanlar resimlerinde hat sanatını uygulamıştır. Büyük ustalarının bir takım bu sanatın verilerini resimlerine aktarmıştır. Mesela diyor ki gene Ferit Edgü, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Derviş Ali, Rakım, Mahmut Celaleddin vesaire, bunlara büyük hayranlık duyuyordu. Şimdi bu olabilir. Hatta şunu da söyleyeceğim. Mesela bu Osmanlı sanatına ilgi duyması bir takım yerlerde hakikaten öne çıkıyor. Mesela Mühürler serisi vardır. Fransa'da ve Türkiye'de bir kitap kapağı tasarımıyla başlayan, sonra devam eden bir seri. Mühürler serisinde bunlar hakikaten görülebilir. Fakat işin bundan ibaret olmadığını da söylemek lazım.
2: Herkese sanat. Ressam, yazar, karikatürist ve sinemacı Abidin Dino'nun sanata bakışını ve kariyer yolculuğunu sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlatıyor.

Abidin'in böyle kendisini gelenekselliklerin, modern sanatsal hareketlerin, grupların, kurumların neyse artık arasında uzun süre tutacak biri değildi. Onlara sıkışıp oralarda var olmayı deneyecek bir karaktere de sahip değildi. O sokağın pratiği içinde ilgi duyduğu farklı olayların ve tavrını her an değiştirerek onları nasıl kendisine dönüştürebileceğinin peşindeydi. Daha doğrusu ele aldığı her konuya göre yenileyerek o resimlerini bir açıklığa kavuşmuştu açıkçası. Hemen ardından ekleyelim mesela işkence konusunu işlemeye başladığı zaman dramatik bir görselliği dile getirmesi olanaksız, yani yapısı gereği karşımızda bir hat sanatı duruyor. Şimdi burada tabii ki hat sanatının çizgilerinden uzaklaşması lazım artık. O mühürlerde kaldı o iş. Metinlere bakarsak, Abidin Dino üzerine yazılmış metinlere daha doğudan batıya doğru çevirdiği söylenir. Yani tüm batı sanatı her dönemde bu işkence şiddet meselelerine eğilim duymuştur. Yani mesela işte çarmıha gerilme meselesi, işte dramlar, vahşet. Abidin Dino bunlardan da yararlanmıştı. Ve bu zengin miras içinde Goya'nın kara dönemi yine yazarların, eleştirmenlerin birleştiği ölçüde Abidin Dino'yu son derece etkilemiştir. Şimdi Abidin Dino'yu mesela 1933 yılında kısa bir süre D grubunun içinde de görüyoruz. Her ne kadar çok serbestliğe düşkün bir sanatçı olsa da mesela Zeki Faikizer, Nurullah Berk, ne bileyim Elif Naci, Zühtü Müritoğlu, Cemal Tollu bunlarla beraber bu grubun içinde görüyoruz Abidin Dino'yu. Avrupa'daki sanat hareketlerini Türkiye'ye taşımaya ya da modernleşme hamlesi olarak bir şeyler gerçekleştirmeye çalışan bir grup bu. Ve bu birliktelik bir süre devam ediyor ama Abidin Dino için çok fazla devam etmiyor. Çünkü yine Abidin Dino'nun normal karakterine geri dönüyoruz. Aklını sinema çelmeye başlıyor. Şimdi gene yazılanlardan öğrendiğimize göre şöyle iç içe bazı karşılaşmalar, rastlantılar meydana gelmeye başlıyor. 1933 yılında işte

Sovyetler Birliği'ne onu götürebileceğini, onu işte yanında yetiştirebileceğini, dekoratör ve ressam olarak çalıştırabileceğini söylüyor. Şimdi böyle bir rastlantılar zincirinden bir yıl sonra 1934 yılında Abidin Dino Leningrad'a gidiyor. Orada Yudkevich'in yanında dekor, makyaj, senaryo, reji alanlarında yani sinema sektöründe hayli deneyim kazanıyor. Ayrıca Yudkevich'in Madenciler diye bir filmi var. Orada da büyük çabaları var Abidin Dino'nun. Fakat en büyük kazancı sinema konusunda, yine buna biraz sonra değinebiliriz. Yani Sovyetlerin en önemli yönetmeni olarak bilinen Sergei Eisenstein ile tanışması elbette. Bundan da 3 yıl sonra, yani 1937 yılında 2. Dünya Savaşı'nın Sovyetlere etkisi ağırlaşınca, oradan diyorlar ki yabancılar, yabancı öğrenciler özellikle geri dönsünler. Yani burası tehlike arz etmeye başlıyor. Ve Abidin Dino da bu sürecin koşullarına uymak zorunda kalıyor. Oradan ayrılıyor. Önce Londra'ya gidiyor. Sonra Paris'e geçtikten sonra orada muazzam bir çevre ediniyor. Bu çevre de kendi karakterine uygun. Yani oradaki dostluk kurduğu sanatçılara bakarsak Pablo Picasso, Gertrude Stein, Tristan Zara, André Malraux, Chai Prever, bunların hepsi farklı alanlarda ama hepsiyle aynı ölçüde bir bağlantı kurma şansı elde ediyor ki bu da kendi karakterinden gelen bir şey. Abidin Dino 1960 yılında Roma Olimpiyatlarından da çok sayıda çizim yapmıştı. Bunlar farklı branşlara ait sporcuların yarışmalardaki hareketleriydi. Gülleciler vardı çizimlerde, eskrimciler, kriket oynayanlar, güreşçiler vesaire. Türbünlerden de görüntüler vardı. Hatta tepedeki olimpiyat meşalesinin alevleriyle birlikte bu türbünler görünüyordu. Bundan 6 yıl sonra ise, yani 1966 yılında Abidin Dino bu defa da futbolla ilgili bir çalışmaya dalıyor. 1966 Dünya Kupası. Fakat bu çalışma resim sanatıyla ilgili değil bu defa, sinemayla ilgili. Dünya Kupası maçlarını filme alacak ve bu da sinemalarda gösterilecek. Şimdi o yıllarda, hatta Türkiye'ye bakarsak mesela 1974'e kadar, bu maçlar çoğunlukla televizyondan değil, maçlardan kısa bir süre sonra gösterime giren dokümenter filmlerden sinemalarda izleniyor. 66 Dünya Kupası da Londra'da olacaktı ve bunun da bir filminin yapılması tabii ki gerekiyordu. Abidin Dino'nun Paris'te Şilili bir arkadaşı vardı. Hikaye böyle başlıyor. Octavio Signore, yani FIFA ile bir anlaşma imzalamış filmi yapmak için Signore ve yapılacak bu filmin de bütün işlerini almıştı, yapımcılığını üstlenmişti. Ama bir süre sonra bu işi yapabilecek birini de aradı ve bulamadı. Ya kimin yapacağına karar vermişti ama onların başka projeleri vardı ya da buldukları futboldan anlamıyorlardı. Kupa maçlarının başlamasına da yaklaşık bir ay kadar da bir süre kalmıştı. Sonra Signore'nin aklına Abidin Dino geldi. Dostu Abidin Dino. Signore hem daha önceki Roma Olimpiyat resimlerini biliyordu Abidin Dino'nun, hem de sinemacılığından haberdardı. Teklifi ona götürdü ve o da kabul etti. Şimdi Feride Edgü Abidin Dino'nun bu projeyi kabul ettiğini ama daha önce bir takım şartlar öne sürdüğünü de yazıyor. Şöyle diyor: bu yalnız stadyumdaki futbolun filmi olmayacak. Futbolun yeşil sahayı ve türbünleri aşan uzantısı da filmde yer alacak. Dolayısıyla maçlarda aynı anda başka kameralar da yerleşecek. Publarda, mesela sokaklarda o kameralar çekim yapacak. Feride Edgü'nün belirttiği şey böyle. Koşullar böyle. Şimdi çok belli ki Abidin Dino'nun niyeti yalnızca sahadaki futbolu çekmek değildi. O futbol oyunu sırasında insanlar arasındaki anlaşılması hem çok kolay hem de çok zor ilişkilere de odaklanmak istiyordu ve bunları sergilemek istiyordu filmde aslında. Futbola ilgi duymasının nedeni de büyük ölçüde bu insanların birbirleriyle olan ilişkileriydi. Abidin Dino bu filme hazırlanırken sayısız eskiz hazırladı. Burası bence ilginç çünkü biliriz ki futbol çok sürprizli bir oyun. O sırada, yani oyun sırasında neler olabileceğini, hangi pozisyonların ve hangi olayların ortaya çıkacağını kimse tahmin edemez. O halde bu eskizlerin anlamı şu olabilirdi:
O bu filmde neleri görmek istediğini, oyun sırasında neleri yakalamak istediğini önceden tasarlamış.

0: olmalı. Abidin Dino'nun bu filmi bir hobi serüveninde değildi aslında. Onun sinema yönünü tam olarak yansıtan bir başyapıttı. Ve neredeyse dünyanın her yerinde gösterildi. Belgesel sinema dalında dünyanın en büyük ödüllerinden biri olan Flaherty ödülünü kazandı. Şimdi filmin eskizleri ne oldu? Filmin eskizleri de sonradan bir kitapta toplanıp yayınlandı ve bu filmin serüveninde yine Ferit Edgü bu kitapta yazdı. Abidin Dino'nun filmi Türkiye'de gösterime girdiğinde ben 10 yaşındaydım. Ne Abidin Dino'dan haberim vardı ne de bir belgesel nasıl çekilir, nasıl çekilmelidir ondan haberim vardı. Fakat bu filmi o yaşta bir bahçe sinemasında izlediğimde yıllarca da aklımdan çıkmadı. Abidin Dino'nun Türkiye ve Fransa arasındaki gel gitler çizen yaşamı hem kültürel olarak hem coğrafi olarak hem sanatsal olarak her şeyden önce onun çok kimlikli, çok kültürlü, değişken etkilere açık bir üretim yapmasına neden oldu. Hep söylediğim gibi ilgilendiği tüm üretim alanlarına birbirlerine bağladı ve onun çizgisi bu zikzaklı yolla meydana geldi. Kendisi şöyle bir şey söylüyor. Hemen oradan bir iki cümle aktarayım size. İki yaşama biçimi diyor. İki uygarlık, iki kültür, iki felsefe. Bunları bir tür mutlulukla yaşadığımı itiraf edeyim. Niçin yalan söyleyeyim? Herhangi bir iç çatışma söz konusu bile olmadı benim için. İki karşı kutbu kolaylıkla bir araya getiririm ben. Kuşkusuz çok sayıda dil konuşmamda buna yardımcı oluyor. Şimdi bu çok dillilik sanırım resimde de var. Resmim de birçok dilden konuşuyor ve bu değişimler belli dönemlerin varlığı beni etkiliyor. Ha bir de mesela şöyle bir şey de açıklıyor. Aslında diyor benim gibi üslup kuramayan sanatçıları İnsanlar genellikle sevmezler. Bir ressamda tek bir anlayışı görmek, onu hep izlemek isterler. Ve hem resim meraklıları hem de galeriler için bir üslubun peşine takılmak bir ressamda çok kolay bir yoldur. Ressam için ise bir üsluba tutsak olmak demektir bu diyor. Bu asla kendisinin kabul etmediği bir şey. O güzel bir şey, o dostluklarla da ilgili bir şey. Bir şiir karşılaşması. Şimdi Nazım Hikmet 1961'de aslında bu Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiiri onun hayallerini, ideallerini bir anlamda dile getiren bir şiirdir. Sanki rüya görüyormuş gibi iyi şeylerden bahseder hep. Olmamış ama olmuş gibi de bahsettiği yerler vardır. Mesela diyor ki şiirinde, Saman Sarısı şiirinde Küba'dan döndüm bu sabah. Küba meydanında 6 milyon kişi akı, karası, sarısı, melezi, ışıklı bir alan yaratıyorlar. İşte özetle söylemek gerekirse. Sen diyor bu mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diyor. İşin kolayına kaçmadan ama gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin filan resmini değil diyor. Sen bu mutluluğun resmini yapabilir misin? Tabii şiir böyle devam ediyor. Ben özetleyerek geçiyorum. Sonra bunun hemen arkasından Abidin Dino ona bir karşı şiir yazıyor. Diyor ki eğer diyor bir gün senle Meseret Kahvesi'nde gene özetliyorum tabii şiiri okumuyorum. Meseret Kahvesi'nde karşılaşsak sen gene o Haşmet'inle yürüsen işte şuraya gitsek buraya gitsek hayal ettiğimiz şeyler bu şehirde olmuş olsa anlamında bir takım benzetmeler var. O zaman diyor işte o resmi sana yaparım diyor. Yani böyle karşılıklı hoş bir diyalog var iki şiir arasında.
1: Sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu, Türk sanatının en önemli ve çok yönlü isimlerinden biri olan Abidin Dino'yu sanat yaşantısında nelerden etkilendiğini ve kariyerini nasıl bir çizgide yürüttüğünü anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalayacak.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle. Nice güzel bayramlara.
1: Bağdat hayata lezzet katan tat.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinleşiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
6: NTV Radyo. Saat 13.

0: saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle günün 13. saatinde gelişmelerle karşınızdayız. Gündem hayli sıcak elbette. Hemen başlayalım aktarmaya. Siyasetin gündemi CHP'deki mutlak butlan kararı. Perşembe akşamından beri hareketli saatler yaşanıyor. NTV ekipleri de sıcak noktalarda haber nöbetindeler. Bu bültenimizde 3 noktaya bağlantımız olacak. Sena Gürbıyık İstanbul'da, Uğraş Bingöl CHP Genel Merkezi'nde, Özden Erkuş Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizleri beklemekte. Önce Ankara'ya gidelim, CHP Genel Merkezi'ne bir gidelim, Uğraş Bingöl'e dönelim. Özgür Özel kapalı grup toplantısında grup başkan vekili seçildi Uğraş. Yüksek Seçim Kurulu'nda da önemli bir toplantı vardı. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından bir vatandaşın yerel seçim iptal edilsin başvurusu reddedildi. Pek çok gelişme var. Aktarır mısın ayrıntıları?
1: Zehra, dikkat çeken bir açıklamayla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün senin de söylediğin gibi kapalı grup toplantısı vardı. Milletvekilleri Özgür Özel'le görüştü. O toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nin WhatsApp grubundan bir açıklama geldi ve bu açıklamada Özgür Özel'in yeniden grup başkanı seçildiğini açıklandı. Şu ifadeler kullanıldı: 110 milletvekilinin desteğiyle Özgür Özel yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı seçildiği ifade edildi. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekilinin katıldığı, 95'inin oyu ile yeniden grup başkanı olarak seçildiği, bir oy ise geri geçersiz sayıldığı da yine bilgiler arasında. Toplantıya hastalık, cenaze ve yurt dışında olma mazereti nedeniyle 15 milletvekili de katılamadı ama onlar da Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı ve bu da son dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Özgür Özel ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu ekibine yönelik bir hamlesi olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü 4-5 Kasım tarihinde 2023 tarihinde yapılan kurultaydan önce Özgür Özel zaten grup başkanıydı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmaması sebebiyle Özgür Özel grup başkanıydı ama bunu tekrar söylemek lazım. Hukuki ve bir hamle olarak söylemek yerinde. 110 milletvekilinin desteğini de açıkladılar. Şunu da hatırlatmakta fayda var. 38. kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na 67 milletvekili destek vermişti. Bu sayının da bu açıklanan rakamlarla kıyasladığımızda bir aile düştüğünü söyleyelim. Yaklaşık 18 milletvekilinin bu toplantıya katılmadığını ve Özgür Özel'e destek vermediği sonucu da çıkıyor bu açıklanan rakamlara göre. Mutlak butlan kararı çıkmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir arınma çağrısı yapmıştı. O arınma çağrısını sosyal medyada ya yine 22 milletvekili paylaşmıştı. Bu da Özgür Özel'e karşı bir hamle olarak değerlendiriliyordu. Ama bugün o sayının da bu açıklanan rakamlar çerçevesinde biraz daha düştüğünü söylemek mümkün. Tabii ki bir hamle, psikolojik bir hamle, 110 milletvekili benim arkamda diyor Özgür Özel. Evet, bugün bir önemli toplantı daha var. Parti meclisi toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organı toplantısı. O toplantı da saat 14'te başlayacak. O toplantıda da şüphesiz ki bundan sonraki yol haritası ilişkin en son adımlar atılacak, bir yol haritası çizilecek, bir çerçeve çizilecek ve bayramdan sonra da Özgür Özel ve ekibinin harekete geçmesini bekliyoruz. Olağanüstü kurultayın toplanmasına yönelik parti meclisi de toplanabilir ama burada genel başkanın olurunun olması gerekiyor. Parti meclisi 60 kişiden oluşuyordu ama Cumhuriyet Halk Partili kurmaylardan aldığımız bilgiye göre parti meclisi seçeneğinin olağanüstü kurultay kararı almasına çok sıcak bakılmıyor ama delege bazında hem de gücünü pekiştirerek Özgür Özel'in böyle bir hamleye girmesi bekleniyor. Genel delege yapısıyla olağanüstü imza toplanması bekleniyor. Bayramdan sonra bu noktada harekete geçilecek. Az önce de bahsettiğim gibi iki kritik toplantının sonucunda Özgür Özel ve ekibi artık nasıl bir yol haritası çizecek, o netleşmiş olacak. Senin de yayının başında söylediğin gibi bugün yine Yüksek Seçim Kurulu'nda dikkat çeken bir gelişme daha vardı. Bir partili yerel seçimlerinde iptal edilmesi noktasında Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu toplandı ve o partilerin bu talebini reddetti.
0: Evet, Uğraş Bingöl aktardı. Oldukça yoğun bir gündem var gerçekten de. Gelişmeleri Uğraş'tan aldık, CHP Genel Merkezi'nden. Şimdi Özden Erkuş'a bir dönelim. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde haber nöbetinde. Özden, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı nedir? 14 gibi ofisine gitmesi bekleniyordu. Orada bir hareketlilik söz konusu mu?
2: Evet, saatler 14'e yaklaştıkça buradaki çıkış hareketliliğinin başlamasını bekliyoruz. En azından planlama bu şekilde. Saat 14 civarında buradan ayrılacak ve yeniden ofisine gidecek Kemal Kılıçdaroğlu ve orada çalışmaya devam edecek. Dün tabii çok yoğundu. Çok sayıda isim Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem burada evinde hem de ofisinde bir araya gelmişti. Deniz Demir, Mahir Polat gibi milletvekilleri, Gamze Akkuşil gezdi, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Ahmet Akın, Gaye Usluer, Müslüm Sarı gibi isimler onu ziyaret etmişlerdi. Bu saate kadar ziyaret anlamında daha sakin bir günün geride kaldığını belirtelim ama şu önemli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği o toplantıya katılmayan iki isim Deniz Demir ile Mahir Polat o seçim devam ederken buradaydılar. Hala da buradalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine geldiler. Onlar da geride bıraktığımız saatlerde bu bilgiyi paylaşalım. Tabii bugünkü asıl kritik gelişme Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek olan açıklama. Mutlak mutlak kararı geldikten sonra sadece yazılı bir açıklama yapmış. Onun dışında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bugün ofisindeki mesaisini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde bir açıklama, ilk kez sözlü ve görüntülü bir açıklama yapması beklentisi büyük. Bu yönde Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanında dün bir açıklaması vardı. Bugün akşam saatlerinde mesaisini tamamladıktan sonra sürece ilişkin ilk değerlendirmeyi yapmasını bekliyoruz. Tabii sorulacak son derece kritik sorular var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Örneğin kurultay konusu, dün Özgür Özel'le gerçekleştirdikleri o telefon görüşmesinde her iki isim de kurultaya gidilmesi konusundaki görüşlerini bildirmişlerdi. Ancak birisi bir an önce kurultayın gerçekleşmesi, diğeri ise en uygun sürede kurultayın gerçekleşmesi şeklinde ifadeler kullanmışlardı. İşte bu çerçevede o kurultay yapılacak mı, yapılacaksa ne zaman yapılacak, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek gibi sorusu belli olmayan, yanıtı belli olmayan pek çok soru var. Kuşkusuz o sorularda basın mensupları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sırasında kendisine yöneltilecek diye tahmin ediyoruz. Bu son derece önemli. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu dün mutlak mutlak kararı doğrultusunda bazı ilk icraatları da yapmıştı bilindiği üzere. Onlardan bir tanesi icra memurlarının kendisine mutlak mutlak kararını tebliğ etmesiydi. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 avukatını azletmişti. Ardından da yine sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı'nın ifadesini kullanmaya başlamış ve son olarak da Yüksek Seçim Kurulu'ndaki CHP temsilcisini azletmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu çerçevede bugün başka yeni adımlar atılacak mı fiilen? Bunlar da yakından takip ediliyor dediğimiz gibi ama gözler akşam saatlerinde yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Tabii dünün önemli gelişmesi Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki o telefon görüşmesiydi. O telefon görüşmesinde neler konuşuldu, karşılıklı ne gibi mesajlar verildi ve taraflar nasıl adımlar attı? İşte tüm ayrıntılar da şimdi ekranda.
3: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
4: Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
5: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu Özel'e partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi. Ancak iki isim arasında zamanlama konusunda henüz bir anlaşma yok. Kılıçdaroğlu en uygun zaman derken Özel en erken zamanda kurultayı istiyor.
3: En uygun zaman, yani buna bir takvim koymadık.
4: O kurultay için harekete geçiyoruz. Harekete geçiyoruz.
5: Kılıçdaroğlu ile Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci telefon görüşmesinde. Özel, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kurmaylarıyla bir toplantı yapacak. Ardından da Kılıçdaroğlu ile yeni bir görüşme yapacak. Kurultay zamanı tartışmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den önemli bir açıklama geldi. Sözcüye konuşan Tekin, kurultayın 7 ay sonra yapılacağını iddia etti. Tekin, kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını söyledi. Kurultayın zamanlaması kritik. Zira bu, CHP'nin hangi yönetimle seçime gideceğini belirleyecek. Zamanında yapılması durumunda seçim sandığı Mayıs 2028'de kurulacak. Ancak erken seçim durumunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili listesini belirlemesi gündeme gelebilir. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması seçeneğinde ise Özel ve ekibi CHP yönetimini yeniden üstlenecek. Kılıçdaroğlu ve Özel yargıda da karşılıklı hamleler yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun istinafa itiraz başvurusu yapan 3 avukatı azletmesi sonrası Özgür Özel kendi adına Yargıtay'a başvurmuştu. Temyiz incelemesini Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir karar daha aldı. Akşam gazetesinin haberine göre Özgür Özel ve ekibinin CHP'nin banka hesaplarına erişim izni kaldırıldı.
0: Bir başka bağlantıyla devam edelim. Sena Gürbüyük'e dönelim şimdi de. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli de gözaltına alındı. Bu konuya dair ayrıntılar için söz Sena Gürbüyük'te.
6: Zehra Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu ve Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 7 ilde 13 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlar İzmir, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen eş zamanlı adreslere düzenlendi. Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltiliyor ondan bahsedecek olursak, siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Başsavcılık bu 13 ismin kim olduğunu da sabah saatlerinde söyledi. Onları da kısaca aktaracak olursak, özellikle delegelerden ve belediye meclis üyelerinden oluştuğunu belirtelim. Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akbek, Şenay isimli 13 şüpheli bu sabah saatlerinde 7 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığını belirtelim. Şu sıralarda da 13 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini aktaralım Zehra Küçük.
0: Evet, Sena Gürbüyük aktardı, notlar bu şekildeydi. İyi Parti CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başkanlık divanını olağanüstü topladı. Toplantı sonrasında ise İyi Parti özür diliyorum. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'ne ziyaret etti. Dervişoğlu Özel'e destek mesajları verdi.
7: Bu olup bitenler sıradan işler ve eylemler olarak algılanmaz. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Benim safım demokrasinin yanında olacak, millet iradesinin yanında olacak, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yanında olacak. Bu süreçte taraf olduğumu kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. Haktan, hakikatten, demokrasiden ve milli iradeden ayrılmayacağız. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atamışlarla yürütmem.
0: Kürsel Tekin bir açıklama yapıyor, dinleyelim.
8: Oturacağı, toplantılarını yapabileceği bütün imkanları, olanakları seferber ettik. İcra yoluyla çeşitli araç gereçleri, hesapları alın dedik. Hayır dedik, biz almayız dedik. Kendi yağımızda kavrulmasını biliriz. Çünkü bizim için söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok kötülükler gördük. Çok hakaretler gördük. Çok iftiralar gördük. Ama öyle şeylerle karşılaştık ki bir gün geldik, maalesef Sayın Zeki Şen ve Sayın Erkan Narsap'ın odaları, kapılar kırılmış, dışkılar atılmış. Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera sisteminin kayıtlarını alamadık. Çünkü ben biliyorum ki neden onu istedim. Bu kadar hassasiyetsizce davranabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi'li olamaz. Kim bu çakal, nereden bize daha sonra dahil olmuş? Onu bilmek istiyordum. Maalesef onu bulamadık. Verilmedi. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın çalışma, eski Genel Başkanımızın çalışma ofisi olduğu için bugün de Sayın Özgür Özel Grup Başkanı Vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Şimdi dün ve maalesef ondan bir gün önce arkadaşlarımızın elbette demokratik hakları olacak. Bu konuda bize ya binada açık olacak, her şey açık olacak, arkadaşlarımız rahatlıkla gelecek dedik. Ama sabahleyin geldiğimizde gerçekten içim acıdı. Çünkü bu bir milli servettir. Burada her kuruş devletin bize tahsis ettiği kuruşlardır. Vatandaşın vergilerinde alan kuruşlardır. Masaların kırılması, mutfağımızın dağıtılması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması, bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size hiçbir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği, sefaleti, siviller var, başka bir şey yok. Bütününü almış götürmüşler. Kapılarımızı kırmışlar, mutfağımızı dağıtmışlar. Sayın eski genel başkanımızın bütün oradaki ofislerdeki resimlerini kırmışlar. İşte bir tanesi de bak buradaydı, şu görüyorsunuz değil mi şurada? Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, öfkemize hakim olmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ağzımızda bugüne kadar parti yöneticilerimizle ilgili, partililerimizle ilgili en kötü bir cümle çıkmadı. Çünkü biz farkındaydık, biliyorduk. Günün sonunda hak yerini bulacak. Şimdi değerli arkadaşlar, söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız. Biraz sonra odalarımızın, binalarımızdaki tahribatları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kameralar kapatılmış ve bu kamera kapatma hikayesi de gerçekten insanın içini acıtan bir meseledir.
0: Evet, Gürsel Tekin bazı açıklamalarda bulundu. O açıklamaları da canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi akışımızdaki haberleri paylaşmayı sürdürelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi.
9: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara GAR saldırısıyla bağlantısı var. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Şimdi Ankara'dan bir kaza haberiyle devam edelim. Hatta canlı görüntüleri de getirelim ekranlarınıza. Bir kamyon üst geçide çarptı ve o kazada 3 kişi yaralandı. Ekranı ikiye böldük. Bir bölümüne canlı görüntü getiriyoruz ekranlarınıza. Kaza Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. Damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyon üst geçide çarptı. Kaza sonucunda üst geçit yıkılırken ilk belirlemelere göre de 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Canlı olarak da ekranın sağ kısmında o görüntüleri görebiliyorsunuz şu anda. Bir kez daha tekrar edelim. Ankara'dan yansıyan bir kaza haberi var ve o kazanın sonucunda da 3 kişi yaralandı. Bir kamyon üst geçide çarptı. Canlı olarak ekranın bir kısmında görüntüler geliyor. Olay yerinden ekranlarınıza. Kaza Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. Damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyon üst geçide çarptı ve bu kaza sonucunda da üst geçit yıkıldı. İlk belirlemelere göre de 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları da devam ediyor. Kazanı da bir kez daha ekranlarınıza taşımış olduk. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili 8 yıl sonra 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandığı ayrıntılar için sözü NTV bölge temsilcisi Merih Ak'a bırakalım.
10: Zehra 13 Mayıs 2018'de meydana gelmişti öldürülme olayı ve bunun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir operasyon gerçekleşti geçtiğimiz Perşembe günü ve bu kapsamda 26 kişi hakkında gözaltında kararı verilmişti ki bu gözaltı kararı verilen kişiler arasında da inşaat sahibi ve oğlu da bulunuyordu. İşte bu jandarma tarafından yapılan sorgulamaların ardından 23 kişiden 5'i ilk aşamada mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından bu 5 kişi tutuklandı. Peki kimler bunlar? Daha önce hakkında dava açılan ve tutuksuz yargılanan gece bekçileri Hüseyin Kara, Hulusi Aras, Tayfun Çakmakçı ve Ali Gölbaşı ile operatör Hilal Çelik. Bu kişiler halen devam eden ki 8'i de polis olmak üzere bir dava var, soruşturma var. Bu davada da bu kişilerin tutuksuz yargılandığını belirtelim. Ancak bu soruşturma kapsamında tutuklandılar. Geri kalan 18 kişi hakkında ise tutuklanma talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kişilerin nöbetçi suç ceza hakimine sevk edildiğinde belirtelim. İlerleyen saatlerde bu kişilerle ilgili bilgiler de gelecek. Peki hangi kapsamda gerçekleştiriyor bu operasyon? İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle sonuçlanmamış cinayetlere yönelik son dönemlerde başlatılan operasyonlar kapsamında Ethem Büyükışık'ın da başvurusunun ardından Dorukhan Büyükışık'ın öldürülmesi olayına el atmıştı. Yapılan incelemelerin ardından
0: evet ayrıntıları Merih Ak'tan aldık bu konuya dair. Şimdi Kurban Bayramı tatilinde resmi olarak bugün artık başladı. İlk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.
5: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
11: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
5: Kaza Giresun Karadeniz sahil yolu liman mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Kazada Yıldız ailesinden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda sebze yüklü tır, Nurdağ, Başpınar viyadüğünde bir otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkıp 30 metre yüksekten aşağı düştü. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Antalya Kumluca'da da bir motosiklet kavşakta belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ve arkadaşı 17 yaşındaki Bekir Sarp da hayatını kaybetti.
0: Bir bağlantımız var. Bayram tatilinin ilk gününde de bazı noktalarda trafik yoğunluğu devam ediyor. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de İstanbul Tekirdağ Karayolu. Bölgedeki son durumu DEHA muhabiri Mehmet Yirun'dan alacağız.
12: Evet, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle İstanbul'dan Tekirdağ istikametine de saatler ilerledikçe trafik yoğunluğu da artıyor. Kameraman arkadaşım Mehmetcan Aslan'la birlikte şu anda biz en yoğun kavşaklardan birindeyiz. Çorlu kavşağındayız. Ben biraz kenara çekileyim. Mehmetcan da size bu yoğunluğu göstersin. Evet, dün gece başladı aslında trafik yoğunluğu ve bugün de sabah saatlerinde daha çok artmaya başladı. Saatler ilerledikçe de tabii ki bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Özellikle 30 ekip 82 personel 7 kavşakta görev aldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından. Dediğimiz gibi saatler ilerledikçe bu yoğunlukta artıyor. En yoğun kavşaklarda ekip sayısı biraz daha fazla. Bizim bulunduğumuz bu kavşakta şu anda 4 ekip görev yapıyor. Aslında biz İstanbul'dan Tekirdağ istikametine yoğunluk var diyoruz ama zaman zaman da Tekirdağ İstanbul istikametine doğru yoğunluklar yaşanıyor. Ekipler kavşakların tamamında görev aldılar. Yoğunluğun arttığı kavşaklarda anında müdahale edilerek o kavşakların boşaltılması sağlanıyor. Tabii ki saatler ilerledikçe buradaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor dedik. Özellikle ekiplerin bu yoğunluğun daha çok artmaması için, daha çok yaşanmaması için görevlerini sürdürüyorlar. İşte bulunduğumuz nokta Çorlu Kavşağı ve saatler ilerledikçe de bu kavşaklarda ve bu güzergahta yoğunluğun daha da artması bekleniyor diyelim. Sözü de tekrar Tekirdağ'dan size bırakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda diplomasi trafiği yoğunlaştı. Pakistan'dan önce İçişleri Bakanı, ardından da Genelkurmay Başkanı Tahran'a gitti. Katar'dan da bir heyet Tahran'da. Ayrıntılar alacağız. NTV muhabiri Melike Şahin notlarıyla karşımızda. Melike, müzakerelerin kritik eşikte olduğu ifade ediliyor. Nedir son durum, anlatır mısın?
13: Zehra, evet, Tahran'da yoğun bir diplomasi trafiği var. Şimdi son gelen bilgiye göre İran Meclis Başkanı Khalivaf da Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü kısa süre önce ki Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'da olduğu biliniyordu. Dün de gece saatlerine kadar devam eden görüşmeler yaptı ve bunun bu sürecin İran ve ABD arasındaki savaşın müzakerelerle nasıl çözümlenebileceği yönünde görüşmeler yaptığı belirtiliyordu. Yine Katar heyeti Tahran'da İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçı ile görüştü. Yine Abbas Arakçı'nın Ummanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerin tamamı aslında biraz daha bu çözüme yönelik diplomasi sürecinin hareketlendiği yönünde emareler gösteriyor bize. Ama bir yandan da İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün temkinli yaklaştığını, henüz daha çözüme yakın olunduğunu söyleme konusunda uzak olunduğunu ifade etti aslında. Biraz daha o yönde bir temkinli hareket edildiğini söyleyelim. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 24 saat içinde 25 geminin Hürmüz Boğazı'ndan izin alarak geçtiği yönünde bir paylaşımı var, ifadesi var. Bunu belirtelim. İran'da bu diplomasi trafiği devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise basına yansıyan savaş hazırlıkları, yeni saldırı hazırlıkları haberleri yer alıyor. Özellikle Donald Trump'ın Axios haber platformunda yer alan habere göre bir ulusal güvenlik toplantısı yaptığı ve olası saldırı senaryolarına dair görüş istediği belirtiliyor ve eğer yeni bir bombardıman olursa bunu İran'ın enerji ve ekonomi altyapısına yönelik daha güçlü bir şekilde yapabilecekleri yönünde ihtimaller Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alıyor. Ki Trump'ın bu hafta sonu olan planlarını iptal etmesi, bu planlardan birisi aslında oğlunun düğünüydü. Oğlunun düğününe Bahamalara gitmeyeceğini söyledi. Çünkü Beyaz Saray'da takip etmesi gereken işler olduğunu, konular olduğunu söyledi. Bu da elbette İran'la bağlantılı olduğu düşünülüyor ve yeni bir saldırı hazırlığı mı ifadesi konuşuluyor. Medyada Trump'ın bir şekilde bu sorunun, bu sürecin çözüleceğini söylemesi de müzakere olmazsa acaba saldırıyla mı yeniden devam edecekler gibi bir algıya yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde basında yer alan ifadeye göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da açıklamasına göre küçük bir ilerleme olarak ifade ediyor bu müzakereleri. Ve her durumda bir B planı hazırlığı olduğunu da yine ifade ediyor. Yani Tahran'da diplomasi konusunda bir hareketlilik varken Amerika Birleşik Devletleri'nde sanki bir B planı yeni bir saldırı senaryosuna dair hazırlıkların yapıldığına dair haberler yer alıyor Zehra.
0: Melike şunu da sorayım. Şimdi Lübnan başlığı da çok önemli elbette. Orada bir de ateşkes var ama bakıyoruz sahaya ateşkes yok gibi. Lübnan'a saldırıları devam ediyor İsrail'in. Oradaki tablo nasıl?
13: Evet, senin de söylediğin gibi aslında ateşkes sürecinden bu yana saldırılar devam etti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, yine dün yapılan saldırılarda aralarında çocukların ve sağlık görevlilerinde olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi Lübnan tarafından. Lübnan'ın Suriye sınırına yakın bir noktada yoğun bir bombardıman olduğu ifade edildi ve kayıpların da yine o noktada olduğu ifade edildi. 14-15 Mayıs tarihlerinde Washington'da bir müzakere süreci ilerlemişti ve 45 gün daha uzatılmıştı İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes süreci. Şimdi 2-3 Haziran tarihlerinde yeni bir müzakere süreci daha yine Washington'da devam edecek ve bu ay sonunda da yine iki ülke arasındaki heyetlerin bir görüşmesine dair bilgi de paylaşılmıştı. Ama bir yandan da karşılıklı olarak bu saldırıların devam ettiğini ve kayıpların olduğunu söyleyelim. Aslında ateşkes sürecinden bu yana da çok sayıda kayıp olduğunu Lübnan açıklıyor. Müzakerelerin arifesinde aslında burada iki ülke arasındaki gerilimin devam ettiğini belirtelim Zehra.
0: Melike Şahin Tel Aviv'den notlarını aktardı. Bu konuları konuşalım. Tansiyon orada da bir hayli yüksek, gelişmeler var. Orada da elbette gözümüz kulağımız orayı da takip ediyor. Şimdi konuşacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Taşçı konuğumuz. Sayın Taşçı, yayına hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk Zehra Hanım, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Melike de aktardı, dinledik. Trump oğlunun düğününe dahi katılmayacağını, Beyaz Saray'da olması gerektiğini ifade etti İran meselesi yüzünden. Bir güvenlik toplantısından bahsediliyor. Bir B planı üzerinde çalışıldığı yüksek sesle ifade ediliyor. Artık kesin olarak İran'a yönelik bir operasyon mu beklemeliyiz? Siz bu yaşananlara, bu gelişmelere baktığınızda nasıl bir okuma yaparsınız?
14: Aslında düğümün artık nihai olarak menfi ya da müspet şekilde çözüleceği bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum Zehra Hanım. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri bu sefer hem askeri stok hem de siyaseten dünya çapında, sadece artık Orta Doğu'da ve Körfez ülkelerinde değil, dünya çapında kaybettiği itibarı, müttefiklerin nezdindeki o güvenilmez imajını sonlandırabilmek adına çok daha marjinal bir saldırı yapacaktır şayet yaparsa. Nitekim Müçtaba Hamaney'in de yaptığı açıklama biliyorsunuz önemli. Olası bir Amerika Birleşik Devletleri saldırısında artık savaşın bölgenin de sınırları dışına taşacağını söyledi. Dolayısıyla şu an son yapılan görüşmeler önem arz ediyor, büyük önem arz ediyor. Eğer buradan bir sonuç çıkarılamazsa gerçekten sadece bölgesel olarak değil, ciddi anlamda küresel anlamda dünyayı da çok daha fazla bölgeyi içerisine alacak bir çatışmaya gitme ihtimalimiz mümkün. Burada şöyle bir durum var açıkçası. Özellikle Joe Kent akabinde biliyorsunuz Tulsi Gabbard'ın istifası, arka planda aslında çok fazla şey yaşanıyor. Trump'ın danışmanları bir taraftan özel kalem müdür yardımcısı dahil olmak üzere B-2 uçaklarını paylaşırken, bombalama imaları yaparken, diğer tarafta Pakistan'ın araya girişiyle beraber en azından nükleer meselede bir anlayış birliğine varıldığı, Lübnan ve özellikle yaptırımların kaldırılması konusunda da müzakerelerin devam ettiği, şu an için kısa vadede 30 günlük belki de bir aylık ateşkesin uzatılabileceği konuşuluyor. Fakat bu sürecin Amerika Birleşik Devletleri adına ben ciddi anlamda çok büyük bir maliyeti, özellikle İsrail'in Amerika'nın ayağına dolanması durumunda çok büyük bir maliyeti kendisi için beraberine getirebileceğini düşünüyorum. Bu bağlamda da son Çin-Amerika görüşmesini bence ciddi anlamda göz önüne almamız lazım. Çin biliyorsunuz bu meseleden ciddi anlamda etkileniyor. Şu anda perakende anlamda biliyorsunuz benzin fiyatları %39, LNG fiyatları ise %45 civarı Çin'de artmış durumda ve üretim maliyetleri %25 oranında arttı. Çin de dolayısıyla yani İran üzerinde İran'ın egemenlik haklarını tanımakla beraber Amerikan saldırılarını kabul etmemekle beraber bu sürecin uzamasını istemiyor. Çok
0: orada
14: basit bir
0: şöyle
14: örnek
0: bir durum var. Sayın Taşçı, hemen bir hafta sonra da Putin gitti.
14: Evet, kesinlikle öyle ve burada ilgi çekici nokta bence şu. Putin bence Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine göre çok somut çıktılar alamadı. Şimdi belki de yayının akışı içerisinde bunu açıklamamız kısa bir periyotta mümkün değil ama özellikle Çin'in şu anda yaptığı politikasını algılamak adına belki ta Afyon Savaşları'ndan 10-12 sene sonra Rusya'nın bu durumdan istifade edip yaptığı özellikle Çin'i ciddi anlamda zor durumda bırakan kapitülasyonlar içeren anlaşmalara kadar geri dönmemiz gerekir. Fakat Çin şu anda o edindiği kurumsal hafızayı sahaya yansıtarak çatışmanın aktif bir tarafı olmadan bir yandan da Orta Doğu'da biliyorsunuz Çin için çok önemli bir husus. Buradaki istikrarın sürmesini, buradaki kaosun dinmesini istiyor. Çok basit bir rakam söyleyeyim size. Şu anda günlük navlun maliyetleri, ben birazcık araştırdım bu meseleyi, ciddi anlamda 120 bin dolardan 400 küsür bin dolara kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla bu mesele hem Amerika için askeri ve siyasi anlamda bir felakete tekabül edecektir. Şayet savaş tekrar başlarsa. Aynı şekilde Çin için de çok istemediği, gerçekten bugüne kadar planladığı birçok hususun boşa gittiği bir senaryoya götürecektir. Bunu neden söylüyorum? Rusya ile Çin son görüşmelerinde biliyorsunuz Sibirya 2 hattı konusunda uzlaşamadılar. Hatta Çin Rusya'nın gazını biliyorsunuz normal şartlarda 370 dolara sattığı gazını Rusya'nın verdiği 125 dolar teklifi kabul bile etmedi. Dolayısıyla Çin ile Rusya arasında da aslında çok iyi giden bir süreç yok bu bağlamda. Sibirya'da özellikle artan Çin nüfusu, peki, özellikle Türkistan'daki meseleler. Şunu söyleyerek bitireyim bu kısmı özellikle müsaadenizle. Şöyle... Çin aslında planını Rusya ile de son görüşmede Sibirya 2 hattını tamamlayamayarak Orta Doğu'da istikrarı çözmek istediğini gösteren bir tavır koydu bence. O yüzden Çin ve Amerika'nın neyde mutabık kaldığının da cevabını alacağız yakında.
0: Şimdi bu saldırı tekrar iddialarına, ihtimaline geri dönecek olursak Suudi Arabistan İran'ın bayramda vurulmamasını istedi. İran'a yönelik bu, evet, saldırıyı onaylamayan Körfez ve işte Avrupa ülkelerinin bile bu işin fazla uzadığını ve artık neticelensin dediklerini, böyle bu yandan, bu taraftan ifade ettiklerini söyleyebilir miyiz? Gelinen noktada, çünkü siz de az önce ifade ettiniz, bu iş biraz sürdürülebilir olmaktan çıktı. Çok beklenenden, tahmin edilenden daha fazla uzadı. En azından belki Trump'ın tahmin ettiğinden veya ona taahhüt edildiğinden daha uzun sürdü. Ve İran'ın elinde Babil Mendeb gibi bir de koz var. Eğer kapatılırsa, kapatılması söz konusu olursa, faturası sadece Körfez ülkelerine, Amerika'ya, Çin'e ya da işte ne bileyim İran'a değil, bütün dünyaya olacak.
14: Kesinlikle öyle ve özellikle Hürmüz'le alakalı meselede Çin ve Amerika'nın ortak bir anlayış benimsediğini görmemiz mümkün. Özellikle Hürmüz'ün pazarlık konusu edilmesini Amerika kadar Çin de istemiyor. Fakat İran'ın orada yeni bir rejim oluşturma çabası var biliyorsunuz. Kendi duyurduğu önlemler var. Dolayısıyla bu mesele Amerika'nın kendi dış politik önceliklerini daha geniş coğrafyada Amerika'ya kaybettirecek bir düzleme giderken Çin'i de ekonomik olarak yıllardır inşa ettiği bütün sistemi tıkayacak bir aşamaya gidiyor. O yüzden buradan artık bir sonuç çıkacak. Bugüne kadar çözülememesinin kesin sebebi şuydu. İki tarafın da net bir galibiyet iddia edemediği bir ortam vardı. Bu süreç sadece İran'da rejimin kısa ve orta vadede kendi varlığını muhafaza altına almasına yardımcı olan bir sürece tekabül etti. Fakat Amerika için baktığınızda özellikle füze stokları, önleyici sistemlerdeki stok azalışı düşünüldüğünde ve Çin'in şu anda hali hazırda Güney Çin Denizi'ne çıkarma yaptığı, yüzden fazla gemiyle özellikle birinci ada zincirine konuşlandığı düşünüldüğünde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Amerika bu meseleyi diplomatik olarak çözemez ve askeri anlamda burada bir tekrardan maceraya girişirse İsrail'in telkinleriyle Amerika'nın ödeyeceği bedel çok büyük olacak. Bunu görmemiz mümkün. Çünkü İran açık ve net bir şekilde sadece Körfez değil, Körfez'in de dışına çıkacak bir cevap vereceğini söylüyor. Dolayısıyla
0: peki, bu B planı ne olabilir o zaman? Yani bu kadar aslında bu gerçekler gün gibi ortadayken, bu ihtimaller, karşılıklı restleşmeler en üst tondan yapılırken, bir yandan diplomasi kanalı işliyor, bir yandan askeri kanatta da gelişmeler yaşanıyor. Şimdi B planı konuşuyoruz. Rubio'nun açıklamaları vardı. Hürmüz'e dair B planı olabilir. Küçük de olsa bir anlaşma da uzlaşma sağladık ama çok minik bir uzlaşma gibi bir ifade kullanmıştı. Yani o zaman o B planı bu saldırının dışında ne olabilir?
14: Aslında bizim kamuoyu açıklamalarından anladığımız şu, dün İran kaynaklarından, dışişlerinden, yanlış hatırlamıyorsam seyircilerimiz de siz de kusura bakmayın, bir açıklama yapıldı. Orada bir detay var, bence çok önemli. Orada şunu söylediler, biz zenginleştirilmiş uranyum meselesini, bunu Amerika'ya vermeyeceğiz dediler. Yani zenginleştirilmiş uranyumu kimse bizden alamaz demediler. Dolayısıyla birinci meselede mesela Pakistan'ın da araya girmesiyle belki ortak müşterek olabilecek bir hususun sağlandığına yönelik bir izlenim aldık biz açıkçası. Fakat diğer hususlar söz konusu olduğunda İran'da rejim özellikle kendi içerisinde, kendi iç kamuoyunda da kullanabileceği ve rejimin varlığını garanti altına alabileceği bir iki tarafında galibiyet iddia edebileceği bir senaryoya aslında yaklaşmak istiyor taraflar. Dolayısıyla Amerika'nın buradan istediği mesele Çin'le de beraber temas halinde Hürmüz'ü açtırmak olabilir. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum konusunda dediğim gibi belki üçüncü bir tarafa, belki uluslararası bir mekanizma ile seyreltilmesi söz konusu olabilir. Fakat en önemli nokta şu, dikkat ederseniz Amerikan medyasında bir süredir özellikle İsrail'in bu seferki son dönemki konuşmalara ve müzakere süreçlerinden direkt istihbarat almak yerine dolaylı istihbarat alma seviyesine götürüldüğü söyleniyor. Özellikle Netanyahu'nun iç siyasette bulunduğu durum, Knesset'teki parlamentodaki sandalye sayısının üstünlüğü kaybetme senaryosunun çok makul olduğu şu günlerde İsrail'in bu süreci sabote etmesi mümkün ve İsrail'in süreci masayı Amerika'yı çevirtecek bir dinamik ortaya koyduğu durumda da maalesef bizi herkesin kontrolünden çıkmış ve bölgenin de sınırlarının dışına taşan bir savaş bekler, Allah korusun. Şu anda ümidimiz özellikle İsrail'in ABD'nin ayağına dolanmadığı ve İran ve ABD'nin iki tarafında kendi içlerinde onurlu bir çıkış olarak addedebilecekleri bir senaryo. Bunun
0: son
14: içinde yoğun bir çaba var.
0: İran'dan bir uzlaşı bekler misiniz? Hamaney'in bu uranyum noktasında, evet devlet televizyonunda İran'da çıkan böyle haberler vardı ama son anda mesela bir uzlaşı bekler misiniz İran'la?
14: Yani ben kamuoyuna yapılan açıklamalara bu süreçte çok bakmamak gerektiğini, özellikle arka kapı diplomasi dediğimiz aracılarla sadece özel belirli kişilerin bilgi sahibi olduğu konularla biraz daha ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onlarla alakalı da bizim şu an açık kaynak erişimimiz yok. Fakat İran'da rejimin özellikle kendi iç kamuoyuna galibiyet olarak satabileceği, Trump'ın da aynı şekilde burada bir tamam bir denge oluşturabileceği ve dünyanın dikkatini muhtemelen hemen akabinde Küba'ya çevireceği, Küba operasyonuna başlayacağı bir süreç çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki, çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı.
14: Ben Çanakkale teşekkür
0: 18
14: ederim.
0: Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle beraberdi. Savaşta gelinen noktayı, neler olabileceğini, önümüzdeki süreci konuştuk kendisiyle. Bir bağlantıyla devam edelim. Hatay'da çarşamba günü etkili olan sağanak büyük hasara neden oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte ekipler kayıp 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arıyor. Şimdi bölgeye bir gidelim. Oradaki arama çalışmalarına gelinen son durumu Nizamettin Kaplan'dan dinleyelim. Ayrıca heyecan sonucu bir çocuğun öldüğü evin olduğu noktada bekliyor Nizamettin. Bunu da belirtelim. Sözü Nizamettin'e bırakalım.
15: Evet Zehra, arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. Asin Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada sürüyor. Dünden itibaren orada başlatılmıştı çalışmalar. Nedeni ise kayıp gençlerden birinin cesedinin orada bulunması üzerine orada daha çok yoğunlaştırıldı. Çünkü su yaklaşık 20 kilometre boyunca kaybolan gencin maalesef cesedini oraya kadar sürüklemişti ve dün öğlen saatlerinde ekipler onu orada buldu. Bu nedenle de belki benzer bir durum da söz konusu olabilir diye diğer genç için orada arama faaliyetleri sürdürüldü. Tabii bir yandan da kentte selin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 4 kişi hayatını kaybetmişti sel felaketi sonrasında. Onlardan biri de Suriyeli 15 yaşındaki Abdulhanan El Muhammed'di. Abdulhanan El Muhammed sel suları, daha doğrusu yağışlar başladıktan sonra annesi tarafından daha güvenli olduğu değerlendirilen ablasının evine gönderildi. Şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay gösteriyor evin son durumunu. Burası Hacı Ömer Alpagut Mahallesi ve İzmir Caddesi üzerinde bulunuyor

0: Güner El Muhammed'in çocuklarıydı bunlar ve anne dün yaptığı açıklamada çocuğunu daha güvenli olsun diye kızının evine gönderdiğini, ancak orada böyle bir sorunla karşılaştıklarını, sıkıntıyla karşılaştıklarını söyledi. Bu arada diğer oğlunun da hastanedeki tedavisi devam ediyor Zehra.
1: Nizamettin Kaplan'dan sözü alalım ve bir başka canlı bağlantı noktamıza gidelim. Bayram tatili resmi olarak başladı. Yollardaki o yoğunluğu getirmiştik bültenin başında ekranlarınıza. Şimdi şehirden ayrılmayacak olanlar için İstanbul'dan bahsediyorum elbette. Bir de alışveriş telaşı var. Salı günü artık Arefe, Çarşamba bayramın birinci günü. İstanbul'da kalanlar bir alışveriş telaşında. İstanbul'da alışveriş deyince de ilk akla gelen nokta elbette Eminönü. Beyza Nur Özer de Eminönü'nde yayın için bizleri bekliyor. Beyza Nur, orada yoğunluk nasıl? Alışveriş telaşında olanlar en çok hangi ürünleri alıyorlar? Fiyatlara dair neler söylüyorlar? Seni dinleyelim.
2: Zehra, bayrama sayılı gün kaldı. Tabii senin de belirttiğin gibi Eminönü alışverişin vazgeçilmez noktalarından biri İstanbul için. Kalabalık her geçen dakika artıyor diyebiliriz. Tabii bayram tatili de başladı. Bunun da etkisi çok büyük ama bayram alışverişe hazırlıkları da var. Özellikle de bayram deyince akıllara şeker, çikolata geliyor tabii ki. Baklava geliyor tabii ki. Bu noktalarda özellikle de tatlı satan dükkanların önü oldukça yoğun. Şimdi biraz çekilelim, ekranları da daha net getirelim. Tabii fiyatlarda geçen yıla göre bir artış var. Öncelikle şekerden bahsedelim. Şekerin kilosu 150 liradan başlıyor. 400 liraya kadar da çıkıyor. Geçen yıla oranla yaklaşık %30 artış var diyebiliriz. Çikolatada fiyatlar 700 ila 1000 lira arasında değişiyor. Bu makas farkının çok olmasının sebebi çeşidine göre değişmesi. Hatta zaman zaman 1000 lirayı aşan çikolata fiyatını da gördük. Tabii lokum da aslında vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi. Bu senenin zam şampiyonu aynı zamanda lokum. Geçen sene 400 lira olan fıstıklı lokum bu yıl 800 liraya satılıyor. Bu artıştaki en büyük etken de ham madde fiyatlarındaki yükseliş. Özellikle Antep fıstığı senenin zam şampiyonları arasında. Dolayısıyla da fıstıklı lokumun fiyatı geçen yıl oranla bir hayli artmış durumda. Aynı zamanda baklavaya da parantez açmak lazım. Fıstıklı baklavada oldukça geçen yıla oranla fiyatı yükselen gıdalar arasında. Antep fıstıklı baklava 1800 ila 2000 lira arasında satılıyor. Baklava fiyatlarında da geçen yıla oranla %50 artış var. Tabii Eminönü'ndeyiz. Eminönü'nde bayram kahvaltısı alışverişi de oldukça tercih ediliyor. Özellikle de bayram kahvaltısında vazgeçilmez lezzetler arasında beyaz peynir var. Beyaz peynir de bu sene en fazla fiyatı artan süt ürünleri arasında. Kilosu 445 TL'den satılıyor. Geçen yıl 380 liraydı beyaz peynirin kilosunun fiyatı. Kaşar peynirinin kilosu 530 liradan satılıyor. Geçen sene 290 liraydı. Kaşar peynirde de büyük bir artış var. Ve tabii ki zeytin. Zeytinin de fiyatı geçen yıla oranla yaklaşık %40 oranda artmış durumda. Siyah zeytinin kilosu 550 liradan satılıyor. Tabii bayramın artık sayılı gün kaldı. Bayram hazırlığı da Eminönü'nde başladı. Dükkanların önü yoğun. Biz de bu kalabalığın her saat başında, her saat, her dakika arttığını söyleyebiliriz Zehra.
1: Beyza Nur Özer o alışveriş telaşını Eminönü'nden aktardı bizlere.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz

0: otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Isparta Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Binacele kılçık hocam.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
15: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
16: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
15: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
16: Abicim.
15: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
16: Abicim.
15: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
17: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Kevalet istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy Küçük Ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hedefim, havadan karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hedefim, havadan karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Reklam.
9: Kim buldu, nasıl buldu?
10: Çay makinesini bir silah üreticisinin bulduğu doğru mu?
9: Doğru. Silah üreticisi olan İngiliz Frank Clark ilk çay makinesinin mucidi. Aslında bu amaca uygun bir cihazı yaklaşık 10 yıl daha önce yine bir İngiliz olan Samuel Rowbotham bulmuş. Rowbotham, kaynayan suyu dökmek için çaydanlığın eğilmesini de sağlayan bir düzenek tasarlamış. Tehlikeli bulunmuş olmalı ki ilgi görmemiş. Silah üreticisi Frank Clark ise 1902 yılında mekanizmasında mavi ispirto ve kibrit de barındıran, üstelik bir önceki mucidinki gibi sıcak suyun dökülmesi için aynı şekilde eğilmesi gereken bir çay makinesi tasarlamış. Bu da yeterince ilgi görmemiş. Tahmin edileceği gibi 5 çayıyla ünlü İngilizler çay makinesi için kafa yormaya devam etmiş. Tiryakilerin ilgi göstereceği buluş 1937 yılında ortaya çıkmış. British Vacuum Cleaner and Engineering firması Goblin Teasmade adıyla çay makinesini piyasaya sürdü. Silah üreticisi Frank Clark ise icat ettiği çay makinesiyle ölümünden sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İngiliz tarihçi Chris Upton bu adaylığı şöyle açıklıyor. O, bir silah üreticisi olmasına rağmen insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir makine icat etti.
8: Kim buldu, nasıl buldu?
11: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, poyraz serinliyor. İstanbul 21, Bursa 23 derece.
12: Canlı yayın.
13: Açıklamanız ne olacak, bu değerlendiriyorsunuz? CHP Genel Merkezi'nde ne
14: Şimdi,
13: zaman göreceğiz sizi?
14: Ben düşüncelerimi açıklayayım önce. Birincisi, size söz vermiştim bir açıklama yapacağım diye ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerimde biraz sorun çıktı. Hala biraz devam ediyor. Bunu açtık, şimdi huzurunuzdayım. Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
13: Siz mi arayacaksınız?
14: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Kendisi arayacaktı. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
2: Evet, göreve yeniden iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıkışta beklenen o ilk açıklamasını kameralar karşısında meslektaşlarımıza gerçekleştirdi. Bu sabah yeni bir gelişme oldu dedi. Özgür Özel'le görüşecektik. Kendisi beni arayacaktı ama böyle bir görüşme şu ana kadar gerçekleşmedi dedi. Ekranlarınızda da görmekte olduğunuz üzere bu sabah yapılan o toplantıda biliyorsunuz Özgür Özel kapalı grup toplantısında grup başkan vekili seçilmişti. Görevi hayırlı olsun dedi bu gelişme için. Sonrasında da CHP ahlaki değerleri korumak zorundadır. Kuruluş kodlarına yeniden ulaşacağız, yeniden döneceğiz dedi. Şimdi NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayınımızda. Kemal Öztürk, yayına hoş geldiniz. Kemal Kılıçdaroğlu o çok beklenen ilk açıklamasını yaptı. Siz nasıl yorumlarsınız? Çarpıcı başlıkları da vardı esasında. Beni arayacaktı, aramadı dedi. Görevi hayırlı olsun dedi. Ahlaki olarak tartışmalar var şu anda, hiçbir zaman yoktu. Tekrar kurucu kodlara döneceğiz, ulaştıracağız dedi. Çok önemliydi.
15: Evet, önemli bir açıklama. Türk siyasetinin şu andaki en önemli gündeminin en önemli aktörü Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla hepimiz, yani siyaseti takip eden gazetecilerden diğer siyasilere kadar herkes Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını bekliyordu. Evet. Bir kere son derece enerjik buldum. Bu uzun yıllar aradan geçmesine rağmen pek değişmemiş. Enerjisi hala yerinde, heyecanı yerinde. Oldukça motive görüyorum. Sürece kendisini epey bir motive etmiş. Biraz da öfkeli görüyorum. Son bölümde özellikle vurguladığı partinin tabanını ayrıştırmayın söyleminin başlangıç cümleleri aslında parti genel başkanları bizde eleştirilmez, hakaret edilmez cümlesinde anlaşılan o ki CHP genel merkezinin önünde atılan, tırnak içerisinde söylüyorum o sloganı, hain Kemal sloganları ve kendi fotoğrafının parçalanmasına oldukça öfkelenmiş ve bunu açıkça dile getirmedi ama satır aralarından hemen okuma fırsatımız oldu. Şimdi konuşmanın ana manşeti nedir diye sorarsanız eğer, partiyi ahlaki değerler çerçevesine geri döndürme fikri. Bunu çok vurguladı. Konuşmanın hemen başından itibaren ahlaki değerler kısmına çok vurgu yaptı ve kurulduğu ilk günden ki gibi ahlaki değerlere partimizi geri döndüreceğiz. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir değişim demektir. Yani soruşturma geçiren belediye başkanları, tutuklu olan siyasiler, yargılananlar, haklarında ihbar bulunanlar veya soruşturma süreci olan diğer delegeler, partiler, tüm bunlarla ilgili bir tasarruf bekleyebiliriz. Ne demek istiyorum? Bence bunların CHP ile ilişkileri bir süreliğine askıya alınacak. Kılıçdaroğlu'nun kendi yakın çevrelerine ifadesi biçimiyle söylüyorum, aklanıp gelmeleri gerekir. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir fikri var ve bence bugünkü konuşmanın tamamına damgasını vuran ahlaki değerler meselesini bu şekilde okumalıyız. Yani Kılıçdaroğlu ahlaki eleştirilere sebep olan isimlerin CHP'den bir şekilde uzaklaştıracaktır. Benim kanaatim bu yöndedir. Özgür Özel'den
2: kararı çıkmadan önce bir video paylaşmıştı, bir açıklama yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da yine bir ahlaki temizlikten bahsetmişti. Oraya benzer buldunuz mu?
15: Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde bir bütünleşik süreç görüyorum. Yani CHP'ye yönelik 2023'teki kurultay sonrasında yaptığı açıklamalardan itibaren...
2: Kemal Öztürk, çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor. İzleyelim.
16: Mezuniyet töreni münasebetiyle bir araya geldiğimiz bugün de hepinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları üzerinden bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız siyaset ve liderlik okulumuz 17 yılı aşan uzun süre boyunca eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri, müstesna bir müfredata kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle anlatıldı ve aktarıldı. Bizler bir mum yaktık, sonra meşaleyi taşımak görevi, sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gayreti ve gayesi olmalıdır. Zamanlarında tasarruf edip, müşfik ve muhterif gönülleriyle sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarıma müteşekkirim. 15 farklı dersin 80 saatlik zaman dilim içinde anlatımı takdir ve tebrik edilmesi gereken bir kabiliyet ve kapasite meziyetidir. Parti içi eğitim, siyaset ve liderlik okulunun sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Profesör Doktor Zühal Topçu'ya, siyaset ve liderlik okulu koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Tuğran Şahin'e, ayrıca tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyaset ve liderlik okulumuzun 23. dönem programına katılan ve sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimi huzurlarınızda gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu ortaya koyduğu faaliyetler açısından anında sıkça söz ettiren bir konumdadır. Yıllardan beri devam eden bu programlı eğitimler aracılığıyla gençlerimiz siyasi sosyoloji bağlamında toplumu, uluslararası ilişkiler bağlamında dünya ve bölge gerçeklerini ve günümüzün iletişim süreçlerini sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle her şeyden önce Türk milletinin sahip olduğu derin tarih şuurunu ve idrak bilincini idrak etmektedir. Bu bilinç ve şuur içerisinde gençlerimiz önce bilgi, sonra değer ve nihayetinde tarihi sorumlulukları taşımaya, içinde yaşadıkları topluma katma değer üretmeye başlamaktadırlar. Böylesi bir anlayış ve aydınlığın temerküzüyle mayalanmış siyaset ve liderlik okulumuz, şimdiye kadar 23 dönem eğitim alan 40 kişiyle birlikte 17 yıl içinde sayıları 820'ye ulaşan öğrencimize kapısını ardına kadar açmıştır. İsabetli ve ihtirama layık bir düşünceyle 23. dönemin teması bilim, bilgi, kültür olarak belirlenmiştir. Bilgi ancak ve ancak anlayış ile anlam kazanır. Ve anlayış, amel arasında kurulan ahengin de en ayırt edici vasfıdır. Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür ve bunun akıl idrak ile tedavi edilmesi gerektiği öğütlenir. Bilgi, akıl ve eylem arasındaki ahenkli birlikteliği ihtiva ederse ortaya ideal olan sonuçlar çıkar. Türk düşünür Yusuf Vafa Hacip, Allah ahlak anlayışında bu üç temel kavram birbirine perçinlenmiş olarak görülür. Ancak bunları anlamlı fiillere dönüştürecek olanın da bilgi olduğu unutulmamalıdır. Yusuf Hacip'in ifadeleriyle, "Beyim, bilgi edin, bilgi sana arkadaş olur. Bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur." Tabiatın karşısına bilginin ehemmiyetini koyan düşünürümüz, bizi hakiki özgürlüğe götürecek olanın da bilgi olduğunu savunmaktadır. Gerek harz, gerek kültür kelimelerinin bize eklenilen ve biçilen bir şey fikri verdiği bilinen gerçekliktir. Bir millet kültürünün milli sınır içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş düşünce ürünlerinin o sınır içindekiler tarafından işlenmesi ve tüketilmesi olayına işaret eder. Bir milletin kültürü gerçekten oturduğu coğrafya parçası üzerinde yaratmış olduğu her türlü insani eserlerin toplamıdır. Bir başka ifadeyle kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir. Kültür zannedildiğinin aksine taklit ve ezber ile ürüne dönüşmez veya bu kültür olarak ifade edilemez. Toprak, tohum ve ürün arasındaki ilişki gibi de kültürde de zihin, kavram ve fikirler söz konusudur. Elma çekirdeği nasıl elma değilse zihne eklen şeyler de aynı olduğu hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit ve ezbercilik olur. Toplumsal ve düşünsel tecrübeyle şekillenen her şeyin zihin tarafından işlenmesi, içselleştirilmesi, elenmesi, bir başka ifadeyle insanın şahsına münhasır düşünme süreçlerinden süzülmüş olması gerekir ve biz buna kültür adını verebiliriz. Türklerde bilgi ve kültür ilişkisi salt teorik bir bilgi birikiminden ziyade hayatın her alanına sirayet eden Türk bilgeliği olarak adlandırılan pratik bir erdem ve yaşam tarzı üzerine inşa edilmiştir. Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde bu köklü bilgelik geleneği yatmaktadır. Türk kültüründe bilgiyle kültürün kaynaştığı ana dayanak noktası Türk töresidir. Töre sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul görmüş hayat tarzını, insan anlayışını ve evren algısını temsil eden ortak bir bilgi yükünüdür. Bu bağlamda bilgi, toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık, Türklerin belirleyici kültürel özelliği olarak öne çıkar. Töre bir bilgi ki kalıbını temsil ederken, bilgelik bu bilginin yeni durumlara dinamik bir şekilde uygulanmasıdır. Türk düşünce geleneğinde bilgi sahibi ile bilgi arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi ancak kişisel sezgi ve milletin irfanı ile bilgeliğe dönüşür. Bilgi sahibi sadece dış dünyaya ait bilgilere sahip olan kişiyken bilge bu bilgileri kendi varlığıyla ilişkilendiren, kendini bilen ve bilgisini erdemli eylemlere dönüştüren kişidir. Dolayısıyla bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür. Orhun yazıtlarında devlet adamlarının atlarının önünde bilge sıfatının bulunması, bilginin yönetim ve kültürle ne kadar iç içe olduğunun önemli bir göstergesidir. Bilgi ve kültür arasındaki bu ilişkiyi pekiştiren en önemli unsurlarından biri de dildir. Dil, bir toplumu topluluk olmaktan kurtarıp millet haline getiren duygu ve düşünce birliğinin taşıyıcısıdır. Bu durumun en belirgin örneği Bilge Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi, İslam'ı, mi bilgiyi Türk dili ve töresiyle yoğurarak Divan-ı Hikmet'in inşa etmiştir. Onun bu yaklaşımı, bilginin sadece zihinsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik inşa etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Türklerde bilgi bağımsızlık ülküsü, devlet millet bütünlüğü ve töreye uygunluk gibi temel kültürel değerlerle harmanlanmış rasyonel bir tutum ve strateji bütünüdür. Bu bilgelik geleneği, bilgiyi sadece bilmek için değil, toplumun yararına kullanmak ve kriz dönemlerini aşmak için bir rehber olarak kabul eder. Türklerin binlerce yılı aşkın süredir geniş bir coğrafyaya yayılmalarına, farklı dinler ve alfabeler benimsemelerine rağmen milli benliklerini koruyabilmelerinin sırrı Türk bilgeliğinin adıdır. Bu bağlamda bilgi sadece teorik bir öğrenme değil, bir milletin zorunlu şartlara uyum sağlama, kimliğini koruma ve krizleri aşma gücüdür. Bu bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür. Türklerde bilginin ana dayanağı Türk töresidir. Töre bir toplumun kolektif tecrübesiyle şekillenen, hayat tarzı, insan anlayışı ve evren algısının toplamını temsil eden bilgelik manzumesidir. Bilgece kararlar alabilmek için bir meşruluk zemini gerekir ve Türk töresi bu zemini sağlar. Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur. Bilgelik bir kibir değil, aksine bir tevazu pratiğidir. Bilge kişi bilgisini toplumun yararına kullanan ve olaylar karşısında dirayetli davranan bir rehberdir. Diyebiliriz ki Türklerde bilgi hayattan kopuk bir malumat yığını değil, töre ile şekillenen, bilgelik ile uygulanan ve dil ile kuşaktan kuşağa aktarılan canlı bir kültürel mirastır. Sevgili genç kardeşlerim, işte bu bilgi temelinde şekillenen düşünce dünyamızda bize göre siyaset toplumsal sorunlarla dertlenme olanlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Siyaset mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir. Biz millete hizmet anlayışımızda ilhamımızı bilge şeyh Edebali'nin Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinden almakta, siyaset felsefemizi bu düsturun üzerine kurmaktayız. Sosyal bir devlet anlayışıyla adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Milletin derdiyle dertlenmeyen, menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla de kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. Kıymetli gençler, 21. yüzyılda dünya farklı bir yöne gitmekte, dünya düzeni yeniden şekillenmektedir. Dünya düzeni yeniden şekillenirken Batı ve Doğu'nun değerler sistemi çatışmakta. Bu gidişat bütün milletleri büyük bir öngörülmezliğin içine doğru sürüklemektedir. Bugün teknolojik ve bilimsel bağlamda geliştiği somut olan Batılı sistemin çöküşünden bahsedilmektedir. Bu çöküşün belli nedenlerle ve belli koşullarla gerçekleştiği kesindir. Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezini almıştır. Bütün bu olanlarla birlikte Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası, reel dünyada karşılığı olmayan, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önlem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekilerini sömürmenin aracı olarak kullanmaları, Batılı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünya sisteminin aktörlerinin idealize ederek Batı dışı dünyaya dayatmaları çalıştıkları değerleri sömürü düzenlerini devam ettirmenin bir aracı olarak kullanmaları, bu değerler içi boş, sadece kavramsal gerekliliği olan, ameli karşılığı bulunmayan retoriğe dönüştürmüştür. Batı ötekisi olarak gördüğü bütün toplumları daha fazla sömürlemek için kültürel ve moral değerler ile oynamıştır. Onları tarihsel bağlarından koparmış ve kendi zenginliklerini devam ettirmeye hizmet edecek bir yaşam biçimine mahkum etmiştir. Batı, Batı dışı milletler kendi çıkarları doğrultusunda kategorize etmekten, tanımlamaktan da geri kalmamıştır. Bugün az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler şeklinde kalıplaşan tanımlamalar tam anlamıyla batılı akılla yapılan silahlandırmanın ürünüdür. Sınıflandırmanın ürünüdür. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler yoktur. Gelişmesi emperyalist sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır. Soğuk Savaş döneminde bu tanımlamalar Batı açısından oldukça düşük maliyetle sürdürülebilen bir düzen üretmiş iken bugün astarı yüzünden pahalı gelmiş ve çok maliyetli bir sürece dönüşmüştür. 21. yüzyılın belirsizliği tutsak olarak olmuş, dünya durumu henüz çökmese de derin bir krizde olduğu aşikar olan Batı hegemonyasının eski alışkanlıklarını devam ettirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği klasik sanayileşmiş ülkelerin küresel sermayeden aldığı pay düşmekte. Dolayısıyla bu durum dünyanın ekonomik pastasından alınan payı da Batı dışı dünya lehine değiştirmektedir. Batı'nın halen özellikle düşünce ve dil üretimi noktasında hegemonyasını devam ettirme çabaları görülse de iktisadi gelişmelerin bu dil ve düşünceyi havada bırakacağı muhakkaktır. Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir. Dünyanın medeniyet kuşağı ve milletlerin tarihsel hikayesi buradadır. İnsanlığın ortak kaderi buraya bağlıdır. Bu coğrafya dünyanın kalbidir. Yaşadığımız coğrafya tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumlulukla biz dünya, bölge ve ülkemizde cereyan eden hadiselere çözümsüz, imkansız gibi kavramlarla bakmıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak yoktur. Bir iman varsa imkan da vardır diyenlerdeniz. İman varsa her engelin aşılacağına inananlardanız. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenlerdeniz. Kendilerini çıkmaz içinde görenler, sürekli olarak içinde bulunduğumuz çağda zamanın hızla aktığından ve böylesi koşullarda çeşitli sorunlara kalıcı çözümler üretilemeyeceğinden bahsediyorlar. Zamanın hızla aktığı kuşkusuz bir gerçektir, gerçekliktir. Lakin zamanın hızlı akması başka, yönsüz ve hedefsiz akması bambaşka bir şeydir. Yön ve hedefin tayinini hamasetten uzak değerlendirmelerinin konusu kılınmalı, tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı Türk ve Türkiye yüzyılıdır. Ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada gerçekleşen her olay sonuçları itibariyle sadece bölge ile sınırlı kalamayacak ve dünyayı etkileyecektir. Bu coğrafya yüzlerce devletin beşiğini sallamış ve salasını vermiştir. Bu tarihin herkese tembihi şüphe götürmez bir gerçekliktir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyasıdır. Anılar ve tarih burada çok güçlüdür. Bunun aksini iddia edenler tarihle ve Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır. Gözümüz karadır. Kılıcımız keskindir. Yolumuz hak yoldur. Bu coğrafyada var olmak, varoluş iradesi göstermek ve varoluş iradesinden kaynaklı tasavvur sahibi olmak kuşkusuz köklerimizin ve kültürümüzün derinliğiyle doğru orantılıdır. Türkler bu coğrafyada beylikler, imparatorluklar ve milli devlet olarak varlık göstermişlerdir ve ebediyen devam edecek bir durumdur. Tarihsel açıdan Anadolu'da 1000 yıldır millet aynı millet, devlet aynı devlettir. Değişen sadece yönetim biçimleridir. Bu da tarihi gerçekliğe ve zamanın ruhuna uygun ve tarih içinde olmanın doğal sonucudur. Çağları aşarak gelen kültürün anıtının üslubuyla ifade etmek gerekirse, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, töresini kim bozabilir? Kim Türk milletini diğer ülke olma ülküsünden alıkoyabilir? Muhterem gençler, tarihimizin bize yüklediği misyonu gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz değerlendirmeleri çok iyi anlamalı ve geleceğimizi bu doğrultuda planlamalıyız. Yaşadığımız tarih aralığında Batı'nın çıkarlarını önceleyen değerler dünyasının insanlığı daha mutlu bir geleceğe taşıyacağı mümkün görünmemekte ve yeni bir değerler dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hep birlikte tanıklık edilmiştir ki kendine adil, başkasına zalim olanlar, kendine mutluluğu, başkasına acıyı hak görenler, daha fazla sömürgenin daha çok zenginlik olduğuna inananlar, inananlar için yolun sonu görünmüştür. Bu kuşku duyulmayacak bir hakikattir. 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler de içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın meselelerini, temelini oluşturmaktadır. Tarih kırılmalar ve kopuşlarla günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek gibi görünmektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki iç çatışmalar, Arap Baharı, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden Karabağ'ı kurtardığı 44 gün savaşı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından saldırıya uğraması, bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünde derin anlam atfediyor. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz. Ancak bizim dışımızdaki gelişmeler bu süreçleri tetikliyor. Bu durum bize daha fazla çalışma, ortak bir irade ile var olma zorunluluğunu telkin ve tembih ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulacak yeni dünya düzeninde hem düşünce hem de meta üretiminde söz sahibi olmasını zorunlu kılıyor. Bu zeminin hazırlanması için her türlü fedakarlıkta bulunulması ve buna uygun politika geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Zaman stratejik bir hedefe doğru ilerlediği sürece anlamlıdır. Dolayısıyla 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle gelecek bizim olacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Muhterem gençler, dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır. Çöl, belirsizlik ve güvensizlik mekanıdır. Her zaman değişimin hızlı olduğu bu mekanda istikrarsızlık ve öngörülmezlik hakimdir. Hedefinize ulaşacak yönü tayin etme ve doğru yolu bulma oldukça zordur. Bu mekanda yol bulmak ancak tecrübeyle mümkündür ve ataların sesine, tarihin tecrübesine kulak vermeyi gerekli değil, zorunlu kılmaktadır. Bunun için stratejik akla, dünya ve bölge denklemindeki jeopolitik oyunlara odaklanmak gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı şu tespitler oldukça önemlidir. Bugünün içinde dün vardır. Yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz, yarın ne olacağınızın, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye, dünya dengeler sisteminde Türkiye'nin en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek, Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeliyiz. Şu bir hakikattir. Kendi köklerinden, kardeşlik hukukundan, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla, kendi hikayesinin efendisi olmaya başaramayanlar, başkalarının aklıyla tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını, Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıktıları adına iş dünyası yoksullaşmış olanların bunu idrak etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor, hatta gayrimümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür. Kıymetli misafirler, değerli gençler, bizim töremizde devlet işleyişinde bilimin, bilginin, kültürün ve kısaca tarihsel aklın öncelenmesi vardır. Töreye bağlı olarak bilginin ve aklın öncelenmesi ile devlet ve toplumda düzen, huzur ve refah sağlanacaktır. Devletin topluma karşı temel vazifesi de zaten budur. Bunun içindir ki bizler düzen ve refah içinde mücadele eder, adalet ve hak için kavga ederiz, din, devlet, millet için kılıç çekeriz, İlhamımızı tarihin tecrübesinden ve kültürel aklımızdan alırız. Milliyetçi ülkücü geleneğin rehberi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politik çizgisi, Türk milletinin pusulası, tarihin derinliklerinden yankılanan tembihtir. Pusulası şaşmış olanların, ilhamını bu derin tecrübeden alamayanların durumu ise kamuoyunun takdirinedir. Büyük Türk düşünürü Yusuf Vafa Hacip'in şu mısraları şüphesiz çok şey söylemektedir. Allah kime akıl, bilgi verirse onun eli uzanır birçok iyiliğe. Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu, bu ikisi yüceltir seçkin kulu. Sertifika almaya hak kazanan değerli kardeşlerim, şimdi sözüm yalnızca sizleredir. Bilimsel düşünce, anlama ve açıklama yöntemimiz, bilgiyi yegane rehberiniz, doğru ve yanlışa tek ölçünüz olsun. Kültürel aklınız, dayanağınız, ufkunuz açık, düşünceleriniz berrak, bilgi yolunuz olsun. Sizler bir medeniyet milletinin tarihi sorumluluklarını omuzunuzda taşıyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz uzun, mücadeleniz çetindir. Ama elinizde her karanlığı aydınlığa çıkaracak bir meşaleniz, bir anahtarınız vardır. Bunlar bilim, bilgi ve kültürdür. Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyor ve inanıyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizlerin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöneticilerine, eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken alayınızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
13: Saygıdeğer Genel Başkanımıza konuşmaları için...
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. O konuşmaya gitmeden hemen önce de NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayın konuğumuzdu. Kaldığımız yerden devam edelim. Kemal Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu beklenen o ilk açıklamasını gerçekleştirmişti. O açıklamayı konuşuyorduk. Hatta siz de son olarak Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu, sadece bu açıklamada değil, daha önceki açıklamalarda da bir bütünlük olduğunu ifade ediyordunuz. Şimdi Bahçeli bu konuşmasında da aslında atıfta bulunduğu ve devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değil, siyaset çıkar yarışı değildir gibi bir aslında vurgulama yaptı. Neler söylersiniz?
15: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklediğimiz konuşması hepimiz tarafından dikkatlice dinlendi. Kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı analiz ediyorduk. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu oldukça enerjik, motive ve biraz da öfkeli bulduğumu söylemiştim. Ayrıca hiç değişmemiş aradan geçen yıllara rağmen kendisini fiziken de aynı buldum. Şimdi öfkesinin sebebi özellikle ahlaki değerler vurgusuyla parti liderlerine hakaret edilmez kısmında gördüm. Biliyorsunuz CHP Genel Merkezi'nin önünde hain Kemal sloganları atılmış. CHP Genel Merkezi'nde asılı fotoğrafı da parçalanmıştı. Buna çok üzüldüğünü ve öfkelendiğini duymuştuk medyadan. Demek ki doğruymuş. Kendisi de bunu bir şekilde

0: göre. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından ben şahsen bunu anlıyorum. Bu yönde haberler duyuyorduk. Aklanıp gelsinler cümlesini sarf ettiğini duymuştuk medyada. Zannediyorum benzer bir çalışmayı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı, hatırlayalım, Sayın Kılıçdaroğlu'na dün ve önceki gün yaşanan krizlerde feragat etmesi yönünde bir çağrısı olmuştu. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu bu yönde bir feragatte bulunmayacak. Özgür Özel'den bir açıklama beklediğini, bir arama beklediğini özellikle vurgulamasını da dikkate değer buluyorum. Daha konuşmasının ilk cümlesinde bunu sarf etti. Demek ki aralarında bir uzlaşı, müzakere, birlikte yönetme, bugün Gürsel Tekin'in basın toplantısında birlikte çalışacaklar vurgusunu da pek görmüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu biraz sitemkar bir dille arayacaktı, aramadı. Arkadaşlarıyla konuşup bana dönecekti, dönmedi ifadesinden. Aralarında bir iletişim olmadığını da görüyoruz. Özellikle ahlaki değer vurgusunu çok sıklıkla yapmasını dikkatlerinize getirmek isterim. Bu bundan sonra yapacağı politikanın temelini oluşturacağını düşünüyorum. Her yeni kararın, her yeni hamlesinin temelini bu oluşturacak. Ahlaki değerleri yeniden inşa etmek için bunu yapıyorum. CHP'yi ahlaki temellerine yeniden döndürmek için bu kararı aldım gibi bu cümleleri sık duyacağımızı düşünüyorum.
1: Yani hiçbir döneminde CHP böyle ahlaki meselelerle anılmamıştı. Şimdi neden tartışma meselesi oluyor? Kuruluş kodlarına geri döndüreceğiz cümlesi aslında vizyonunu mu ortaya koyuyor? Önümüzdeki süreçte atacağı adımları mı ortaya koyuyor ki? Hatta ilk icraatında gerçekleştirdi esasında. Bu da önemli bir hamleydi baktığınızda. Basit bir hamle de değildi. Partinin 3 tane avukatını azletti.
0: Ve hesaplara erişimi de engelledi. Onu da unutmayalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi hesaplarına erişimi engelledi. Buna karşın da Özgür Özel'den bir hamle geldi. Kendisi grup başkanı seçildi Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunda. 138 vekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunun 110 vekilinin desteğiyle affedersiniz, seçilmiş oldu. Yani 27 kişilik bir milletvekili grubu Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine oy vermedi. Yani Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı da denebilir bunu. Ama hem Sayın Kılıçdaroğlu tebrik etmiş oldu, hem Gürsel Tekin bunu tebrik etmiş oldu. Yani hukuki açıdan bir sorun yok Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine. Fakat burada şöyle bir konu da var. Biz bu mahkeme kararını tanımayacağız, tanımıyoruz diye itiraz eden Özgür Özel mahkeme kararına uymuş oldu aslında. Yani mahkeme kararını uygulamaya koymuş oldu. Burada bir çelişki yaşıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mesela genel merkeze hiçbir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokmayacağız, burayı terk etmeyeceğiz, direneceğiz çağrılarıyla bu yapmış oldukları bugünkü hamle biraz çelişki ifade ediyor. Ama ben İstanbul İl Teşkilatı'nda yaşanan arabedenin benzeri bir şeyin yaşanacağını düşünmüyorum genel merkezde. Yani polis zoruyla oraya giderek bir genel merkezde konumlanmasını beklemiyorum Kılıçdaroğlu'nun.
1: Şöyle bir beklenti de var. Kemal Öztürk bayramdan sonra meclise gidip hitap etmesi de bekleniyor ama siz böylesi Gürsel Tekin'in yaşadığı gibi bir görüntünün ortaya çıkmayacağını düşünüyorsunuz. Daha farklı bir tablo mu oluşur?
0: Şimdi CHP yakın medya organları Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesini gruba hitap, gruba hakimiyet konusunda Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek diye yazıyorlar ama burada bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Çünkü AK Parti'de de grup başkanı Abdullah Güler ama Cumhurbaşkanı, yani aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan grupta konuşma yapabiliyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba hitap etmesine engel olmaz. Hukuki olarak da teknik olarak da buna engel olmaz. Ama bir tartışma yaratır, bir arabede yaratır, protesto yaratır, CHP milletvekilleri engel olmaya çalışır. Bunu da yapmayacağını düşünüyorum. Yani gruba gelerek bir hitap yapacağını da düşünmüyorum. Genel merkeze şimdilik gideceğini de düşünmüyorum. Ama CHP'nin içine düşmüş olduğu çelişki ve paradoks uzun süre devam ettirilebilecek bir şey değil. Çünkü resmi yetkili Kemal

0: Kılıçdaroğlu genel başkan olarak bütün hesaplarına, bütün parti yetkilisi, partiyi yetkilendiren kararları imza etkisi onun. Ama siyasi olarak Özgür Özel bunu temsil ediyor ki YSK'nın bir başvuruyu reddetme gerekçelerinden bir tanesi azledilen millet avukatların yetkisinin olmamasıdır ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla gerçekleşmişti. Dolayısıyla böyle bir çelişki ve paradoksun içerisine girmiş gözüküyor CHP. Bayramdan sonraya ertelenmiş gözüküyor. Yani gerilimler, tartışmalar ertelenmiş gözüküyor. Ama ben CHP için çıkar yolun Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bir araya gelerek bir yol haritasını seçmesi olarak görüyorum. Burada da dünkü yapılan telefon konuşmasında kurultay ya gidilmenin tek çıkar yol olduğu konusunda hemfikirler. Kritik konu şudur Zehra'nın, ne zaman kurultaya gidilecek? Sayın Kılıçdaroğlu hemen kurultaya gitme fikrinde değil ama Özgür Özel hemen kurultaya gitme fikrinde. Ancak ben Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde, il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında ve delege yapısında radikal bir değişiklik yapacağını bekliyorum. Bu radikal değişiklikten sonra kurultaya gidecektir. Kendisi kurultayda genel başkanlığa aday olur mu bilmiyorum. Ama şunu tahmin edebilirim. Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır Kılıçdaroğlu. O yüzden bayramdan sonra CHP içerisindeki suların biraz daha durulmasını bekleyebiliriz.
1: Peki NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk, sizinle saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor. Bu saati noktalayalım. Saat başında yine gelişmelerle burada olacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak
6: Finans. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Sen daha yemek yemedin mi? Daha sözcüğü nasıl söylendi fark ettiniz mi? Daha. Konuşma sırasında bazı harfler yutulmaya çok uygundurlar ve yutulurlar da. Bunların başında H harfi gelir. Daha giyineceksin. H'leri yuttuğumuz öyle çok sözcük var ki. Örneğin isimler: Mehmet, Gökhan, Fari. Selamlaşırken merhaba yerine çoğunlukla merhaba demez miyiz? Yemekten sonra doğru kıraathaneye gitti. Bu yıl baharı doğru dürüst yaşamadık. Hemen yaz geldi. Güzelim bahar, bahar oluverdi. Kahvaltıda çay mı istersin, kahve mi? Kahve altıdan gelen kahvaltı bundan daha fazla kısalamaz herhalde. Kısaca müteahhit demek varken müteahhit niye densin ki? Göçmen yerine muhacir değil de macir deyiveririz. Ama en çok da dahanın h'si kıyıma uğruyor. Neyse, biz sözü daha fazla uzatmadan söylediğimiz sözcükleri h'leri yutmadan tekrar edelim. Mehmet, Gökhan, Fahri, kahve, kıraathane, merhaba, bahar, kahvaltı, muhacir, müteahhit. Şimdi de tümceleri. Sen daha yemek yemedin mi? Daha giyineceksin. Bir kahve içer misin? Yemekten sonra doğru kıraathaneye gitti. Bu yıl baharı doğru dürüst yaşayamadık. Hemen yaz geldi. Kahvaltıda çay mı içersin, kahve mi? İlle de böyle olacak diye bir şey yok tabii. Ama bu ve benzeri minik kurallara biraz dikkat edersek hem birbirimizle anlaşmamız sorunsuz olur hem de her ortamda göğsümüzü gere gere konuşuruz. Hepinize bugünden daha iyi günler.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu, Poyraz serinliyor. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. İzmir 26 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Antalya 23 derece. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
10: Hava durumu.
11: Burası NTV Radyo. Saat 15.
12: Merhaba, 15 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ardından da bir sitemi vardı. Ayrıntıları Özden Erkuş aktarıyor.
13: Bir beklentisini dile getirdi aslında bakılırsa. Senin de söylediğin gibi o yazılı açıklamasından sonra ilk kez kameralar karşısında yaptığı ilk basın açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'i tebrik etti. Bilindiği üzere Özgür Özel bugün milletvekilleriyle, CHP'li milletvekilleriyle gerçekleştirilen bir toplantının ardından grup başkanı olarak seçilmişti. Bu durumda duyurulmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamaya İlk onunla başladı. Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Özel, Özgür Bey'e yeni görevinde hayırlı olsun, yeni görevi hayırlı olsun ifadesini kullandı. Ardından da beklentisini dile getirdi. O beklenti de Özgür Özel'in kendisini, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramasıydı. Bilindiği üzere dün çok tartışılan, çok konuşulan o telefon görüşmesiyle iki isim, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, ilk teması sağlamışlardı, ilk görüşmeyi yapmışlardı. Öyle anlaşılıyor ki o görüşmenin ardından bir kez daha görüşmek üzere sözleşilmiş, ancak o görüşmenin henüz gerçekleşmediğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu dün benimle görüşeceğini ifade etmişti ama gerçekleşmedi. Kendisi bana arkadaşlarla görüşüp sizi arayacağım demişti, ancak henüz aramadığı ifadesini kullandı. Yani kamuoyu önünde Özgür Özel'in kendisini aramasını beklediğini ifade etti. Yaptığı bu açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da genel değerlendirmelerde bulundu. Elbette sorulacak çok sayıda soru vardı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtlamayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devleti kuran bir partidir. Ahlaki değeri, ahlaki üstünlüğü korumak zorundadır ifadesini kullandı. Herkese söz veriyorum, CHP'yi kuruluşundaki kodlara geri döndüreceğiz ifadesi açıklamasında dikkat çeken ifadeler arasında yer almıştı. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak CHP'ye daha önce hiç eleştiri gelmemişti ama artık gelmeye başladı. Bunu değiştirmemiz, bunu düzeltmemiz lazım ifadesi de yine açıklamasında öne çıkan ifadelerden bir tanesiydi. Bilindiği üzere dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde bazı sloganlar atılmış. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlarla birlikte yer alan fotoğrafı da indirilmişti. Buna dönük bazı ifadeleri yer aldı. Doğrudan doğruya bununla ilişkilendirmedi ama bizim tarihimizde, parti tarihimizde hiçbir genel başkan için negatif, aşağılayıcı dil kullanılmaz ifadesini kullandı. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Daha önce hep saygıyla karşıladım diyerek devam etti. Parti tabanında kavgalı ortam yaratmak doğru değil. Tüm arkadaşlarına, milletvekillerine, il başkanlarına, seçmene rica ediyorum, ayrıştırıcı dilden uzak durmamız gerekir ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bu açıklamasında öne çıkan husus elbette Özgür Özel'den beklediği o telefondu. O telefon görüşmesinin içeriği elbette bundan sonra tarafların atacağı adımlar olacak. Bilindiği üzere ilk görüşmede Özgür Özel en erken sürede bir kurultay toplanmasını önermiş. Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda kurultayı toplayacağına ilişkin bir karşılık vermişti. İşte bu çerçevede Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yeniden araması ve sonrasında ise bu görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Buradan çıkacak sonuçta tabii merakla takip edilecek. Bunun da altını çizelim. Tabii ilerleyen dakikalarda Özgür Özel'in az önce sizlere aktardığım Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ne yanıt vereceği de son derece önemli. Yani taraflar arasında yeniden bir iletişim kurulması en azından önümüzdeki dönemde kısa vadede beklentiler arasına gelmiş durumda. Bu açıklamaların ardındansa Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tıpkı dün olduğu gibi buraya evinden ofisine geldi ve çalışmalarına da kaldığı yerden buradan devam edecek. İsterseniz bir buçuk saat öncesine gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yazılı açıklamasından sonra mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı ilk kameralar karşısındaki açıklamayı bir kez daha izleyelim.
14: Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
12: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir saat önce yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le biz kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim. Şimdi çarpıcı açıklamalar yaptı gerçekten. Özgür Özel'in ne cevap vereceği tabii merakla bekleniyor. Bir sitemi oldu. İşte konuşmuştuk, arayacaktı, aramadı dedi. O telefon bugünlerde gelir mi ya da bayramda gelir mi? Hem onu sorayım hem de şimdi bir önceki yapmış oldukları görüşmede kurultay başlığı öne çıkıyordu. Biri zamanı gelince diyor, biri hemen olsun diyor, zamanı hemendir diyor. Orada bir anlaşamama durumu söz konusu. Bu noktada bir orta yol bulunur mu? Şu an atılan adımlar neye işaret ediyor Kemal Öztürk?
15: Şimdi Zehra Hanım, mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan tablonun genel hatlarına şöyle kısaca bakmak isterim. Bunun dört etkisi olacağını başından beri ifade ediyorum. Hukuki etkileri, siyasi etkileri, ekonomik etkileri ve uluslararası etkiler. Bu dört alanda bu mutlak butlan kararı çeşitli komplikasyonlar yaratacaktı. Bunların ilki siyasi alanda kendisini gösterdi ve bu siyasi alanı da ikiye ayırmamız gerekiyor. CHP içerisinde yaşanan komplikasyonlar ve genel siyaseti etkileyecek kısımlar. Bu devam ediyor. Hukuki alanda bir takım sorunlar yaratacak demiştik. Bu da mesela belediye seçimlerinin iptaliyle ilgili başvurular yapılıyor. CHP'nin bugüne kadar aldığı bütün kararlar geçersiz sayıldığı için onunla ilgili bir takım hukuki tartışmalar olacaktır. Bu da devam ediyor. Ekonomik etkisi, kararın açıkladığı ilk saatlerde borsada ciddi bir düşüş oldu. Döviz, Merkez Bankası'nın döviz kullandığı yönünde ciddi haberler oldu. Fakat ikinci günü bunlar durdu. Yani ekonomik etkilerinin sönümlendiğini görüyoruz. Uluslararası alanda da çeşitli gazeteler, ajanslar bu konuyu haber yaptılar. Ama bugün görüyoruz ki bu da söndü. Yani bu dört alandan iki tanesi sönümlendi. İki tanesinin sıcak durumu devam ediyor. Siyasi alanda ve hukuki alanda. Siyasi alanda ise olay gittikçe Cumhuriyet Halk Partisi tarafına yoğunlaşmış durumda. Mesela Sayın Bahçeli bugün bu konuya değinmedi konuşmasında. Ya da bu konuyla ilgili AK Parti'den açıklamalar yok. Diğer siyasi partilerin bu konuyla ilgili açıklamalarının dozajı düşmüş durumda. Olay her geçen gün Cumhuriyet Halk Partisi çerçevesinde sürecek bir siyasi tartışmaya odaklanmış gözüküyor. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olduğu için ve ülkenin ikinci büyük partisi olduğu için, son seçimlerde en çok oy alan partisi olduğu için siyaseti tabii ki doğrudan etkileyecek bir durumu da var. Mesela önümüzdeki yıl yapılması düşünülen erken seçimde ittifakları etkileyecektir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı. Nasıl bir ittifak yapısına gideceği CHP'nin yönetimiyle alakalı bir durumdur. O nedenle siyaseti hala etkilemeye, genel siyaseti etkilemeye devam ediyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hemen kurultaya gitmemesinin ana sebebi partinin içerisindeki yapıdan kaynaklanıyor. Ahlaki durum diye ısrarla üzerinde durduğu, vurguladığı konu aslında yolsuzluklar, rüşvet ve benzeri iddialarla süren mahkemeler, bu soruşturmalar ve davalar. Bunlarla ilişkili olan delegeler varsa, bunlarla ilişkili olan parti yöneticileri varsa, belediye başkanları veya il teşkilatları varsa, Kılıçdaroğlu bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisinin askıya alınmasını istiyor. Bunların delege olmasını istemiyor. Bunların delege olduğu bir kurultaya da gitmek istemez. Ve bu delege yapısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekilleri televizyonlarda açıkladılar bugün bunu. Delege yapısında son derece istismarlar olduğu, ahbap çavuş ilişkisi, yine onların ifadesiyle söylüyorum, delege yapısının zedelendiği yönünde kanaatleri var. Benim kanaatim Sayın Kılıçdaroğlu bunları düzeltmeden kurultaya gitmeyecektir.
12: Yani orada böyle büyük bir değişiklik mi yaşanacak? Yani biz bu önümüzdeki süreçte hemen bir kurultay görmeyeceğiz ama bir büyük bir değişiklikler silsilesi mi göreceğiz?
15: Benim kanaatim bunlar yapılmadan Kılıçdaroğlu kurultayı kabul etmeyecektir ve şu anda eli güçlü olan da Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için Özgür Özel'le anlaşamadıkları konu bana göre bu. Şimdi anlaşamadıkları takdirde ne olacak? Bizim gördüğümüz tablo, Özgür Özel ve ekibinin direnç göstererek tansiyonu yükseltmekten yana olduğu anlaşılıyor. Yani genel merkeze kimseyi sokmamak gibi, efendim gruba kimseyi sokmamak gibi, partiyi hala kendisinin temsil ettiğini iddia etmek gibi ve maalesef partinin bu direnci şiddete dönüşmüş anlaşılıyor. Bugün Gürsel Tekin'in yaptığı basın toplantısında İstanbul il binasına kimliği bilinmeyen kişilerin girdiği, kapıları kırdığı ve eşyalarını tahrip ettiğini açıkladı. Ve affedersiniz, seyircilerimizden de özür dilerim, dışkı attıklarını ifade etti. Şimdi bu son derece tehlikeli bir şey. Yine CHP Genel Merkezi'nin önünde gazetecilere saldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları parçalandı. Şimdi bu şiddet eğilimi yaygınlaşabilir eğer Özgür Özel tansiyonu düşürmezse. Basın toplantısındaki tutumu son derece başarılıydı. Sakin, oldukça kendinden emin, oldukça toparlayıcı bir basın toplantısı tarzı vardı. Ama kalabalıklara seslenirken bu tarz değişmiş oldu. Bu da normaldir. Fakat bundan sonra uzlaşarak ve anlaşarak ve bir orta yol bularak CHP'yi rayına oturtmadığı takdirde Özgür Özel ve ekibinin bu tür şiddet görüntülerinin yaşanacağını görebiliriz. Çünkü bir takım il teşkilatları...
12: Peki Kemal Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli ki en rahatsız olduğu şey bu ayrıştırıcı dil. Özellikle ona vurgu yaptı. Yani parti tabanı ayrıştırılmasın, bu nefret dili kullanılmasın dedi açık açık. Şimdi Gürsel Tekin'in, siz de bahsettiniz, yaptığı açıklamalarda Gürsel Tekin ne diyor ki? Olağanüstü kurultay süreci 7-8 ay sonra yapılacak olabileceğine işaret ediyor. Belli ki orada bazı stratejiler var ve büyük bir sakinlikle o stratejiler adım adım uygulamaya konulacak.
15: Evet, demin dediğim konu, yani delege yapısının değiştirecektir Kılıçdaroğlu. Yani mevcut delegeleri değiştirmeden kurultaya gitmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorlar. Bu delegeleri değiştirmek de CHP'de o kadar kolay değil. Yeniden seçimler yapılması lazım. Mahallelere, ilçelere, illere sandıklar kuruluyor, delegeler seçiliyor. Bu yeniden yapılması gerekiyor. Bir kısmının da parti üyeliklerinin askıya alacağını düşünüyorum. Yani özellikle mahkeme süreçleri devam eden, hakkında mahkumiyet kararları bulunan, soruşturmalar bulunan bir takım delegelerin de parti üyeliklerinin askıya alınması söz konusu olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun bütün hamlelerini bugün yaptığı konuşmanın da izini görebilirsiniz. Ahlaki değerler cümlesi Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra yapacağı bütün hamlelerde en çok vurgu yapacağı konudur. Ben CHP'yi ilk dönem kodlarına döndürmek istiyorum. Ahlaki eleştirilerden uzaklaştırmak için bunu yapmam gerekiyor. Bu kararı almamız gerekiyor. Bu kişilerin CHP'den uzaklaşması gerekiyor diyecektir. Bunu göreceğiz. Bu da bir tartışmaya neden olacaktır. Yani CHP içerisindeki eğer Özgür Özel bir orta yol bulma konusunda anlaşamazsa Kılıçdaroğlu'yla maalesef daha sert, daha agresif ve hoş olmayan tabloları göreceğiz.
12: Ne olacak?
15: Bu tablolar Kemal Öztürk, şimdi, genel siyaseti...
12: Yani ekonomik olarak hesaplara da erişim söz konusu değil mesela. Ekonomi olmadan şimdi 81 ilde bir takvim açıklanmıştı. Sahaya indiklerini duyurmuşlardı. Çalışmalar yapılacaklardı. Hatta ilk gün çıktı konuştu. Ben koltukta oturan bir başkan zaten olmadım. O yüzden de gelmedim demişti. Şimdi belli ki sahada devam ettirme gayretindeler ama şimdi mesela çok böyle çekişmeli olursa iki başlı bir görüntü ortaya çıkacak. Böylesi bir ortamda işte taban nasıl ayrışacak? Tabii çok hakikaten de yaralayıcı bir süreç de olabilir ama evet. Belli ki şu anda çok büyük bir uzlaşı yok gibi görünüyor. Görünen o ki bazı adımlar atılacak, delegeler değiştirilecek. Ama diğer tarafta şu anda kendi toplantılarını yapıyor. Mesela kapalı grup toplantısı yapıldı, parti meclisi toplandı. 14'te toplanmıştı, şu sıralarda bitti. Özgür Özel'in bir açıklama yapması da bekleniyor. Hatta onun vereceği cevap da merakla bekleniyor. Şimdi bundan sonra o zaman bu süreç nasıl yönetilecek? Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir uzlaşma olmazsa bu hedeflere nasıl ulaşılabilecek? Zaten orada çok büyük bir sorun yok mu?
15: Şimdi CHP'nin bir kere kendi içindeki çelişkiden kurtulması gerekiyor. Şimdi mahkeme kararını tanımamak, mahkemeye uymamak bir modern devlette görülebilecek bir şey değildir. Bunu bir kere terk etmeleri gerekiyor. Bahçeli'nin de ilk vurguladığı konulardan biri bu. Ayrıca kendi tavırları ve almış olduğu kararlar bu prensiple de çelişiyor. Mesela Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi ne demek? Yani genel başkan değilsin demektir. O zaman mahkeme kararını tanıdın demektir. Şimdi mahkeme kararını tanıdıysan mahkeme kararının diğer gereklerini de yerine getirmek gerekir. Bunu yaparım, bu tarafına direnirim, bu tarafını yaparım, bu tarafını yapmam gibi çelişkili açıklamalar Özgür Özel'in tutarlılığını zedeler. Şimdi bu mahkeme kararını zorla uygulama hakkına sahip devlet. Kılıçdaroğlu bir dilekçe verdiğinde kolluk kuvvetleriyle bu yapılabilir. Ama bu CHP'ye çok zarar verir. Bunun olacağını da düşünmüyorum. Fakat olayın sıcaklığı bayramdan sonra geçecektir ve ben ikisi arasında bir yol bulunacağını düşünüyorum. Yani bu yoğun çatışmacı dil, eylemsellik hali bu kadar uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Yani kurultay süreci CHP'de işleri biraz yoluna koyar. O yüzden bir uzlaşı yolu bulacaklardır ama bu ilk başlarda bu tür gerilimlerin olmasını doğal görüyorum.
12: Şimdi o uzlaşı yolu nasıl bulunacak? Tabii esas soru o. Yani o kadar çetrefilli bir süreçten ve tansiyonu yüksek bir süreçten bahsediyoruz ki şimdi delege oylarıyla aslında olağanüstü kurultaya götürülmesi çok zikrediliyor. Onun acaba adımları mı atılıyor da deniliyor. Yani o uzlaşı hangi aşamada yapılabilir?
15: Yani kurultay CHP'nin sorunları çözme merkezi kurultaydır. Kurultay içerisinde bu tür sorunlar kavgalı da olsa çözülür. Yani CHP'nin böyle bir tarafı var. Kendi içerisinde çok kavga eder, bağırır, çağırır ama kurultaydan sonra işler durulur. Yani kurultaya gitmesi lazım CHP'nin. Fakat kurultaya bu delege yapısıyla gitmek istemeyen Kılıçdaroğlu ama bu delege yapısıyla gitmek isteyen Özgür Özel ve ekibinin hali var. Şimdi mevcut delegelerin oylarıyla olağanüstü kurultay kararı alırsa bu da başka bir tartışma yaratacaktır. Yani Kılıçdaroğlu buna karşı başka bir hamleyi geliştirecektir. Kendi imzasına gerek var mı? Yani iç tüzüklerinin detaylarını bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla Özgür Özel'in çıkış yolu delegelerin oylarıyla olağanüstü kurultaya gitmek. Bu yöntemi deneyecektir.
12: O süreç tam olarak buna nasıl karşın, oluyor? Anlatabilir misiniz Kemal Öztürk? Çok özür diliyorum. Özgür Özel'e dönelim sonra devam edelim. Arkadaşlar!
1: Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir sessizlik rica edelim. Parti meclisi toplantımıza gidiyorduk ama bir takım gelişmeler, açıklamalar üzerine sorularınız olduğunu söyledi arkadaşlar. Emek veriyorsunuz. Neredeyse 24 saat buradasınız. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyoruz. Sizleri bekletmemek, sorularınıza yanıtlamak üzere karşınızdayım. Buyurun.
16: Efendim, kafalı grup toplantısında bir grup başkanlığı seçimi yaptınız. Neler söylersiniz?
1: Değerli arkadaşlar, bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda grup başkanı seçilmiştim. Ondan yaklaşık 5 ay sonra da bu kez yapılan kongremizde genel başkan seçilmiştim. Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Bu şekilde sürerken malum çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız, Türkiye'deki aklı başında hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak mutlak kararı çıktı. Ve bu karar çeşitli birimlere yollandı. Yarın öbür gün bu kararın meclise de yollanması ve meclis bürokrasileri tarafından da veya meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali, ki doğru bir ihtimal değildir ama bu kez meclis başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığında bir boşalma olduğu noktasına işaret edebilirdi. Bizim bugün malum bu tartışmalar olduğunda sizin de takip ettiğiniz gibi 3 gün öncesinden kararını aldığımız ve arkadaşlarımızı toplantıya çağırdığımız bir kapalı grup toplantımız vardı. Tabii butlan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net. Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır diyor. Özel bir hüküm var. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak, bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da seçim olacağını bilmiyorduk, bilsek gelirdikten çok sayıda da arkadaşımız var. Ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde meclise de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim şu açıdan. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu, ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim. Tek tek alalım.
16: Grup kürsüsünde kimi göreceğiz? Sizi görmenin önünde bir engel olacak mı?
1: Arkadaşlar, ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisi kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Salı günleri yaptığımız grup toplantıları da pazartesi gününden bir gün sonraya çağırdığımız ama açık ama kapalı grup toplantılıdır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Tabii grup başkanı partinin genel başkanıyla birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hani hepiniz takdir edersiniz ki sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Orada zaten ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir atanmış, yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu.
17: O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında şöyle haberler bir iki okudum, yorumlar. İşte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar, böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak ve onun olması elzem ve herkesin istediği bu.
18: Olmadı.
17: Herkesin istediği, herkesin beklediği mesele, ben alayım. Bir müsaade edin de arkadaşlar. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Şimdi en son Panorama'nın dün Mayıs ayı değerlendirmesi geldi, Panorama TR'nin. Panorama TR'nin Mayıs ayı değerlendirmesinde Cumhuriyet Halk Partisi %34.8 oy oranına kavuşmuş durumda. Bu şartlar altında buraya nasıl kavuştuk? Vatandaşın sorunlarını konuşarak, mücadele ederek ve çalışarak kavuştuk. %25'lik cam tavanı kırdık. %35'lik camı taban yapıp %40'ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Her anket bir öncekinden, geçen aydan daha iyi geldi. Ama şimdi bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben bugün milletvekillerimizle görüştüm. Şimdi parti meclisimizin görüşünü alacağım. Yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim, ben arkadaşların görüşlerini alacağım, ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim, ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar. Bu anlamda bir kez daha hiçbirisi kendisini dışarı bırakmayan bütün siyasi partilerin, muhalefet partilerinin değerli liderlerine bu konuda değerlendirme yapan, bunu bir parti meselesi değil demokrasi meselesi olarak görenlere ve bu büyük görülmemiş toplumsal desteğe, iktidar partisine oy veren seçmenlerin sahadan gelen tepkilerini iletiyor arkadaşlar. Bize yapılmamasını istediğimizi kimseye yapmayız. Tayyip Bey'e bunu yapacaklarsa, nasıl yanlışsa Özgür Bey'e yapıldığında da yanlıştır, esas olan sandıktır diyen bize hiç oy vermemiş, belki hiç oy vermeyecek ama büyük bir ferasetle Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
19: Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu,
17: ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok ki, siz de görüyorsunuz, en uygun zaman en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.
20: Butlan kararı sonrası Kemal Bey ilk defa konuştu. Takip edebildiniz mi? Özgür Bey yeni görevinde
18: hayırlı olsun diyorum dedi. Ve bir yüz yüze görüşme mümkün olacak mı?
17: Değerli arkadaşlar, tabii siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik. Şimdi teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. Ondan sonrasında kurultay kararı alındıktan sonra ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
20: Sayın Başkan, peki olmazsa kararı, ben de aynısını soracağım. 40 günlük bir süreçten bahsediyorsunuz. Şimdi aranızda Kılıçdaroğlu'yla da bir kavram uzlaşısı olduğu da görünmüyor. Siz en hızlı diyorsunuz, o en uygun diyor. Ola ki 40 günde de kurultaya gitmedi Kılıçdaroğlu. Ne yapacaksınız?
17: 40 günde kurultaya gitmediğini zaten 40 günü bekleyecek halimiz yok. Orayı yanlış anlamayın yani. Öyle 40 gün bekleyelim ondan sonra değil. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le bu konuyu arkadaşlarımız görüşecekler. 40 gün içinde kurultayla ilgili o bir karar verir ve bir adım atarsa bu hem partimiz için hem ülkemiz için ama hem de kendisi için en doğru karar olacak. Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı işte sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere. Ve sokağın sesini duyuyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben anlatmayayım yani size. O yüzden 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa biz bu noktada bize siyasi partiler kanununun tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız zaten.
21: Kılıçdaroğlu'nun süre vermeyeceğinizi anladık açıklamalarınızdan. Peki genel merkezde Kasım 2023'teki bir PM toplantısı çağrısı gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi kullanması konusunda bir girişime tavrınız ne olur?
17: Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. O toplantı önceden görüşen arkadaşlarımızın da müştereken karar verdiği gibi 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa ona zaten sadece ben değil herhalde o toplantıya girerken giren bütün parti meclis üyelerini bugün pozisyonları ne olursa olsun ve Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak istiyor olsun. Ama delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere bir takım şeyler insanlarda bir takım niyetlerin olduğu ifadesi bu kadar sert eleştiriliyor, bu kadar toplumsal reaksiyon alıyor. En kısa sürede kurultay yapmak için olduktan sonra elbette ki buraya gelişi herkes memnuniyetle karşılar, memnuniyetle uğurlar. Ama bu konudaki kanaatin önceden açık bir şekilde ifade edilmesi kıymetli olur.
21: Eğer bu müzakere süreci önceden netleşmemiş olursa peki nasıl gelişir?
17: O zaman öyle bir gelişme olmaz. Yani biz o zaman kurultayın yapılmasıyla ilgili üzerimize düşeni yaparız.
21: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarında dikkat çeken bir kısım da vardı Sayın Genel Başkan. Ahlaki eleştiriler aldığını, CHP'nin ilk defa tarihinde ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Sizin buna yanıtınızı değerlendirmeniz ne olur?
17: Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi tarihini ben iyi biliyorum ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı, hatta bazen çok haksız operasyonlardan, çok ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri oldukları ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde bunu kendi içinde bu ahlaksızlıklara kimsenin prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Şunu söylemek lazım. CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem. Çok net bir şey söyleyeyim. Yani söyleniyor, soruluyor her fırsatta. Efendim işte hakkında suçlama olan belediye başkanlarımızın üyeliklerini askıya alma. Bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyor. Arkadaşlar, örneğin Bayrampaşa Belediye Başkanı 3 kez kendisine AK Parti'ye geç, Cumhur İttifakı'na geç operasyon yapmayalım. Silivri'de yatıyor. Parti değiştirmedi diye. Şimdi biz tutacağız bu arkadaşımızı. Partiden uzaklaştıracağız, öyle mi? Suçu onun, parti değiştirmemek. Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, ben CHP'nin adayı falan değilim, tamamım. Bugün Ekrem İmamoğlu dese ki ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da Cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün dese, Ekrem İmamoğlu zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu ve CHP'li olarak. Hakan Bahçetepe için 9 ay iddianame yazamadılar. Neymiş efendim? Belediye meclis çoğunluğu AKP'deymiş. Hakan Bahçetepe kendisi AKP'ye geçse içeride mi olacak? Şimdi biz bu arkadaşları ahlaksızlıkla suçlayacağız ve bunun üzerinden üyeliğini askıya alacağız. Geçmiş zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 780 yıl istendiğinde onu rüşvetle, irtikapla suçladıklarında ben gittim, yanında oturdum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki o gün biz Aziz Kocaoğlu'nun üyeliğini askıya almamışız. Aziz Kocaoğlu'nun yanında kaya gibi durmuşuz. Ben şuna eminim ki, bu yüce çatı altında size söylüyorum, ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gelince partiye yapılan bu saldırılara karşı bu partinin genel başkanları Atatürk'ten aldıkları bir görevle bu partide yaşı ne olursa olsun herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de kızın okulda hırsızlık yapmış dediğinde ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum demem. Yapmaz benim evladım derim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde, baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız.
0: Efendim, bayrama kadar buradayız demiştiniz. Genel merkezi terk etmemek kararı. Daha sonrasında da bu süreç devam edecek mi? Burada kalmaya devam edecek mi siz ve yönetim?
17: Bayramlar bitmez. Ramazan, kurban biter, arkasından bir başka bayram gelir. Biz delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe delegemizin otur dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz.
12: Özgür Özel basın mensuplarının, meslektaşlarımızın sorularını cevaplandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara da bir anlamda cevap verdi. Önemli açıklamaları da vardı. Biz şimdi o açıklamalara gitmeden önce NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le konuşuyorduk. Kemal Öztürk önemli açıklamalar yaptı, Özgür Özel. Yine kurultay meselesine dair tabii çok soruldu, çok gündemde olduğu için yapılan o telefon görüşmesinden de bahsetti. Ve hiç sözlük gereği 40 gün içerisinde gidilebilir dedi. Biz bunu bekliyoruz, hızlı bir şekilde artık bu kabusun bitmesini istiyoruz dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?
15: Zehra Hanım, bugün yayınınız bütün aktörlerin canlı yayın yaptığı, açıklamalar yaptığı bir program oldu. Son derece tanıklığı da çok önemli mesleki açıdan. Şimdi her iki tarafı da dinlemiş olduk böylece. Önemli aktörleri ve analiz yapmamız, yorum yapmamız biraz daha kolaylaşmış oldu. Demin bahsettiğim gibi bütün mesele kurultay meselesine kilitlenmişti demiştim. Özgür Özel'in açıklamalarından da anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonla görüşmeyi bile kurultay kararı alınırsa tabii ki görüşürüz de getirdi neredeyse.
12: Evet, bir de görürsem eğer dedi, onu ben görüşürüm.
15: Evet, o kararı almasını ya da ilan etmesini bekliyor tekrar görüşmek için. Bir komisyon teklifi var. Yani kendi görevlendireceği arkadaşlarıyla Kılıçdaroğlu'nun görevlendireceği ya da kendisinin görüşmesi sonucunda kurultaya nasıl gidelim kurultaya nasıl gidileceği konusundaki kilit nokta da konuşmasının sonunda belirttiği ve evlatlarımız hırsızlık yapmaz cümlesinde saklı olan, yani Kılıçdaroğlu'nun ısrarla partide üyelikleri askıya alınsın dediği yargılanan, davaları olan, soruşturmaları olan isimler. Bakın, konuşmanın şifresi burası. Özgür Özel'in konuşmasından benim net olarak çıkardığım konu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınmasını istiyor. Özgür Özel de buna karşı çıkıyor ve son derece riskli, siyasi hayatı açısından bence çok riskli bir şey söylemiş oldu. Evlatlarımız asla böyle bir şey yapmaz. Ya yapmışsa, yani yüzlerce isim var, yüzlerce insan yargılanıyor. Ya yapmışsa, yani bu çok riskli bir açıklamaydı. Siyaseten kendisini oldukça ipotek altına alan bir konuşma yapmış oldu. Ama şunu söyleyebiliriz. İki isim arasında, yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki sıkışan konu burası olduğu anlaşılmış oldu net bir şekilde. Bu isimleri askıya alarak kurultaya gidelim. Hayır, bu isimlerle kurultaya gidelim. Önümüzdeki günlerde bütün tartışmanın bu şekilde olacağını söyleyebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna bir açıklama yapmasını da bekleyebiliriz, ya da kendisine yakın isimlerin. Komisyonu reddedebilir Kılıçdaroğlu, yani komisyon üyeleriyle görüşmeyi reddedebilir. Onlar Kılıçdaroğlu'nun hani muadili değil, ama kendileri bir ekip görevlendirir ve Özgür Özel'in görüşeceği ekiple konuşurlarsa en azından bu iyi bir şey. Bir iletişim olmuş olur. Yani CHP açısından söylüyorum, kendi aralarında bir iletişim kurmuş olurlar. İç tüzüğe göre gereğini yaparız demesi de biraz önceki yayınımızda bahsettiğimiz delegelerin belirli sayıda oyunu alması halinde parti olağanüstü kurultaya gidebiliyor anladığımız kadarıyla, kendi iç tüzükleri açısından. Eğer bir Kılıçdaroğlu'yla uzlaşma ve anlaşma olmazsa bu yolu deneyecekler anladığımız kadarıyla ve partiyi bu delege yapısıyla olağanüstü kurultaya çağırmış olacaklar.
12: Peki, şimdi artık yayınımıza hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an da katıldı. Selami Kur'an, yayına hoş geldiniz. Tempolu bir gündeyiz gerçekten de. Her iki tarafın da açıklamaları canlı yayınımızda yapıldı. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları çok sıcak tabii. Burada özellikle kurultay meselesi tüm gazetelerde de vardı. Bu sabah yapılan o görüşmeden sonra kurultay noktasında bir kilitlenme, bir düğümlenme yaşanıyor. Delegeler meselesi çok belirleyici sanıyorum. Hukuki açıdan bakacak olursak, yani iç tüzüğe göre 40 gün içerisinde gidebiliriz. Gidilmeli diyor hızlı bir şekilde. Hatta orada anketlere vurgu yaptı Özgür Özel. Oylarımızı her hafta katlıyoruz biz. Bu bizi yavaşlatacak. Bu kabus bir an önce bitmeli dedi. Hukuki açıdan nasıl değerlendirirsiniz yapılan açıklamaları?
2: Tabii şimdi kurultaya gidilmesi noktasında bir mutabakat var. Zaten başka yolu da yok açıkçası. Bu akut krizin çözümü sadece Cumhuriyet Halk Partili delegelerin vereceği kararla çözülebilir. Ama sorun şurada, hangi delegasyonla gidilmesi lazım, nasıl gidilecek? Şimdi aslında Butlan kararını veren mahkemenin kararına baktığımız zaman 4-5 Kasım 2023'ten sonra yapılan olan ve olağanüstü kurultayların alınan kararların hükümsüz, geçersiz olduğunu belirtiyor İstinaf Mahkemesi. Dolayısıyla orada hukuki olarak aslında ortaya çıkacak mesele, tartışılacak mesele, kanaatimce yani eğer bir olağanüstü kurultay yapılması noktasında bir uzlaşma çıkarsa, tarihi açısından, delegasyonun yapısı açısından zaten farklı yaklaşımlar var. Ama sanıyorum mahkemenin kararına uygun olarak, onu söyleyeyim ben, yani bunu şahsi fikrim olarak değil, yani mahkemenin verdiği karardan anladığım, 2023 yılındaki yani 38. kurultayda oy kullanan delegasyonla gidilmesi lazım. Çünkü 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan büyük kurultayda oy kullanma hakkına sahip delegelerle gidilmesi lazım. Yoksa mahkemenin kararı şimdi bakıldığı zaman, çünkü ondan sonraki büyük ve olağan ve olağanüstü kurultayların ve kurultaylarda alınan kararların hükümsüz, geçersiz olduğu söylendiği için dolayısıyla böyle bir durum da karşımıza çıkıyor. Ama şunu söyleyelim Zehra Hanım, aslında tabii iki gündür, yani 48 saattir ciddi bir sorunla karşı karşıya, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil Türk siyaseti de. Ama ne diyeyim ki, bu akut sorunun, krizin de çözülmesi lazım. Onun için de aklı selim de suretle yaklaşılması lazım. Ben ilk günlerdeki gerginliğin, tansiyonun giderek azalacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir şekilde de siyaset konuşmak sanatıdır, müzakere etmek sanatıdır. Yani kırgınlıkla, dargınlıkla, ki hepsi Cumhuriyet Halk Partili, ki iki tane de önemli aktör yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel. Dolayısıyla bir makul noktaya geleceklerini düşünüyorum. Ancak şöyle de bir durum var. Bakın orada Sayın Özel'in açıklamalarını da ben de dinledim. Şimdi grup başkanı olarak, grup başkan vekili olarak seçildiği belirtiliyor zaten. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu tebrik ediyor. Hayırlı olsun. Bu olumlu bir adım. Ben de olumlu görüyorum açıkçası.
12: Selami Kur'an, aslında ancak şu yorumlar da yapılıyor. Grup başkan vekili tekrar seçilmesi aslında bu mutlak mutlanı siyasi bir anlamda kabul etmesi anlamına da geliyor. Orada bir çelişki de yaşanıyor. Yorumunu yapanlar da var.
2: Yani o çok çok şey değil.

0: isimlendirilir, görevlendirilen kişiler ve grup başkan vekili olarak da genel başkanları temsilen mecliste bulunurlar. Meclisteki grubu sevk ve idare ederler, yönlendirirler, yönetirler. Şimdi grup başkan vekili olarak seçilen bir siyasinin, bir milletvekilinde grup başkan vekili olarak seçildiğine dair resmi yazının o siyasi partinin genel başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına verilmesi lazım. Bu ne anlama geliyor? Yani Sayın Özgür Özel'in grup başkan vekili olarak seçildiğine dair resmi yazının şu anda resmi olarak, altını da yine çiziyorum, yani butlan kararı, mahkeme verdiği karara göre konuşuyorum ben. Şu anda resmi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir resmi yazının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sayın Özgür Özel'in grup başkan vekili olarak seçildiği ve görevlendirilene ilişkin bir yazıyı göndermesi gerekir. Umuyorum bu da bu adım da atılır Sayın Kılıçdaroğlu açısından. Çünkü belki bu konflikte, bu krizi, bu tansiyonun bir düşmesine de vesile olabilir. Bekleyip göreceğiz. Yani belki yarın, belki pazar, belki de bayramdan sonra, bilemiyorum. Çünkü bayramda da malum Kurban Bayramı, dargınların, küskünlerin bir an noktada barıştığı, daha olumlu bir atmosferin, barış atmosferinin hüküm sürdüğü günlerdir. Dolayısıyla ben bu çerçevede görüyorum. Şey açısından, ayrışma noktasında bir cümle kullandı. Ben onu anlamadım açıkçası. Yani bilinen ayrışma dışında bir ayrışma olmadığı görüldü diyor. Şimdi ayrışma diye baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrışma noktası 2023 seçimlerinden önce adaylaşma meselesindeydi. Yani Ekrem İmamoğlu mu, işte Mansur Yavaş mı, yoksa kendisi mi aday olacak ve kendisinin de zaten aday olduğu görüldüğü, ona çok girmeyeyim, çok zaman da geçti. Altılı Masa'nın aldığı işte git gelenler oldu vesaire. Ama sonuç itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştı. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dikkat ederseniz, yani İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karardan bir gün önce yayınladığı görüntülü videoda şöyle noktayı çok üstüne basarak söyledi. Daha önce dolaylı bir şekilde kullanıyordu. Temiz siyaset, ahlaki ve etik siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla, bu ihtimallerle karşı karşıya kalması nedeniyle rahatsızlığını ve bundan arınması gerektiği noktasında bir değerlendirme yapmıştı.
1: Bugün de kuruluş kodlarına ulaşılacağını ifade etti, evet. Sayın Kur'an yapmış olduğu bu açıklama tabii çok çok önemliydi. Burada bir delege temizliğini kastettiğini anlıyoruz aslında.
0: Yani hayır, ben delege temizliğinden anlamıyorum onu açıkçası. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, işte bazı başkanların karşı karşıya kaldığı, şu anda yargı süreci devam ediyor, hiçbiriyle ilgili masumiyet karinesini ön planda tutarak ifade edelim. Ve titride süren bir yargı süreci var, yani yolsuzluk dosyaları ile ilgili olarak. Bu konuyla ilgili kanaatimce, ben öyle görüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrışma noktası olarak gördüğü. Ama Sayın Özgür Özel hangi noktada ayrışma, bilinen ayrışma dediğini, neyi kastettiğini ben çok şey yapamadım. Yani burada bir yorum yapamam açıkçası. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, yani Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, yani kurultayı kaybettiği ekibe yönelik getirdiği en önemli eleştiri bu noktada düğümleniyor. Ha, doğru yanlış, ona girmiyorum, ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden baktığınız zaman bu temiz siyaset, ahlak ve etik değerlere dönülmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarına dönülmesi noktasında, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasi hayatında köklü bir parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi mücadele, parti içi kavga gerçekten her zaman olmuştur ve bu anlamda da belki demokratik tahammüller açısından olumlu da görülebilir, ama hiçbir şekilde daha çok ideolojik, siyasi gruplaşmalar oluyordu. Çünkü siyaset bu anlamda bir yarıştır. Yani parti içinde de bir yarıştır. Demokrasinin gereği de budur aslında. Doğru, ben olumlu görüyorum açıkçası. Ancak buradaki ayrışma, yani son 2-2,5 yıldaki ayrışma, parti içindeki farklı grupların Türkiye'nin veya dünyanın meselelerine hangi cepheden baktıklarıyla ilgili bir siyasi ayrışmayı

0: ifade etmiyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu daha önce dolaylı olarak imada bulunduğu ama 2-3 gündür ve bugün de yaptığı açıklamada temiz siyasete, ahlaki ve etik değerlere dönüşü açık altını çizerek söylemesi benim bu yorumumu doğruluyor gibi görülüyor.
1: Selami Kur'an, şimdi aslında CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda bazı belediye başkanları itirafçı olmuştu. Sonra o itiraflar, o belgeler aslında istinaftaki bu mutlak butlan dosyasına da girmişti. Bunu da biliyoruz. Hatta etkili olduğu da ifade ediliyor. Şimdi o kadar çetrefilli bir yapı var ki Kemal Kılıçdaroğlu bunlardan rahatsız ve bunların temizlenmesini mi istiyor? Yani burada tam olarak tıkanılan ve delegelerin bir kısmının, büyük bir kısmının değiştirilmesi istediği, orada bir revizyon yapmak isteği konuşuluyor. Yani oradan onu mu anlıyoruz acaba, anlamalıyız?
0: Tabii şimdi delege ile ilgili, delegasyon yapısı ile ilgili yani 2023'ten sonra tabii ki olağan ve olağanüstü kurultaylar yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Doğal olarak bir değişim olmuştur ama %100 değildir belki. %30'dur, 40'dır, 50 bilemem yani. O sayı yok bende. Ama itirafçılarla ilgili ve bazı belediye başkanları ile ilgili, ki bunların başında Uşak Belediye Başkanı geliyor sanıyorum. Onu yapmış olanlar var. Bunun da dosyaya girdiğini biliyoruz. Yani kamuoyuna yansıdı zaten. Özellikle bu butlan kararını veren İstinaf Mahkemesi'nin dosyasında yer aldığını biliyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanaatimce önümüzdeki süreçte iki noktada yoğunluğu olacak. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bazı belediyelerin, bazı yöneticilerin diyelim isimlendirme yapmadan karşı karşıya kaldığı ithamlar, yani bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak karşı karşıya kaldıkları hukuki yargısal süreçlerle ilgili ciddi bir rahatsızlığı var. Bu anlamda bu adı geçen kişilerin bir kısmıyla yolları ayırma noktasına gelebilir. İkincisi de delegasyonun yapısını mümkün olduğu kadar son 2-2,5 yıldaki değişimlerini asgaride tutacak. Peki. Ve yeni bir delege yapısıyla, delegasyon yapısıyla olağanüstü kurultaya, olağan kurultaya gitmeyi planlıyor diye düşünüyorum.
1: Selami Kur'an, çok teşekkür ediyorum size. Ben noktalıyorum ama saat başında Korhan Varol yayında olacak ve sizinle konuşmaya devam edecek. Bu saati noktalayalım. Saat başında yayınımız kaldığı yerden devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu, senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Günaydın Kılçuk Hocam.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi Mobilerimiz için masrafsız. Ayrıntılı bilgi Halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
9: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
13: Bağdat hayata lezzet katan tat.
14: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Teknoklub'a özel 15.999 lira.
15: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
16: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da 3 gün daha hava çoğunlukla bulutlu. Poyraz serinesiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara, İzmir ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa ve Antalya 23 derece. Marmara'da bulutlu günler sürüyor. Kısım kısım yağışla etkili. Kocaeli 22, Edirne ve Balıkesir 25 derece. İç Anadolu'da gün içinde gök gürültülü sağanaklar 4 gün daha devam edecek. Eskişehir 19, Kayseri 18 derece. Ege genelinde hava bulutlu, kuvvetli yağış semt semt etkili oluyor. Manisa 23, Muğla 19, Bodrum sağanak yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de başta Hatay olmak üzere Adana bölümünde yağmur yine şiddetli, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-23 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Bolu 18, Samsun 21, Karabük 25 derece. Doğuda devam eden sağanaklar Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır boyunca çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 21 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
6: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na 40 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısında bulundu. Özel'in açıklamaları ve kurultayda zamanlama tartışmalarının perde arkasını Özgür Akbaş aktaracak. Özgür.
1: Mutlak butlan kriziyle sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel az önce, yaklaşık 10-15 dakika önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalardı bunlar. Ama onun öncesine gidelim, çünkü onun öncesinde milletvekilleriyle toplandığı kapalı bir grup toplantısıydı ve bu toplantıda güven tazelediğini söyleyebiliriz. Çünkü bu toplantıda bir grup başkanı seçimi gerçekleşti. 96 milletvekilinin katıldığı bir toplantıydı bu. Bir milletvekili çekimser oy kullandı. 95 milletvekilinin desteğini aldı bu toplantıda. 95 milletvekili Özgür Özel'in grup başkanlığına destek verdi. 15 milletvekili ise katılamadı, mazeret bildirdi. 15 milletvekilinin de Özgür Özel'i aradığı ve desteğini ilettiği ifade ediliyor. Yani toplamda 110 milletvekilinin desteği aldığı konuşuluyor. Peki bunu niçin yaptı Özgür Özel ve CHP yönetimi? Çünkü konuşulan bazı konular vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekillerinin destek verdiği yönünde bazı iddialar vardı. İşte bu nedenle bugün bu kapalı grup toplantısını yaptı ve buradan bir güven tazelemiş oldu. Milletvekilleri benim arkamda mesajı vermiş oldu. Ama şunu da belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 milletvekili var. 110 milletvekili Özgür Özel'e destekliyor ama geri kalan demek ki 28 milletvekili de Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor diyebiliriz. Oysa ki Kemal Bey'in mesajını 22 milletvekili paylaşmıştı sosyal medyada. O sayının da bir 30'a çıktığını söylemek çok da yanlış olmaz. Şimdilik 28 gibi gözüküyor ama konuşulanlar böyle. Peki kapalı toplantıda başka neler oldu? Kapalı toplantıda iki milletvekili bazı önlemler alınması gerektiğini ifade ettiklerini biliyoruz. Perde arkası bilgiler bunlar. Nasıl önlemler? Yani yeni bir parti kurulması, yeni bir partinin devreye sokulması yönünde bazı ifadelerde bulunduğunu biliyoruz. Ama bu ifadelere Özgür Özel'in sert çıktığını, yeni bir partinin söz konusu olmayacağını, sonuna kadar tüm yolları tüketene kadar direnmeyi sürdüreceklerini ifade ettiğini öğrendik. Özgür Özel özellikle CHP Genel Merkezi'nde bu süreci sürdüreceklerini, eğer CHP Genel Merkezi'nden polis zoruyla buradan çıkartılmak istenmeleri durumundaysa meclis olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdürebileceklerini ifade etti. Ve son olarak bugün grup toplantısı, kapalı grup toplantısı oldu ve grup başkanı seçildi. Burada en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olarak atandığı için grup toplantısını kim yapacağı sorusuydu. İşte bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de danışıldığını öğrendik ve grup başkanı genel başkanı davet etmediği sürece genel başkanın konuşma yapamayacağı CHP'li yöneticiler tarafından ifade ediliyor. İşte bu noktada grup toplantılarında da kurultaya kadar Özgür Özel'in yapacağı konuşuluyor ki bunu Özgür Özel basın toplantısında da net olarak ifade etti. Özgür Özel'in bugün vurguladığı en önemli nokta 40 gün içinde kurultayın bir toplanması konusuydu. Gazete ilanına çıkıldığı an dedi, kurultay çağrısının yapıldığı an dedi, ben dedi Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşurum ifadesini kullandı ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in arkadaşlarımla yapacağım toplantıdan sonra beni arayacağını ifade ettiğini söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu soruldu Özgür Özel'e. Özgür Özel teknik görüşmeler yapılabilir dedi. Teknik görüşmeler yapıldıktan sonra eğer kurulta ilanı da çıkılırsa ben neden görüşmeyeyim ifadesini kullandı. Peki başka neler söyledi Özgür Özel? Şimdi o önemli açıklamalarını ekranlara taşıyoruz.
2: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak, bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir atanmış bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
0: Özgür Özel'in söyledikleri böyleydi. Özgür Özel'den kısa bir süre önce de Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Şimdi ikinci bağlantı noktamızda Kılıçdaroğlu'nun ofisi. Özden Erkuş karşımızda. Kılıçdaroğlu bugün evinden çıktı ve kameraların karşısına ilk kez geçti ve neler söyledi Özden Erkuş aktaracak.
3: Önemli açıklamaları oldu. Onları anlatacağız ama şu an itibariyle yaşananları aktaralım. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'ten bu yana şu anda bulunduğumuz ofisinde çalışmaya devam ediyor. Dün burası yoğundu. Çok sayıda milletvekili, onu destekleyen milletvekili kendisini burada ziyaret etmişti. Bugün de benzer bir tablonun olduğunu söyleyelim. Sabah saatlerinde evine gidenler Mahir Polat ve Deniz Demir'di. Sonrasında ise ofisine aralarında Engin Altay, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılınç, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen'in de olduğu isimler geldi. Yine aralarında eski milletvekillerinin de olduğu, çok sayıda CHP'linin burayı, ofisi ziyaret ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmelerin devam ettiğini belirtelim. Tabii dün mahkeme tarafından genel başkan olarak atandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu bazı icraatlarda bulunmuştu. Bu çerçevede icra memurları kendisine mutlak mutlak kararını tebliğ etmiş. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletmişti. Yine YSK'daki CHP temsilcisi ni azletmişti. Bunun dışında da sosyal medya hesabındaki o genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ifadesini yeniden sosyal medya hesabının info bölümüne yerleştirmişti Kılıçdaroğlu. Gelelim çok beklenen açıklamasına. Bugün evinden çıkar çıkmaz çıktıktan hemen sonra, buraya gelmeden önce o açıklamayı yaptı. O açıklamanın dikkat çekici kısmı daha önceki yayınlarımızda da aktardık. Özgür Özel'den beklediği telefondu. Dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada dünkü telefon görüşmemizde arkadaşlarla görüştükten sonra sizinle tekrar görüşeceğim ifadesini kullanmıştı. Ancak hala bu görüşme gerçekleşmedi dedi. Ayrıca Özgür Özel'in de yeni görevini, yani grup başkanlığı görevini de kutladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk sözleri böyleydi. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti olduğunu, devleti kuran parti olduğunu, ahlaki değerli, ahlaki üstünlüğünü korumak zorunda olduğunu söyledi. Herkese söz veriyorum, CHP'yi kuruluştaki kodlara yeniden kavuşturacağız ifadesi bu açıklamanın dikkat çekici ifadelerinden biriydi. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, bazı olaylar karşısında suskunluk sürdürmek artık doğru değil ifadesini kullandı. Bilindiği üzere dün özellikle Kılıçdaroğlu aleyhinde çok sayıda slogan atılmıştı genel merkezde. Bunun ötesinde Kılıçdaroğlu'nun posteri indirilmişti genel merkezdeki, fotoğrafı indirilmişti. Buna ilişkin de konuştu. Bizim parti tarihimizde hiçbir genel başkan için negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz dedi ve özellikle milletvekillerine, il başkanlarına, seçmenlere rica ediyorum, ayrıştırıcı dilden uzak kalmamız gerekir ifadelerinde kullandı. Bu yaptığı ilk açıklamada satır başları bu şekildeydi açıklamasının. Kılıçdaroğlu'nun ayrıntıları ise şimdi ekranda.
4: Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte
5: partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri de bu şekildeydi. Tabii butlan kararı ve sonrasında yaşananları tartışmaya devam edeceğiz. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz NTV yayına Sayın Kur'an.
6: Teşekkür ederim Korkun Bey.
0: Şimdi peş peşe deyim yerindeyse ard arda konuştular. Hem Kemal Kılıçdaroğlu ardından Özgür Özel'i gördük. Kameralar karşısındaydım. Özgür Özel'in 40 gün vurgusu son derece önemli gibi gözüküyor. Ne dersiniz? İş bu noktaya kilitlenir mi? 40 gün içerisinde bir kurultay söz konusu olur mu? Yoksa bu süre aşılır mı? Ne dersiniz? İlk değerlendirmeleriniz neler?
6: Yani mutlak mutlak kararı sonrası tansiyonun çok yüksek olduğunu, gerginliğin oldukça yüksek olduğunu gördük zaten son iki günde. Ama netice itibariyle siyasete bir konuşma, müzakere etme, diyalog kurma sanatı olduğu için ben kullanılan dilin bugün biraz daha sert olduğunu düşünüyorum halen. Yani hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Özgür Özel'in kullandığı dilin sert olduğu, yani çok ılımlı bir değerlendirme yapılmıyor. Ama ben önümüzdeki günlerde tansiyonun da gerginliğin de azalacağını düşünüyorum. Yani daha yapıcı, daha barışçıl bir dil kullanacağını düşünüyorum. Sonuç itibariyle dediğim gibi teknik olarak benim de bazı eleştirilerim, rezervlerim oldu mutlak tutulan kararı ile ilgili olarak. Netice itibariyle bu yapılır. Hukukçular arasında yapılır, siyasiler arasında yapılır ama bu şu gerçeği, şu olguyu değiştirmiyor. Yani Türk Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde ciddi bir sorun var. Yani akut bir kriz var ve bu krizi de çözme noktasında tarafların aklı selimle, suhuletle, soğukkanlı bir şekilde, rasyonel bir şekilde davranmaları lazım. Yani duygularla değil de daha çok akılcı tutum ve davranışlarla, söylemlerle bu meseleyi çözülebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten önemli, köklü bir kurum, siyasi bir kurum, siyasi markası değeri olan yüksek bir kurum. Dolayısıyla başta Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren seçmenler açısından ve geniş halk yığınları tabanı açısından kanaatimce bu meselenin artık bir noktada çözülmesi, uzlaşmayla, birlik beraberlik içinde çözülmesi gerekiyor. Bunun da yolu tabii ki kullanılacak değildir. Kurultay da bunun en önemli aracıdır aslında. Yani bu krizi çözecek hem siyasi hem hukuki anlamda yapılacak bir kurultaydır. Kurultay yapılması noktasında da tarafların zaten hemfikir olduğu görülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanda deyimini kullanması, Özgür Özel'in en az zamanda, en hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Aslında kurultay yapılması noktasında iki liderin de, siyasi aktörün de bir mutabakatı var ama hangi kurultay, yani olağanüstü kurultay mı, olağan kurultay mı ve hangi delegasyonla kurultaya gidecek, bir müzakere konusu olacak, tartışma konusu olacak. Bu anlamda da Özgür Bey'in ifade ettiği tek arkadaşlarımızın görüşmesi, müzakere etmesi noktası hem kurultayın niteliği açısından olağan mı, olağanüstü mü olması hem zamanlama açısından işte tüzüğe göre 40 gün içinde, 45 gün içinde gidilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ama şöyle bir durum da sanıyorum gündeme gelecektir. Belki bayramdan sonra, belki bir önümüzdeki günlerde biraz tansiyonun düşmesiyle birlikte. Şimdi butlan kararını veren mahkeme 2023'ten sonra Kasım, yani 4-5 Kasım 2023'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde göreve gelen yeni yönetimin, yani Özgür Özel ve ekibinin yapmış olduğu tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve kurultaylarda alınan kararların hükümsüz, geçersiz olduğunu karara bağlamış. Dolayısıyla bu anlamda da delegasyonun yapısıyla da ilgili bir tartışmanın da çıkması kuvvetli muhtemel, onu söyleyelim. Yani 4-5 Kasım'daki delegasyonla, yani o kurultayı da oy kullanan delegelerle daha sonraki kurultaylarda oy kullanan delegeler ve bugünkü delegasyonun yapısı bir şekilde farklılık gösterecektir mutlaka. Tabii
0: kurullar kurulacak dedi Özgür Özel ve kurullar aracılığıyla görüşmeler devam edecektir dedi. Tabii altını çizdiği bir diğer önemli konu da gazete ilanını ben bir göreyim dedi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelmeyeceği, nasıl geleceği konusu sorulduğu zaman son gelişmelerle devam edecek olursak eğer Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesini önce bir gazetede görelim, o ilanı görelim, kurultay ilanını, ondan sonra kendisini misafir ederiz dedi. Böyle bir tabir kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz?
6: Tabii yani Sayın Özel'in, Özgür Özel'in ön şartı o görünüyor. Yani bugün yapmış olduğu açıklamada da yani kurultayın yapılacağının resmi olarak ilan edilmesi gerekir. Bu da gazetede verilecek, yapılacak ilanla önce bir başvuru ilçe seçim kurullarına ve gazetede yayınlanması şartını öne sürüyor. Yani bir an önce kurultayın yapılması açısından zaten bunu dün de ifade etmişti. Ama Kemal Bey buna yanaşır mı, yaklaşır mı? Çok olumlu yaklaşacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet.
6: Ama önemli olan nokta şu, yani teknik heyetler açısından her iki tarafında bu konuda hem hukukçuları hem siyasi anlamda danışmanlarıyla yapacakları değerlendirmede bir noktaya geleceklerini ümit ediyorum. Başka yolu yok, yani bunun başka bir yolu yok. Yani özellikle kararı tanımıyoruz, karar yanlış doğru onu söylüyoruz yani, ama bu meseleyi çözmüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan, önemli makamları da görev yapan insanların en önemli şu andaki yükümlülüğü, görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kavgayı, bu mücadeleyi sonlandırmak, özveride bulunmak. Hukuki süreç devam eder. O ayrı bir alandır. Orada mücadele de verilir. Ama siyaseten kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi'nin, çünkü seçimlere Korhan Bey, yani normal zamanda yapılırsa dahi 2 yıldan az bir zaman kaldı. Normal yasal zamanda da yapılmayacağı, seçimlerin birkaç ay öne çekileceği, belki 2027 sonbaharında olma ihtimalini de çok yüksek görenler var. Ben de onlardan sayılırım açıkçası.
0: Peki olası bir 40 gün içerisinde zaman bir karar alınmazsa Sayın Kur'an, yani en kısa sürede dedi Özgür Özel. Peki kısa bir süre içinde bu olmazsa her iki lider arasında da söylemlerin sertleşmesini öngörür müsünüz?
6: Ya ben şu andaki atmosfere göre bugün yapılan açıklamalara baktığımızda bu ayrışmanın kullanılan dilin, üslubun daha da sertleşme ihtimalini görebiliyorum, işaretlerini. Ama ben olumlu düşünüyorum. Yapım gereği de öyle. Daha yapıcı düşünüyorum. Ve biraz da zamana bırakmak. Çünkü önümüzdeki günlerde de Korhan Bey 3-4 gün sonra Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda insanların daha suhuletle, daha huzurlu, daha barışçıl bir yaklaşım sürmeleri, ortaya koymaları önemli. Kaldı ki zaten bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Ya şu sebeple, bu sebeple ciddi bir ayrışma oldu. Karşılıklı değerlendirmeler var. Yani Kemal Bey'in yapmış olduğu videolu değerlendirmede, işte temiz siyaset, ahlaki ve etik temellere dayalı siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlaki değerlerine yapılan eleştirileri düzelteceğiz, bugün yaptığı açıklama, ahlaki değerlerini korumak zorundayız. Yani Özgür Bey de herhalde artık bu temel çerçevede buna ilişkin, yani ayrışma noktası daha çok burada. Yani belediye başkanlarına yöneltilen ithamlar, suçlamalar ve yürüyen yargı süreçleriyle ilgili ciddi bir farklı bakış var. Kemal Bey sanıyorum bu anlamda da işte partinin temizlenmesi, arınması bu kişilerle ilgili olarak. Evet. Ve altını da çizelim Korhan Bey. Her siyasi partide ahlaki ve etik zafiyeti olan kişiler olabilir. Aktif görevde de olabilir. Belediye başkanı olan şu olabilir. Ama önemli köklü siyasi partiler bu temizliği yapabilen, tasfiyeyi yapabilen, yani ahlaki anlamda zaaf gösteren kişileri siyasileri tasfiye eden, elemine eden kurumlardır. Bu nedenle zaten siyasette ahlaki ve etik değerlerin çok öne çıkarılması, bugün Sayın Bahçeli de böyle bir açıklama yaptı dikkat ederseniz. Yani siyasetin şahsi çıkar için yapılmadığını, halkın sorunlarını çözüm üretme noktasında bir alan olduğunu. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz ama ben böyle ayrışmanın farklı bir siyasi partiye bölünmeye gideceği kanaatinde değilim. Çünkü siyasi partiler içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de biz bunu görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi mücadele çok yoğun olur. On yıllarca yani 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda da biz bunu görüyorduk. Evet. Ama ayrışma noktası farklı siyasi bakışlardı. Daha çok belli bir noktalar, ideolojik ayrışma noktaları vardı belirli ölçülerde. Ama şimdiki ayrışmanın bu temiz siyaset, evet, işte ithamlar, suçlamalarla ilgili, evet, bir temizlik noktasında, evet, önümüz, odaklandığını görüyoruz.
0: Önümüz bayram dediniz Profesör Doktor Selami Kur'an. Bakalım CHP'deki bu tansiyon düşecek gibi gözükmüyor. Teşekkür edelim yayına katkı için.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi bayramlar.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı,

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde.

0: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde ücra bir ormanlık alandaki bir ev uzun zamandır ülke gündemindeydi. Nedeni, evi tasarlayan kişinin modern mimarinin öncülerinden Antoni Gaudi olduğu iddiasıydı. Yıllar boyunca kanıtlanamayan bu bilgi uzun süren araştırmalar sonunda netleşti. Üç katlı evin Gaudi'nin eseri olduğu anlaşıldı. Antoni Gaudi eşsiz, sıra dışı tasarımlarıyla biliniyor. İnşaatı 144 yıldır devam eden Barcelona'daki Sagrada Familia Bazilikası onun başyapıtı. 2026'da Tanrı'nın mimarı olarak da anılan Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümü. Bu yıl aynı zamanda onun yaratıcı dehasının kalıcı hatıralarına ev sahipliği yapan Barcelona'nın da dünya mimarlık başkenti ilan edildiği yıl. Dolayısıyla bu sene arka fonda Barcelona, sahnede ikonik mimar olmak üzere bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu hafta programımızda dünya mirasına kazandırdığı eserlerle, trajik ölümüyle mimari bir dehayı anlatacağız. Dünya hali başladı.
1: Dünya hali.

Antoni Gaudi 1852'de Katalonya'nın Reus kentinde bakırcı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Erken yaşlarda romatizma ile mücadele etti. Bu durum onu yalnızlığa itti ama aynı zamanda yaratıcılığını besledi. 1878'de mimarlık eğitimini tamamladı. Mimariyi doğa ve din konularındaki tutkusuyla birleştirdi. Tüm bunlar onun kendine has ve büyüleyici mimarlığının bir parçası oldu. Gaudi, Art Nouveau akımının öncülerinden. Bu akım 1890'ların başlarından Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan görsel sanatlarda etkileyici bir üsluptu. İspanya'da modernist olarak adlandırılıyordu. Sanayileşme ve kentleşmenin hız kazanmasına bir tepki olarak ortaya çıktı. Katalonya'da bu akımın Katalan modernizmi olarak bilinen yorumunun öncüsü de Antoni Gaudi oldu. Henüz mimarlık kariyerinin ilk yıllarında dönemin zenginlerinden Eusebi Güell'le tanıştı. Arkadaşlıkları ve Güell'in finansal yardımıyla Antoni Gaudi kariyerinde hızlı bir ilerleyiş fırsatı yakaladı. Neogotik üslupları dini sembolizmle harmanlayarak modernizmi yeniden şekillendirdi. Aynı zamanda güçlü Katolik inancı ve Katalan kimliğini de yansıttı. Eserlerinin her detayını dikkate aldı ve seramik, vitray, marangozluk gibi zanaatları birleştirdi. O her projeyi tuvale dönüştürürdü. Ona göre doğada düz çizgiler ya da keskin köşeler yoktu. Bu nedenle binalarda da düz çizgiler ya da keskin köşeler olmamalıydı. Gaudi, Barcelona'nın en ünlü eserlerini yarattıktan ve son yıllarını Sagrada Familia Bazilikası'na adadıktan sonra 7 Haziran 1926'da her zamanki gibi San Felip Neri Kilisesi'ne günlük yürüyüşünü yaptı. Kentin Akdeniz'e paralel uzanan bir caddesinde yürürken 30 numaralı tramvayın çarpması sonucu bilincini kaybetti. Onu önce kimse tanımadı. Hatta rivayete göre dilenci olduğu düşünüldü. Ertesi gün Sagrada Familia'nın papazı onu tanıdığında Gaudi'nin durumu tedaviden fayda göremeyecek kadar kötüleşmişti. Antoni Gaudi 10 Haziran 1926'da hayatını kaybettiğinde 73 yaşındaydı. Aslında Gaudi kariyeri boyunca çağdaşları tarafından yeterince takdir edilmedi. İddialı projelerdeki maddi kısıtlamalar ve inşaatların yavaş ilerlemesi gibi pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak bu engeller onun kararlılığını etkilemedi. Özellikle Barcelona'ya imzasını attı. Zamanla yenilikçi tasarımları geniş çapta kabul gördü. Ve ona yönelik bakış tuhaf bir mimardan dahi bir sanatçıya doğru evrildi. Etkisi Barcelona'nın çok ötesine ulaştı. Günümüzde Barcelona, Dünya Mirası listesinde yer alan 9 modernist yapıya ev sahipliği yapıyor. Bunların 7'si ise Gaudi tarafından tasarlandı. Çağdaşları tarafından takdirini ölümünden sonra görmüş olsa da Gaudi'nin hayattayken eleştirmenlerine verdiği yanısı da kararlı duruşunun ifadesiydi. Şöyle diyordu usta mimar: "Düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyordu."

Bugün eserleri dünya çapında hayranlık uyandırıyor ve sürekli olarak inceleniyor. Halen Gaudi'ye ait olup olmadığı kesinleşmemiş yaklaşık 10 eser var. Programın başında dediğimiz gibi bunlardan biri ölümünün 100. yılında kesinleşti. İspanya'da ücra bir ormanlık alanda yer alan dağ evinin onun eseri olduğu tespit edildi. Barcelona'nın 125 kilometre kuzeyinde yer alan 3 katlı dağ evi bir çimento fabrikasında çalışan mühendisler için inşa edilmişti. Fabrikanın sahibi de sanayici Josebi Güell'di. Ancak evi Gaudi'nin tasarlayıp tasarlamadığı bu zamana kadar netleşmemişti. Zira yapının ücra konumu ve Gaudi'nin o yıllarda Park Güell ve Casa Batlló gibi projelerle meşgul olması soru işaretleri yaratmıştı. İspanyol yetkililer spekülasyonlara son vermek için kapsamlı bir teknik ve tarihsel analiz talep etti. Raporu hazırlayan Gaudi'nin ölümünün 100. yılı dolayısıyla sene boyunca planlanan etkinliklerin de direktörü olan Galdric Santana oldu. Araştırma sonucuna ulaşmak için Gaudi yapılarının planları karşılaştırıldı. Bunun sonucunda rapor, Gaudi'nin kariyerinin orta döneminde 1901-1908 yılları arasında bu evi tasarladığını ortaya koydu. Buna göre yapıda yalnızca o dönemde Gaudi tarafından kullanılan yapısal unsurlar vardı. Ancak uzmanlar Gaudi'nin binanın inşaatını bizzat denetlemediğini düşünüyor. Raporla beraber 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu yapının kime ait olduğu yönündeki sorular da yanıt bulmuş oldu. İspanyol yetkililer onun izini sürmeye devam edecek kuşkusuz. Ama en ünlü eserleri de ilgi çekmeyi sürdürecek. Mesela Gaudi'nin tamamlanan ilk konut projesi olan Casa Vicens ya da sonuncusu Casa Mila. Dalgalı cephesi ve sürrealist heykelsi çatısıyla Barcelona'nın uğrak yerlerinden. Üstelik hala kiracıları var. Bir başka eseri de Casa Batlló. Gaudi tarafından 1904-1906 yılları arasında Josep Batlló için yeniden tasarlanan bina, onun mimari üslubunun en çarpıcı örneklerinden biri. Yapı, kemiksi balkonları andıran, dalgalı ve iskeletimsi bir cepheye ve bir ejderhanın sırtını çağrıştıran kemerli çatıya sahip. 2005'ten bu yana Dünya Mirası listesinde bulunan binanın 3. katı, 3 yıl süren restorasyon sonucunda Gaudi'nin ölüm yıldönümü anısına ziyarete açıldı. Barcelona'da hayal gücünün sınırlarını aşan Park Güell de onun eseri. Park Güell aslında başarısız olmuş bir yerleşim projesiydi. 17 hektardan fazla bir alanı kapsayan bir arazide aileler için bir yerleşim yeri oluşturulması amaçlanıyordu. Ama ortaya çıkan Gaudi'nin renk renk mozaiklerle süslü tasarımlarıyla dolu bir masal parkı oldu. Ve Gaudi'nin asırlık rüyası, Sagrada Familia Bazilikası. Kuşkusuz Barcelona deyince akla gelen ilk yerlerden. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atıldı. Gaudi Bazilika'nın yapımını 1883'te devraldı. Tüm enerjisini bu esere adadı. Hatta müşterim acele etmiyor diyerek Tanrı'yı kastettiği de söylenir. Yüksek kuleleri, detaylı cepheleri ve iç mekanındaki renkli vitraylarıyla Sagrada Familia, Gaudi'nin doğayı ve dini sembolleri birleştirdiği bir atmosfere sahip. Ancak onun tramvay kazasıyla ölümü, Bazilika'nın inşasının yarıda kalmasına yol açtı. O zamandan bu yana çalışmalar devam ediyor. Bu bazilikayı tamamlamak, bir anlamda 144 yıllık bir mücadele de demek. 2025'in Ekim ayında 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Sagrada Familia Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapı. Son olarak İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölümde büyük bir vinçle yerleştirildi. Böylece bazilika 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi. Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia Bazilikası'nda çalışmalar, karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Antoni Gaudi, günümüze dek ayakta kalan eserleri inşa etmiş mimari bir dahi. Yıl boyunca İspanya'da türlü türlü etkinliklerle anıldı, anılacak. Programımızı noktalarken onun büyüleyici eserlerini bıraktığı Barcelona'dan bir müzik grubuna kulak vereceğiz. Grubun ismi Ojos de Brujo, yani büyücünün gözleri. Şarkının adı ise Nueva Vida, yani yeni hayat.
Flamenko ritimleriyle hayata yeniden sarılmayı anlatıyor. Rüya Hali'nin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: NTV Radyo'da.
1: Bayram sohbetlerinde Settar Kanroven'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
0: NTV Radyo'da.
1: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
1: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
4: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: NTV Radyo'da.
5: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
6: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: NTV Radyo iyi bayramlar diler.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Göç eden balıkların günü bugün. Balık göçünü ve özgürce akan nehirleri kutlamaya hazır mısınız? Dünya Balık Göçü Günü, göçmen balıkların ve nehirlerin önemine dair farkındalık yaratmak amacıyla her 2 yılda bir kutlanıyor. Nehirler tıpkı balıkları birbirine bağladığı gibi insanları da birbirine bağlar. Dünya Balık Göçü bu yıl bu güçlü bağlantıya odaklanıyor. Balıkları, nehirleri ve insanları birleştirmek. Bugün ayrıca Dünya Kaplumbağa Günü. Duyduğunuz bir kara kaplumbağasının sesi. Kükrüyor, homurdanıyor, mırıldanıyor, bazen de inliyor. 200 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan kara kaplumbağası dünyadaki en eski canlılardan biri. Kara kaplumbağasının mutluluğu ve acıyı hissettiğini, mizah duygusu olduğunu, şefkatli olduğunu biliyor musunuz? Meraklısı için ekleyelim. Yaygın inanışın aksine kaplumbağa kabuğundan çıkamaz. Kabuk bedene sağlam bir şekilde bağlıdır ve bedenle birlikte büyür. Kara kaplumbağası gerektiğinde ayaklarını ve başını da kabuğunun içine çekerek tüm bedenini korur. Bu yüksek koruma kalkanı nedeniyle diğer hayvanların yaptığı gibi işitme yeteneğini geliştirmesine gerek olmamış. Kara kaplumbağası sadece 60 desibelden yüksek sesleri duyabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir insanın fısıltısı 20 desibel. Kaplumbağaların görme yeteneği de çok gelişmiş değil. Ama birçok tür öğrenme yeteneğine ve güçlü hafızaya sahip olunca sorunsuz yaşıyorlar.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Reklam.
10: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
15: Lezzet arıyorsan
16: Festi.
15: Opet'te duracaksın.
16: Eh.
15: Aradığın ne varsa
16: buldum,
15: Opet'te bulacaksın.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
19: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
20: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
21: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket.

0: önünde bulup aşırı yemek yeme, özellikle de geceleri kaçamak yapma şeklinde yeme hallerini sıklıkla yaşıyoruz ya da yakınımızdaki insanların bunu yaşadığına tanıklık ediyoruz. Bayramlar özellikle yeme içme zamanlarının yoğun olarak geçtiği zamanlar, bu zamanlarda da kendimizi tutup bir patlama yaşayabiliyoruz. Bunun için tedbirli olmak adına bayram öncesinde bir bilenle konuşalım istedik. Bu dengesiz yeme halinin sebeplerini bir irdeleyelim istedik. Konuğum klinik psikolog Cansu Karaman. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, çok teşekkür ederim.
0: Beslenme ile psikolojinin nasıl bir ilişkisi var? Bunu sorarak başlamak isterim.
1: Öncelikle aslında bizim yediğimiz birçok yiyecek doğrudan duygularımızla ilişkili olabiliyor. Örnek veriyorum, gün içerisinde birçoğumuz çok stresli hissedebiliyoruz, kaygılı hissedebiliyoruz. Bu gibi durumlarda aslında yemeği çoğu zaman bir ödül ya da bir ceza gibi kullanabiliyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman aslında yediğimiz yiyeceklerin duygularımızla ilişkisi olduğunu söyleyebilirim.
0: İşte özellikle sürekli diyet yapanlarda bir yo-yo etkisi yaşandığını biliyoruz. Yasaklamalar, kısıtlamalar ya da kısa zamanlı hedefler koymalar. Örneğin yaz tatili klişesidir ya, hava ısınırken bedeni de bir şekle sokma çabası. Böyle bir kısıtlama halinin sonu neden hep hüsran oluyor? Bunu da sormak isterim.
1: Evet, şöyle şimdi genellikle hani bu tarz diyetlerde ya da orada kişilerin, diyet yapan kişinin beklentisi de çok önemli. Kişiler hemen aslında bir sonuç almak istiyor. Örnek veriyorum, işte bir iki hafta içerisinde şu kadar kiloya inmeliyim. Ya da hani belki şu kadar süre içerisinde zaten şu kiloda olmam gerekirdi gibi. Kendisine biraz daha böyle emir kipiyle aslında yaklaşabiliyor. Ama kişi tartıda istediği o sonucu göremediği noktada da hemen başarısızlık hissine düşebiliyor. Başarısızlık durumu tetiklenebiliyor. Dolayısıyla da o uygulanan diyetlerin sürdürülebilirliği çoğu zaman gerçekçi olmayabiliyor. Aslında burada biraz daha kişinin biraz beklentilerinin de büyük ölçüde önemi var. Çünkü bazen çok hızlı sonuç almak isteyebiliyoruz. O sonucu istediğimiz gibi göremediğimizde de hemen bırakıp pes edip aslında başarısızlık hissiyle karşı karşıya kalabiliyoruz.
0: Açılışta siz de bahsettiğiniz ödül olarak yemek yeme halini, işte stresli anlarda otomatik olarak yemeğe yönelme durumları oluyor. Mesela sınavım var, kendimi ödüllendireyim, moralim bozuldu, kahvaltılık çikolatadan bir kaşık alayım gibi. Bu acaba büyürken ailemiz tarafından yapılmış bir yanlış davranışın sonucu olabilir mi?
1: Kısmen aslında etkisi olabilir ama olmayabilir. Burada aslında kişinin doğrudan biraz aile yapısı ya da belki gün içerisinde kurduğu ilişkilerin, kişilerin de önemi var. Örnek veriyorum, kişinin arkadaşı ya da ailesindeki kişiler sürekli olarak bir yemeği ödül olarak görüyorsa ya da bir ceza olarak görüyorsa aslında sonradan öğrenilmiş bir davranış olarak da karşısına çıkabilir. Yani artık özellikle ailesinde bile bu şekilde görüyorsa kişinin aslında bu normali haline gelmiş olabilir. Ona sorduğumuz zaman ise benim zaten annem de böyleydi ya da belki babam, kardeşim de böyleydi gibi normalleştirerek aslında tamamen normal bir yaşama haline geldiğini de gösterebiliyor çoğu zaman bize.
0: Peki gerçekten aç mıyım yoksa duygusal boşluktan dolayı mı yiyorum? Ayırdığına nasıl varılır? Bir sihirli cümlesi var mı bu durumun?
1: Şöyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle şimdi her açlık duygusal yeme değildir ama her açlık yine aynı şekilde fiziksel açlık demek de değildir. Şimdi öncelikle kişinin gerçekten ben fiziksel bir açlık mı hissediyorum yoksa duygusal açlık mı sorusunu sorup farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Çünkü fiziksel açlık, eğer 5-6 saattir kişi açsa onun sonrasında birçok yiyeceğe yönelmek isteyebilir. Duygusal açlık ise aslında ben şu an örnek veriyorum, işte olumsuz bir duygu yaşadım, kaygılandım, strese girdim, motivasyonum düştü, hemen bir şey yemeliyim şeklinde aniden ortaya çıkar. Aslında o bir davranışı bastırmaya yönelik ortaya çıkıyor. Özellikle bu duygusal açlık arttığı zamanlarda kişiler daha çok tatlı, çikolata, hamur işi, cips, fast food gibi daha rahatlatıcı etkisi olan yiyeceklere yönelebiliyor. O yüzden burada aslında gerçekten aç mıyız, değil miyiz ve onun öncesinde olumsuz bir duygu yaşadık mı, yaşamadık mı? Ya da gün içerisinde bizi strese sokan, kötü hissettiren bir durum oldu mu? Bunun biraz ayrımını yapmak gerekiyor ki duygusal aç mıyız, değil miyiz, buna karar verebilelim bu noktada.
0: Bayram zamanlarında özellikle en ufak bir kaçamakta her şey mahvolduğu hissine kapılabiliyor diyet yapanlar. Bir suçlama hali oluyor ya da az önce siz bahsettiniz ya, hani canım kurabiye yemek istiyor ama yersem her şey mahvolur hissi. Burada nasıl bir iç ses geliştirmek gerek? Yani bizi bu duyguya sürükleyen ne ve o iç sesi, yani bunun son olmadığını ve işte diyetin aslında devam eden bir süreç olduğunu ya da bir düzenli yeme şeklinin devam eden bir süreç olduğunu nasıl bir iç sesle kendimize duyurabiliriz bunu?
1: Şimdi aslında kişi orada o istediği sonucu istediği süre zarfında

0: alamadığı için bir başarısızlık hissi geliştiriyor. Ben başarısızım ya da işte bu kadar kilo vermem gerekiyordu, niye veremedim gibi kendini suçluyor. Orada şimdi küçük küçük adımlarla ilerlemek gerekiyor ki büyük hedefe ulaşabilelim. İlk etapta ben mutlaka işte bir 4-5-6 kilo vermeliyim gibi bir hedef çok büyük bir hedef olabilir kişiye göre. Örneğin işte bir hafta içerisinde şu kadar kilo vermek benim için yeterli. Ya da kilo vermiş olmak aslında yeterli noktalarına biraz daha değinmesi gerekiyor ki o minik başarılarını fark edip aslında büyük noktaya gitsin. Örneğin işte kişi diyelim 3 kilo verme gibi bir hedefi vardı. Ne oldu da 1 kilo verdi. Şimdi o asıl hedef endekslendiği için o 1 kiloyu başarı olarak görmez. Ama benim amacım kilo vermek. Kilo vermekti noktasından bakarsa zaten kilo vermişim. Aslında yine minik bir başarı elde ettim. Bu başarılarımı aslında artırarak ilerletebilirim noktasına biraz daha göz önüne alabilir. Bizler aslında çoğu zaman sadece diyet noktasında değil, birçok konuda çoğu zaman kendimize karşı çok eleştirel, katı yaklaşabiliyoruz. Orada da aslında şunu sormamız gerekiyor kendimize. Eğer bu mevcut durum içerisinde çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ya da ailemizden çok sevdiğimiz birisi olsaydı ve bu mevcut durumdan bize bahsetseydi, kendimize ona yaklaşacağımız gibi yaklaşıyor muyuz? Bu noktada biraz daha belki bu soruyu sorarak da kişiler farkındalık geliştirebilirler.
1: Bir de beslenmeyi kilo vermek adına değil de sağlıklı bir yaşam sürdürmek adına bir bilincimize yerleştirmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
0: Evet evet kesinlikle. Çünkü şöyle, diyet noktası dediğimizde şu kadar süre zamanında şu kadar kilo vermeliyim gibi aslında kişilere daha kısıtlayıcı hissettirebiliyor ya da bunu yapmak zorundayım gibi bir zorunluluk gibi de görebiliyorlar. Ama halbuki burada biraz daha bakış açılarını diyet değil de ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Sağlığım için aslında biraz daha sağlıklı beslenmeyi hayatıma entegre etmek istiyorum şeklinde bir bakış açısı geliştirirlerse hem süreç daha kolay geçer hem de aslında kendilerini kısıtlanmış bir süreç içerisinde de hissetmezler bu noktada.
1: Bunu çok örneklerini de görüyoruz aslında sosyal medyada da, işte çikolataya takılıyorsunuz, işte çikolata yemek istiyorum ama onu yemeyeyim, iki tane hurma yiyeyim, bir tane muz yiyeyim, onun üstüne bir de şunu yiyeyim. Hani o çikolatayı yemiyorsunuz ama başka şeyleri yiyorsunuz. Bu yasaklama halini nasıl yönetmek gerek?
0: Algı noktasından ilerleyecek olursak şimdi bizim ilk etapta karnımız aç olmuyor aslında, algımız aç oluyor. Orada işte çikolataya yönelmek ya da farklı bir tatlıya yönelmek algımızı doyurma noktasıyla alakalı. Şimdi şöyle düşünelim, bir tane pasta yediğimizde kocaman bir pastayı da yesek aynı tadı alıyoruz aslında. Bir çatal alsak da aynı tadı alıyoruz. Yani odak noktamız orada tamamını bitirmek değil, tat alma noktasına odaklanmak olmalı. O yüzden biraz belki bu perspektiften de bakmayı deneyebilirler.
1: Yeme dürtüsü geldiğinde 10 dakika beklemeyi deneyeceğim ya da işte acıktığımda dişlerimi fırçalıyorum ve açlık duygusu geçiyor gibi şeyler de duyuyoruz. Bunlar işe yarayan yöntemler mi?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi yeme isteği ortaya çıktığı zaman aslında biraz daha otomatik hareket etmek yerine kısa bir duraksama yaratmak daha aslında sağlıklı bir adım oluyor. Kişi orada kendine şunu sorması lazım. O özellikle dur dediğimiz o farkındalık kısmında şu an ben gerçekten aç mıyım yoksa o duyguyla mı baş etmeye çalışıyorum? Sorusunu sorduktan sonra farkındalığı zaten kişinin artmış oluyor. Ardından mutlaka o hissettiği duyguyu isimlendirmesi lazım. Hep vurguladığım gibi aslında çok gergin hissediyorum, sinirliyim, motivasyonum düşük ya da yalnız hissediyorum gibi gibi duyguları isimlendirmek çünkü duygunun yoğunluğunu da azaltıyor. Ve davranış üzerinde de kişiler daha rahat bir şekilde kontrol hissini oluşturabiliyorlar. Aslında basit gibi gözüken etkili bir adım. Mesela bu farkındalığı oluşturduktan sonra yaklaşım olarak hemen farklı bir şeye yönelmemiz lazım. Bunu bir davranışa indirgememiz lazım. Neler yapabiliriz? Dediğiniz gibi mesela örneğin işte bir diş fırçalamak olabilir. Belki gidip bir 10 dakika boyunca beklemek, bir su içmek ya da mesela bir arkadaşımızı aramak. Belki o günkü konu değil de bambaşka alakasız bir konu hakkında konuşmak ki dikkatimizi çok rahat bir şekilde başka yöne verebilirim. Sonrasında bunu 10 dakika uyguladıktan sonra bir bakalım hala o yeme isteği var mı yok mu? Büyük ölçüde zaten azalmış olacak aslında çünkü algımızı farklı yöne yönlendirdik.
1: Az önce de bahsettik biraz ama yeme bozukluğum olduğunu nasıl fark eder insan ve bir uzmana hangi noktada gelinmesi lazım?
0: Şimdi şöyle, aslında duygusal yeme için tamamen hani yeme bozukluğu değil, biraz daha yeme davranış örüntüsü olarak açıklayabiliriz. Şimdi yeme bozukluğu dediğimiz nokta çok farklı konuları kapsıyor. Yani bunun içinde kişiler kendini kusturabiliyor ya da anoreksiya dediğimiz hiç yemek yememe durumu ortaya çıkabiliyor kilo almaktan kaygılandığı için. Ya da örnek veriyorum sağlıklı beslenme takıntısı geliştirebiliyor insanlar bir süre sonra. Hani bunların tamamen o belirtiler nezdinde aslında belirlenmesi gerekiyor. Çünkü yeme bozukluğu dediğimiz skala çok geniş bir skala. Yani kişi hiç yemek yemek istemiyor mu ya da yemek yedikten sonra kendine kusturma ihtiyacı mı duyuyor ya da sürekli olarak belki sağlıklı beslenme üstüne mi araştırmalar yapıyor. Yani hani o noktada biraz daha kişi bazlı ilerlemek faydalı olur. Çünkü dediğim gibi çok geniş bir skala aslında.
1: Özellikle bayramlarda hep bu kilo konuları gündeme gelir ya sohbetlerde, sanki insanların gözünde terazi varmış gibi. İşte çok kilo almışsın ya da çok zayıflamışsın söylemleri. Böyle toplum içinde baskı ya da eleştiriler insanları nasıl etkiliyor?
0: Evet, öncelikle maalesef ki aslında toplum içerisinde hani bu tarz yorumlara zaman zaman hepimiz denk gelebiliyoruz. Ama burada bu tüm kişileri aslında olumsuz etkileyebiliyor. Yani bir kişi için mesela çok zayıf ibaresi kullanabiliyoruz ama baktığımız zaman kişinin belki gerçekten arka planda farklı psikolojik ya da fizyolojik bir rahatsızlık durumu olabiliyor. Ya da aynı şekilde yine kilo vermek istiyor ama istediği başarıyı elde edemiyor ya da çok uzun süredir tedavi görüyor gibi gibi. Bu tabii ki kişileri çok olumsuz etkiliyor. Yani özellikle hani depresif belirtiler çok fazla geliştirebiliyorlar. Bununla birlikte uykusuzluk olabiliyor kişilerde, aşırı derecede düşünme. Ya da zaten yemek yemeyi istemeyen bir kişi bundan ötürü olarak daha da aslında iştahında azalmalar olabiliyor gibi. Toplumdan biraz daha soyutlayabiliyorlar kendilerini. Çok fazla kalabalıklara, toplumsal ortamlara karışmak, girmek istemiyor olabiliyorlar. Tamamen bir geri çekilme aslında meydana geliyor. Hatta kişilerin bu yorumlarını duyduktan sonra eğer belki bir tedavi sürecine başlayacaksa bile bunu bile aksatabiliyor. Zaten başarısız olacağım, zaten ben başaramayacağım gibi bir başarısızlık inancıyla çevrenin o yaptığı yorumlar tamamen depresif bir noktada birleşiyor ve kişiyi de aslında burada fazlasıyla olumsuz etkiliyor diyebiliriz.
1: Evet, uzmanından da bu görüşü aldık. Umarız bayram sohbetleri de bu şekilde zehir olmaz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Programımıza
0: rica
1: katıldığınız
0: ederim.
1: Vakit ayırdığınız
0: için. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Umarım dinleyicilerimize de faydalı olmuştur.
1: Bugün beslenme ve psikoloji etkisini konuştuk. Konuğum klinik psikolog Cansu Karaman'dı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı Çeşme, Kuşadası, Bodrum boyunca 20, Kaş ve Alanya'da 21, Kemer ve İskenderun'da 22, Ayvalık'ta 18 derece. Karadeniz'de ise deniz suyu sıcaklığı daha düşük. Akçakoca'da 14, Giresun ve Samsun'da 17 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 17.
1: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakacağız. Sonra da ayrıntılar gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı sonrası tansiyon yüksek. Bugün göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu'nun ardından da Özgür Özel kameralar karşısındaydı. Liderler neler söyledi, ekrana getireceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bahçeli önemli mesajlar verdi. İran ve ABD arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girildiği belirtiliyor. Barış kalıcı mı olacak, silahlar tekrar mı ateşlenecek? Arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül çabaları da 17 bülteninde olacak. Ve Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. ...17 bültenine sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca'ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralanan Başkan Karaca hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Son durumu NTV bölge temsilcisi Meri Ak aktaracak. Meri.
2: Koran, Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca saat 16 sıralarında Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının şu ana kadar neden kaynaklandığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Yanındaki silahla birlikte Karaca'ya ateş eden saldırgan daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Ayağından yaralanan Karaca daha sonra bir ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın duyulmasıyla birlikte tabii emniyet güçleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattığını belirtebiliriz. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da olay yerine geldi. Ardından da hastaneye giderek Belediye Başkanı Karaca'yı ziyaret ettiği bilgisi var elimizde. Akkaya yaptığı açıklamada Belediye Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Endişe edilecek bir durumun bulunmadığını vurguladı. Şu anda failin yakalanması için, en kısa sürede yakalanması için de gerekli olan çalışmaların yapıldığını ve polisin de gerekli operasyonlara başladığını belirtti. Tabii buradaki konu neden böyle bir saldırının yaşandığına ilişkin. Bununla ilgili tabii ki şüpheli saldırganın yakalanması ya da belediye başkanının ilk ifadesinden sonra bu saldırının neden kaynaklandığı ortaya çıkacak. Ama Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca'ya bir silahlı saldırı yapıldığını biliyoruz. Halim Karaca ayağından vuruldu. Sağlık durumu iyi. Saldırgan, maskeli saldırgan olay yerinden kaçtı ve şu anda Fethiye emniyet güçleri saldırganı bulmak için yoğun bir operasyon düzenliyor. Onu da belirtelim Korhan.
1: Meri Ak aktardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. En yeni, en sıcak gelişmeyle başlayalım. CHP'li bir grup belediye başkanından açıklama geldi. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak. Özgür.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e tam destek geldi. Yaklaşık yarım saat önce bir ortak bir açıklama yaptılar. Aslında dün bir görüşme yapmıştı Özgür Özel onlarla ve Mansur Yavaş İngiltere'deydi. O döndü. Bugün de bir araya geldiler bu belediye başkanları bir kez daha Özgür Özel'le ve o görüşmenin ardından bu ortak açıklamayı yaptılar. Ne söylediler? Mutlak butlan kararının asıl amacının Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek, parçalamak ve milletin iktidar değişim umudunu zayıflatmak olduğunun farkında olduklarını ifade ettiler bu ortak açıklamada. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları olarak Genel Başkan Özgür Özel'in ve parti yönetiminin yanındayız dediler açıklamalarında. Ve gelinen aşamada partinin selameti ve geleceği açısından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde toplanması görüşümüzü kamuoyuna duyuruyoruz dediler. Yani 12 Büyükşehir Belediye Başkanı aslında 31 Mart'ta yapılan seçimlerde 14 Büyükşehir'i kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak Aydın AK Parti'ye geçmişti. Son olarak bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti. Ve onunla birlikte 12 Büyükşehir Belediye kalmıştı. 12 özür dilerim Bursa'da AK Parti'ye geçmişti. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı da tutuklanmıştı. 12 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması bu yönde. Özgür Özel'den yönelik çok güçlü bir destek var. Ve 45 gün içinde 12 Büyükşehir Belediye Başkanı kurultayın toplanmasını istiyor ve kamuoyuna böyle bir duyuruları var. Ortak açıklama böyle şekillendi Koran.
1: Özgür, bugün önce Kemal Kılıçdaroğlu, ardından hemen ardından Özgür Özel CHP Genel Başkanı kameralar karşısına geçti. Önemli açıklamaları oldu. Tabii Özgür Özel'in bir çağrısı oldu Kılıçdaroğlu'na. 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Nedir Özel'in açıklamalarından diğer köşe başları ve kurultayda zamanlama tartışmalarının perde arkasını nasıl anlatırsın?
3: Koran, bir son dakika gelişmesiyle aslında devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Bu da önemli bir gelişme ve son dakika gelişmesi. Az önce bu yazının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirtelim. Ama tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi şu an tatilde ve bir bayram tatili söz konusu. Bayramdan sonra nasıl bir gelişme yaşanacak bunu da hep beraber göreceğiz. Bu niçin önemli? Çünkü grup toplantısını kim yapacak, kim yapmayacak, bu soru da soruluyordu. Hatta bugün Özgür Özel de bunu yanıtladı. Şimdi bugün Özgür Özel milletvekillerini topladı. Milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yaptı ve o toplantıda grup başkanı seçimi gerçekleşti ve Özgür Özel bir kez daha grup başkanı olarak seçildi. 96 milletvekili katıldı bu toplantıya. 95'inin onayıyla grup başkanı seçildi. Bir milletvekili geçersiz oy verdi. 15 milletvekili ise bir gerekçesi vardı. Kimisi yurt dışındaydı, kimisi sağlık sorununu gerekçe gösterdi. Bu yüzden katılamadı ama Özgür Özel'i arayarak desteğini belirtti. Bu yüzden 110 milletvekilinin desteğini aldığını ifade ediyor Özgür Özel. 110 milletvekili ama toplamda 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Böyle baktığımız zaman 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sosyal medya paylaşımını paylaşmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na toplamda 28 milletvekilinin destek verdiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama tabii bu grup başkanlığı seçimi niçin yapıldı? Tüzük gereği ifade ediliyor. 3 yıllığına ve 2 yıllığına seçimler gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor CHP'li kurmaylar. Bu noktada tüzük gereği olabilir ama asıl neden Özgür Özel milletvekilleri benim arkamda demek için aslında bu seçimi yaptı. Yani bir anlamda güven oyu aldı milletvekillerinden. Bu nedenle bu seçimi gerçekleştirdi. Biraz perde arkası anlatalım. Çünkü perde arkasında önemli vurgular var. İki milletvekili bu sürecin kötü sonuçlanabileceğini vurgu yaparak alternatif yolların da aranması gerektiğini vurguluyorlar ve yeni parti arayışının mutlaka devreye sokulması gerektiğini ifade ediyorlar. İşte bu ifadelere Özgür Özel'in karşı çıktığı ve sert tepki gösterdiğini öğrendik. Özgür Özel sonuna kadar CHP Genel Merkezi'nde direneceklerini, tüm yolları burada, süreci tüketene kadar tüm yolları burada ilerleteceklerini ifade ettiğini biliyoruz. Eğer burada kolluk kuvvetleriyle buradan çıkartılmaları durumda, yani CHP Genel Merkezi'nden çıkartılmaları durumda, ikinci adresin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olacağını, mecliste çalışmalarını sürdüreceklerini söylediğini biliyoruz. Bunu kapalı grup toplantısında milletvekillerine bizzat söyledi. Yani yeni parti arayışı, yeni parti ile ilgili bir girişimin olmayacağını bir kez daha Özgür Özel bugünkü kapalı grup toplantısında milletvekillerine söyledi. Peki grup toplantısını kim yapacak? Grup toplantısını kendisinin yapacağını söylüyor. Bunu da mecliste konuştuklarını ve meclisteki bu iş tüzüğü bilen hukukçularla konuştuklarını, grup başkanının genel başkanı davet edeceğini davet edebileceğini ve bu davetle genel başkanın milletvekili olmadığı için genel başkan mecliste ancak öyle konuşma yapabileceğini söylüyorlar. Bu noktada grup başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmeyeceği için bu grup toplantılarında Özgür Özel'in yapacağı yönünde bir bilgi paylaşımı var. Zaten bunu Özgür Özel basın toplantısında da bunu net bir şekilde habercilerin sorularına verdiği yanıtta bunu net bir şekilde ifade etti. Son bir not, milletvekillerine yine yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na bundan sonra genel başkan demeyeceğini de iletiyor. Bundan sonra genel başkan demeyeceğim, sadece Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğim ifadesi de dikkat çekici bugünkü kapalı grup toplantısında. Şu sıralarda parti meclisi toplantısı var. Parti meclisi toplantısında da bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme tarafından devre dışı bırakılan yönetimi, Özgür Özel ve ekibi nasıl bir yol izleyecekler? Bunu aslında konuşuyorlar. Çünkü kurultay toplamak için yoğun bir çabaları var. 40 gün içinde kurultayın toplanmasını istediklerini söylüyor Özgür Özel. Bu noktada bu çalışmayı gerçekleştirecekler ama parti meclisi üzerinden mi yürüyecekler yoksa delege imzasını toplayacaklar? Bayramdan sonra bu, bayram tatilinden sonra bu netleşecek. Özgür Özel bugün kamuoyunun karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Şimdi ekranlarınıza taşıyalım.
4: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak, bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir atanmış bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
1: Özgür Özel'in söyledikleri, önemli mesajları bu şekildeydi. Özel'den önce Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararı sonrası ilk kez konuştu. Bugün kameraların karşısına geçti ve neler söyledi Özden Erkuş aktaracak.
5: Bu açıklamaların ayrıntılarını aktaracağız ama öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesaisiyle başlayalım. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinden saat yaklaşık 14'e kadar evindeydi. Ardından buraya, ofisine geldi tıpkı dün olduğu gibi ve yine yoğun görüşme trafiği hali hazırda devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Engin Altay, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen gibi milletvekilleri buraya gelen isimler arasındaydı. Yine hala da aralarında eski milletvekillerinin de olduğu ki kısa süre önce Bülent Kuşoğlu da 26. dönem milletvekili de yine buraya gelen isimlerden bir tanesiydi. Yoğun şekilde görüşme trafiğinin devam ettiğini belirtelim. Tabii kamuoyuna yansıyan bazı iddialar var. O iddialar çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından atanan genel başkan olarak bazı il ve ilçe başkanlıklarına tasfiye edeceğine ilişkin bazı haberler yer almıştı. Bu haberlere ilişkin kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirmesi söz konusu değildir ifadesini kullandığı açıklamasında kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve dezenformasyon amaçlı iddialara itibar etmeyiniz şeklinde bu açıklaması devam etti Atakan Sönmez'in. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun beklenen açıklamasına. Beklenen diyoruz çünkü mutlak butlan kararının ardından bir yazılı açıklama yaptı. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman kameraların karşısına geçer ve bundan sonraki sürece ilişkin ne zaman bazı açıklamalarda bulunur beklentisi sorusu sorulmaya başlanmıştı. Bugün evinden ayrılmadan önce saatler 14'e yaklaşırken Kemal Kılıçdaroğlu ilk sözlü açıklamasını yaptı. O açıklamasına Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Bilindiği üzere Özgür Özel bugün az önce Özgür Akbaş'ın aktardığı gibi milletvekilleriyle gerçekleştirdi. olarak belirlenmişti. Bu çerçevede Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den bir telefon beklediğini, yeni bir telefon beklediğini de bugünkü açıklamasında altını çizerek vurguladı Kılıçdaroğlu. Dünkü görüşmelerinde Özgür Özel'in arkadaşlarımla görüştükten sonra size yeniden döneceğim dediğini, ancak hala bu görüşmenin gerçekleşmediğini, bu görüşmenin gerçekleşmesini beklediğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da diğer değerlendirmelerine geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü bir parti olduğunu, devleti kuran parti olduğunu söyledi. Ahlaki değerler, ahlaki üstünlük korunmak zorunda ifadesini kullandı. Herkese söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız ifadesi açıklamanın dikkat çekici satırları arasında yer aldı. Düzeltmemiz gereken şeyler var dedi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden de uzak kalmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, bazı olaylar karşısında suskunluk sürdürmek artık doğru değil ifadesini kullandı. Ardından da sözü dün CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu aleyhinde atılan sloganlara, hatta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki fotoğrafının indirilmesine getirdi. Bizim parti tarihimizde hiçbir genel başkan için negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de ama hep onları saygıyla karşıladım dedi. Milletvekillerine, tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. İl başkanlarına seçmene rica ediyorum. Ayrıştırıcı dilden uzak durmak zorundayız ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi iki günden bu yana beklenen açıklamasında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Peki diğer ayrıntılar nelerdi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları ve o ilk açıklamasının ayrıntıları şimdi ekranda.
6: Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri buradaydı, bu şekildeydi. Bir yandan da tabii CHP ile ilgili, kurultayla ilgili soruşturma sürüyor. 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 7 ilde toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyorlar. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve evrak ve dijital materyallere de el koyuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz. AREDA Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Akın NTV yayınına.
7: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Şimdi önce bugün Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bu karar sonrası konuştu. Sonra hemen arkasından Özgür Özel kameralar karşısındaydı. Özel'in çağrıları önemliydi. Bir 40 gün içerisinde kongreye gitme, kurultaya gitme çağrısında bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz? Taraflar bu kongre konusunda hemfikirler ama zamanlama konusu sorun olur mu önümüzdeki günlerde?
7: Henüz karar alındı. Bu mutlak planla alakalı tedbir kararı ve iki gün sonrasında tarafların aslında çatışmasıyla alakalı veya tartışmasıyla alakalı, anlaşamadığı konularla alakalı artık medyanın önünde, basının önünde demeçler verdiğini gördük. Kanaatim o yöndeki bu süreç, bu yani aradaki stres artarak devam edecektir. Bir sönümlenme olmayacaktır ve taraflar birbirlerine karşı biraz daha sert belki de müdahalelere başlayabilirler. Çünkü Sayın Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı ve grup başkan vekili seçilmesiyle ilgili, grup başkanlığıyla ilgili atmış olduğu adım, gördüğümüz kadarıyla direksiyon yine bende, moral üstünlüğü yine benim tarafımda, bizim tarafımızda kalmalı şeklindeki bir adımın gereğiydi belki de. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise biraz daha temkinli, biraz daha meseleyi zamana yayarak, o kadar da çok yani acele etmeden süreci yürüteceğini değerlendiriyorum. Ha, sonunda ne olur? Gördüğüm kadarıyla hukuki tarafını uzmanları değerlendirmeli. Fakat hani benim bir siyasal okuma olarak yaptığım değerlendirme, sonunda kanaatimce burada bir kopuş olacaktır. Evet. Yani CHP'nin bölünmesiyle sonuçlanacak bir sürecin belki de ilk adımlarını, başlangıcını seyrediyoruz şu anda. CHP'nin zaten hani ben şimdi hukuki tarafını değil, daha çok sosyolojik seçmenin oy verme davranışı üzerindeki etkisini belki de sürecin değerlendirmen daha doğru olabilir. Korhan Bey, Sayın İmamoğlu'nun Mart 2025'te gözaltına alınmasıyla ilgili süreçte o ay yaptığımız araştırmada CHP oylarının %29'dan 35'e çıktığını görmüştük. Yani 6 puanlık bir tepki oyunun, destek oyunun, burada bir mağduriyet var, ben de bu mağduriyetin karşısında olmalıyım diye belki de tepki oyunun geldiğini görmüştük CHP tarafına. Fakat sonrasında CHP'nin, çünkü Türkiye'de seçmen oy verirken 3 şeyi gözlüyor. Korhan Bey, birincisi lider olması lazım. İkincisi kadro olması lazım. Üçüncüsü söylem olması lazım. 29'dan 35'e çıkardığı oyları CHP bu üçlemeyi güçlü şekilde hedef kitlesine, tabana yayabilseydi %35'i daha yukarılara taşıma potansiyeli mevcuttu. Çünkü 2024'teki yerel seçimlerde de aslına bakarsak seçmen çok güçlü bir fırsat tanıdı. CHP'ye, CHP'li belediyelerde AK Partili seçmen sandığa gitmeyerek partisine bir ceza vermeye çalıştı ve seçmen sayısının artmasına rağmen gördüğümüz kadarıyla aynı 2019'daki oyunu alan CHP birçok yerde belediyeyi aldı ve bir başarıyla aslında bakarsak hani 2024 seçimlerinden çıktığı değerlendirilebilir. Burada eser ve hizmet siyasetine AK Parti belediyelerinin daha çok alıştırdığı seçmeni buradan ari tutmadan, hani buradan uzaklaştırmadan bu farklı dil ile siyasetini, muhalefetini devam ettirmiş olsaydı, kanaatimizce CHP'nin oy oranlarıyla alakalı, işte tabana yayılımıyla alakalı bambaşka şeyleri konuşmamız mümkün olabilirdi. Başa dönecek olursam %29'dan %35'e çıkmış bir CHP oyundan bahsetmiştik. Mart 2025'te İmamoğlu'nun gözaltına alınması esnasında ve Türkiye'de aslında %40 bandında artı eksi 2 olarak değerlendirin lütfen bunu. Bir Erdoğan'ofobik koşulsuz muhalefet bloğundan da bahsedebiliriz. Korhan Bey, dolayısıyla %35'i oradan 40'a çıkarmanız ve belki de daha üzerinde sonrasında yukarılara tırmanmanız çok uzak bir ihtimal değil gibi gözükebilir, değerlendirilebilir. Fakat bunu işte o lider, kadro ve söylem üçlemesini tam olarak hedef kitlesine, seçmen tabanına yayamayan CHP'nin gerçekleştiremediğini gördük. Ve son yaptığımız araştırmada bu mutlak butlan kararından önceydi Korhan Bey. Evet. CHP oylarının %30.4 olarak, yani 30 bandında gerçekleştiğini gördük. O aldığı tepki oyunun işte geçen bu süreç içerisinde eridiği değerlendiriliyor. İyi bir fırsatı vardı aslında bakarsak CHP'nin. Seçmenin, çünkü oy ver, ben size vekaletimi verirken Korhan Bey, şunu değerlendirerek veriyorum. Evet. Yerelde öncelikle günlük hayatımı kolaylaştıracak adımları can siperhane atmanız, çokça bu, terleyerek evet, bu adımları atmanızı istiyorum.
1: Peki bu kırılma, bu butlan tartışmaları sizce bu oy oranını, güncel oy oranını düşürmüş müdür? Ne dersiniz?
7: Şöyle, bununla alakalı araştırmamızı önümüzdeki günlerde paylaşmam daha doğru olabilir. Hani veri üzerinden ama görüş üzerinden bir değerlendirme yapacak olursam CHP'nin içerisinde de biz belli bir oranın mevcut siyasetten mutlu olmadığını görüyorduk. Evet. Fakat Kahir ekseriyetinin, güçlü bir grubun CHP içerisinde bu gerek Özgür Özel'i desteklediğinden, gerek Erdoğan'ofobik koşulsuz muhalefet bloğuna dahil olmalarından kaynaklı. Fakat hangi sebepten olursa olsun Özgür Özel'le, yani mevcut yönetimle yürüdüğünü görmüştük. Burada kırılma olup olmayacağını görmemiz lazım Korhan Bey.
1: Evet.
7: Yani yeni bir parti çıkacak mı çıkmayacak mı, bunu görmeden bir değerlendirme yapmak bence çok mümkün değil. Seçmene ben birkaç veri müsaade ederseniz paylaşayım.
1: Lütfen.
7: Bu konuyla alakalı da ilişkilendirilebilecek. Korhan Bey, Eylül 2025 tarihinde CHP kongre ve yolsuzluk iddialarının kongredeki yaşananlarla ilgili, ardında parti içi muhalefet var diyen oranının %54 olduğunu gördük. Yani CHP'lerin içerisinde aslında, çünkü bir kadronun seçmen kitlesine, geniş seçmen kitlesine biz birlikte hareket ediyoruz. Yek vücut hareket ediyoruz. Tam bir odaklanmayla ve böyle kolektif akılla hareket ediyoruz. İkna etmesi lazım. Çünkü yani bir liderin de bu kadroyu yönettiğine ikna olduğu takdirde seçmen bu kadroları oyluyor gördüğümüz kadarıyla. Ve daha sonrasında son yaptığımız Nisan ayı sosyometresinde ise henüz gerçekleştirdiğimiz 24-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmada ise CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyen seçmen kitlesinin %56 olduğunu gördük. İşte o konunun en başındaki 29'dan 35'e tırmanan seçmen oyunun çok daha yükselen, hani potansiyeli yüksek demiştik ya. Aynı bugünkü yaptığımız araştırmalardaki gibi o gün de sormuştuk. Sizce İstanbul'daki operasyonlar siyasi midir, hukuki midir diye. O esnada seçmenin yani ortada olan çok büyük bir kısmı vardı Korhan Bey. Tamamen iktidar tarafında olan bir seçmen kitlesi vardı ve bunlar diyordu ki tamamen hukukidir. Her ne olursa olsun ben bu cevabı vereceğim diyen. Ve aynı şekilde tamamen siyasidir diyen de bir muhalefet bloğu seçmeni vardı. Hani bunlar ne olduğuna değil, kim tarafından olduğuna daha çok bakarak karar veren seçmen grubu. Fakat yaklaşık %20-25 bandında da kimin galip geleceğini belirleyecek bir ortada seçmen grubu vardı. Gördüğümüz kadarıyla bu seçmen kitlesini, ortadaki seçmen kitlesini bizim belediyelerimizde, siyasi aktörlerimizde herhangi bir şekilde yolsuzluğa bulaşmış kimse yoktur'a ikna edemedi bu süreç içerisinde CHP yönetimi. Ve henüz dün gerçekleştirdiğimiz mutlak butlan kararıyla alakalı bir araştırma verisi var. Korhan Bey, eğer ki müsaade ederseniz Türkiye kamuoyuna ilk defa NTV aracılığıyla paylaşabilirim bu verilerimizi.
1: Evet,
7: de.
1: Evet, buyurun.
7: Buyurun.
1: Şimdi şu konuyu özellikle sormak isterim. Buyurun, siz önce açıklayın, ondan sonra ben sorayım sorumu.
7: Baş. 21-22 Mayıs tarihlerinde profil bazlı dijital panelimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz 1100 kişinin Türkiye temsili katıldığı araştırmada mutlak butlanla alakalı bazı sorular yönlendirdik Türkiye kamuoyuna. CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda Türkiye kamuoyunun %51.9'u doğru buluyorum, %48.1'i ise yanlış buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını gördük. Bu bize aslında meselenin tamamen siyasal olarak ele alındığını, genel olarak iktidar muhalefet seçmen bloğunun oranlarını kabaca yansıtan bu oranın burada da gerçekleştiğini gösteriyor. Bir diğer soruda, sizce bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi diye sorduk. %50.2 bu kararın hukuki olduğunu belirtti. %35.2 bu kararın siyasi olduğunu ve %14.6 ise bu kararın hem siyasi hem hukuki olduğunu belirtti. Burada Özgür Özel, eğer ki bu kararın siyasi olduğuna ikna edebilirse geniş halk kitlelerini, seçmen gruplarını, Burada belki lehinde bir değişim olma potansiyeli yüksektir. Evet. Korhan Bey, bu notu iletebiliriz. Ve son soru olarak da mutlak putlan kararı sonrası CHP yönetimi nasıl hareket etmeli diye sorduğumuzda karara uymalı diyen %49.2, olağanüstü kurultaya gitmeli diyen %35.6 ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın ise %15.2 olduğunu gördük. Korhan Bey.
1: Peki sizce CHP'de bu taraflar şu ana kadar, tabii daha çok yeni ama şu ana kadar iyi yönetebildi mi sizce bu mutlak putlan meselesini? Bundan sonra bir ayrışma derinleşir mi? Taraflar söylemlerini sertleştirir mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir CHP Genel Merkezi'ne gelmesi olayı soruldu bugün Özgür Özel'e. Bir önce gazete ilanını göreyim dedi Özel, bir kurultay ilanını, ondan sonra kendisini misafir ederiz dedi. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde bu stres artarak devam eder mi?
7: Korhan Bey, stresin çok daha yükseleceğini, hararetin yükseleceğini, motoru bozacak kadar hararet düzeyinin oluşacağı değerlendirilebilir. Şu anda henüz bunlar boksörler ilk maça çıktıklarında böyle boks diye eldivenlerini birbirlerine vururlar ya. Evet. Herhangi bir temasın olmadı fakat güç gösterisinin olmadı ama fakat ilk temasının olduğu. Şu anda daha biz bu ilk teması gördük. Kanaatimizce, yani teşbihte hata olmazı sığınarak tabii boks benzetmesini yapıyorum. Evet. Şu anda bu temas şiddetlenerek artacaktır kanaatimizce ve benim değerlendirmem o yöndeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun 40-45 gün içerisinde yani yanılır mıyım bilmiyorum ama yani kongreye, kurultaya götürme ihtimali çok düşük CHP.
1: Siz zannetmiyorsunuz 45 gün
7: bununla birlikte hemen, hayır. Hayır. Ya bu da benim kanaatim. Hani bilgiye dayalı konuşmuyorum burada Korhan Bey. Bununla birlikte yani bir de facto durum söz konusu olacak CHP'nin içerisinde. Ve CHP'nin de bu konuda yani motivasyonunu düştüğünü göreceğiz CHP seçmenin, evet, kanaatimce. Her geçen gün. Burada aslında Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu tarafıyla ilgili belki de yapılabilecek en makul adım çok da fazla geç kalmadan belki de bir yeni yol kurarak en azından seçime kadarki süreçte, hem bu süreçte işte bir mağduriyete ikna etmeyi istiyorlarsa oraya.
1: Bu yeni, yeni yol derken koymak, yeni partiyi mi kastediyorsunuz? Olası bir yeni oluşumdan mı bahsediyorsunuz?
7: Evet. Kanaatimce bu süreç CHP'de yeni bir oluşuma varacaktır. Yeni bir oluşuma gidecektir. Sonucu orası olacaktır. Çünkü ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne de hani yılan hikayesinde diyor ya, ben de bu evlat acısı, işte sen de bu acı olduğu müddetçe, bizim hani çok birleşmemiz mümkün değil, kuyruk acısı olduğu müddetçe, yine teşbihle bu benzetmeyi yapmış olayım. Fakat CHP'deki bu tarafların şu andaki rekabeti AK Parti'ye karşı uyguladıkları rekabet motivasyonundan daha yüksek olduğu değerlendirilebilir. Evet. Hani karşısındaki tam net muhalefet olarak, rakip olarak değerlendirilecekleri AK Parti'ye göre çok daha güçlü bir rekabet sanki var gibi gözüküyor CHP'nin içerisinde. Ve Türkiye seçmeninin de en istemediği durum nedir? İşte tam olarak budur. Çünkü evet, Türkiye seçmeni bir şekilde lideri etrafında toparlanmış kadroyu ve doğru böyle helalleşme hesaplaşma sarkacında birbiriyle çelişen çok ifade söylem olduğunu da görmüştük CHP'nin içerisinde. Hani ya bunun şu anda konuşmanın günü değil fakat aslında doğru da olsa yanlış da olsa Sayın Özgür Özel, benim söylediğim bir laf var ve ben veya ortaya koyduğum bir irade var ve ben burada devam edeceğim şeklinde eğer ki adımlar atabilseydi, belki de genel başkanlıktan liderliğe doğru bir geçiş olsaydı süreç daha farklı yönetilebiliyor olurdu. Ama gördüğüm kadarıyla Özgür Özel de parti içerisinde çalışkan da bir aslında performans ortaya koymuştu. Hani yani karda, kışta, yani milli maç gününde, derbi maç gününde bir şekilde hep sokakta yüzün üzerinde miting gerçekleştirdi. Burada kendi çalışkanlığının yanında liderlik motivasyonunu da ortaya koyabilseydi belki hani dengeler daha farklı gelişebilirdi kendi açısından. Fakat bugün gördüğümüz kadarıyla bu çok da mümkün değil. Çok da nazik davranma, çok da nezaketi hani bu kadar üst seviyede tutma diye de tahminimce gördüğüm kadarıyla partideki yanında duran siyasi aktörlerden telkin almış gözüküyor. Az önceki yorumunda ben bir gün önceki yorumuna göre çok daha stres seviyesinin, şiddet seviyesinin yükseldiğini gördüm.
1: O yüzden de önümüzdeki günlerde bunun
7: toparlanmaz kanaatimce.
1: Evet, söylüyorsunuz. Evet. Peki hemen ilk açıklamalar arasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasını gördük. Tamam, Kılıçdaroğlu'nun haklılığı anlaşıldı ama bir feragat etmeli dedi. Bir feragat tabirini kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını?
7: Evet, bu telkinde bulunması, çünkü CHP Türkiye demokrasisi açısından aslında vazgeçilmez bir noktada. Yani hem demokrasi için siyasi partiler vazgeçilmez bir noktadadır. CHP de ana muhalefet partisi olarak, Atatürk'ün kurduğu parti olarak çok kritik bir noktada aslında bakarsak. Belki de bu sulh içerisinde çözülmesi meselesi Sayın Bahçeli tarafından sağduyuyla atılmış bir adım, bir tavsiyedir. Fakat bunu uygulanabilirliği ne kadardır? Hani ben bu konuda şüphem var. Evet. CHP içerisinde. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ile işte Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel tarafında ki klikleşme, bloklaşma o kadar derinleşti ki ya ben bunu yerelde birçok ile gittiğimde CHP'li arkadaşlarla veya CHP'li seçmenle denk geldiğimizde, oturduğumuzda, konuştuğumuzda net olarak görüyorum. Aradaki rekabet o kadar kavileşmiş, sertleşmişti ki hani bir konsensüs oluşacak ve haydi o zaman yine eşit şartlarda adil bir seçim olsun, yeni bir kurultaya gidelim. Yani ben buna Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikna olacağını düşünmüyorum. Çünkü o dönemden itibaren yapılan 3 kurultayda zaten belki de o kurultayın delegasyonunun rengi çokça değişmiştir. Yani çok sert de şeyler yaşandı. Sayın İmamoğlu'nun Ankara İl Başkanı'na işte bu yaptıklarını unutmayacağım diye parmak saldığını biz sizin ekranlarınızdan izlemiştik, duymuştuk, görmüştük. Ve o dönemde o işte örgütlerin içerisindeki çatışmanın daha sonrasında işte kayıplarla veya farklı şeylerle, yani İstanbul'da Sayın Özgür Çelik'in karşısına aday olan adayın söylediği evet. bazı şeyler, yani birçok AK Partili'nin dahi ifade etmediği şeyler belki de. Dolayısıyla parti içerisinde bu kadar derinleşmiş bir çatışma, çekişme, karşılıklı kliklerin mücadelesi varken burada bir uzlaşma çıkmasını beklemek, evet, evet. Türkiye siyaseti, demokrasisi açısından elzemdir, bakalım, gereklidir. Fakat bakalım önümüzdeki bence günlerde... çok mümkün değildir.
1: Bakalım önümüzdeki günlerde bu CHP'deki ayrışma derinleşecek mi? Dediğiniz gibi bu stres artarak devam edecek mi? Yusuf Akın, Areda Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı, teşekkür ederiz yayına katkı için.
7: İyi yayınlar diliyorum Koran Bey.
1: Bültenin başında özetlerde de bahsetmiştik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
8: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
8: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Türk milletinin kardeşlik projesidir.
9: Geçtiğimiz günlerde süreçte yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu çıkışı yapan MHP lideri sürecin hızlanması mesajı verdi.
8: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
9: Bahçeli Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. MHP Genel Başkanı bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır dedi.
1: Çin'in Şansi eyaletinde bir kömür madeninde dün gece gri su patlaması meydana geldi. 90 maden işçisi hayatını kaybetti. Çin'in Xinhua haber ajansına göre patlama sırasında madende o sırada 247 kişi çalışıyordu. Ajansın geçtiği ilk haberde 200'den fazla işçinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin Devlet Televizyonu hastaneden yaralı görüntüleri de geçti. Ölü sayısının artmasıyla sayılarda tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlamanın nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin üst düzey yöneticileri gözaltında. Çin'de gri su patlamaları ve su basması nedeniyle madenlerde sık sık can kayıpları meydana geliyor. Güvenlik önlemlerinin arttırılması ve sıkı denetim sayesinde son dönemde aslında can kaybı önemli ölçüde azalmıştı. Çin'den İran'a geçelim. Başkent Tahran bugün de hareketliydi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzlaşma için diplomatik çabalar devam ediyor. Tahran bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'i ağırladı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali, neler konuşuldu?
10: Tahran, ABD İran arasında mesaj alışverişi devam ediyor ve diplomatik bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Taraflar arasında olası bir anlaşma için mutabakat zaptı üzerinde, bir metni üzerinde hazırlandığı bilgileri var. İran müzakere heyeti sözcüsü olan İsmail Bekai, Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran temaslarına ilişkin bilgi verdi. ABD ile olası bir anlaşma konusunda hem uzağız hem de yakın ifadesini kullandı ve ABD yönetiminden çelişkili söylemlerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Ancak görüşlerin ihtilaflı konularda görüşlerin birbirine yaklaştığı bir süreçteyiz ifadesini kullandı. Mutabakat metni hazırlamayı hedefledik ve bu mutabakatı sonuçlandırma aşamasındayız ifadesini kullandı. Dün gelmişti Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'a. Katar'dan da özel bir heyet Tahran'daydı ve yapılan değerlendirme ve yorumlarda Tahran'da bir mutabakat metninin ilan edilmesi konuşuluyordu. Ancak son istişareler için Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'dan ayrıldığı ve ABD yönetimiyle son istişarelerin yapılacağı belirtildi. Bekai yaptığı açıklamada İran'ın bloke edilmiş fonlarının serbest bırakılmasının taslak metinde yer aldığını söyledi ve bu aşamada nükleer programla ilgili bir müzakere yapılmıyor. Bu daha sonra ele alınacak konular arasında yer alıyor ifadesini kullandı ve bir mutabakat metninin ilan edilmesi veya tarafların anlaşması durumunda 30 gün veya 60 günlük bir süre içerisinde ateşkesin yenileneceği ve aynı şekilde bu süre tamamlandıktan sonra nükleer konuda ayrıntıların ele alınacağı beklentisi var Tahran cephesinde. Bir taraftan da İranlı yetkililer mutabakat zaptına ilişkin bazı bilgiler paylaşıyorlar. Buna göre bu mutabakat metni içerisinde İran'a yönelik ablukanın kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD güçlerinin savaş bölgesinden geri çekilmesi ve savaşın sona erdirilmesi gibi başlıkların yer aldığı belirtiliyor ve bir anlaşmanın, bir mutabakatın sağlanması halinde 30 gün ila 60 gün içerisinde de nükleer müzakerelere kapı aranabilir yorumları yapılıyor. Ülke içerisinde de Bekai de mutabakat metni konusunda hazırlıkların yapıldığını, mutabakatı sonuçlandırma aşamasında olduklarını söyledi. Bir taraftan olası bir anlaşmaya hem uzağız hem de yakınız değerlendirmesini yaptı Orhan.
1: Ali Çabuk aktardı. Şimdi dış haber gündemiyle devam edelim. Aşırı sağcı polis bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrailli bakan, son zamanlarda sıkça adını duyuyoruz. Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Şimdi daha fazla bilgi için Tel Aviv'e gideceğiz. Fransa'nın da bu kararını Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıntıları Tel Aviv'de bulunan arkadaşımız Melike Şahin aktaracak. Melike, Fransız bakan ne mesajlar verdi?
11: Korhan, evet, özellikle küresel somut filosu aktivistlerine yönelik yapılan kötü muamele günlerdir dünya gündeminde ve bir adım Fransa'dan geldi ilk olarak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girmesinin bugünden itibaren yasaklandığını duyurdu. Küresel somut filosunda 37 Fransız aktivist yer alıyordu. Hepsi diğer tüm aktivistlerin aktivistler gibi ki 44 farklı ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. 85 Türk aktivist vardı. İsrail askerleri tarafından alıkonulmuşlardı. Ve bu alıkonulmanın ardından da çarşamba günü, pazartesi salı günü müdahaleler yapılmış ve çarşamba günü Ben-Gvir tarafından bir video paylaşılmıştı. Ben-Gvir direkt olarak kendisi aslında İsrail tarafından yapılan bu kötü muameleyi dünyaya kendisi duyurmuş oldu. Burada ne vardı? Kendisinin bir bakanı, bakan olarak aktivistlere yönelik kötü sözleri, küçümseyici davranışları görülüyordu. Yine bir İsrail bayrağıyla milli marşı dinlettikleri aktivistlere görülmüştü. Aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, kim yüzüstü olarak tutulduğu ve bazılarının da ters kelepçeli halde bulunduğu görülmüştü. Ve yine kendisinin küçümseyici sözleriyle de sosyal medyadan duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulundu. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına üstelik bir kamu görevlisi tarafından tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici beyan ve eylemlerin de devamıdır ifadelerini kullandı. Fransız Bakan Baro Avrupa Birliği'ne de Ben-Gvir'e yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Daha önce de İtalya benzer bir çağrıda bulunmuştu Avrupa Birliği'ne. Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasını AB'ye göre, AB normlarına göre yaptırım uygulanmasını istemişti. Yarınımızdaki günlerde göreceğiz. Bakalım diğer ülkelerden de AB ülkelerinden de bir adım atıldı mı? Tabii şunu da hatırlatayım. Perşembe günü Türkiye'den gönderilen 3 uçakla İsrail'deki aktivistlerin tamamı, alıkonulan aktivistlerin tamamı Türkiye'ye getirilmiş. İstanbul'a götürüldükten sonra da kendi ülkelerine ulaşımları sağlanmıştı Korhan.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
13: Dün de ödeme

0: hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde ve Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Doktor bana doğruyu söyle.
9: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Bu aslında önemli bir şey. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili? Sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor. Peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
8: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
1: Hava durumu. Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: alakası yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 18.
7: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralandı. Karaca özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hastaneye gitti ve bilgi aldı. Endişe edecek bir durum yok dedi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli aranıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki 13 kişiden 11'i tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 38. Olağan Kurultay'da delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyorlar. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Evrak ve dijital materyallere el koyuldu. 11 şüpheli de tutuklama istemiyle, 2 şüpheli de konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Gündem CHP'deki mutlak butlan kararı ve sonrasında Ankara'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Gözler iki kritik noktada. Biri Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde, orada Özden Erkuş bizi bekliyor. Diğeri ise CHP Genel Merkezi'nde, orada da bizi Özgür Akbaş haber nöbetini sürdürüyor. Taraflardan bugün ardı arda açıklamalar geldi. Hepsinin ayrıntısını alacağız. Hemen Özden Erkuş'a dönelim. Son gelişmeyle başlayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazı meclise gönderildi. Nedir ayrıntılar Özden?
8: Aslına bakılırsa Korhan, karşılıklı hamlelerin de devam ettiğini belirtelim. Karşılıklı açıklamalarla birlikte bugün bilindiği üzere Özgür Özel Genel Merkez'de milletvekilleriyle bir araya gelmişti ve bir anlamda milletvekillerinin yaptığı oylama sonucunda yeniden bir güven oyu aldı. Grup başkanı olarak bir kez daha belirlendi milletvekillerinin yaptığı oylama sonucunda. İşte bu oylamadan kısa süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir hamle geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibi harekete geçerek mahkeme kararını da ekleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna ilişkin kararı ilettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu karar, mahkeme kararıyla birlikte bu yazı gönderilmiş oldu. Tabii öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı da hatırlatmak gerekiyor. Özgür Özel yaptığı açıklamada seçilmiş genel başkanım, aynı zamanda grup başkanıyım demişti ve bu çerçevede de grup toplantılarını kendisinin gerçekleştireceğine ilişkin vurguyu da kısa süre önce yaptığı açıklamada yapmıştı Özgür Özel. Özgür Özel aynı zamanda grup başkanı olarak milletvekili olmayan genel başkanların davet edildiğini söylemiş ve sonrasında ise bu davetin gerçekleşmeyeceği aşikar ifadesini kullanmıştı. İşte bu ifadelerin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden önemli bir hamle geldi. Az önce de belirttiğimiz gibi mahkeme kararıyla birlikte CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bilgisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Önemli bir hamleydi. Bir not daha aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cep telefonu uygulamasında Özgür Özel'in titri de kısa süre önce değiştirildi. Artık Özgür Özel'in sayfasına girildiğinde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı değil, CHP Grup Başkanı olduğuna ilişkin ifade Türkiye Büyük Millet Meclisi uygulaması şu anda yerini almış durumda Korhan.
7: Özden, Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu butlan kararı sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Sen de oradaydın. Kılıçdaroğlu neler söyledi?
8: Beklenen bir açıklamaydı. Aslına bakılırsa mutlak butlan kararı sonrasındaki ilk açıklamasını yazılı olarak yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve sonrasında ise dün de bir görüşme gerçekleştirmişlerdi Özgür Özel'le ve bu çerçevede Kılıçdaroğlu'nun hem sürece ilişkin neler söyleyeceği hem de Özgür Özel'le gerçekleştirilen o telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin nasıl bilgi vereceği merakla bekleniyordu. Saat 14'te kontundan ayrılıp buraya gelmeden önce gazeteciler mikrofon uzattı. O da soruları yanıtlamadı ama bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın hemen başında Özgür Özel'in grup başkanı olarak seçildiğine ilişkin yeni gelişmeyi değerlendirdi ve Özgür Özel'i yeni görev nedeniyle tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Ardından da Özgür Özel'den bir telefon beklediğini söyledi. Bir gün önce gerçekleştirilen, yani dünkü telefon görüşmesinde Özgür Özel'in kendisine arkadaşlarımla görüştükten sonra size döneceğim dediğini, ancak hala bu telefonun kendisine gelmediğini, bu telefon görüşmesini beklediğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da genel değerlendirmelerine devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran parti olduğunu söyledi. Devleti kuran bir partidir, köklü bir partidir. Ahlaki değerleri, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır ifadesini kullandı. Herkese söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız ifadesi açıklamasında dikkat çeken ifadelerden bir tanesiydi. CHP'nin zaman zaman çok eleştirildiğini hatırlattı ama bu eleştirilerin hiçbirinin temelinde ahlak olmadığını söyledi. Ahlaki değerlerle ilgili herhangi bir eleştiri daha önce yapılmamıştı dedi. Bunu düzeltmemiz gerekir. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden de uzak durmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Hatırlanacaktır, dün CHP Genel Merkezi'nde bazı partililerin Kılıçdaroğlu'na dönük bazı tepkili sloganları vardı. Bunun ötesinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı partinin genel merkezindeki duvardan çıkartılmıştı. Bunu hatırlatan, buna işaret eden bazı açıklamaları oldu. Bizim tarihimizde hiçbir genel başkan için negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar da olmuştu ama hep saygıyla karşıladım ifadesini kullandı ve ayrıştırıcı dilden uzak kalınması gerekiyor ifadesini tekrar etti. Bu yaptığı ilk kameralar karşısındaki ilk açıklamadaki açıklamalarının satır başları bu şekildeydi.
7: Özden Erkuş aktardı. Şimdi de CHP Genel Merkezi'ne Özgür Akbaş'a dönelim. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bugün yanıt verdi. Tabii CHP'de bir yandan toplantılar da devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'de neler konuşuluyor?
9: Mutlak butlan kriziyle sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski genel başkan diyebiliriz. Çünkü mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Genel Başkan Özgür Özel. Bugün grup başkanı seçildi milletvekillerinin oylarıyla. En kritik, en önemli toplantı buydu ama şu sıralarda da parti meclisi toplantısı var ve uzun soluklu bir toplantı olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu toplantıda bundan sonraki yol haritası tüm yönleriyle ele alınıyor. Sabah saatlerine dönelim çünkü milletvekilleriyle yapılan toplantı bir hayli önemliydi. Milletvekilleriyle yapılan toplantıda bir kez daha grup başkanı seçildi Özgür Özel. 96 milletvekili katıldı. 95 milletvekilinin onayını aldı. Bir milletvekili yetersiz oy kullandı. Ama gelmeyen 15 milletvekilinin de desteğini açıklar bir şekilde telefon açtı Özgür Özel'e ve desteklerini ifade ettiler. Bu anlamda 110 milletvekilinin desteği var. Ama toplamda 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani baktığım zaman 28 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket ettiğini söylesek çok yanlış olmaz. Tabii böyle bir ayrışma çok netleşti diyebilir miyiz? Aslında biraz daha zamana yaymakta fayda var. Çünkü şimdiye kadar 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun o sosyal medya paylaşımını paylaşmıştı. İlerleyen günlerde saflar daha da netleşecek gibi gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi CHP yönetimi, yani Özgür Özel yönetiminin tek hedefi var. O da kurultayı toplayabilmek. Bu noktada bugünkü kapalı grup toplantısının perde arkası bilgilerini paylaşalım. Özellikle Özgür Özel bu kurultay sürecinin aralanabilmesi için neler yapılacağını anlattı. Ve delegelerden imza toplama sürecinin de hemen başlayacağı net olarak ifade edildi. Ama hangi delegelerden? 38. olağan kurultayda oy kullanan delegeler mi? 39. olağan kurultayda oy kullanan delegeler mi? Hangi delegelerden imzalar toplanacak? Her iki kurultayda oy kullanan delegelerden imzalar toplanacak. Zaten 38. olağan kurultayda İstanbul delegeleri saf dışı kalmıştı mahkeme kararıyla. 196 delege zaten orada devre dışı. Yani onun dışında aktif olan delegelerden imzalar toplanacak ama 39. olağan kurultayda da oy kullanan delegelerden de imza toplanmaya başlanacak. Ne gerekiyor? Bir seçimli kurultay için salt çoğunluk gerekiyor. Yani 650'nin üzerinde delegenin imzası gerekiyor ki CHP'nin olağanüstü seçimli bir kurultaya gidebilmesi için. Bunun için bu konuyla ilgili milletvekillerine de kararlı olduklarının vurgusunu yaptı. Bunun dışında yeni parti olayı, iki milletvekili alternatif sürecin aralanması gerektiğine vurgu yaptılar. Yani yeni bir parti sürecine mutlaka tedbirimizi alalım, yeni parti sürecini başlatalım ifadesini kullandılar. Ancak bu ifadelere Özgür Özel'in kızdığını, tepki gösterdiğini biliyoruz. Bütün yolları tüketmeden yeni parti durumu gibi bir durum söz konusu değil. Burada kalmaya, direnmeye, yani genel merkeze kalmaya, direnmeye devam edeceğiz. Polis zoruyla, yani kolluk kuvveti zoruyla bizi buradan çıkartırlarsa ikinci durağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mecliste çalışırız. Orada çalışmalarımızı sürdürürüz ifadesini kullanıyor. Kim grubu toplayacak? Bu soruda çok merak ediliyor. Grup toplantısını kim yapacak? Grup toplantısını kim yapacak sorusu bugün milletvekillerinden de geldi ve grup başkanı aslında Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanının davetiyle ancak meclise gelebilir ve konuşmasını gerçekleştirebilir. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmeyeceği için bundan sonraki grup toplantılarında grup başkanı seçilmesi nedeniyle grup toplantılarında kendisini yapacağını bizzat milletvekillerine de iletti. Zaten gazetecilerin, habercilerin sorularına verdiği yanıtlarda da bunu net olarak ortaya koydu. Bir önemli nokta daha var. Kemal Kılıçdaroğlu'na bundan sonra genel başkan demeyeceğini de ifade ediyor Özgür Özel. Bundan sonra genel başkan demeyeceğim, Kemal Kılıçdaroğlu diye kendisine hitap edeceğim diyor. Bir telefon görüşmesi olur mu acaba? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bugün Özgür Özel beni arkadaşlarıyla yapacağı toplantıdan sonra arayacağını ifade etmişti dedi. Ancak bu telefon görüşmesi sanırım olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Özgür Özel teknik anlamda arkadaşlarımızı yönlendiririz. O görüşme çok daha önemli. Kurultay bir an önce toplanması gerekiyor. O teknik arkadaşların bu çalışmayı yapması gerekiyor dedi. Teknik çalışmada kurultayla ilgili, olağanüstü kurultayla ya da en kısa sürede yapılacak, 40 gün içinde yapılacak kurultayla ilgili olacağını söyledi. Özgür Özel'in konuşmaları, açıklamaları bu yöndeydi. Şu sıralarda parti meclisi toplantısı devam ediyor. Uzun soluklu bir toplantı olacak gibi. Yarın da il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirecek Özgür Özel. Korhan.
7: Özgür Akbaş, bugün bir gelişmede CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 Büyükşehir Belediye Başkanından Özgür Özel'e destek açıklamaları geldi. O konunun ayrıntılarını nasıl aktarırsın?
9: Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutumu çok çok önemliydi. Bugün aslında Özgür Özel iki kanattan tam anlamıyla güven oyu almış oldu. Birincisi milletvekillerinden güven oyu aldı. Aslında o toplantının bir nedeni de buydu. İkincisi de Büyükşehir Belediye Başkanlarından güven oyu aldı. 12 Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ahmet Akın, Ayşe Ünlüce, ki Ahmet Akın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı çıktığında yanı başındaydı. Ve o sırada hem oradaydı hem buraya da geldi gitti. Hatta arabuluculuk rolü mü üstlendi acaba diye de biz gazeteciler bunu sorgulamıştık. Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Cemil Tugay, İzmir, Vahap Seçer, Mersin, Ahmet Aras gibi Muğla, Candan Yücer, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Besim Dutlulu ve İstanbul, Adana ve Antalya vekil belediye başkanları da, Büyükşehir Belediye Başkanları da buradaydı ve Özgür Özel'e tam destek sundular ve ortak bir açıklama yaptılar. Mutlak butlan kararının amacının Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek, parçalamak ve milletinin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunu ifade ettiler yaptıkları açıklamada. Ve Özgür Özel'e genel başkanımız olarak ifade ettiler ve genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetiminin yanındayız vurguları da bir hayli önemliydi. Partinin selameti ve geleceği açısından olağanüstü kurultayın 45 gün içinde yapılması gerektiğine vurgu yaptığı 12 belediye başkanı Korhan.
7: Özgür Akbaş aktardı. CHP Ankara'dan genel merkezindeki son gelişmeleri aktardı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve sonradan görevine son verilen Gürsel Tekin ise olağanüstü kurultay süreciyle ilgili konuştu. Tekin 7-8 ay içerisinde kurultay sürecinin yapılabileceğini belirtti.
10: 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğiniz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel'le görüşmeyi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkana gelişiyle beraber bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. 1800 arkadaşımız lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek. Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız.
7: Yüksek Seçim Kurulu'nda da bir yandan önemli bir toplantı gerçekleşti. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından bir vatandaşın yerel seçim iptal edilsin başvurusu reddedildi. İddiaya göre bir CHP üyesi mutlak butlan kararı sonrası YSK'ya başvurdu ve 31 Mart yerel seçimlerinin de iptal edilmesini istedi. Bugün saat 10'da toplanan Yüksek Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldıkları belirlendi.
11: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara GAR saldırısıyla bağlantısı var. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MIT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
7: İsrailli aşırı sağcı bakan İtamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Fransa'nın kararını Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Barrot, bu karar global somut filosunda yolcu olan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara karşı sergilediği niteliksiz davranışlarının ardından alınmıştır dedi. Fransa vatandaşlarının bir kamu görevlisi tarafından bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına tahammül etmeyeceklerini söyledi. Bu davranışların çok sayıda İsrailli hükümet yetkilisi ve siyasetçi tarafından da kınandığı belirtildi. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden uzun bir dizi şok edici beyan ve eylemin devamıdır dendi. Fransız Bakan Avrupa Birliği'nden Itamar Ben-Gvir'e karşı yaptırım kararı almasını da istedi. İran'ın başkenti Tahran bugün de hareketliydi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma için diplomatik çabalar bir yandan devam ediyor. Tahran bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'i ağırladı. Munir bu sabah önce Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ardından Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf'la görüştü. İran medyasına göre Galibaf Munir'e ülkenin ve halkın haklarından taviz vermeyeceğiz dedi. İran ordusunun ateşkes süresince kendilerini yeniden inşa ettiğine de dikkat çekti. İran Devlet Televizyonu Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Galibaf'ın ardından tekrar Abbas'la bir araya geldiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki taraf arasında hala büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi. Arabuluculuk için Katar'da Tahran'a heyet göndermişti. Katar emiri bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi de yaptı. ABD-İsrail gerilimini konuşacağız. Bundan sonra neler olacak? Biraz bir değerlendirme alacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman yayın konuğumuz. Sayın Erman, hoş geldiniz NTV yayınına.
12: İyi akşamlar Korhan Bey.
7: Şimdi hemen soralım. Pakistan'dan gelen açıklamalara göre ABD ile İran arasında özellikle son 24 saatteki müzakereler nihai anlaşmaya doğru umut verici bir ilerleme kaydetti. Ne dersiniz? Anlaşma yakın mı sizce?
12: Bu tabii ki bir diplomasi. Yani sonuçta aylardır süren bazen savaş bazen diplomasi tarzında ilerleyen bir münasebet var. Bu münasebette de ABD en son biliyorsunuz Çin'i ziyaret etti Trump. Ve bu ziyaret sonrası Çin'e yine bir başkası Putin gitti. Bütün bu görüşmeler şunu gösterdi bize. Yani İran'da gelişmeler var ve bu gelişmeler küresel ölçekte bir etkileşim üretiyor. Fakat hani İran'da Hürmüz Boğazı geçişlerini gerçekleştirmek olsun, uranyum gelişmeleri olsun aslında net bir şey yok. Yani İran'ın istediği bir saldırmazlık garantisi. Bunu da ABD şu an vermiyor. Bu verilirse ki nasıl olacak? O zaman uranyumu teslim ederiz düşüncesi var İran'da. Aslında esas madde bu. Bunun dışında Hürmüz'ün açılması söz konusu. İran bu konuda biraz daha yumuşadı. Yani Pakistan temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de zaten şu söylendi. Görüşmeler hala çok problemli.
7: Evet. Şimdi tabii Amerikan basında da yeni haberler var. Bu ateşkesin 60 gün süreye uzaması bekleniyor. Böyle bir durum söz konusu olursa kalıcı bir ateşkese evrilir mi bu geçici ateşkes? Ne dersiniz?
12: Orhan Bey, nihayetinde biliyorsunuz ABD'nin bir şeyi var, bir yönetmeliği var ve bu yönetmelikle de başkanlara savaş açma süresi sınırlandırılıyor. Aslında Trump bu müzakerelerle önce bunu ciddiye almak istiyor. Yani bunu tedavüle koymak istiyor. Yani bir barış sürecini uzatmak ve bu barış sürecini uzatırken de aslında ABD'nin tekrardan bir zaman kazanması. Aslında bu zaman kazanma terimi, tanımlaması İran için de çok uyuyor. Her iki aktör de zaman kazanarak hani sadece savaş değil diplomasi süreciyle de birlikte amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Biliyorsunuz devletler amaçlarına sadece savaşarak değil aynı zamanda barış süreçlerinde de gitmek isterler. Şu an o 60 gün önce 30 gün o 30 günün akabinde 60 gün yani İran ABD görüşmeleri gerilimli bir konjonktürde devam edecek Korhan Bey. Bu gerilim üzerinden de ABD'de İran'da kendi politikalarının hedeflerini elde etmeye çalışacaklar. Sadece İsrail bu sürenin uzamasını istemiyor. Ne kadar çok zaman verilirse İran'a o kadar kendini tahkim edeceğini düşünüyorlar. Bu sebeple de hani İsrail daha çok ve ABD içindeki şahinciler savaştan yana bir takım hani bir tavır gösterirken diğerleri diplomasi üzerinden de bir çözüm bulabilir miyiz? Bunu arıyorlar.
7: Tabii bir yandan ateşkes çabaları sürüyor. Tüm bu ateşkes çabalarının yanı sıra olası bir Amerikan müdahalesini, bir askeri müdahaleyi olası görür müsünüz?
12: Tabii ki şu anda masadalar. Yani masada olmaya çalışıyorlar Pakistan üzerinden. Pakistan'a biliyorsunuz yapan Münir, ABD'nin en çok güvendiği isim Trump'ın. Çok iyi bir adam diye bir tanımlaması var. Ve bunun üzerinden yapılan görüşmeler ABD'nin şu anda hani güvendiği görüşmeler olabilir. Fakat ABD de biliyor ki İran bazı konularda çok çetin ve onun arkasında Rusya, uzaktan da olsa Çin var. Ve bu sebeple de bazı gelişmeleri hani savaş her an başlayabilir görüntüsünde bir mesaj olarak masada tutuyor.
7: Bir diğer önemli konu tabii Hürmüz Boğazı. Oradaki petrol tankerleri hala geçemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman tankerlere müdahalesi söz konusu. Enerji nakil hatları bir yandan tabii ayrı bir tartışma konusu. Ne dersiniz? Hürmüz Boğazı yine aylardır konuşuluyor. O konuyla ilgili bir gelişme bekler misiniz?
12: Bu soru çok önemli bir soru. Enerji nakil hatları ABD'nin yeni dönemdeki en önemli projelerinden bir tanesi. Hatta Çin'e bile son Trump gezisinde Alaska'dan enerji alın dediler. Hatta İran'dan aldığınız fiyat kadar alın dediler. Şimdi Hürmüz tıkanmasında biz şunu göreceğiz. Artık bir kuşak bir yol projesinin kesinlikle orta koridor, yani bu Zengesur, hatta Trump koridoru denilen koridor canlanacak. Ve onunla birlikte Basra Körfezi'nden yukarıya iki tane proje, kalkınma yolu projesi Türkiye'nin içerisinde olduğu ve o İstanbul-Bağdat demiryolu hatları. Bunlar gerçekliğe ulaştırılacak. Çünkü bu tıkanmışlık dünya ekonomisini bu kadar sarstı ve bu sarsıntı gübre transferi olsun, diğer transferler olsun, hani Basra Körfezi'nin aynı zamanda bir ateş döngüsü olduğunu hatırlattı. O sebeple aktörler alternatif yolları şimdiden planlıyorlar.
7: Evet. Şimdi bu masadaki olası anlaşma zemininde bu kırmızı çizgiler, böyle tabir etmek lazım belki de, onlardan biri Hürmüz Boğazı, diğeri de tabii zenginleştirilmiş uranyum konusu. Son derece önemli bir konu. Amerika Birleşik Devletleri bana ver diyor. İşte İran, hayır sana vermem, belki üçüncü bir ülke söz konusu olabilir diyor. Bu zenginleştirilmiş uranyum konusunda nasıl bir gelişme beklersiniz?
12: Bu konuda İran'ın güveneceği en büyük aktör tahminler üzerine Rusya olacaktır. Daha önce de bunu zaten yaptı. 440 kilo denilen bu zenginleştirilmiş uranyum. Yani Rusya'ya verilirse İran ne kadar tabii tatmin olur, ama nihayetinde ABD'nin niyetinin de çok ciddi olduğunu da gördüler. Nihayetinde bu uranyum hemen hani bomba haline gelirse, %60 oranında zenginleştirilmiş 11 tane bomba yapıyor. Ve bu İsrail'i çok derinden sarsıyor. Ve bu sebeple evet, de ellerinden gelen her türlü sert yumuşak gücü kullanacaklar. Ve İran'da hani bir üçüncü ülke olacaksa bu tabii ki Rusya olacak gibi görünüyor. Ama İran sonuna kadar direnecek. Çünkü diplomasi yürütürken kendisi iki kere saldırı aldı bu aktörler üzerinden. O sebeple sonuna kadar direnecek ve bir garanti tarzında bir şey verilirse ve diğer söz konusu anlaşmalar yürürlüğe girebilirse İran da muhtemelen rotasını Moskova'ya çevirecek diye düşünüyorum Korhan Bey. Evet.
7: İran ABD konusu özetle böyle. Şimdi hazır sizi yakalamışken bu İsrail, Orta Doğu'daki bir diğer gerilimin adresi İsrail'le ilgili de birkaç soru yöneltmek isterim. Son gelişmeyle başlayalım. Az önce haberi vermiştik. Sumud aktivistlerine yönelik İsrail'in özellikle o aşırı sağcı bakan, polisten sorumlu, güvenlikten sorumlu bakan Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Fransa'nın siz bu tutumunu, bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
12: Korhan Bey, ben daha önceki yayınlarımda şimdi Almanya'da bulundum, Fransa'da bulundum. Avrupa'daki eğilimleri az biraz ve yeni gelişmeleri tahmin edebiliyorum, gözlemliyorum ve araştırıyorum. Ve gördüğüm şu, nihayetinde bu Ben-Gvir oradaki hani gayri insani hareketi Avrupa'da büyük tabii ki ters tepti. Evet. Bu ters tepmeler aslında o Sumut filosundaki çok sayıda farklı ülkelerden olan temsilciler yüzünden, farklı ülkelerden gelen aktivistler yüzünden. Ben hep şunu vurguladım. Bizim gibi sakallı, bizim gibi hani ismi Ömer, hani bizden birileri o gemilerde olmaması lazım. Eğer bu aktivizm ve insanlık hareketi ise kesinlikle farklı ülkelerden ortak hani payda insanlık üzerinden buluşmak lazım gerektiğini söyledim. Ve bunu başardılar bu filocular ve bu İsrail'in aşırı işte politikacıları maalesef bu insanlık dışı hareketler yaptılar. Ve buna aslında Avrupalı ülkelerden en büyük tepkiyi İtalya Başbakanı verdi. İtalya Başbakanı şunu söyledi, yani o gemideki İtalyan vatandaşlar var ve hangi düşüncede olursa olsun İtalya Devleti bu vatandaşlarını korumakla sorumludur dedi. Ve bundan sonra da Fransa'nın bu tarz bir yasaklama kararı geldi. Bu şunu gösteriyor. Gazze'ye bu kadarki saldırılar, bu kadarki hareketler dünyada aslında bir taraftan kabul görmedi. Yani kamuoyları ayağa kalktı. Ama şunu da ben vurguluyorum. Aslında Batı kendi geçmişini temizlemeye, bağırsaklarını temizlemeye çalışıyor. Hangi bağırsaklarını? Kolonyalizm geçmişindeki bağırsaklarını. Çünkü küresel güney yükseliyor. Orta ölçekli yükselen devletler arasında diğer devletler var. İşte bu sebepten dolayı ABD'nin, İsrail'in, yani tırnak içerisinde batılı aktörlerin Filistin'de, Gazze'de bu tarz hareketleri dünyada kabul görmüyor. Bu tarz yasaklamalarla bu küresel güneyle uzaktan da olsa bir etkileşim, bir işbirliği geliştirme mesajları olarak da okumak gerekir diye düşünüyorum.
7: Peki Sayın Erman, son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi tabii bu tarz hareketler devam ederse, işte Ben-Gvir'in yaptığı tarzında hareketler, zaten yalnızlaşan İsrail'in dünya kamuoyunda gitgide daha da yalnızlaşmasını, bu tepkilerin daha da artmasını bekler misiniz son olarak?
12: Orhan Bey, çok gerçekçiyim. Türkiye'de en çok realizm okutuluyor ama en az başvurulan uluslararası kuram maalesef realizm. Dediğim gibi bu hareketler bu devletlerin, örneğin İspanya'nın, yani kuramsallıktan öte kendi dış politikalarında çeşitlilik arayışları ve bu sebeple İsrail'in ben durulacağını gerçekçi bir yaklaşım üzerinden hiç zannetmiyorum. Nihayetinde barış sürecinde Türkiye'nin de imzası var biliyorsunuz Mısır'daki toplantıda. Bu barış sürecinde bile %63 oranında Gazze toprakları kaybedildi. Yani barış sürecinde kaybedilen bir Gazze durumu var. Bu tarz açıklamaları çok olumlu göremiyorum. Tabii ki dünya ve ülkeler arasındaki politikalar değişebilir. Çünkü Trump en nihayetinde ben ne dersem onu yapacak dedi Netanyahu'yu. Ama sonuçta uzun süreden beri gelen bir problem. İki devletli çözüm her ne kadar uygulanır, hani barış sürecinde bile işgal edilen ve işgal oranı yükseltilen bir Gazze var. Takdir sizin.
7: Profesör Doktor İsmail Erman, teşekkür ederiz yayına katkı için. Hem İsrail, Orta Doğu'daki son gelişmeler, hem de ABD-İran gerilimini konuştuk.
12: İyi yayınlar.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
16: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
17: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
18: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
19: Yoksa sorun değil.
18: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de vakıf katılım Mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
20: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Reklam.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
22: Merhabalar. Nisan ayında Manisa Akhisar'da bir zeytin çalıştayı oldu. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Çünkü Türkiye'deki zeytin ve zeytincilik kültürü UNESCO korunması gerekli somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Evet, orada bir paneldeydik. Şef olarak da benimle aynı panelde kendi zeytinyağını yetiştiren, menüsüne zeytinyağı menüsü koyan ve aynı zamanda zeytinlik içinde bir lokantası olan Şef Osman Sezener vardı. Osman Sezener yurt dışında da Türk mutfağının tanıtımı için etkinlikler yapıyor. Nitekim çok yakın bir zaman önce Amerika'da, Boston'da bir Türk mutfağı günü yaptı. Ben de sordum, orada ne yağ geldi önüne diye, zeytinyağı bulabildin mi diye. Hayır, yanımızda ne götürdüysek onunla yetinmek zorunda kaldık. Amerika'da sadece canola yağı konuşuluyor ya da rapeseed oil diyorlar. Canola oil da denilebiliyor. Normalde zeytinyağını tanımıyorlar, bilmiyorlar diye. Evet, bu şimdi benim aklıma yeni bir konu getirdi. O da bitki bazlı yağlar ama zeytinyağı olmayan. Şimdi düşünürsek Anadolu bu konuda son derece zengin. Bir kere her şeyden önce bütün Orta Anadolu'da haşhaş yağı var. Her zaman olmuş, tarih boyunca olmuş. Haşhaş yağının detaylarına gireceğiz. Ama gene geçen gün Antalya'da Food Fest Antalya için oradaydım. Bir zamanlar Antalya'da yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. O çalışmalar da Antalya Kent Müzesi için yapılmıştı. Onun bir gastronomi bölümü olacaktı ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat o zaman sözlü tarih çalışmaları yapmıştık ve yaşlılardan şöyle bilgiler gelmişti. İşte bakkala gittiğimizde iki teneke yağ olurdu. Biri zeytinyağı, biri susam yağı diye. Evet, özellikle güneyde susam çok yetişir. Türkiye'nin susamı bambaşkadır. Ve susam yağı eskiden Arap kadayıfı veya taş kadayıfı vardır. İşte onun kızartılmasında çok kullanılırmış. Anadolu'da eskiden bezirhaneler de var. Bezirhaneler tohum yağı çıkaran yağ işlikleri. Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki bitki bazlı olan yağlar konusunda son derece geniş bir coğrafyaya sahibiz. Bir zamanlar belki hatırlarsınız, artık pek göremiyorum piyasada ama yer fıstığı yağı da vardı. Evet, yer fıstığı yağı Türkiye'de üretiliyor ama daha çok Asya ülkelerine satılıyor. Çünkü onların mutfağında çok var. Gene bir aralar raflarda çok fazla yer alan fındık yağı vardı ama eskisi kadar yok. Fakat bir de bakarsak tabii ki ayçiçeği yağı var. Ayçiçeği yağı ve mısır özü yağı. Bunlar da aslında üretimi sonradan gelişmiş yağlar. Ama bugün zeytinyağı yerine de kullanılabiliyor. Mutfağımıza tamamen hakim olmuş durumda. Hem kızartmada hem pişirmede.

Amerika'da rapeseed oil her yerde kullanılıyor demiştim. Evet, bu aslında üzüm çekirdeği yağına da benziyor. Grapeseed, yani üzüm çekirdeği yağı diye. Hayır, G'si düşmüş değil. Bu rapeseed diye geçiyor ya da kanola yağı olarak biliniyor. Şimdi bu iki ismin de aslında bir geçmişi var. Rapeseed dediğimiz, rape aslında rapum bitkisinden geliyor. Yani brassica familyasından, yani lahanagiller. Hardal tohumu da vardır mesela. Hardal tohumunun yağı da çıkarılır. Tarihi gerçekten çok eskilere uzanıyor. Örneğin Hindistan'da 4000 yıldır yağı çıkarılıyor ve son derece önemli. Şimdi tohumun yağı çıkarılıyor. Japonya'da da aynı şekilde çok eskilere dayanan bir geçmişi var. Fakat daha ziyade endüstriyel bir yağ olarak kullanılıyor. Çünkü böyle tohum yağları Anadolu'da olduğu gibi aslında her zaman ışık vermekte kullanılır, lambalarda kullanılır. Özellikle işte bu rapum soyundan gelen, yani hardal tohumu gibi olan bitkinin, bizde de bitki olarak kolza olarak geçer. Kolza yağı, yani lamba yağı olarak kullanılmış. Kandillerde yandığı zaman hem duman vermiyor hem de parlak beyaz bir ışık veriyor. Dolayısıyla bir kere lamba yağı olarak var. Ama yemeklerde de kullanılıyor. Fakat tadı tabii ki o zamanlar preste çıkarılıyor. Biraz böyle hardalı veyahut da lahana gilleri hatırlatıyor. Dolayısıyla yemekte seversiniz sevmezsiniz, yemeğin cinsine bağlı. Japonya'da da aynı şekilde kullanılıyor. Şimdi bu kadar büyük bir geçmişle, yani lamba yağı ve genellikle bir kayganlaştırıcı malzeme olarak, yani lubrikant olarak kullanılmış bir yağ olduğu için aslında endüstri devriminden sonra birdenbire bu özelliği keşfedilmiş ve kolza yağı özellikle makine sanayinde çok kullanılmaya başlanmış. Ama o hani hardalı hatırlatan tadı var ya, onun için yemekte çok yaygınlaşmamış. Ama mesela bugün İngiltere'de soğuk sıkım rapeseed oil diye gittiğiniz zaman gerçekten de böyle hardalımsı bir tadı olan, birazcık da böyle şalgam, turp, bu tür lezzetlerin aromasını taşıyan özel, böyle sanki sızma zeytinyağı gibi özel şişelerde satılan rapeseed oil görürsünüz. Kanola yağı adını ne zaman almış? O zaman 1970'lere gideceğiz. Çünkü Kanadalı araştırmacılar o hani hardalımsı lezzeti veren, aslında toksik olan asidi çıkartmayı başarmışlar kolza bitkisinden. Ve kolza yağı Kanada düşük asit yağı anlamında canola oil adını almış. Şimdi bugün baktığımızda gerçekten canola yağı gıda sanayinde son derece çok kullanılıyor, özellikle kızartmalarda. Ama bilmediğimiz bir özelliği daha var, margarinlerimize giriyor. Evet, bilmeden canola yağı yiyoruz aslında. Margarinlerin o sürülebilir özelliğini veren yağlardan biri de canola yağı.

bitki bazlı yağlara bakıyorsak o zaman Anadolu'nun kadim bitki bazlı yağı haşhaş yağı. Evet, Afyon, Eskişehir, Burdur, oralara gideceğiz. Ama tabii ki en çok Afyon ve civarı son derece önemli. Haşhaş tohumunun işte ezmesi, sürtmesi, ki Afyon'da haşkeş derler haşhaşa. Haşkeş sürtmesi mutfakta son derece kullanılan, haşhaş tohumu da ayrıca kullanılan bir malzeme. Fakat haşhaş yağının şöyle bir özelliği var. Özellikle Rönesans döneminde Avrupa'da son derece önemli olmuş. O da neden derseniz, yağlı boya tablolarda haşhaş yağı donduğu zaman şöyle camsı bir dokusu oluyor. Dolayısıyla yağlı boya tablolarda en çok aranan yağ türü. Belki bugün market raflarında göremiyoruz haşhaş yağını. Resim malzemesi satan bir dükkana girerseniz orada haşhaş yağı küçücük şişelerde mutlaka vardır. Şimdi haşhaşın benim için de şöyle bir önemi var. Yurt dışında haşhaş üreticilerine ödül kazandırmıştım. Bir köy topluca aday gösterilmişti. Ben Slow Food hareketinin Türkiye adına jüri üyesiydim. Türkiye'den her türlü baskıya rağmen haşhaş üretimini sürdürdükleri için Afyonlu köylüleri aday göstermiştim ve ödülü aldılar. Benim kişisel tarihimde de şöyle bir ödül getirdi bana haşhaş konusu. Oxford'da düzenlenen bir sempozyum var. Oxford Symposium for Food and Cookery. Bu yemek üzerine özellikle de tarihi araştırmalara yer veren bir sempozyum. Yıllarca gitmek istedim olmadı ama tema olarak food and morality, yani yemek ve işin içine ahlak giriyor, etik giriyor, hak hukuk giriyor. O tema ilan edildiğinde tamam dedim, ben gene haşhaş konusunu gündeme getireceğim. Ve gerçekten de haşhaşın ta Hititlerden beri son derece önemli bir ürün olduğunu, haşhaş yağının da aslında mutfakta son derece önemli olduğunu, tohumundan haşhaş sürtmesine kadar mutfağımızın bir parçası olduğunu ispat eden makaleyle başvurdum. Tabii orada asıl temayla uyuşma noktası şurada. Haşhaş üretimi bir zamanlar 1970'li yıllarda Amerika'nın baskısıyla yasaklanmıştı. Rahmetli Ecevit de bu yasağı delmek için alkaloid firması kurdurarak ilaç amaçlı haşhaş bitkisinin yetiştirilmesine izin verdirmişti. Dolayısıyla bu sayede haşhaş üretimi devam etmişti. Evet, çünkü aslında köylüler için önemli olan yağ bitkisi olan o haşhaşın tohumu. Evet, hemen orada öğrendiğim bir tarifi de söyleyeyim. Haşhaş yağıyla adeta teflon tava haline getirilmiş tavaları var. Çünkü haşhaş yağını kızdırıyorlar tavada ve ondan sonra o donduğu zaman işte o Rönesans resimlerindeki gibi camsı bir tabaka oluyor. Artık yapışmaz tava haline geliyor. Evet, haşhaş yağı veya haşhaş sürtmesini tavada ısıtın ve yumurtayı onun üstüne kırın. Bakalım nasıl olacak. Bir de haşhaş ezmesini balla karıştırıp kahvaltıda yemenizi öneriyorum. Tadına doyun.

ayçiçek yağı, doğru Trakya bölgesine gidiyoruz. Trakya ayçiçeği yağı yetiştiriciliğinin merkezi. Şimdi ayçiçeği yağı yeni dedim ama aslında şöyle 5000 yıllık bir tarihi var. Fakat o da Amerika'da. Amerikan yerlileri ayçiçeğinin yağını çıkarıyorlarmış. Ama Avrupa kıtasına ancak Amerika'nın keşfinden sonra gelmiş. İşe yarar bir bitki olduğu da daha sonraları anlaşılmış. Şimdi birazcık tarihine bakarsak aslında ilk defa İngilizler ayçiçeğinden yağ çıkartmak için bir patent alıyorlar. 1716 yılında. Fakat asıl Çarlık Rusyası'nda ayçiçek yağı gerçekten yer buluyor ve yağı çıkarılmaya başlanıyor ve ilk geniş ölçekte ayçiçek yağı 1830 yılında Çarlık Rusyası'nda geliştiriliyor. Fakat 1900'lerin başlarına gitmemiz lazım. Asıl bugünkü ayçiçek yağının kökenini araştırmak için. O da 1924 yılında Rusya'da Kırım bölgesinde Krasnodar var. Orada bir zirai araştırma merkezi var. Orada da Ukrayna doğumlu çok önemli bir ziraat uzmanı var. Vasily Stepanovich Pustovoyit. Şimdi Pustovoyit ayçiçek bitkisinin çekirdekleri daha fazla yağ verenini geliştiriyor. Ayçiçek yağı endüstriyel bir yağ olarak artık

0: kullanamazsınız. Çünkü o kadar yoğun bir çekirdek tadı var ki ağzınızda sanki bir avuç ayıklanmış ayçiçeği çekirdeği atmış gibi oluyorsunuz. O kadar yoğun bir lezzet. Çorbaların üstüne şöyle gezdirmeye çok yakışıyor. Hemen oraya bir ayçiçeği çekirdeği tadı veriyor. İşte mezelerin üstüne patlıcan ezmeye falan gerçekten son derece yakışıyor. Ama pişirmelik derseniz yok. O zaman tadı çok baskın, biraz fazla ağır. Böyle çekirdek yağlarından bir yağ daha var ki Avusturya'ya gidiyor. Çünkü onların adıyla meşhur olmuş. Hatta bir de Slovenya. O da nedir? Bal kabağı çekirdeğinin o yeşil yeşil çekirdekler var ya, şimdi bizde çerezlik olarak da satılıyor. İşte onun yağı. Fakat o yeşil çekirdeklerin rengi de adeta zift yeşili oluyor. Simsiyah bir yağ. Bir iki damla bir çorbanın üstüne koyun. Özellikle bal kabağı çorbasının üstüne koyun. Ağzınızda sanki bir avuç çekirdek patlamış gibi oluyor. O kadar yoğun bir lezzet. Hatta Slovenler ona o çekirdek yağına buçna olje diyorlar. Evet, Avusturya'nın güneyi, Graz bölgesi ve Slovenya'nın en önemli yağlarından biri. Bitki bazlı yağlar dünyası çok geniş, gerçekten say say bitmiyor. Şimdi biz Anadolu'dakilere odaklanalım dedik ama bir de uzak diyarlardan gelenler var. Hindistan cevizi yağı mesela. Şimdilerde böyle sağlık amaçlı birer kaşık alanlar var. Bir de palm yağı. Palm yağını hiç duymadım, hiç tatmadım derseniz yanılıyorsunuz. Tattınız hem de her gün tattınız. Türkiye, Malezya ve Endonezya'dan palm yağı ithal ediyor. Dünyanın en büyük ithalatçılarından biri. Peki biz bu yağı nerede yiyoruz? Çikolatalarda, bisküvilerde, krakerlerde, keklerde, margarin yapımında her yerde karşımıza çıkıyor. Etiketleri bir okuyayım. Bitkisel yağ dediği anda o palm yağıdır. Adını koymamışlardır ama bitkisel mi? Evet. Bitki bazlı bir yağ ama palm yağı. Yüksek oranda doymuş yağ içermesi nedeniyle bir zeytinyağı ile katiyen aynı değil elbette. Şimdi ben gene Anadolu'ya döneyim. Aslında bizim eskiden her köyde neredeyse, özellikle İç Anadolu'da, yani zeytin yetişmeyen yerlerde bezirhaneler olurdu. Bezirhane yağ çıkartma yerleri, bezir yağı, yani keten kenevir yağı falan. Çünkü bunlar haşhaş yağı gibi illaki yemekte de değil, aynı zamanda aydınlatmada ve her türlü işte kullanılırdı. Yani yağ çok önemliydi. Hayvansal yağı, tereyağını, sade yağını bu amaçlı kullanamazsınız. Ama her türlü diğer işte bir lubrikant olarak, bir kayganlaştırıcı olarak, hayvanları tımarlamaktan her şeye kadar muhakkak yağ kullanılır. Onun için de bezirhaneler vardır. Ama bu bezirhaneler korunmadı. Şimdi böyle tohum yağları üretilmiyor. Ama son yıllarda gündeme gelen başka yağlar var. Mesela çörek otu yağı. Sağlık tarafını bilemem ama çörek otu gibi yağlar da sanki gene ağzınıza kaşık kaşık çörek otu atmış gibi yoğun bir lezzet sağlıyor. Nerede kullanılabilir? İşte şimdi böyle moda oldu ya, şeflerin neredeyse cımbızla damlalıkla tabaklar sunması. Onun gibi adeta damlalıkla böyle bir küçük bir çay kaşığı mesela bir çorbanın üstüne koyabilirsiniz. Bazen o tuzlu poğaçalara, kurabiyelere koyabilirsiniz. Yani bir yeri var. Yoğun olarak o çöre otu yağını hissetmek istiyorsanız pekala böyle yoğurtlu mezelerin üstüne mesela çörek otu koyarız. Onun gibi böyle damlalıkla yağını da kullanabilirsiniz. Ama benim tadını unutamadığım bir yağ var ki ceviz yağı. Babaannem gerçek bir Çerkezdi ve Çerkez tavuğu evde muhteşem yapılırdı. Öyle üstüne başka yağ falan koymak yok. Ceviz böyle önce kollu değirmenden geçirilir, sonra tülbentlerle sıkılır. Yani bir çorba kaşığı yağ belki çıkar belki çıkmaz. Bana da halalarım kıyamazlar. Şöyle kaşık ucuyla biraz verirlerdi. İşte o ceviz yağının tadını unutamadım. Evet, bu tür yağlar, ceviz yağı olsun, fındık yağı olsun, çöre otu yağı olsun, haşhaş yağı olsun, son derece sağlıklı, güzel ama hepsi de mutfak değerleri. Dolayısıyla sofranızdan eksik etmeyin, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: NTV Radyo. Saat 19.

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gülistan Doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakoldaki ses kaydı ortaya çıktı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi. Ayrıntıları NTV ekibinden Ercan Topaç aktaracak.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, yani Gülistan Doku soruşturmasında son zamanlarda arda arda gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri senin de bahsettiğin gibi Umut Altaş'ın dün Amerika'da gözaltına alınması olayı oldu. Bugün de Umut Altaş'ın Amerika'da tutulduğu karakolda Amerika'ya gittikten sonra 2023 yılında Amerika'ya gittikten sonra çalıştığı iş yerlerinden birinin sahibiyle yaptığı ses kaydı ortaya çıktı. Bu ses kaydı şu açıdan önemli. Umut Altaş bu dosyanın kilit sanıklarından bir tanesi, şüphelilerinden bir tanesi. Olayı tüm açıklığıyla ortaya çıkacak bilgi ve belgelerin elinde bulunduğunu söylüyor. Böyle bir iddiası var bunun. Ve Türkiye'den kendilerine ulaşılmasını, yetkililerden kendisine ulaşılmasını söylüyor. Eğer bana ulaşırlarsa bu bilgi ve belgelerin hepsi benim elimde. Tabii bu bilgi ve belgelerin içerdiği ilişkin net bir şey söylemiyor ama bu cinayet dosyasını kapatacak kadar duruma hakimim. Hatta o ses kaydında patronu Umut Altaş'a şunu soruyor. Gülistan Doku'nun nereye gömüldüğünü biliyor musun? Önceki röportajda o bazı gömülmüş olabileceği bazı yerlere dair bir şeyler söylemişti. Ancak bu ses kaydında onu net bilmediğini söylüyor. Ancak cinayeti işleyen kişinin net olarak bildiğini ve Türkiye'ye götürülmesi halinde bu dosyanın da çözüleceğini söylüyor. Böyle bir iddiası var. Peki nasıl yapabiliriz diye sorduğunda da konsoloslukla veya savcılıkla iletişime geçerseniz bunlar bana ulaşırsa mutlaka ben elimdeki bilgi ve belgeleri onlarla paylaşacağım diyor. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması vardı. Umut Altaş hakkında zaten kırmızı bülten çıkarılmıştı. Türkiye ve Amerika arasında bu anlamda temaslar sürüyordu. Bana İçişleri Bakanlığı'nın da açıklamasıyla Umut Altaş'ın bir an önce kısa sürede Türkiye'ye getirileceği ve bu dosyada önemli bir gelişme kaydedileceği yönde bir açıklaması vardı. Umut Altaş şu açıdan önemli. Bu Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan Mustafa Türkay Sonel, ki cinayeti bunun işlediği ileri sürülüyor. Onun yakın arkadaşı, birlikte zaman geçirdikleri, aynı sınıfı paylaştıkları arkadaşı. Umut Altaş'tan önceki konuşmalarında da şunu söylemişti. Bu cinayeti kendisiyle paylaştığını, birini vurdum şeklinde ifadeler kullandığını söylemişti. Bu anlamda önemli. Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesiyle Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir aşamaya geçilebilir diyebiliriz.
0: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Umut Altaş bu şekilde gözaltına alınmıştı. Karakoldaki ilk ifadesi son derece önemli. Önemli çünkü o ifadede cinayeti aydınlatabilecek bilgi ve belgeler olduğunu, elinde kanıtlar olduğunu söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında böylelikle önemli bir gelişme yaşanmış oldu. Konuyla ilgili yeni ayrıntılar oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Fethiye Belediye Başkanı Halim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralandı Karaca ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hastaneye gitti ve başkan hakkında bilgi aldı. Endişe edilecek bir durum yok dedi. Saldırı sonrasında kaçan şüpheli aranıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ardından da bir sitemi oldu. Partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekiciydi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
2: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
3: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özellikle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim şeklinde bir çağrıda bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
4: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp İktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
3: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
4: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
3: Özgür Özel mecliste haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Özel'in o toplantıda, "Bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim" ifadesini kullandığı öğrenildi.
4: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
3: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekili katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özel, 110 milletvekili hangi kararının arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkanın imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız. 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: Mutlan kararı sonrası CHP'de hareketli saatler, kritik gelişmeler yaşanıyor. Görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu arasında ilk temas dün akşam sağlanmıştı. İki isim de kurultay niyetini ortaya koydu. Ancak zamanlama konusunda bir tartışma var. Kılıçdaroğlu ve Özel yargıda da karşılıklı adımlar atıyorlar.
5: Bu görüşme gerçekleşti. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti.
6: Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
3: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'le göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu Özel'e partiyi kurultaya götürme niyeti olduğunu söyledi. Ancak iki isim arasında zamanlama konusunda henüz bir anlaşma yok. Kılıçdaroğlu en uygun zaman derken Özel en erken zamanda kurultayı istiyor.
5: En uygun zaman, yani buna bir takvim koymadık.
6: O kurultay için harekete geçiyoruz. Harekete geçiyoruz.
3: Kılıçdaroğlu ile Özel'in ilk temasının ardından gözler ikinci telefon görüşmesinde. Özel Kılıçdaroğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kurmaylarıyla bir toplantı yapacak. Ardından da Kılıçdaroğlu'yla yeni bir görüşme yapacak. Kurultay zamanı tartışmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin'den önemli bir açıklama geldi. Sözcüye konuşan Tekin, kurultayın 7 ay sonra yapılacağını iddia etti. Tekin, kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını söyledi. Kurultayın zamanlaması kritik. Zira bu, CHP'nin hangi yönetimle seçime gideceğini belirleyecek. Zamanında yapılması durumunda seçim sandığı Mayıs 2028'de kurulacak. Ancak erken seçim durumunda Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili listesini belirlemesi gündeme gelebilir. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması seçeneğinde ise Özel ve ekibi CHP yönetimini yeniden üstlenecek. Kılıçdaroğlu ve Özel yargıda da karşılıklı hamleler yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun istinafa itiraz başvurusu yapan 3 avukatı azletmesi sonrası Özgür Özel kendi adına Yargıtay'a başvurmuştu. Temyiz incelemesini Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir karar daha aldı. Akşam gazetesinin haberine göre Özgür Özel ve ekibinin CHP'nin banka hesaplarına erişim izni kaldırıldı.
0: Bir yandan da CHP'de kurultayla ilgili soruşturma sürüyor. Delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiaları vardı ve soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Mutlak butlan kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Evrak ve dijital materyallere de el koyuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldıkları belirlendi.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MIT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
3: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
8: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
3: Kaza Giresun Karadeniz sahil yolu liman mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Kazada Yıldız ailesinden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda sebze yüklü tır Nurdağ Başpınar Viyadüğü'nde bir otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkıp 30 metre yüksekten aşağı düştü. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Antalya Kumluca'da da bir motosiklet kavşakta belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ve arkadaşı 17 yaşındaki Bekir Sarp da hayatını kaybetti.
0: Otoyollarda bayram yoğunluğu başladı. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak için görev başındalar. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken uzmanların da güvenli sürüş için sürücülere önerileri var.
7: Son bayram tatilinde 2753 trafik kazası meydana geldi. 31 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Bu acı tablonun 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanmaması için uzmanların yola çıkacak sürücülere uyarı ve önerileri var.
9: Lastik basınçlarının mutlaka yüklü duruma göre ayarlanması lazım. Her aracın kapı içlerindeki plaketlerde de yüklü durumdaki basınç ayarı mutlaka belirtilir. Bunun yanında sileceklerin kontrol edilmesi gerek, sürecek suyunun tamamlanması gerekiyor. Akünün mutlaka kontrol edilmesi lazım. Far ayarının yapılması lazım. Uzun yolda gör ve görün kuralı çok ciddi anlamda önemli. Dolayısıyla hem görmek hem görünmek güvenlik açısından ciddi anlamda önemli. O yüzden de far ayarı önemli. Bagajımızdaki yangın tüpünün, trafik setinin ve ilk yardım setinin mutlaka eksiksiz kullanılabilir durumda olması, özellikle yangın tüpünün kullanılabilir durumda olması gerekiyor.
7: Araçların lastikleri de uzun yola uygun olmalı.
9: Lastiklerde herhangi bir hasar var mı yok mu, balon yapmış hasar lastiklerle yola çıkmamamız gerekiyor. Lastiklerin kontrolü yapılırken mutlaka iç tarafında kontrol edilmesi lazım. Çünkü diş derinlikleri 3 milimetrenin altına düşmüş lastiklerle yola çıkmak ciddi anlamda tehlike arz eder. Yol tutuşu azaltır, frenlemeyi uzatır. Yedek lastiği de mutlaka seyahat öncesinde kontrol etmemiz gerekir. Seyahat öncesinde rot balans ayarında yaptırıyor olmak ciddi anlamda güven sağlar.
7: Araçlarıyla birlikte sürücüler de yolculuğa hazır olmalı. En hayati konu uykusuzluk.
9: Özellikle sabah saatlerinde otomobil kullanmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü uykunun en çok geldiği saatler bunlar.
7: Otobüste yolculuk edecekler için de uyarılar var.
9: En önemli kural, otobüs yolculuğunda ilk kilometreden, ilk andan itibaren ve son ana inene kadar emniyet kemerine mutlaka takılı olması gerekiyor.
0: 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda artan yolcu talebini karşılamak için toplam 1506 ilave uçuş planlandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
3: Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yollarında ilave seferler düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirtti.
10: Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı.
3: Uraloğlu, planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini duyurdu. Özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda hava yolu kapasitesinin artırıldığını söyledi. Hava yollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini belirten Uraloğlu, yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek ifadesini kullandı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği de başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık şeker, çikolata ve lokum almayı tercih etti. Peki fiyatlar nasıldı? En çok hangi ürünler tercih edildi?
3: Çarşı pazar hareketlendi. Alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
11: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
12: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
13: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de. Vay vay vay vay vay vay vay.
3: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
12: En çok fındıklı, fıstıklı. Onları tercih ediyorlar. Fiyatı 700'den başlıyor 1600'e kadar. Çok kaliteli bir şey isteyen 1600'dür. İkinci kalite falan isteyen varsa da 700-800 değişiyor. Normal şekerleme var. Bir de o camlı olan var. Kahveli, kakaolu falan. Onlar çok tercih ediyorlar. Fiyatı 280 lira.
14: Al şale, al şale, al şale.
3: Lokumlarda ise daha çok fındıklı ve Antep fıstıklı olanlar tercih ediliyor.
13: Antep fıstıklı var efendim, kilosu 450 lira. Duble Antep fıstıklar var, kilosu 600 lira efendim. Geçen yıl olanı %10, %20. En fazla öyle söyleyeyim. %20 zam geldi efendim.
3: Alışveriş yoğunluğunun Arefe günü artması bekleniyor.
0: İran ve ABD arasında savaşla barış arasındaki kritik eşiğe girildiği belirtildi. Tahran'da Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda diplomasi trafiği yoğunlaştı. Amerikan medyasından sızan iddialar fırtına öncesi sessizliğe işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik zirvesi topladığı öne sürüldü. Hatta Trump oğlunun bu hafta sonu yapılacak düğün törenine de katılmayacağını duyurdu.
15: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak bir formül ararken diğer yandan askeri senaryoları da güncelliyor. Diplomasi trafiğinin merkez üssü Tahran oldu. Katar'da bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Ardından arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir acil koduyla üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı İran'a gitti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bu hafta iki kez Tahran'da temaslarda bulunmuştu. Ancak İran temkinli tavrını koruyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, tarafların bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Devam eden görüşmelerde İran'ın uranyum stokları dahil olmak üzere görüş ayrılıklarının sürdüğünü aktaran İranlı diplomat, diplomasinin zaman alacağını vurguladı. Bu durgunluğun aslında fırtına öncesi sessizlik olabileceği ifade ediliyor. CBS News kanalı Trump yönetiminin yeni bir askeri bombardımana hazırlandığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesi de masadan sonuç çıkmaması halinde Amerika ve İsrail'in İran'ın enerji ve ekonomik altyapısını vurabileceğini yazdı. Axios haber portalı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın üst düzey bir ulusal güvenlik toplantısı düzenlediğini, müzakerelerin çökmesi durumunda devreye girecek askeri senaryolar hakkında briefing aldığını bildirdi.
16: This is my favorite word.
15: Trump'ın hafta sonu programının değişmesi de bu iddiaları destekler nitelikte. Anla günü seyahatini iptal eden Trump, sosyal medya hesabından oğlunun bu hafta sonu Bahamalar'da yapılacak düğün törenine katılamayacağını açıkladı. Hükümetle ilgili gelişmelerin Beyaz Saray'da kalmasını gerektirdiğini belirtti. Trump ardından İran konusunun yakında bir şekilde sona ereceğini de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Tahran'la müzakerelerde küçük bir ilerleme olduğunu belirtti. Ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmediği durumda bir B planına ihtiyaçları olacağını dile getirdi.
0: Bu arada bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. ABD basınına konuştu Donald Trump ve İran'la anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söyledi. Önemli bir gelişme. Zaten bir süredir taraflar arasında diplomatik trafiği hızlıydı. Arabulucuların da tabii çabasıyla bu geçici ateşkesi kalıcı yapma konusunda çabalar söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump bu son gelişme ABD basında konuştu ve İran'la o anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söyledi. Bakalım bu geçici ateşkes kalıcı bir ateşkese evrilecek mi? Önümüzdeki günlerde tamamen bir anlaşma söz konusu olacak mı? Bu konuyla ilgili gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Tabi bu konuyla ilgili bir diğer önemli başlıkta Hürmüz Boğazı. Boğazın kapalı kalması liman kentlerindeki İran halkını da etkiliyor. Bender Abbas da halk bir yandan Tahran'ın politikasına destek verirken öte yandan Boğazın bir an önce açılmasını bekliyor.
3: Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki liman şehri Bender Abbas'tan. Bender Abbas, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan en çok etkilenen yerlerden biri.
17: Satışlarımız çok düştü. Çünkü insanlarda para yok. Çünkü savaş var.
3: Şehirde sokaklar hareketli. Marketler ve restoranlar gece geç saatlere kadar açık.
18: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yarattığı ekonomik baskıdan dolayı son derece üzgünüm. Limanlarda çalışanların neredeyse tamamı şu anda işsiz. Boğaz yeniden açıldığında ekonomi düzelecektir.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapanması Bender Abbas'ta yaşayanları da etkiliyor. Kimi Tahran'ın doğru yaptığını düşünüyor, kimi Boğaz'ın bir an evvel açılmasını istiyor.
19: Boğaz'ın kapalı olması iyi bir şey. Çalışma koşulları ve işler durgun ama İran üstünlüğü ele geçirdi.
18: Umarım bir anlaşmaya varılır ve Boğaz en kısa sürede yeniden açılır. Umarım koşullar normale döner, insanlar tekrar rahat yaşayabilir. Üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. İnsanlar acı çekiyor. Ne olursa olsun bu savaşın yükü İran veya Amerika Birleşik Devletleri'nden çok halkın omuzlarına düştü. Ne olursa olsun bir anlaşmaya varılması ve savaşın sona ermesi daha iyi olur.
3: Bender Abbas'ta yaşayanlar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma olacağına dair umutlu değil.
7: Dürüst olmak gerekirse bu koşullar altında herhangi bir anlaşmaya varılacağından şüpheliyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam taviz istiyor ve İran bu kadar kolay taviz vermeyecek. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'dan uranyum zenginleştirmeyi tamamen almak istiyorlar. Ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tür tavizler vermeye istekli olduğundan şüpheliyim.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
22: Doğa Takvimi. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
23: Göç eden balıkların günü bugün. Balık göçünü ve özgürce akan nehirleri kutlamaya hazır mısınız? Dünya Balık Göçü Günü, göçmen balıkların ve nehirlerin önemine dair farkındalık yaratmak amacıyla her iki yılda bir kutlanıyor. Nehirler tıpkı balıkları birbirine bağladığı gibi insanları da birbirine bağlar. Dünya Balık Göçü bu yıl bu güçlü bağlantıya odaklanıyor. Balıkları, nehirleri ve insanları birleştirmek. Bugün ayrıca Dünya Kaplumbağa Günü. Duyduğunuz bir kara kaplumbağasının sesi. Kükrüyor, homurdanıyor, mırıldanıyor, bazen de inliyor. 200 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan kara kaplumbağası dünyadaki en eski canlılardan biri. Kara kaplumbağasının mutluluğu ve acıyı hissettiğini, mizah duygusu olduğunu, şefkatli olduğunu biliyor musunuz? Meraklısı için ekleyelim. Yaygın inanışın aksine kaplumbağa kabuğundan çıkamaz. Kabuk bedene sağlam bir şekilde bağlıdır ve bedenle birlikte büyür. Kara kaplumbağası gerektiğinde ayaklarını ve başını da kabuğunun içine çekerek tüm bedenini korur. Bu yüksek koruma kalkanı nedeniyle diğer hayvanların yaptığı gibi işitme yeteneğini geliştirmesine gerek olmamış. Kara kaplumbağası sadece 60 desibelden yüksek sesleri duyabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir insanın fısıltısı 20 desibel. Kaplumbağaların görme yeteneği de çok gelişmiş değil. Ama birçok tür öğrenme yeteneğine ve güçlü hafızaya sahip olunca sorunsuz yaşıyorlar.
22: Doğa Takvimi.
21: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
20: Bayramda NTV Radyo'da.
22: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
24: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
20: NTV Radyo'da.
22: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
25: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
20: Bayramda NTV Radyo'da.
22: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
1: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
20: NTV Radyo'da.
2: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
20: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
5: Merhaba değerli İntir Radyo dinleyicileri. Son 20 yıl içerisinde televizyonlarda başlayıp dijital platformlara kadar yayılan bir yapım formatı dünyada hala farklı birçok ülkede gündemde yer almaya devam ediyor. Bir grup genç kız ve erkeğin bir ortamda uzun süre yaşam alanını paylaştığı bu formatlar hayli de ilgi çekici bir özelliğe de sahip bulunmakta. Ve en ilginci de bu kadar süre bir arada kaldıkları, hatta belki de hiç birbirlerini görmedikleri bir yapıda evlilik teklifinde de bulunabiliyorlar. İşte bu haftaki programımızda da aşkın gözü gerçekten kör müdür diye bir soruya odaklanarak buna yanıt aramaya çalışacağım. Farklı evlilik programlarında çok kısa sürede ya da birbirlerini birebir hiç görmemiş kişilerin evlilik teklifinde bulunmaya hazır olduklarını görüyoruz. Alanda en dikkati çeken bu programlarda insanların birbirlerini görmeden evlilik teklifinde bulunmalarına tanıklık ediyoruz etmesine de acaba bu biçimde aşık olma hakkında araştırmalar ne diyor? Gelin bir de bu yönüne bakalım. Aşkın Gözü Kördür adlı program son derece dikkat çeken ve bu türler içerisinde de önemli bir yere sahip ve en önemlisi de İngiltere'de önümüzdeki dönemlerde bir dijital platform üzerinden de yayınlanacak. Tekrar yayınlanmaya başlamış olacak olmasın ama izlememiş olanlar için program bekar erkek ve kadınların aşk aradığı ve bazılarının nişanlandığı bir sosyal deney olarak tanımlanmakta. En önemlisi de bunların hepsi birbirleriyle şahsen tanışmadan önce gerçekleşiyor olmasın. Katılımcılar deneyin ilk 10 gününü çeşitli bölümlere girerek geçiriyorlar. Bir kanepe ve başka bir bölümle paylaşılan bir duvarı olan küçük bireysel odalar bunlar. Bu odalar aracılığıyla potansiyel eşleriyle konuşuyorlar ancak onları göremiyorlar. Bir dizi buluşmadan sonra başka bir katılımcıya aşık olduklarını da hissederlerse evlilik teklifinde bulunabiliyorlar. Kabul edilirse partnerleriyle şahsen tanışabiliyorlar. Nişanlı çiftler daha yakından tanışmak için bir hafta boyunca bir tatil köyüne gönderiliyor. Ardından birlikte yaşamaya başlıyorlar ve programın son bölümünde evlenip evlenemeyeceklerine karar veriyorlar. Programda tanışıp evlenen bazı çiftlerin de sürece mutlulukla devam ettikleri de görülmekte. Hatta çocuklarını bekleyen çiftlerin bile olduğunu görmekteyiz. En sade ifadesiyle Türkiye'deki hani görücü usulüne de bir parça benzetebiliriz diye de düşünüyorum. Ancak bir yandan da birçok çift için bu programın kalıcı bir aşka yol açıp açmadığına da tanıklık edilmekte. Programın nihai sınadığı şey, insanların şahsen tanışmadan önce evlilik teklif edecek kadar güçlü bir duygusal bağ kurup kuramayacakları üzerine odaklanıyor. Peki, insanların gerçekten aşık olmaları için sadece konuşmaları yeterli mi? İşte bu konuda da farklı araştırmaların ifade ettiği boyutlara bakalım. Romantik ilişki gelişiminin önemli bir bileşeni, araştırmacıların karşılıklı öz açığa vurma olarak adlandırdığı şeyle ilgili. Bu temelde partnerinizin kendisi hakkında bilgi vermesini dinlerken kendiniz hakkında yavaş yavaş bilgi vermeniz anlamına geliyor. Bu tür bir açığa vurma başlangıçta yüzeysel bilgilerin, hani en sevdiğiniz renk nedir ya da evcil hayvanınız var mı gibi konuların paylaşılmasını içeriyor. Ve samimi ve çok samimi bilgilerin açığa vurulmasına doğru da ilerliyor. Ancak diğer kişinin sözsüz geri bildirimini görsel olarak izleyemediğimiz etkileşimlerde bilgi paylaşımına ilişkin onay veya onaylamama gibi ince ipuçlarının da farkında olamıyoruz. Bu da haliyle yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Bunun sonuçlarından biri etkileşimin daha serbest hale gelmesi. Aşkın Gözü Kördür gibi yapım formatlarının o küçük bölümlerindeki güvenli ortamında İnsanlar kendileri hakkında daha samimi bilgileri normalden daha hızlı bir şekilde açıklamaya başlıyorlar. Etkileşimin başlarında samimi deneyimleri paylaşmak, diğer kişiyle bir bağ kurarak bir dereceye kadar yakınlığı hızlandırabilir. Ama diğer bir yandan da bu gerçekten aşk mı diye de düşünebilmeliyiz. Galler'de Güney Galler Üniversitesi öğretim üyesi Martin Graf'e göre bu tür yapımlara katılan kişilerin nişanlanıp nişanlanmaması onların bağlanma stillerine bağlı olabilir. Bağlanma stili bebeklik döneminde birincil bakım verenlerimize nasıl bağlandığımızı ve bu modeli daha sonraki yaşamımıza nasıl devam ettirdiğimizi, romantik partnerlerimize nasıl bağlandığımızı etkileyen bir kavram. Üç temel bağlanma stili dikkat çeken şekilde yer alabilmekte. Güvenli, kaçınmacı ya da kaygılı. Örneğin potansiyel bir eş ile anlaşmaya dayalı programlarda kaygılı bağlanma stiline sahip olan bireyler, daha güvenli bağlanma stiline sahip olanlara göre bir partnerle yetinmek zorunda kalma konusunda daha fazla baskı hissedebiliyorlar. Bu durum partner bulmak için tanınan zaman sınırlamasıyla birleştiğinde bazı düşüncesiz partner seçimlerine de yol açabilmekte. Ayrıca aşkın gözü kördür gibi programların katılımcılarına sunulan görsel bilginin eksikliği randevularıyla ilgili boşlukları doldurmalara gerektiği anlamına geliyor ki bu da bir dereceye kadar hayal kurmalarına ya da fantastik davranmalarına yol açabiliyor. Bir kişinin fiziksel görünümü, kişiliği ve alışkanlıkları ile ilgili ilk buluşmaya kadar asla tamamen belli olamayacak faktörler olduğunu bilmeliyiz. Bu, insanların ilk yüz yüze görüşmede beklediklerinden daha az tatmin olmaları olasılığına yol açar. Çünkü bu görsel bilgilere, bu paylaşımlara sahip değiliz. Bu bir anlamda değersizleştirici etki, flört edenlerin ideal partner fikirlerini konuştukları kişiye yansıtmalarından kaynaklanıyor. Bazen ilk buluşmada beklentileri bu yüzden karşılanamayabiliyor. Araştırmaların ortaya koyduğu baskın nokta şu şekilde tarif bulmakta. Erkekler potansiyel bir randevu adayını değerlendirirken kadınlardan daha çok fiziksel görünüme önem veriyorlar. Hani bunu bir anlamda belki bir basma kalıp şekilde biliyoruz. Kadınlar ise hırs, finansal kaynaklar ve çocuk sahibi olma isteği gibi ek faktörleri değerlendirmeye daha yatkınlar. Bu bilgiler haliyle randevu partnerleriyle konuşarak da öğrenilebiliyor. Ayrıca kadınlar genellikle potansiyel bir randevu adayına ilgi duyup duymadıklarına karar vermek için daha uzun süre harcıyorlar. Bu da hata yönetimi teorisi olarak adlandırılan şeyle ilgili. Özünde yanlış kişiyi seçme hatasının kadınlar için daha maliyetli, evet daha bir anlamda dikkatli ele alınması gereken bir konu anlamına geliyor. Belki de bu yüzden çiftlerde erkekler kadınlardan daha çok ilk önce aşkı ilan eden taraf oluyor. Yakın zamanda yer alan bir başka araştırma, çevrim içi flörtten yüz yüze flörte geçişte üç temel unsurun olduğunu ortaya koyuyor. Birincisi, potansiyel bir partnerin benzer olduğunu algılamak. İkincisi, bu benzerliği onlara açıkça ifade etmek. Ve üçüncüsü, potansiyel bir partnerden istenen bilgi miktarı. Ki bu da yüz yüze görüşmede onlar hakkındaki belirsizliği azaltmaya hizmet eder. Aşk, edebiyatın, şiirin ve müziğin konusu olmuş. Ayrıca psikolojik ve biyolojik araştırmaların odak noktası olmuş. Ancak romantik aşkın kesin bir tanımı ve doğru bir anlayışı hala belirsizliğini korumakta. Psikolog Robert Sternberg'in aşkın üçgen teorisinden elde edilen bazı bilgiler, gerçek aşkın yakınlık, tutku ve bağlılıktan oluştuğunu ve bunların hepsinin 10 gün içinde değil zamanla geliştiğini öne sürüyor. Genel olarak kanıtlar, izlediğimiz yapımlardaki eş bulmada aciliyet duygusu uyandırmanın yanı sıra açıklamayı ve hayal kurabilmeyi teşvik etmenin romantik aşkı kolaylaştırdığı gibi görünse de, hani böyle bir sanal durum yaratsa da, lütfen unutmayalım, çoğu durumda gerçek aşkın gelişmesi için birlikte zamana ihtiyaç duyulduğu görülmekte. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
20: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
9: Hava durumu.
11: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
12: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
13: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
11: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
13: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
12: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
11: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa konuşmaları.

0: İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Azalan su kaynakları ve artan kuraklık riski su politikalarını küresel gündemin merkezine taşıyor. COP31'e doğru ilerlerken suyun sürdürülebilir yönetimi ve uluslararası işbirliği iklim mücadelesinin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Giderek artan su sorunu için 17 eylemden oluşan ulusal su planı hazırlandı. Planda en önemli basamağı su kanununun çıkartılması oluşturuyor. Tarımsal sulamada modernizasyon ve kademeli tarife uygulamalarına geçiş gibi hedefler de belirlendi. Biz de bugün doğa konuşmalarında hem bu planı hem de nasıl hayata geçirileceğini konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp, konuğum Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
0: Toplumda genellikle üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için Türkiye su zengini bir ülke algısı var ama son dönemde çok yağış aldı. Bu yaz su sıkıntısı çekmeyiz diyenler de var. Dinleyicilerimizin resmi daha net görebilmesi için bize anlatır mısınız? Türkiye şu an su stresinin neresinde?
1: Türkiye uluslararası kriterlere göre bölgesel olarak birçok bölgesinde gerçekten su sıkıntısının eşiğinin altında, su sıkıntısı eşiğindeyiz diye genellikle ifade ediyoruz ama bölgesel olarak altında olduğumuz yerler var Türkiye'de. Türkiye'yi genel olarak değerlendirmek çok doğru değil. Biz başına itibaren bunu ifade ediyoruz. Çünkü nasıl hesaplanıyor? Su miktarınızın nüfusa bölünmesiyle bir ortalama değer çıkıyor diye. Ama bu ortalama değer Türkiye'nin her yerinde geçerli. Rize'deki yağışla Konya'daki yağış arasındaki farka dikkat ederseniz bunu gayet net bir şekilde görürsünüz. Bu nedenle şunu söyleyebiliyoruz. Ülkemiz bir bölgesel kuraklık ülkesi. Bu bölgesel kuraklıklar, bizim yaptığımız çalışmalar, uzmanların açıklamaları hem şiddet açısından hem sıklık açısından gerçekten geleceği tehdit edecek şekilde artıyor. Bu nedenle de Türkiye bir takım planlar yapmak ve stratejiler oluşturmak zorunda hissediyor kendisini. Bunlardan bir tanesini de geçenlerde resmi gazetede yayınlandı. Türkiye bölgesel olarak bazı bölgelerde tam olarak su kıtlığına yaklaşır durum. Ama onun dışında ortalama değer olarak ele alacak olursak 2030-35 yıllarında artık uluslararası kriterlere göre kesin su sıkıntısı yaşayan bir ülke konumunda olacak.
0: Geçtiğimiz yaz özellikle birçok bölgeden bu susuz kalma ve işte bununla mücadele etme haberlerini verdik ama şimdi mesela bugün bakacak olursak en kritik susuzluk, kuraklık sorununu yaşayan bölge hangi bölge?
1: Son 5 senelik bir periyotta bakalım, bir zaman aralığında bakalım. Bizim yaptığımız çalışmalar son 5 senede bölgesel kuraklığın Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay bölgesi olarak ortaya çıkardığı bütün bu çalışmalar kuraklığın, bölgesel kuraklığın

0: yapmanın iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması var. Önce kayıp kaçaklarla başlayalım mı? Bu sizin sıklıkla bahsettiğiniz de bir konu aslında. Mevcutta durum nasıl ve ne kadar suyu kayıp kaçaklarla kaybediyoruz biz?
1: Zeynep Hanım, resmi veriler %40-45 civarında bir şey gösteriyor bu konuda. Ama yani %40 da olsa, %35 de olsa, biraz önce sözünü ettiğimiz Türkiye'nin de özellikle, bakın bunu altını çizerek söylüyorum, yeni yayınladığı ikinci ulusal su planında, yani bu bir stratejik yol haritasıdır. Orada da ifade ettiği gibi ulusal güvenlik sorunu olarak su konusunun yaşandığı bir ülkede %35-40 su kaybı çok yüksek bir kayıptır. Yani bununla ilgili olarak önlemler alınmaya çalışıldı tabii. Uzun dönem öncesinde ne yapıldı? Bir yönetmelik yayınlandı. Belirli bir süre verildi özellikle yerel yönetimlere. Yerel yönetimler bu konuda bazıları çok iyi performans gösterdi. Kayıpları belirli bir noktaya çektiler. Ama ülke geneline baktığımızda yeterince hedeflere ulaşamadığımızı görüyoruz. Ülkemiz iklim değişikliği etkisini özellikle Akdeniz bölgesinden başlayarak çok net bir şekilde artık yaşayan bir ülke halinde. Bunu bütün uzmanlar ifade ediyor. Risk gerçekten bir senenin yağışlı geçmesiyle bizi rahatlatacak kadar düşük değil. Yüksek bir risk altındayız.
0: Plandaki en köklü değişiklik tarım sektörüne yönelik. Biz genellikle suyu musluktan akan kısımla değerlendiriyoruz ama Türkiye'deki suyun neredeyse %70'inden fazlası tarımda, öyle değil mi? Planda geçen havza bazlı ürün su eşleştirmesi başlığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani kurak bir bölgede çok su isteyen bir ürün ekildiğinde bu durum şehrimizin içme suyunu nasıl etkiliyor? Biraz bunu da anlatır mısınız bize?
1: Önemli bir hedef. Peki yapılması gereken nedir? İşte yapılması gereken, bu hedef içerisinde de yer almış eylemlerden söz edecek olursak, suyun daha verimli kullanılmasına yönelik olarak modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması. Peki sadece modern sulama teknolojilerini yaygınlaştırırsak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Artık ezberleri bir miktar aşmalıyız. Sadece yağmurlama, damla sulamaya geçtik ve su miktarımızı azalttık. Hayır, öyle olmuyor. İşte bunun aynı zamanda sizin çiftçiyi de bilinçlendirme, aynı zamanda söylediğiniz şekilde kısıtlı bölgelerde daha az suya ihtiyaç olan tarımsal ürünleri yetiştirme gibi bir politikayla da desteklenmesi lazım. Aksi takdirde sizin modern sulamayla geçtiğiniz bölgelerde, modern sulamaya geçtiğiniz bölgelerde su kullanımını daha önce yapılan şekliyle arazi yönelik olarak değil, hacime yönelik olarak ölçmeniz ve denetlemeniz lazım. Planda verilen hedef tabii ki %75'ini tarımda kullandığımız için suyun çok önemli. Yani bunun azaltılması Türkiye'nin su kaynakları açısından çok önemli. Bir de bunun önemli bir bölümü, biliyorsunuz %25'i 30'u yeraltı suyu sulaması. Bu da yeraltı suları konusunda aslında yakında iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkabilecek olan su sıkıntısının en temel unsurlarından bir tanesi olacak. Sektörler arası rekabete konu olacak. Neden? Çünkü şehirlerimizin de suyunun %50'si, yaklaşık yarısı yer altından geliyordu ondan. Bizim planlamamızda, ulusal su planında hedeflerden bir tanesinin tarımsal suyun verimli kullanılması şeklinde bir hedef olması çok doğru bir hedef. Ama bununla bağlantılı olarak birçok hedefin de sonuçlanması gerekiyor ki biz istediğimiz noktada suyu yönetebilirim.
0: Yeraltı sularından bahsettiniz. Planda yeraltı su kaynaklarının korunması ve kaçak kuyuların önüne geçilmesi için denetimlerin artırılacağı da bahsediliyor. Toprağın altındaki bu su rezervleri bizim için neden bir acil durum fonu niteliğinde? Yeraltı suları tükendiğinde ya da kirlendiğinde bunun geri dönüşü neden yüzey sularına göre çok daha zor ve maliyetli oluyor? Biraz da bunu anlatır mısınız?
1: Bakınız, çok önemli bir konu. Yeraltı sularının beslenme derinliği vardır. Beslenme derinlikleri tabii havzalara göre değişir. Yer altındaki, daha doğrusu yüzey yağışına, yağışın şiddetine, yağışın sürekliliğine göre değişir. Aynı zamanda yer altında süzülmesi konusunda hidrojeolojik yapıya göre de değişebilir. Ama genel olarak bakıldığında biz bir araştırma yaptık. Şöyle bir rakam vermemiz mümkün olabiliyor. Beslenmenin kesildiği derinlikten söz ediyorum. Yeraltı suyu beslenmesinin kesildiği. 120 metre ile 150 metre arasında genellikle ortalama olarak yapılan çalışmalar yeraltı suyunun yüzeyden beslenmesinin artık ortadan kalktığını gösteriyor. Bu ne demek? Sürekli olarak yeraltı suyunu çektiğimizde artık yeraltı suyu yenilenebilir kaynak olma özelliğinden uzaklaşıyor demek. Bu önemli. Bu anlamda biraz önce sözünü ettim. Yeraltı suyu seviye azaldıkça konsantrasyon, kirli konsantrasyonu eğer kirletiyorsanız, ki biz gerçekten o konuda alınması gereken birçok önlemimiz var. Kirletiyoruz. Gerek noktasal kirlilik, gerek işte tarımsal yaygın kirlilik dikkate alınacak olursa yeraltı suyumuzu kirletiyoruz ve yeraltı suyumuzu daha derinden çektiğimizde daha kirli ve daha yoğun arıtılması gereken bir su çekiyoruz. Ve de beslenemeyen bir su çekiyoruz. Çünkü yukarıyla bağlantısını derinlik seviye düştükçe kesiyoruz. Bakın neden önemlisini açıklayalım. Yer altında sizin bir deponuz var. Bu depo

0: doğal olarak oluşmuş bir depo. Zaman zaman işte yeraltı barajları dediğimiz barajlarla biz bunu bir kontrol altına da almaya çalışıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de yüzü aşan yeraltı barajları yaptık. Depolanmış bir şekilde sizi bekliyor. Peki bu bekleyen su kirliliğe yüzey suyu kadar açık değil bildiğiniz gibi. Peki o zaman temiz tutma olasılığımız olan bir su ve de yüzey suyu kadar kirlenme riskiyle görülebildiği kadarıyla karşı karşıya değil çünkü diğer suyun kirlendiğini görüyoruz. Bu nedenle koruduğumuzda biz yeraltı suyumuzu geleceğe çok önemli bir stratejik kaynağı koruyor olarak gireceğiz. Hemen yakınımızdaki çatışmalar gösterdi ki bize su kaynakları askeri hedef olarak da alınabiliyor değil mi? Onun dışında başka neyi gösterdi? Atmosferdeki bazı gazların oranları atılan füzelerden dolayı çok büyük oranda artmış. En son yapılan çatışmaların ortaya çıkardığı durum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki operasyon durumdan bahsediyorum. Bu dengeyi bozan bir şey ve bu dengenin en az bozulmasına çabalarken aynı zamanda dengenin bozulmasından en az etkilenecek suları korumak için de çabalamalıyız. İşte bunlar yeraltı suları. Biraz önce siz de sözünü ettiğiniz ulusal su planında bu konu gayet net bir şekilde ele alınmış. Ele alınmak zorunda. Biraz önce sözünü ettiğim kentlerimizin, büyük kentlerimizin su kaynağının %50'si yer altından geliyor. Yer altından çekiliyor. Bunun dışında sulamalarımızın da yaklaşık %20'si, %25'i yer altı suyundan besleniyor. Böyle baktığımızda hem içme ve kullanma suyu güvenliği, arz güvenliği hem de sulama suyu arz güvenliği açısından yeraltı sularımızın bu kadar hızlı düşmemesi, kirlenmemesi, korunması gerektiği açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Sanayimiz de birçok bölgede yeraltı suyunu kullanıyor ve bu açıdan bakıldığında bizim yaptığımız çalışmalar özellikle Marmara bölgesinde sanayinin çok yoğun olduğu bölgelerde yeraltı suyu kuyularındaki seviye düşümünün ve hatta sanayinin kullandığı yeraltı suyu kuyularından bazılarının da kuruma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkça gördük. Geçen sene yaptığımız bir Avrupa Birliği çalışmasında.
1: Ben şunu da sormak istedim. Şimdi bu sene çok yağış alındı. Birçok bölgede dere taşkınları, su taşkınları hala da görüyoruz. Bu noktada aklımıza tabii sünger şehirler geliyor. Yağmur suyu hasadı geliyor. Böyle bir sistemi kurmak çok mu uzun vadede yapılacak bir şey? Nasıl bu mevcut hale getirilir? Biraz bunu da anlatır mısınız bize?
0: Önce şunu yapmak lazım. Önce yağmur bizim kentlerimizde kent selleri yaratacak şekilde yeni nehirler oluşturmamalı. Yani bugünlerde görüyoruz maalesef. Nedir bunun sebebi? Betonlaşma. Su eğer süzülemezse sünger şehir kavramını eğer yerleştiremiyorsunuz ki yerleştirmediğimiz için ortaya çıkıyor bu durum. O zaman akışa geçen su miktarı hızla şehir sellerini yaratıyor ve zarar veriyor. Gördüğümüz manzaralar çıkıyor diye. Peki yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey bizim bunları toplayıp yani nasıl bir kanalizasyon sistemi, atık su sistemi kuruyoruz. Yağmur suyu sisteminde çift sistem, ikili sistem halinde kurarak yani kanalizasyon sisteminin yanına bir de yağmur suyu borusu ekleyerek bunları uygun bir yerde toplayıp daha sonra kullanıma sunmaktır. Yapılması gereken bu. Ama mesela büyük şehirlerimizden başlayarak baktığımızda yağmur suyu sisteminin uzunluğunun kanalizasyon sisteminin 1/5 civarında olduğunu görürüz. Yani ne demek bu? Daha fazla yağmur suyu sistemi ikili sistem haline getirmeliyiz. Siz bunu peki nerede topluyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Kanalizasyon sisteminde toplanıyor. Aslında toplanamıyor birçok yer. Kanalizasyon sistemi yağmur sularının taşınması için yetersiz kaldığından bu durum suyun toplanamaması ve aynı zamanda iletilememesi sorununu yaratıyor. İşte onun için zaten bunlar ortaya çıkıyor. Bu gördüğümüz manzaralar ortaya çıkıyor.
1: Peki bitirirken şunu da sormak istiyorum. Artık önümüzde bir çalışma var, hazırlanmış. Bireyler ne yapabilir? Ne söylersiniz bununla ilgili?
0: Öncelikle şunu söylerim. Bireylerin su kullanımı açısından artık bugüne kadar yapılan açıklamalardan etkilenmemeleri mümkün değil. Çünkü çeşmeyi açtıkları zaman suyun gelmediği durumda doğrudan etkilenecekler. Ama bir şeyi ifade ederek burada katkıda bulunmaya çalışalım su yönetimine, kirletmesinler. Yani Türkiye'de suyun miktar olarak yönetiminin yanı sıra kalite olarak da yönetimine ihtiyacı var. Neden? Çünkü büyük bölümü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın raporları dikkate alındığında batı bölgelerimizde yer alan nehirlerin büyük bölümü 3. ve 4. derecede kirlilikle karşı karşıya. Sonuç itibariyle sanayide fabrikanın başındaki de bir birey aynı zamanda işte daha fazla gübre kullanarak yaygın kirliliğe sebep olan da çiftçimiz de bir birey. Onun dışında yine mutfakta kullanılmış yağların çeşmeye dökülmemesi konusunda dikkatli davranması gereken de bir birey Zeynep Hanım. Bu anlamda baktığımızda Benim önerim su kaynaklarının kirlenmemesi. Çünkü aşırı kirliliğe doğru gidiyoruz ve Avrupa Birliği hala bu sorunu aşamadı. Ve bu nedenle de çok radikal önlemler alma çabası içerisinde bugünlerde konuşuluyor. Türkiye'nin mevcut durumundan daha geriye gitmemesi kirlilik açısından. Bu açıdan bireylerimizin tabii önce miktar olarak suyun korunmasına, daha sonra da kalite olarak suyun korunmasına verdikleri önemi arttırmaları gerekiyor. Bu açıdan da bir düşünce değişikliğine, düşünce devrimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın doğrultusunda toplumsal olarak suyumuza sahip çıkarsak hep beraber sonuç alacağız gibi görünüyor.
1: Çok teşekkür ederiz Dursun Bey, programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
0: Rica ederim.
1: Doğa konuşmalarında bugün Ulusal Su Planı'nı, mevcuttaki durumu ve neler yapılabileceğini Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'la konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. Bugün Kılıçdaroğlu ve Özel'den ard arda açıklamalar geldi. Ayrıntıları ana haberde olacak. Gülistan doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Az sonra paylaşacağız. İran'ın başkenti Tahran bugün de hareketliydi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma için diplomatik çabalar devam ediyor. Taraflardan anlaşmanın yakın olduğu sinyalleri geldi. Ayrıntıları aktaracağız. Ve Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de bir yandan siliniyor. Son durum birazdan ana haber de olacak. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Siyasetteki sıcak gündemle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu günü ofisinde geçirmişti. Şu saat itibariyle orada da bir hareketlilik var. Peki Kılıçdaroğlu cephesinde durum ne? Hemen Özden Erkuş'a bağlanalım. Ofisin önünden son durumu aktaracak. Özden.
2: Evet, ofisin önündeyiz ve şu anda da aslında bir süredir beklediğimiz gerçekleşecek gibi görünüyor. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14'ten bu yana burada ofisinde devam ettirdiği mesaisini tamamlamasını bekliyoruz. Önce araçlar geldi, koruma araçları geldi. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu hemen arkamdaki ofisin otoparkından aracıyla birlikte çıkacak ve buradan ayrılacak. Bu çıkışında, yani akşam ayrılırken herhangi bir açıklama yapmasını beklemiyoruz Korhan. Çünkü bugün beklenen açıklamasını buraya gelmeden önce saatler 14'e yaklaşırken evinden ayrılırken yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve beklenen bir açıklamaydı bu. Ne söyleyeceği de çok merak ediliyordu. Özellikle Özgür Özel'den beklediği telefonla ilişkin ifadeleri bugün gün boyunca çok konuşuldu. Öte yandan Özgür Özel'in grup başkanı olarak belirlenmesine ilişkin gelişmeyi de hemen o açıklamasının başında değerlendirdi ve Özgür Özel'i tebrik ettiğini söyledi. Ardından da kendisinden bir telefon beklediğini söyledi. Bunun sebebi olaraksa dünkü görüşmeyi hatırlattı. Dün Özgür Özel bana arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ifadesini kullanmıştı. Ancak bu görüşme henüz gerçekleşmedi diyerek bu beklentisini dile getirdi. Ama hemen söyleyelim, bu beklenti bugün için karşılanmış değil. Çünkü Özgür Özel de arayacağına ilişkin bir ifadede bulunmadı bugünkü açıklamasında. Bugünün önemli gelişmelerinden bilindiği üzere biri Özgür Özel'in de CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği o toplantıydı. O toplantıda Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olarak oylama sonucunda bir kez daha belirlendi ki az önce de söylemiştim, Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeyi Özgür Özel'i tebrik ederek değerlendirdi. Tabii Özgür Özel'in seçilmiş genel başkanım aynı zamanda grup başkanıyım açıklaması da vardı bugün ve grup toplantılarında yapacağını söyledi. İşte bunun hemen ardından da Kılıçdaroğlu cephesinden bir hamle geldi. O hamle de şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla, mutlak butlan kararını veren mahkemenin kararıyla CHP Genel Başkanı olduğuna ilişkin belge ve bilgi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildi. Mahkeme kararıyla birlikte bunu tabii bir hamle olarak da değerlendirmek gerekir. İşte şu anda sizler de izliyorsunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makam aracıyla buradan ayrılıyor. Tabii onu burada bekleyen Kılıçdaroğlu taraftarlarında sloganlar attığını görüyoruz. Ve işte şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, sizlerin de izlediği gibi, onu taşıyan makam aracı genel merkezden ayrılıyor. Bize verilen bilgi, konutuna gittiği yönünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii yarın bu mesai nasıl devam edecek? Şu aşamada bir bilgi paylaşılmış değil ama yarın da benzer şekilde yine konutunda da görüşmeler yapması, gerekirse de ofisine dönüp yine çalışması beklenecektir. Kuşkusuz bu önemli günler devam ederken. Bir not daha aktaralım Özgür Özel'e ilişkin. Özgür Özel'le ilgili olarak ki bugün grup başkanı olarak belirlendiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde de Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna ilişkin bir ibare Özgür Özel'e ayrılan sayfada kullanılmış durumda. Dün bazı icraatları olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilindiği üzere. Öncelikle icra memurları mutlak mutlan kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmişlerdi. Ardından Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletti. Yine sosyal medya hesabına CHP Genel Başkanı ifadesi eklendi. Bunun yanı sıra YSK'daki CHP temsilcisinin görevi sonlandırıldı. Bugün de az önce belirttiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna ilişkin belge mahkeme kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiş oldu. Gelelim bugünkü ofisteki mesaisine ilişkin ayrıntılara. Yine dün olduğu gibi çok sayıda milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafında olan milletvekilleri buradaydı. Bazıları evinde onu karşıladı. Bazıları ise şu anda hemen önünde yayın yaptığımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldiler. Mahir Polat, Deniz Demir, Engin Altay gibi isimler, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç, Orhan Sarıbal gibi isimler, Hasan Öztürkmen ki disiplin kuruluna sevk edilen bir isimdi. Mutlak mutlan kararını destekleyen bir açıklama yaptığı için bunlar ofise gelen isimlerdi. Gün boyunca da özellikle eski milletvekillerinin de geldiği bir dizi görüşmenin gerçekleştiğini söyleyelim. Faik Öztürak ve Bülent Kuşoğlu dikkat çekici isimler. Çünkü bunlar eski yönetimin bilindiği üzere ekonomi kurmayları. Bu çerçevede onlarla yaptığı görüşmenin de ilerleyen günlerde sonuçlarının olabileceğine ilişkin değerlendirmeler olduğunu da belirtmek gerekir. Bir not daha, Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı, il ve ilçe başkanlarının görevden alınacağına ilişkin bazı iddialar var. Bu iddialar bu aşamada doğru değil açıklaması yaptı. Bunu da aktarmamız gerekir. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara, o açıklamaların satır başlarına. İşte o açıklamalar da şimdi ekranda.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
3: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
4: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
3: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir.
4: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özellikle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
5: Bugün Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de kameralar karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim şeklinde bir çağrıda bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
6: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
7: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
6: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
7: Özgür Özel meclise haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Mecliste Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya direnmeye devam edeceğiz. Polis soruyla bizi çıkartırlarsa mecliste çalışırız dedi.
6: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
7: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekili katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
5: CHP'de gelişmeler özetle böyleydi. Şimdi daha fazla ayrıntı için CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Özgür Akbaş yayına hazır. CHP'de toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Bir yandan da Özel'den CHP Grup Başkanlığı hamlesi geldi. Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'de neler konuşuluyor, nasıl bir yol izlenecek, Özgür Akbaş aktaracak.
8: Mutlak buttan kriziyle sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle genel merkez noktasında Özgür Özel ve kurmayları toplantı üstüne toplantı gerçekleştiriyorlar. Dünden bu yana tabii şunu da belirtelim, nöbetleri de devam ediyor. Yani genel merkezi terk etmiyorlar. Gece burada kalıyorlar ve bayram süresince burada kalacaklarında bizzat Özgür Özel bunu ifade etti. Bugünkü toplantılar bir hayli önemliydi. Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir araya geldi Özgür Özel. Onların desteğini aldı. Sadece onların değil, biri de kapalı grup toplantısı yaptı. Ve orada da milletvekillerinin desteğini aldı. Yani hem Büyükşehir Belediye Başkanları'nın, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, 12 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hem de milletvekillerinin güvenini alması Özgür Özel açısından oldukça önemliydi. Bir anlamda milletvekillerinin güvenini bir anlamda tazelemiş oldu. 96 milletvekili katıldı. Sadece bir tanesi geçersiz oy verdi ama 15 milletvekili de telefonla desteğini açıkladığını ifade ediyorlar. 138 milletvekili bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Buradan bakıldığında 28 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket ettiğini söylemek çok da yanlış olmaz sanki, ama tabii ilerleyen süreçte saflar daha da netleşecektir. Durum ama böyle. Bunun dışında şu sıralarda parti meclisi toplantısı var. Bir ara verildi. Barolar Birliği Başkanı buradaydı. O da Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Parti meclisi toplantısı sürecek. Parti meclisi toplantısında da bir durum değerlendirmesi yapılıyor. Tabii en çok merak edilen konu şu: Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? Bunun yol haritası şekillendirilmeye çalışılıyor. Onlardan birincisi ve en önceliklisi kurultay çağrısı yapmak. Zaten kurultayın toplanmasını istiyor Özgür Özel ve ekibi. Hatta işte Kılıçdaroğlu'nun da bir an önce kurultay toplanmasını istediğini bugün net bir sözle ifade etti. 40 gün içinde kurultayın toplanmasını istiyoruz dedi ki bu krizi aşabilmek adına. Ama eğer Kılıçdaroğlu o kurultayı toplamazsa ne olacak peki? İşte bunun için bir formül var. O formüllerden bir tanesi delegelerin imzasını toplamak. hem 38. olağan kurultayda hem 39. olağan kurultayda oy kullanan tüm delegelerden imza toplama süreci başlatılacak ve onlardan imzalar toplandıktan sonra o imzalar mahkeme tarafından genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilecek ve 45 gün içinde kurultaya gidilmesi istenecek. Bunun dışında eğer Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplarsa, ki o parti meclisi 25-26 Temmuz 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultayında seçilmiş parti meclisi. O parti meclisinden de sadece 58 isim bulunuyor. Yedekleriyle tamamlanmasına rağmen 58 isim olacak. Eğer Kılıçdaroğlu bu isimleri toplarsa, bir parti meclisi toplantısı yaparsa, o toplantıda da Özgür Özel'i destekleyen isimler bir kurultay çağrısı yapılmasını isteyecek. Orada da salt çoğunluk gerekiyor. İşte ikinci formülde böyle devreye girecek. Bir formül daha var. O da tüzüğün 24. maddesi, parti meclisi üyelerinin istifa ettirilmesi, o sayede kurultaya götürülmesi partinin ve o kurultayda bir genel başkan, seçimli genel başkanın da o kurultay maddesi olarak konulması çabası. Böyle bir üç formüllü bir yol haritası şekillenmiş durumda. Bugün parti meclisinde de bunlar konuşuluyor. Kapalı grup toplantısında da milletvekilleriyle bunlar değerlendirildi. Yeni parti olur mu? Bu çokça konuşulan, çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Bu yeni parti konusunu bugün iki milletvekili kapalı grup toplantısında ifade ettiler. Alternatif yollar geliştirmek gerektiğini söylediler. Yeni parti sürecinin aralanması gerektiğini ifade ettiler. Ancak bu sözlere CHP'nin mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel karşı çıktı, tepki gösterdi. Biz sonuna kadar genel merkezde direneceğiz dedi. Eğer kolluk kuvvetleri bizi buradan çıkartırsa bu kez meclise gideceğiz. Meclisteki makamlarımıza bu direnişi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Yani şimdilik gündemde yeni parti yok ama bir an önce kurultayı toplamak için bir hamle yapacak Özgür Özel ve arkadaşları. Korhan.
5: Özgür Akbaş aktardı. Devam edelim. Günün önemli gelişmelerinden biri var sırada. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca, maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Alim Karaca özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hemen hastaneye gitti. Başkan hakkında bilgi aldı. Endişe edecek bir durum yok dedi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli aranıyor. Bültenin başında özetlerde bahsetmiştik. Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş, dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
9: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
4: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan Dokun soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
9: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
4: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
9: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
4: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
5: İran'ın başkenti Tahran bugün de hareketliydi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzlaşma için diplomatik çabalar devam ediyor. Tahran bugün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'i ağırladı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali, önemli bir aşama tabii, anlaşmanın imzalaması yakın mı? Nedir gelişmeler Tahran'dan?
10: Orhan, olası bir anlaşma için bir taslak metin üzerinde hazırlıklar yapıldığı bilgisi var. Tahran yönetimi de son yapılan açıklamalarda bunu teyit ediyor ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ihtilafların azaltıldığını söyledi. Her ne kadar olası bir anlaşma için hem uzak hem de yakın değerlendirmesini yapsa da görüş ayrılıklarında bir yakınlaşmanın olduğunu söyledi ve bir mutabakat üzerinde hazırlanıldığı bilgisini de paylaştı ve bu hazırlıklarda da artık nihai noktaya gelindiğini söyledi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'daydı. Katar'dan da özel bir heyet ABD ile koordinasyon içerisinde Tahran'a gelmişti ve burada bir mutabakat metni üzerinde tarafların uzlaşmaya yakın olduğu yorumları geldi. İran Dışişleri Sözcüsü de hazırlanan mutabakat metni içerisinde Tahran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılmasının da yer aldığını söyledi. Yine uluslararası ajanslarda ateşkesin 30 ila 60 günlük bir süre daha uzatılması yorumları geliyordu. Dışişleri Sözcüsü mutabakat metninde bu sürelerin de yer aldığını söyledi. 30 ila 60 günlük bir süreden bahsediliyor ateşkesin uzatılacağı yönünde ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'dayken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Galibaf ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi ve bu noktada da ABD ile İran arasındaki ihtilaflı konularda bir yakınlaşmanın olduğu ve bir uzlaşı noktasında mutabakat metninin paylaşılabileceği yorumları geldi. Bu mutabakat metni içerisinde peki neler yer alıyor Tahran yönetimi açısından? Savaşın sona ermesi, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının sona erdirilmesi, Hürmüz'ün açılması ve ABD güçlerinin İran'a karşı bölgeye getirmiş olduğu askeri yığınağı ve askeri güçlerini geri çekmesi bu mutabakat metni içerisinde yer alacağı ifade ediliyor İran kaynakları tarafından. Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a bir mesaj gönderdi. Bu mesajında Hizbullah'a desteğin süreceği mesajını verdi Dışişleri Bakanı ve İran ile ABD arasında bir anlaşma olacaksa Lübnan ateşkesinin de buna dahil edileceği yönünde bir mesajdı bu İran Dışişleri Bakanı'ndan. Öte taraftan da İran'ın nükleer programında, nükleer materyallerinde uranyum zenginleştirme oranını %3.6'nın üzerinde 10 yıl boyunca askıya alacağı noktasında bir iddia paylaşılmıştı. İran kaynakları az önce buna bir yalanlama getirdi. İlk etapta mutabakata sağlandıktan sonra 30 ila 60 günlük sürenin ardından nükleer konunun, uranyum stoklarının ve zenginleştirme faaliyetinin 60 gün sonra ancak müzakere edileceği değerlendirmesini yapıyor Tahran yönetimi. Burada tabii taraflar anlaşmış olmuyor Korhan. Sadece yeni bir müzakere faslının başlaması için ön mutabakatın sağlanması bekleniyor. ABD cephesinden de ilk değerlendirmeler var. Trump ilk yaptığı değerlendirmede bu konuyu danışmanları ile görüşeceği bilgisini paylaştı ve pazar gününe kadar da değerlendirmesini, kararını ilan edeceğini söyledi ve bu konuda savaşa da geri dönebileceğini ve bir anlaşma yoluna gidebileceği noktasında da bir sinyal verdi. Trump bölge ve körfez ülkeleri liderleriyle de önümüzdeki saatlerde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor Korhan.
5: Ali Çabuk Tahran'dan bildirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması liman kentlerindeki İran halkını da olumsuz etkiliyor. Bender Abbas'ta halk bir yandan Tahran'ın politikasına destek verirken öte yandan Boğaz'ın bir an önce açılmasını bekliyor.
4: Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki liman şehri Bender Abbas'tan. Bender Abbas, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan en çok etkilenen yerlerden biri.
11: Satışlarımız çok düştü. Çünkü insanlarda para yok. Çünkü savaş var.
4: Şehirde sokaklar hareketli. Marketler ve restoranlar gece geç saatlere kadar açık.
12: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yarattığı ekonomik baskıdan dolayı son derece üzgünüm. Limanlarda çalışanların neredeyse tamamı şu anda işsiz. Boğaz yeniden açıldığında ekonomi düzelecektir.
4: Hürmüz Boğazı'nın kapanması Bender Abbas'ta yaşayanları da etkiliyor. Kimi Tahran'ın doğru yaptığını düşünüyor, kimi Boğaz'ın bir an evvel açılmasını istiyor.
13: Boğaz'ın kapalı olması iyi bir şey. Çalışma koşulları ve işler durgun ama İran üstünlüğü ele geçirdi.
12: Umarım bir anlaşmaya varılır ve Boğaz en kısa sürede yeniden açılır. Umarım koşullar normale döner, insanlar tekrar rahat yaşayabilir. Üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. İnsanlar acı çekiyor. Ne olursa olsun bu savaşın yükü İran veya Amerika Birleşik Devletleri'nden çok halkın omuzlarına düştü. Ne olursa olsun bir anlaşmaya varılması ve savaşın sona ermesi daha iyi olur.
4: Bender Abbas'ta yaşayanlar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma olacağına dair umutlu değil.
14: Dürüst olmak gerekirse bu koşullar altında herhangi bir anlaşmaya varılacağından şüpheliyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam taviz istiyor ve İran bu kadar kolay taviz vermeyecek. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'dan uranyum zenginleştirmeyi tamamen almak istiyorlar. Ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tür tavizler vermeye istekli olduğundan şüpheliyim.
5: Orta Doğu gündemiyle devam ediyoruz. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Şimdi bir canlı bağlantıyla daha fazla ayrıntı alacağız. Fransa'nın bu kararında Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Melike Şahin arkadaşımız Tel Aviv'den yayına hazır. Melike, Fransız bakanın verdiği mesajlar nelerdi?
15: Korhan, İsrail'le aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanının küresel sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi dünyada çok konuşulmuştu. Tepkiler hala gelmeye devam ediyor ve bugün aslında somut bir adım atıldı ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir Fransa topraklarına giremeyecek, girişi yasaklandı. Fransız bakan şöyle açıkladı. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına, üstelik bir kamu görevlisi tarafından kabul edemeyiz, tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddet teşvik eden uzun ve şok edici beyan ve eylemin devamıdır ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Fransız bakan Avrupa Birliği'ne de bir çağrıda bulundu ve Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasını istedi. İsrailli bakan Ben-Gvir hakkında daha önce İtalya'da benzer bir talepte bulunmuştu. Avrupa Birliği normlarına göre kuralların uygulanması gerektiğini söylemişti. Şimdi Fransız bakandan da aynı tepki geldi. 37 Fransız aktivist vardı küresel sumut filosu içinde ki biraz hatırlatacak olursak pazartesi ve salı günü 428 aktivistin toplamda yer aldığı sumut filosuna yönelik İsrail askerlerinin müdahalesi olmuştu. Ardından da 85'i Türk 428 aktivist Aşdod limanında alıkonulmuşlardı. Bu alıkonuldukları alanda İsrailli bakan Ben-Gvir'in bir video paylaşımı oldu. Kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve o videoda kendisinin bizzat bir bakan olarak aslında aktivistlere kötü muamelesi gözler önüne serilmiş oldu. Hem aşağılayıcı tutumu hem kötü muamele yapılmasını askerlere teşvik edici davranışları görüldü. Orada aktivistler yüzüstü yatırılmış plastik kelepçelerle bazıları ters kelepçeli halde tutulmuşlardı. İsrail'in milli marşı dinletilmiş ve kötü muameleye maruz kalmışlardı. Ardından da yoğun bir şekilde 44 farklı ülkenin aktivisti yer alıyordu. Kendi vatandaşı olan her ülke duruma tepki göstermiş ve büyükelçilerinden izahat istemişlerdi. Ardından da böyle tepkiler de gelmeye devam ediyor. Perşembe günü Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin girişimiyle buraya 3 uçak gönderildi ve aktivistlerin tamamı önce İstanbul'a götürüldü. Ardından da oradan ülkelerine erişmeleri, ulaşmaları sağlandı. Yeniden hatırlatacak olursak küresel sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi ifşa eden İsrailli bakan Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girişi yasaklanmış durumda.
5: Melike Şahin Tel Aviv'den aktardı. Tekrar ülke gündemine döneceğiz. Yeni bir gelişme var yine CHP ile ilgili. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. 38. olağan kurultayda
1: delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı ve 7 ilde 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi şüphelilerden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Evrak ve dijital materyallere de el koyuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
16: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
16: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Türk milletinin kardeşlik projesidir.
4: Geçtiğimiz günlerde süreçte yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu çıkışı yapan MHP lideri sürecin hızlanması mesajı verdi.
16: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
4: Bahçeli Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. MHP Genel Başkanı bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır dedi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi.
14: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
1: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti.
4: Cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiler. Yakalanmamak için cesedin yerini değiştirdiler. Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili 23 zanlı tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Ancak baba Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir şeye şahit oldu. Ardından darbe edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
17: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
4: Tümgeneral rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Ethem Büyükışık oğlunun intihar ettiğine inanmadı. 8 yıl boyunca bir dedektif gibi iz sürdü. Adalet Bakanlığı da aynı Gülistan Doku gibi bu dosyanın da yeniden açılmasını sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 8 yıl sonra 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor. Tutuklananlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan ve şimdi Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapan İsmail Yalçın da var. Ayrıca şirketin sahipleri Mehmet Taylan Tanyer'le bir bölümü emekli olan 8 de polis bulunuyor. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalancı tanıklıkla suçlanıyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti. Şüphelilerin cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiği, cesedin yerini değiştirdiği ortaya çıktı.
5: Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de yavaş yavaş siliniyor. Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarına neden oldu.
4: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'di. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
18: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
4: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve işyerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, 2 köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
5: Ankara'da öğlen saatlerinden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman trafikte aksamalar da yaşandı. Şaşmaz Otosanayi sitesinde ise bazı işyerlerinde su baskınları oldu. Dükkanların önündeki yolda oluşan birikintiler nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Başkentten başka bir haber vereceğiz. Ankara'da bir kamyon üst geçide hem de damperi açık bir şekilde çarptı. Kazada üst geçit yıkıldı ve 3 kişi de yaralandı. Görüntüyü izliyoruz. Damperi açık kamyon bir anda
1: şiddetli bir şekilde üst geçide çarpıyor, üst geçitte aşağı yıkılıyor. Tam olarak Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde yaşandı kaza. Kazanın ardından ekipler olay yerine sevk edildi, güvenlik önlemi alındı ve üst geçidin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Tekrar izliyoruz görüntüyü. Damperi açık bir şekilde üst geçide hızla çarpıyor kamyon ve üst geçidin böyle yıkılmasına neden oluyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde de peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada toplamda 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
4: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
19: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
4: Kaza Giresun Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Kazada Yıldız ailesinden 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda sebze yüklü tır Nurdağ Başpınar viyadüğünde bir otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkıp 30 metre yüksekten aşağı düştü. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Antalya Kumluca'da da bir motosiklet kavşakta belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ve arkadaşı 17 yaşındaki Bekir Sarp da hayatını kaybetti.
1: 9 günlük tatil nedeniyle hem yollarda kazalar oluyor hem de yollarda yoğunluk yaşanıyor. Tem otoyolu başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında yine yoğunluk yaşandı. Tatil merkezlerinin girişlerinde de araç kuyrukları oluştu.
4: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul-Tekirdağ karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
1: 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda artan yolcu talebini karşılamak için toplam 1506 ilave uçuş planlandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
4: Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yollarında ilave seferler düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirtti.
20: Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı.
4: Uraloğlu planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini duyurdu. Özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını söyledi. Havayollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini belirten Uraloğlu, yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek ifadesini kullandı.
5: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği de başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık, şeker, çikolata ve lokum almayı tercih etti. Peki fiyatlar nasıldı? En çok hangi ürünler tercih edildi?
0: Bayrama lokum, bayrama, bayrama lokum, bayrama.
4: Çarşı pazar hareketlendi. Alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
21: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
22: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
23: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de.
0: Vay vay vay vay vay vay vay.
4: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
24: En çok fındıklı, fıstıklı. Onları tercih ediyorlar. Fiyatı 700'den başlıyor 1600'e kadar. Çok kaliteli bir şey isteyen 1600'dür. İkinci kalite falan isteyen varsa da 700-800 değişiyor. Normal şekerleme var. Bir de o camlı olan var. Kahveli, kakaolu falan. Onlar çok tercih ediyorlar. Fiyatı 280 lira.
25: Al şale, al şale, al şale.
4: Lokumlarda ise daha çok fındıklı ve Antep fıstıklı olanlar tercih ediliyor.
26: Antep fıstıklı var efendim, kilosu 450 lira. Duble Antep fıstıklar var, kilosu 600 lira efendim. Geçen yıl olan %10, %20 en fazla öyle söyleyeyim. %20 zam geldi efendim.
4: Alışveriş yoğunluğunun Arefe günü artması bekleniyor.
5: İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım Hull City oldu. Wembley Stadyumundaki karar karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City rakibi Middlesbrough'u 1-0 yenmeyi başardı. Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alacağız. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, sen gün içerisinde oradan yine yayınlar yaptın. Çok renkli bir atmosfer var demiştin. Taraftarlar formalarını giymişti. Güzel bir hava vardı. Nasıl bir maç gerçekleşti? Maçtan sonra neler yaşandı? Neler aktarırsın? Hull City'nin Süper Lig'e çıkmasının ardından.
27: Koran, gerçekten de çok renkli görüntüler vardı. Öncelikle şunu söylemeliyim. Hull City bayraklarıyla birlikte Türk bayrakları birlikte sallandı bugün Wembley'de. Hem Wembley Stadyumu'nun etrafında hem de maç sırasında bu anlara sıklıkla tanık olduk. Ve Hull City tarihi bir karşılaşmanın ardından Premier Lig'e yükseldi. Championship playoff finaliydi. Middlesbrough'a karşı oynadı ve 90+5. dakikada McBurnley'nin attığı golle 1-0 mağlup etti rakibini ve tam 9 yıl aradan sonra tekrar Premier Lig'e yükseldi. Tabii Britanya medyası çok büyük ilgi gösterdi bu finale. Çünkü bu son saniye golünü Wembley tarihinin en dramatik anlarından birisi olarak nitelendirdiler. Bu haliyle BBC Sport'ta küllerinden doğuş hikayesi başlığı atıldı. Ve Hull City'nin sadece bir yıl önce Lig 1'a yani 3. lige düşmekten avaraj farkıyla kurtulduğu hatırlatıldı. Ve takımın 12 ay içerisinde 3. lig kıyısından Premier Lig'e taşınmasını da İngiliz futbol tarihinin en büyük geri dönüş hikayelerinden birisi olarak değerlendirdiler. Şunu da belirtelim, bu final karşılaşmasının kazananı Hull City olduğu Premier Lig'e çıktı ve çıkmasının karşılığında 205 milyon poundluk dev bir ödülün de sahibi oldu. Tabii bu haliyle ekonomi ve spor basını bu maçın dünya futbolunun en pahalı tek maçı olduğunu söylediler yaptıkları haberlerde.

0: çıktı. Acun Ilıcalı çok yoğun bir ekiple gelmişti. Türkiye'den çok fazla insan getirmişti karşılaşmaya. Oldukça heyecanlıydı ve karşılaşma sonrasında o da Türk bayrağıyla sahaya indi ve Wembley Stadyumunda Türk bayrağıyla tur attı. Taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve çok sıcak, çok samimi görüntüler ortaya çıktı. Ama hiç şüphe yok ki ada basınının da vurguladığı gibi Wembley'deki bu tarihi finalde en çok dikkat çeken an hiç şüphe yok ki Hull City bayraklarıyla birlikte İngilizlerin elinde yükselen Türk bayraklarıydı. Koran.
1: Gökhan Bozkurt aktardı ve Gökhan'ın bu bağlantısıyla birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. NTV yayını Burak Özcan'la Yakın Plan programıyla devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: ve hayat var. Hayat var.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde milyonlar yine yollara düştü. Şehirler arası yollarda yoğunluk başladı. Yola çıkmadan dikkat edilmesi gerekenler neler? Araç bakımında hangi hususlar atlanmamalı? Sorunsuz bir yolculuk için sürücüler ne yapmalı? Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe anlattı.
2: Klasik olarak araçların bakımından bahsetmek lazım. Uzun yola çıkacak araçların hem teknik aksamı, hem yürüyen aksamı, hem motor yağ, fren hidrolikleri gibi, elektrik aksamı gibi birçok konudan, lastiklerden bir bakımından genel olarak haberdar olmak zorundayız. Bunun haricinde uzun yolda, özellikle bayrama yakın günlerde ve bayram günlerinde başınıza gelebilecek herhangi bir hasarı ya da problemi hem tamir ettirmek hem de güvenli şekilde ulaşıma devam edebilmek çok kolay olmayacaktır. Ayrıca daha da fazla maliyetli olabilir, unutulmamalıdır.
1: Sürücüler acaba nasıl bir ön hazırlık yapmalı? Uyku, yemek bazen önemli olabiliyor.
2: Evet, konu sürücüye geldiğinde tamamen klişeleşmiş konulardan çıkararak bir üçgen düşünmek zorundayız. Ev, iş, yol. Şimdi biz üçgenler içinde yaşıyoruz. Şimdi bir bayrama geldik. Tatil, bayram, yol gibi düşünebiliriz bu sefer de. Mantık olarak şunu konuşmak zorundayız. Artık hız limitlerine uyun. Takip mesafesine dikkat edin. Yağmurlu havalarda hızınızı düşürün. Hep klişe olarak insanlar da buna hafıza ya da belli idrak konusunda odak kalamadıkları için biz şuna söylüyoruz. Şöyle bir davranış olarak

0: ben, benim aracım, benim davranışlarım. Eğer böyle bir motto olursa trafikte üçüncü şahısların ya da başkalarının yapacağı hataları ve riskleri görerek önlem alabilme imkanınız olur diyoruz.
1: Akan yolda 9-10 saat araba kullanmaktansa 9-10 saat trafikte bekleyerek araba kullanmak daha yorucu oluyor. Trafikte beklerken daha az yorulmanın önüne geçmek için bir yol var mı sizce? Ne dersiniz? Yani bir sürücü bu kadar trafikte beklerken, arabada beklerken nasıl kendini rahatlatabilir mesela?
0: Aslında bu genel olarak yola çıkmadan evvel kurgulamamız gereken bir seyahat yönetim planı. Tam adıyla seyahat yönetim planı diyoruz biz buna. Kaç kilometrelik bir yol gideceksiniz, tahmini kaç saatte varacaksınız ve ortalama günün hangi saatlerinde yolda olmanız lazım? Bu bir düşünce ve matematik kuralıdır. Bunu yapmak zorundayız. Ama diğer taraftan da teknolojiyi kullanarak navigasyon cihazlarıyla bulunduğunuz yoldaki bir kaza, yol çalışması gibi bir şeyler var mı? Bakıp aslında yolu planlamak lazım. Bizim en önemli anlattığımız konulardan biri bu bayramda özel, hatta neredeyse ilk defa söylediğimiz cümlelerden biri. Şunu hatırlayın lütfen. 7-8 saatlik yolu bir kere de gitmek çok tehlikeli ve çok riskli olacaktır. O yüzden biz diyoruz ki kural 1. Önce 1. molaya kadar otomobil kullanmayı düşünün. Evinizden çıktınız, çocuklar, aile, bagaj doldurdunuz ve yola çıkmaya hazırsınız. Çıktınız, kural 1 otele ya da köye varmak değil, ulaşılması gereken ilk mola yeri. Yani ilk molaya kadar otomobil sürmeyi deneyin. İlk molayı verdiniz. Okey, şimdi kaç kilometre gideceksiniz? Yolda bir kaza, yol çalışması var mı? Tahmini kaç saat sürer? İkinci hedef, ikinci molaya ulaşabilmek. Ortalama 700 kilometre bir güzergah ile hareket ediyorsanız, 3 moladan aşağı bunu yapmayın. 2,5-3 saatte bir mola vererek hem bedeninizi hem aracın içindekileri dinlendirin, hem zihninizi yeniden konsantre edin. Böylelikle belki sosyal medyadan da ya da navigasyondan da yolun genel durumunu öğreneceksiniz.
1: Sene başından beri cezalarda ciddi bir değişikliğe gidildi ve siz de aslında bundan umutlu olduğunuzu da belirtmiştiniz. Herhangi bir gözleminiz oldu mu bu konuda olumlu anlamda? Yani trafik kazalarında mesela bir düşüş görüyor muyuz ya da sürücülerden olumlu bir geri dönüş alıyor muyuz ya da olumsuz da tabii ki olabilir. Ne dersiniz? Cezalar nasıl etkiledi?
0: Birkaç boyutu var. Bundan olumlu olarak evet olması gereken de diyenler var. Hayır, bu cezalar çok yüksek, bu kadar korkunç cezalar olamaz. Ama genel olarak baktığımızda ülkemizin Avrupa Birliği standardındaki yol güvenliğine ve genel trafik kazalarını önleme kurallarına uyabilmek, sürdürülebilir trafik emniyeti için başka çaremiz zaten yoktu. Çünkü bir tarafta motosikletliler var, ticari olarak kullanıyorlar, hususi olarak kullanıyorlar ve bir kanuna bağlı değilmiş gibi davranıyorlar. Bir tarafta bayram olmasına rağmen şehirler arası otobüs, şehirler arası tır sürücüleri hayatlarına devam ediyorlar, yaşamlarına devam ediyorlar. Bizler de çok kilometre yapmayan, otomobiliyle bir bayramda yazın seyahate çıkan insanlar olarak düşündüğümüzde trafik kuralına uymamanın bir cezası olmalı ki trafik disiplinini hepimiz açısından sağlayalım, ortak yaşam alanı olduğunu unutmayalım. Trafikte herkes kendi aracını kullanır ama risk başkasının hatasıyla da oluşur. Bunu unutmamak gerekir. Fakat bizim önemli konularımızdan biri hızınızı değil öngörünüzü arttırın diyorum. Çünkü kaza çoğu zaman ani değil ihmalin birikmiş halidir. Telefonlara gelecek bayram bildirimleri geçer gider unutulur ama risk kalır. Muhakkak o riskin içinde kalın. Sürücülük direksiyon hakimiyeti değil davranış kontrolüdür. Deneyim bazen güven değil gereksiz cesaret üretir. Kazasız günler diyoruz.
1: Yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe NTV Radyo'daydı.
2: Hava durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece. Hava durumu.
3: Burası NTV Radyo.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'ye Yakın Plan'a hoş geldiniz. Ankara'da mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve arkadaşlarının bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile mahkeme tarafından genel başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ofis arasındaki mesafe yaklaşık 10 dakika. Ancak son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede konumlanması gerektiği, siyaseten nasıl bir yol izleyeceği ve elbette partiyi kimin yöneteceği konusunda bu taraflar arasındaki mesafe gitgide açılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla adımlar atmaya başladı. Bugün ilk kez kameralar karşısına çıktı ve milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilen Özgür Özel'i yeni görevini tebrik ediyorum diyerek kutladı. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır, kuruluş kodlarına döneceğiz dedi. Özgür Özel ise hem 110 milletvekilinin hem Büyükşehir Belediye Başkanlarının desteğini aldı bugün. Konuşmasında da bir an önce kurultaya gidilmesi gerektiğine dair görüşünü yineledi. Türk siyasi tarihi açısından daha önce eşine rastlamadığımız günlerden geçiyoruz. Bundan sonra ne olacağına dair de tabii pek çok soru işareti var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla ilgili alınan mutlak butlan kararının ardından yaşanan tüm gelişmeleri ve önümüzdeki günlerin bize neler getirebileceğini bu akşam Yakın Plan'da konuklarımızla değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda akademisyen, yazar, Doktor Ufuk Uras bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
1: Sayın Aktaş.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve Ankara stüdyomuzda da Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizlerle. Sayın Müderrisoğlu, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Ankara'dan selamlar. Stüdyodaki değerli konuklara da iyi yayınlar diliyorum aracılığınızda.
1: Sağ olun efendim. Sizle başlayalım. İlk turda bir genel değerlendirmeleri alacağım. Yani siz de tabii yakından takip ediyorsunuz Ankara kulislerinin neler olduğunu. Şimdi ne oluyor? Sizce iş nereye doğru gidiyor? Yani bir tarafta uzlaşı çağrıları var. Bir tarafta sanki taraflar arasındaki mesafe açılıyor gibi gözüküyor. Sizin beklentiniz ne önümüzdeki günlere dair?
3: Aslında mesafe hiçbir zaman kapanmamıştı. Ben mutlak butlan da artık mutlak buhran çizgisi arasında bir dengelenme arayışı görüyorum. Ama bunun hiç de kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Öncelikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı sıfatını yeniden kazanmış olması, yani 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda delege iradesinin fesata uğratıldığına ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında izlediği çizgiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin an itibariyle grup başkanı sıfatını taşıyan ve meclisteki künyede de bu şekilde yer alan Özgür Özel'in yaklaşım tarzları, iletişimi ve üslubu ve bundan sonraki süreci yönetimi konusunda çok belirgin farklılıkları olduğu anlaşılıyor. Öncelikle iki ismin birbirleriyle doğrudan telefon trafiğine ne zaman ve nasıl gireceği merak edilerek başladı. Ne demek bu? İşte aradım açmadı, aradım telefonu kapalıydı gibi, yani ancak ergen tavırla ifade edilebilecek siyasi olgunluğa ve toplumun beklentisine pek de yakışmayan bir iletişim biçimi ya da iletişimsizlik biçimiyle başladı süreç. Sonrasında bir telefon görüşmesi olduğu anlaşılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunun ipuçlarını verdi bugün ilk kez kameralar karşısına çıkarak. O görüşmeden sonra Özgür Bey'in kendisini onun ifadesiyle arkadaşlarla bir istişare edeceğim, danışacağım şeklinde bir yaklaşım tarzından sonra yeniden aramasını beklediğini, ancak böyle bir telefon gelmediğini ifade etti. Belli ki orada kurultayın zamanlamasıyla ilgili bir müzakere, belki de bir pazarlık oldu. Çünkü bugünkü açıklamalar aslında neyin nasıl gelişeceğini de büyük ölçüde netleştirmiş, belirlemiş oldu. Elbette siyasi arabulucular var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel gidişatı itibariyle bütünlüğünü koruması için mücadele verenler var. İki isim arasındaki yaklaşım farkının aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ile ilgili değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin girdiği yol ve köprüden önceki son çıkış olup olmadığına ilişkin ciddi bir tartışma, hatta endişeler var. Çünkü bu aynı zamanda acaba CHP bir bölünmeye gider mi gibi sorularla da birlikte değerlendiriliyor. Belli ki baba ocağı diye tanımladığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem fiziken hem de fiilen bırakmaya niyeti olmayan Ama bir yandan da hukuki durumu itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatını taşımayan Özgür Özel var. Parti şu an itibariyle işte mutlak mutlan kararını tanımadığını söyleyen ve bugün kendisini grup başkanı olarak seçtiren ya da grup başkanı seçilen Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden el çektirilip tutuklanan, iddianamesi hazırlanıp yargılanan Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri sıfatıyla aslında bugün yargı karşısında olan İmamoğlu ile birlikte kurduğu ittifakı sonuna kadar sürdürmeye de hazır ve açık olduğunu belirten bir Özgür Özel profili var. Yani konu aslında CHP üzerinden CHP'nin içinde bence ciddi bir ideolojik ayrılmayı ifade ediyor. Şöyle kritik bir hususu da görerek tamamlayayım müsaadenizle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayında başlayan, birkaç gün öncesinde farklı bir şekilde ama aynı temayla devam eden arınma, temizlenme ve ahlaki kodlarla ilgili çalışması var. Fakat şöyle bir ikilem görüyorum ben. Ahlaki üstünlüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması ve arınması bence son derece önemli bir husus. Ama Özgür Bey ve yanında konuşlananlar bakımından yargı eliyle siyasete müdahale ediliyor iddiasını da belki belirgin şekilde ileri sürerek ben seçilmiş genel başkanım kavramı üzerinden meşruiyet sağlamaya ya da meşruiyetini sağlamlaştırmaya çalışan o tabloyu da o kişisel açıklamaları da gördüğümüzde şu ortaya çıkıyor. İşte Özgür Özel'in genel başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun teknik direktörlüğüyle yerel seçimlerde bir başarı elde edilmişti. Bu başarı aslında ülkeyi yönetmeye talip olan bir bileşimin bir tür provası olacaktı ve buna müsaade edilmedi. Dolayısıyla bu işin ahlaki filan tartışması yok. Biz konjonktür olarak iktidarın ucundan yakalamıştık. Sadece bir zaman meselesiydi. O nedenle de bize bu fırsatı vermediler. Biz şimdi bu ahlaki tartışmalara filan girmeyelim. Yakaladığımız fırsatı işte siyasetin içinde yargının rolü üzerinden yeni bir tartışma ya da yine bir tartışmaya dönüştürelim. Bu da bize hem konjonktürel bir üstünlük sağlar. Sonrasında ahlaki kısmıyla ilgili tartışmaları yaparız ama şu anda işin siyasi tartışma kısmını ön plana çıkaralım. Hem tabanı hem kamuoyunu hem de uluslararası kamuoyunu buradan ikna etmeye devam edelim. Hele şu iktidara bir ulaşalım ki buna ulaşmamamız için bir yapı elinden geleni de ardına koymuyor gibi bir mantıkla ilerleyeceği anlaşılıyor. Ama Kemal Bey'in bu cümleyle tamamlayayım, biraz uzattım farkındayım, kusura bakmayın. Kemal Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık 14 yıllık yönetim tarzında gördük ki Kemal Bey çok soğukkanlı, sabırlı, süreçleri yayarak, konuları bölerek her birini kendi zamanlaması içinde çözmeye son derece yatkın. Bu yönüyle bakıldığında uygun zamanda kurultay Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşımı, bir an önce kurultay Özgür Özel yaklaşımı ama orada da ilginç bir durum ortaya çıktı. 40 gün içinde kurultay toplaması yönünde Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunurken Sayın Özel aslında fiilen, zımnen genel başkanlığını tanıdığını, onun genel başkanlığında bir kurultaya gidilebileceğine ilişkin eğer bir işaret gelirse o zaman görüşebileceğini ifade etti. Bu da aslında içinde bulunan durumun yaman çelişkisini ifade ediyor. Bir yandan mutlak mutlak kararını tanımıyorsunuz ama aynı zamanda o karara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyorsunuz. O da bir hukuki kurum, seçim hukuku ile ilgili kurum. Kendi içinde birçok çelişkiler dizisi var. Kabul edelim ki Türk siyasetinin de karşılaştığı özel ve özgün bir durum. Evet. Bunun yönetim biçimi de elbette epeyce bir çelişkiyi doğal olarak bünyesinde barındırıyor. Burada bakalım liderlik tarzıyla uzlaşma tarzı arasında nasıl bir ilişki biçimi kurulacak? Elbette Sayın Bahçeli'nin bu konudaki değerlendirmelerini de bu analize bir ara ekleriz. Evet. Teşekkür ediyorum ben bu giriş için, bana fırsat verdiğiniz için.
1: Sağ olun Okan Bey. Sayın Uras, şimdi Okan Müderrisoğlu da ifade etti. Yani Türk siyaseti açısından da özel bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Yani bir partiye mutlak mutlan kararı alınması bir partiyle ilgili daha önce gördüğümüz bir durum değil. Yani siz hem siyasetin akademi kısmında hem de doğrudan içinde bulunmuş bir kişi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Türk siyaseti açısından bu durumu?
2: Şu mutlak mutlan kararı tabii son derece üzüntü veriyor bütün yurttaşlarımıza bence. Çünkü siyasetin kendi doğal akışı üzerinden değil, hukuki süreçler üzerinden sonuçlanacak bir tasarım hali. son derece sıkıntılı ve bütün muhalefet partilerinin gösterdiği tepki de biraz bunun işareti. Ama keşke bütün bu süreçten önce burada farklı görüşlerin müzakere ile bu sorunları aşabilecekleri bir durum olsaydı. Yani bir tür deve kuşu politikası yerine. Şimdi bu ahlak tartışması çok gündeme geliyor. Biz ahlaksız mıyız, değiliz vesaire diye. Aslında Kemal Bey'in bu ahlak vurgusu bu tartışmalı kongrede yapılmıştı. Ve demişti ki Kemal Bey, ben bütün bunları niye ilk defa duyuyorum? Niye arkadaşlar benle burada başka konuşuyor? Bu olmaz diye başlayan ve devam eden bir süreç bu. Sorun şu, bu mutlak butlan kararı üzerine oluşan Okan Bey'in ifade ettiği gibi buhranı nasıl aşacağız? Şimdi uzlaşma olmazsa ne olacak sorusunun hakikaten yanıtı yok. Yani benim tahminim tabii ki bu mutlak butlan kararına neden olan delege yapısıyla bir seçim sürecine, kurultay sürecine Kemal Bey gitmek istemeyecektir ve yani belki de aşağıdan yukarı yeniden bir siyaset yeniden kurulacaktır. Bu niye istenmiyor? Burada bir orta yol bulunabilir mi meseleleri hakikaten önemli. Yani iki afilen iki ayrı cephe var. İki ayrı CHP var ve paralel yapılar siyasette her zaman paralize edici bir etki yaratır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve bir duygusal kopuş yaratır. Hani kendi tabanınızı tahkim edersiniz ama seçimleri belirleyen, o bizim gri alan dediğimiz seçmen kitlesini sizden büyük ölçüde uzaklaştırır. Dolayısıyla bu yol haritaları her neyse bunları ortaklaştırmak ve asgariyi de buluşmak lazım. Siyaset niçin yapılır? Bugün siyaseti niçin yapıyoruz? Bu ülkede bir arada yaşamı tahkim etmek için. Bir arada yaşayalım ama bir arada siyaset yapmayalım derse bir siyasi parti, burada bir inandırıcılık krizi olur. Hani CHP'nin ne güzel sloganı vardı ve var. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hep beraber mi olacağız? Yoksa bir bölüm diğer bölüme karşı pozisyon mu alacak? Bu hep beraber sloganını slogan olmaktan çıkarmak lazım. Hani Kemal Bey köklerimiz sağlam diyor ama yani bu kökler sağlamsa ağacı budarsınız. Ama kökler çürükse istediğiniz kadar ağacı budayın sonuç alamazsınız. Şimdi Türkiye bir şekilde seçim sattım haline giriyor. Yani tabii ki bu yıl olacağını ben de düşünmüyorum ama CHP'nin bu iş tartışması olurken hemen bayramın akabinde işte bir dizi yasal düzenleme olacak barış süreciyle ilgili. Muhtemelen anayasa değişikliği konusunda adımlar atılacak. Ve dezenflasyon politikaları konusunda bir yere varılacak ve seçmen buna göre karar verecek. Şu andaki ruh halini görüyoruz. Seçmen tepkisel. Ama unutmayın ki 1987 yılında siyasi yasaklar sürsün diye %49, 3 gün sonra yasaklar devam etsin gibi bir ayıbı savunan maalesef memleketimizin demokrasi kültürü açısından o %49 koşa koşa o siyasilere oy verdi. İyi ki de verdi. Yani siyasi yaşamın yasaklanması düşünülemez. Burada Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği feragat bir feraseti gerekli kılıyor. Ben gördüğüm kadarıyla Kemal Bey de bu geçiş sürecinin içerisinde böyle bir adaylık vesaire gibi bir konumda değil. Zeminin ortak bir şekilde tasarlanması ama bunun nasıl olacağı son derece önemli. Hani armut ağacın dibine düşermiş. Buradaki armut tırnak içinde armutlara baktığımızda yıllardır birlikte siyaset yapan kadrolar aslında birbirlerinden çok farklı değiller. Hani nedir ideolojik ayrılıklar falan diye baktığınızda onu da çok net göremiyoruz. Farklı CHP tasarımları olabilir. Hani moda deyimli müesses nizam deniyor ya, müesses nizamı Türkiye'deki müesses nizam diye almayın. dünyadaki küresel müesses nizam konusunda mesela pozisyonunuz ne olacak küresel güçler karşısında? Mesela ABD'deki seçim sonuçlarına yönelik beklentiler olacak mı? Müesses nizamın da adını koyalım. Müesses nizam 12 Eylül rejimidir. Bu 12 Eylül rejiminin herkes değişmesinden yanıdır da ne zaman gündeme gelse mutlaka bir takos koyma olabilir. Mesela bu 12 Eylül müesses nizamına karşı siyasi partiler yasası, seçim yasasına karşı bir irade oluşacak mı? Yoksa bizim bütün siyasi hayatımız temiz siyaset mücadelesiyle geçti. Evet. Temiz siyaset için kendimizi var ettik ama bu temenni olmaktan çıkmalı. Siyasi etik yasası, yerel yönetimlerdeki bu rant paylaşımlarını ortadan kaldıracak yasalar konusunda partilerimiz uzlaşacak mı? Yoksa bu husumet üzerinden sonuç alabilmek, husumet kültürü üzerinden sonuç alabilmek mümkün değil. Mutlaka bir pozitif siyasete geçmemiz gerekiyor. Zıvanadan çıkmak diye bir laf var. Kapıyı tutan düzenek. Kapıyı, siyasette kapıları çok zorladığınızda hakikaten zıvanadan yurttaşı da, bizi izleyen yurttaşı da zıvanadan çıkarmanın alemi yok. Ben bayram sonrası muhtemelen bu yeni harmanlanma ile ilgili ipuçlarını göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Sayın Aktaş, yani öyle bir durum var ki şu an mutlak mutlak kararının ardından. Şimdi genel merkez var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Özgür Özel arkadaşları orada, Özgür Özel ben partinin başındayım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye başladı. İşte avukatları görevden alıyor, danışmanları atanıyor. Yani iki CHP var gibi bir durum şu an ortada, karşımızda. İşte hani hep söylüyoruz, pek yaşamadığımız bir durum bu. Nereye evrilecek? Önce hani bir genel sizin de değerlendirmenizi alayım, sonra ayrıntılara gireceğiz tabii.
4: Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuna baktığınız zaman aslında keskin olarak bir ayrışma var. Ya kitle bir tarafta, yani %30'un %90'ı diyelim, yetkiler de diğer tarafta. Yani Özgür Özel ve ekibi, yani kitlenin şu an neredeyse tümüne hakim. Onu bugüne kadar işte İmamoğlu'nun tutuklanmasına bugüne kadar işte sahnede yönlendirdiler, mitingler yaptılar. Ya da bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini güçlü iktidar, güçlü lidere karşı motive etmenin kolaylıkları vardı.
1: Bu kitleden kastınız ya CHP üyeleri Parti mi yoksa
4: yok,
1: seçmenin tamamını?
4: Cumhuriyet Halk Partililer yani.
1: Cumhuriyet Halk Partili.
4: Kendi, ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren %30'a yakın bir şey var, seçmen var. Ve bu seçmeni bence motive etmeyi başardı. Fakat karşı karşıya kaldıkları durum şu. Şimdi mutlak mutlak kararı çıktı. Partiye ait bütün tasarruf yetkileri Kılıçdaroğlu ve ekibinin elinde olacak. Diğerleri mesela bugünden itibaren yarın mesela miting yapacaklar, zorlukları var. Çağrı yapacaklar, zorlukları var. Toplanacaklar, zorlukları var. Bir de süreçte o kadar çok değişken var ki genelde yani ilk günde yorumcular çok önemli, yani Sayın Devlet Bahçeli de dahil bir teenni tavsiyesinde bulundular. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizipçi geleneği, geçmişteki o siyasal mücadeleleri kendi içinde böyle bir hafta 10 günde masaya oturacaklar ve çok güzel bir çerçeve çıkaracaklar psikolojisine çok müsait değil. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan partiyi yönetmeye geldi. Ve kendisini bu sürece yabancı olarak da görmüyor. Yani ben 13 yıl bu genel merkezde oturmuş, bu partiyi yönetmiş. Kendine göre taraftarları olan bir şey. Yani değişkenler neler? Bir, kitle ile yetki arasında bir sorun var. İki, kurultayla alakalı işte Kemal Bey bir adım attı. Yani kurultay konusunu konuştuk. Fakat yani kurultay yapacağız cümlesinin arkasından 10 tane soru gelebilir. Bir, ne zaman yapacaksınız? İki, kiminle yapacaksınız? Uzlaştığınızda kimler uzlaşmanın parçası olarak kimler dışarıda kalacak? Diğer taraftan acaba bu sistemin, uzlaşılan ya da uzlaşılamayan sistemin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Diğer taraftan aslında daha kilit bir konu var. Yani varsayalım ki Özgür Özel ile Kemal Bey arasında bir yakınlaşma olduğunda, Kılıçdaroğlu arasında İmamoğlu'nun burada tavrı ne olacak? Ve bakarsanız yani konuya tepki göstermek açısından en radikal tepki İmamoğlu gösterdi. Yani Cumhuriyet'e yapılmış bir meydan okumadır şeklinde. Dolayısıyla bu kadar değişkenin arasında fakat iki tarafın tutumlarıyla ilgili bir mahiyet farkı var. Bir, Kılıçdaroğlu masasında oturacak. geçmişteki tavırlarından bildiğimiz kadarıyla her gün demeç vermeyecek, her gün bir şey söylemeyecek. Daha çok alternatif ve teklif geliştirmek zorunda olan karşı tarafın olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı benim bir kanaatim var. Buna birçok kişi katılmayabilir. Cumhuriyet Halk Partililerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yönettiğinden ziyade Cumhuriyet Halk Partili olmak önemlidir. Yani bu insanlar çocukluğundan, gençliğinden, özellikle bu hizip ve rakip mücadelelerden parti içerisinde pişmiş bir bakıma Cumhuriyet Halk Partilerin, Cumhuriyet Halk Parti genetiğine işlemiş. Başka bir dünyayla da barışık olma ihtimalleri zayıf gözüküyor. Şimdi Özgür Özel'in bence bugün attığı adım önemliydi. Mesela grup başkan vekilliği seçimini bir ay sonraya bıraksaydı aynı çoğunluğu sağlamayabilirdi. Burada da siyaset yapanların ilginç bir karakteri var. O dışarıdaki insanlara çok benzemez. Siyaset yapan insanların bütün amaçları tekrar siyasette var olmaktır. Onlar tabloya bakacaklar. Önümüzdeki seçimde acaba karar verici Kılıçdaroğlu'nun yanında mı bulunmak onlar için bir çıkar yoldur? Yoksa işte sokaklara inip Özgür Özel'le beraber yarın bir parti mi kurulacak, ne olacak, uzlaşma mı olacak? Tam da nereye evrileceği belli olmayan bir kitlesel hareketle mi şey yapacaklar, hareket edecekler? Bu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği açısından belirleyici. Öyle zannediyorum ki yakın zamanda milletvekili sayılarında bir eşitlenme olur kendi aralarında. Belediye başkanlarından kimin genel merkeze yakın davranacağını bilmiyoruz. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi benim şey görmediğim, yani kalıcı görmediğim, bugün bir parti kurulabilir. Yani çok işler ters gidince kitlenin %70'i de taşınabilir o partiye. Fakat aradan birkaç yıl geçtiği zaman tekrar o Cumhuriyet Halk Partisi logosu ve tabelası güçlenir. Ya kentlerde, şehir eşrafında, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, İzmir'de Cumhuriyet Halk Parti ile yaşayan kitle kolay kolay başka bir partiye gidip orayı var etme için kalıcı bir kitle olmaz diye düşünüyorum. Bu kadar değişkenin arasında avantaj şu an daha çok Kılıçdaroğlu'ndan yana. Şeydir ya, kitlesel hareketlerde, bu sokak tepkilerinde bugün motivasyon çok yüksek olabilir. Fakat etkisiz ve yetkisiz bir şekilde bu motivasyonu yönetmek çok da kolay değil diye düşünüyorum. Bence Özgür Özel'in attığı çok en kıymetli adım grup başkan vekilliğini garantiye alması. Aynı zamanda bu bir birlikte çalışma ve uzlaşmanın da zeminini oluşturabilir diye düşünüyorum.
5: Peki. Şimdi bakalım bir havayı öğrenelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gideceğiz. NTV ekibinden Özgür Akbaş orada. Hem Özgür Özel ve ekibinin biraz bundan sonra nasıl hareket edeceğine dair nasıl sinyaller var onu soracağız. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bundan sonra bir yol haritası olduğunu da soracağız Özgür Akbaş'a. Özgür, kolay gelsin. Şimdi genel merkezdesin. Hem nasıl bir hava var orada, önce onu sorayım. Hem de işte az önce söylediğim gibi, yani Özgür Özel'in bundan sonra ne yapacağını merak ediyor herkes. Buna dair nasıl işaretler alıyorsun orada?
6: Teşekkürler Burak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ışıklar sönmüyor. Nöbet devam ediyor. Mutlak butlan kararının çıkmasından bu yana genel merkezi terk etmiyor Özgür Özel. Mahkeme kararıyla görevinden, genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve kurmayları genel merkezdeler. Burada toplantılarını sürdürüyorlar. Bugün iki önemli toplantı vardı ki bugün aslında üçüncü toplantı da sürüyor. Ona da vurgu yapacağız. Parti meclis toplantısı çünkü. Ama o iki önemli toplantı dedim çünkü iki o önemli toplantıdan güven oyu aldı Özgür Özel. Birincisi kapalı grup toplantısıydı. Milletvekilleriyle bir araya geldi. Ve o toplantıda bir grup başkanı seçimi gerçekleşti. Ve Özgür Özel bir kez daha grup başkanı seçildi. 96 milletvekili katıldı. Bir geçersiz oy var. 95 milletvekilinin tam desteğini aldı. 15 milletvekili bir gerekçe göstermişti, katılamadılar toplantıya, ama onlar da telefon açmışlar Özgür Özel'e ve desteğimiz sizinle demişler. Yani 110 milletvekilinin desteğini aldığını ifade ediyor Özgür Özel. 22 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını paylaşmıştı. 22 milletvekilinin desteği söz konusu olarak görüyorduk biz. Ama baktığımız zaman 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 110 milletvekili tam destek sunuyorsa eğer Özgür Özel'e, bugün tablo öyle netleşti. 28 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte şu an için hareket ettiğini söylesek çok da yanlış olmaz, ama şu hatırlatmayı yapalım. 2023 yılında yapılan bu tartışmalı 38. olağan kurultay, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekili sayısı 66'ydı. O sayı gittikçe düşmüştü, ona kadar düşmüştü, ama son çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan öncesindeki son çıkışıyla 22'ye kadar çıkmıştı. Şimdi herhalde bir 28'i bulduğunu söylesek çok da yanlış olmaz, ama ilerleyen süreçte saflar daha da netleşecektir diye düşünüyorum. Ama bugün Özgür Özel'in önce milletvekillerinden sonra da 12 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tam destek alması oldukça dikkat çekiciydi. O 12 Büyükşehir Belediye Başkanı, ki Mansur Yavaş da aralarında var, İzmir, Adana ve 12 Büyükşehir Belediye Başkanı, mutlak butlan kararının Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için alındığını ifade eden bir açıklamada bulundular ve 45 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi gerektiğini ifade ettiler. Böyle bir durum söz konusu. Şu sıralarda da CHP Genel Merkezi'nde parti meclisi toplantısı var. Tabii parti meclisi üyeleri tek tek konuşuyorlar, ne yapılması gerektiğini anlatıyorlar. Yani bir yol haritası aslında şekillendirmeye çalışıyor Özgür Özel ve yönetimi. Ne yapılabilir bundan sonra? Nasıl bir yol izlenebilir? Yani Özgür Özel bugün net olarak konuştu. 40 günde kurultayın toplanmasını istiyoruz dedi. Uzlaşma yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Bu 40 günde kurultay toplanmazsa peki ne olacak? Çünkü genel başkan olarak mahkeme tarafından atandı Kemal Kılıçdaroğlu. Ne olacak? İşte bu sorunun yanıtı şu. Formüller var. Delegelerden imza toplayacak Özgür Özel ve ekibi. 38. ve 39. kurultayda oy kullanan delegelerden imza toplanacak. 38. olağan kurultayda ilgili delegelerin iradelerinin sakatlandığına ilişkin mahkeme kararları var. Özellikle İstanbul delegesine ilişkin, 196 delegeye ilişkin, onlar devre dışı bırakılıp diğerlerinden imza toplanacak. Aynı şekilde 39. kurultay delegesiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını düşündükleri için, ama oysa ki mutlak butlan kararıyla birlikte bu yönetimin aldığı bütün kararlar geçersiz sayıldığı için 39. olağan kurultay da geçersiz sayılıyor. Ama yine de Özgür Özel ve ekibi 39. kurultayda oy kullanan delegelerden de, daha doğrusu delege yapısından da imza toplayarak o imzaları genel başkan olarak atanan, mahkeme tarafından atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne koymayı planlıyorlar ve bir an önce olağanüstü seçimli, genel başkan seçimli bir kongreye gitmek istiyorlar. Böyle bir hedefleri var. Bir başka soru daha var. Önce ikinci bir yol haritasını daha anlatayım. Parti meclisi. Şimdi eğer Kemal Kılıçdaroğlu yakın bir zamanda parti meclisini toplarsa, ki o parti meclisi 25-26 Temmuz 2020 yılında yapılan 37. olağan kurultayda seçilen parti meclisi. O parti meclisinde şu an sadece 58 üye yer alabilecek. Çünkü üyelikleri düşürenler var, belediye başkanı olanlar var, vefat edenler var. Yedekleriyle birlikte 58 kişi yer alabilecek. Eğer onları toplarsa, onlarda da şimdi hesap yapılıyor. 30'un üzerinde olduklarını hesabını yapıyor Özgür Özel ve ekibi. Yani salt çoğunluk bizde diyorlar. Oradan da bir kurultay çağrısı yapma gibi bir niyetleri var. Evet. Ama tedbirli olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için bunu uygulamayabileceği de ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu kanadından. Son evet. Bir not. Yeni parti olur mu? Çok çok konuşuluyor. Yeni parti bir hazırlıkları kesinlikle yok. Bugün iki milletvekili bununla ilgili bir konuşma yaptı. Ama Özgür Özel buna karşı çıktı. Sonuna kadar direneceklerini ifade etti. Kolluk kuvvetleri genel merkezden bizi çıkartırlarsa mecliste çalışmalarımızı sürdürürüz ifadesini kullanıyor. Yeni parti şimdilik gündemde değil. Değil.
5: Özgür, Kılıçdaroğlu tarafını da sorayım. Yani şimdi kurultaydan bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Uygun zaman diyor, ama o uygun zaman ne kadar bir süre? Buna dair bir fikrin var mı?
6: Şimdi uygun zaman diyor Kemal Kılıçdaroğlu, ama vurgu yaptığı pek çok konu var. Ahlaki değerlere bugün vurgu yaptı. Daha önce arınmadan bahsetti. Şimdi bizim anladığımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek istediği yönde ve bu uygun zaman aslında olağan kurultay hazırlıkları. Yani 38. kurultay iptal olduğu için o 38. olağan kurultay sürecini başlatmak aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında olan nokta. Ki kurmayları da böyle aktarıyor. Yani ne olacak? Önce mahalle, sonra ilçe, ardından il kongresi ve sonrasında büyük kongreye götürecek bir süreç. Ama bu oldukça uzun soluklu bir süreç. Yani en az bir yıl, bir buçuk yıl sürebilecek bir süreç. Tabii hızlandırılabilir. Daha önce hızlandırılmış kurultaylarda söz konusu. Ancak bu süreç yaşanırken bazı bu yolsuzluklara karışmış, adı yolsuzluklara karışmış, işte ahlaken CHP'yi tartışmaya açmış bazı isimlerinle yolları ayırma gibi bir niyet olabilir. Ki bunu zaten Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde ifade ediyor. Bundan sonraki süreçte yani disiplin süreci işletilebilir. Kemal Kılıçdaroğlu süreci böyle yönetebilir ki bunun emarelerinde taşıyor. Peki milletvekilleri ihraç edilebilir mi? Milletvekilleri ihraç edilmesi zor. Çünkü o konu parti meclisinin gündemine gelmek zorunda. Yani Yüksek Disiplin Kurulu ile olmuyor bu. Parti meclisinin gündemine gelmek zorunda. Parti meclisinde de Özgür Özel'in ekibi de olduğu için orada yoğun tartışmalar yaşanabilir. Hatta o karar çıkmayabilir. Ki bugün Özgür Özel milletvekilleriyle yaptığı toplantıda belki bizi de ihraç etmek isteyebilirler gibi bir ifade kullandı kapalı toplantıda. Yani böyle bir süreç aralanacak. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi yönetmek için geldiği kurmayları tarafından ifade ediliyor. Bundan sonraki süreçte uygun zaman olağan kurultay sürecinin aralayacak bir uygun zaman gibi gözüküyor. Yani CHP'nin eski genel başkanı olarak artık nitelendirelim. Yani mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in olağanüstü kurultay istiyor seçimli. Öyle bir olağanüstü kurultay değil ancak olağan bir kurultay sürecini başlatabilir ama önce disiplin sürecini başlatacak gibi bir duyum var. Bunun emareleri de var. Bugün de zaten bu ahlaki vurguya bir kez daha dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu. Yani önce bu disiplin süreci başlayacak gibi gözüküyor. Ama tabii bunun öncesinde CHP Genel Merkezi'ne bildirimler gelmesi lazım. Mutlak butlan kararı henüz bildirilmedi. İcra memurları tarafından onların gelmesi lazım. Sonrasında karar defteri istenecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mührü istenecek. Yani zaten genel merkez tartışması yaşanıyor ama ofisinden tabii elbette genel başkan neredeyse partiyi yönetebilir ifadesi var Kılıçdaroğlu ekibinden. Bu noktada o karar defteri alınamazsa ne olur? Noterden yeni bir karar defteri çıkartılabilir. Ama genel merkezin elektrik parası, doğalgaz parası ve diğer harcamaları nasıl karşılanacak? İşte bunlar da ilerleyen günlerin önemli soruları. Ama şunu çok net ifade edebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları olağan kurultay için düğmeye basmak istiyorlar. Ama ilerleyen aşamada onun öncesinde bir disiplin süreci başlayacak gibi gözüküyor. Ve o disiplin sürecinde bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ahlaken tartışmaya açan isimlerle yollar ayrılacak gibi bir niyet var. Ama milletvekilleri buna nasıl tepki koyacak? Bunlar da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne o mutlak butlan krizini daha da alevlendirecek gibi Burak.
5: Peki Özgür Akbaş aktardı. Pek çok ihtimal, pek çok soru şu anda Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin koridorlarında gündemde. Ayrıntılı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından Yakın Plan'da yine karşınızdayız.
0: Yakın Plan devam edecek.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Müzik arası.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: NTV'de Yakın Plan devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşuyoruz. Okan Müderrisoğlu şunu sormak istiyorum. Şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor sizce? Onu merak ediyorum, ne düşündüğünüzü. Bir de tabii şöyle bir durum var. Yani işte 28 Mayıs'taki ikinci tur seçim, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada 25,5 milyon oy almış bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ardından kurultay oldu. O kurultayı kaybetti. Sonra yaklaşık 2,5 sene boyunca sosyal medya paylaşımları dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fazla görmedik. Bugüne kadar. Bugün kameralar karşısına çıktı. Şimdi bir iktidar iddiasını sürdüreceğini söylüyor danışmanları. Dün mesela böyle bir açıklama yaptı. Hani bu kadar sessizlikten sonra siyasete geri dönmek ve tekrar bir iktidar iddiasını sürdürmek siyaseten ne kadar doğru sizce?
2: Tabii bunu Kemal Bey'in açıklamaları üzerinden değerlendirecek objektif verilerimiz var. Ama bir de yaşanmışlıklarla yapabileceğimiz biraz da şahsi kanaatlerimizle çıkarımlarımız söz konusu olabilir. Ancak bu analizi yaparken programın ilk bölümündeki iki değerli konuğun benim açımdan son derece önemli iki cümlesinin altını izleyenlerin dikkatine bir kez daha arz edeyim. Çünkü önümüzdeki süreci okumak bakımından hakikaten çok kıymetliydi bence. Sayın Ufuk Uras iki ayrı CHP tablosuna işaret etti. Paralel yapılar paralize eder, felç eder yani ve beraberinde de duygusal kopuş yaratır diye. Bugün CHP tam bu noktada duruyor işte. Öbür yandan belki de işin en kritik kısmı da Sayın İhsan Aktaş'ın ifade ettiği kitle an itibariyle Özgür Özel'de, yetki ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Bu da yine Yaman çelişkinin bundan sonra bizi nereye götürebileceğine ilişkin rehber niteliğindeki iki tespit. Bu arada bundan sonra ne olabilir sorusu bağlamında hakikaten bir parlamento ve siyasi muhabir nasıl olmalı sorusu ortaya atıldığında az önce Özgür kardeşimizin farklı seçenekleri dikkate alarak yaptığı aktarımı da bir meslektaşı olarak tebrik edeyim. Bizim A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın ilk gün uğradığı saldırıyı bir kez daha kınayayım. Ama CHP basın bürosundaki arkadaşların gösterdiği hassasiyet, sahiplenme ve medyanın işini yapması konusundaki tutumlarını da bir tebrik olarak yine bir kenara not edeyim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni 4-5 Kasım 2023 öncesine götürmek istiyor. Orada nasıl bir profili vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun? Artık kabul ediyordu. Yenilgi büyüyen bir zafer olmayacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle Ekrem İmamoğlu ve çizgisindeki zorlamayı da görerek ona da teslim etmeyeceği bir modelite üzerinden yeniden dizayn edip bir tür akil adam olarak kenara çekilmeyi de düşünüyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Bunun bütün somut ipuçları da vardı. O yüzden de 4-5 Kasım 2023'teki kurultaya gidilirken yer yer duygusal hançerlenmeyle de desteklenmiş bir takım değerlendirmelerde bulundu. Yine hafızayı tazelemek adına kusura bakmayın bir yandan da notlarımı çıkarayım hata olmasın diye. Kurultayın ilk günü yani genel başkan adaylarının konuştuğu ilk gün Özgür Bey kürsüden indikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım'ı yanına giderek daha doğrusu ön sırada onlarla tokalaşarak yerine oturmak istediğinde Selvi Hanım'ın böyle sert bir ifadeyle kendisine bir şeyler söylediği hissedildi, görüldü. Sonrasında Özgür Özel'e Özgür Bey bağırmanız hiç hoş olmadı şeklinde bir ifade kullandı. Peki hangi bağlamda sesini çok yükseltmişti Özgür Özel? İşte gizli protokol yaptınız ve bu partinin öz evlatlarının hakkını işte başka partilere 39 milletvekilini başka partilere verdiniz helal etmiyoruz şeklinde orada çok iddialı bir çıkış yapmış ve büyük de alkış almıştı. Orada hakikaten ses tonu çok yükselmişti. Bir anlamda kitleyi coşturmuştu. Fakat Selvi Hanım'a göre grup başkan vekili olan ve bütün süreçlerden haberi olan Özgür Özel'in haberimiz yoktu şeklindeki çıkışı doğru ve samimi değildi. Ve bütün faturayı Kemal Bey'e kesmesi ve bunu da kitleyi manipüle ederek gerçekleştirmesi çok rahatsız edici bulunmuştu. Ben o günden bugüne yaşanan kırılmanın devam ettiğini düşünüyorum. Hanımefendinin günlük siyasete ve CHP siyasetine ilişkin hemen hiçbir değerlendirmesini duymadık. Şahsen sadece Kemal Bey'in eşinin yanında durdu. Kemal Bey'in çektiği videolar için bazen dekor evde bir takım çekimler olduğunda gördük kendisini. Ama siyasi yorum ve değerlendirmelerle CHP ya da Türkiye ilişkin bence kendi rolünün dışında bir fonksiyon üstlenmemeye de çok özel özen gösterdi. Fakat o 4 Kasım'daki sahne bence büyük kırılmanın da ipucuydu. O günden bugüne Sayın Kılıçdaroğlu başarısızlıklarla mağlul edilmiş, hatta itibardan düşürülmüş. Bence siyaseten üzerine beton dökülüp bir daha canlanmaması için de hemen her şeyin yapıldığı bir aktöre dönüştürüldü ve bunu çok ciddi bir gurur meselesi yaptı Kemal Bey. Bir, partiyi kendince kendinden sonrası için oturtmak istediği kulvarda çok ağır bir yara almıştı ve sonrasında da hem şahsına dönük hem de CHP'nin girdiği kulvara dönük kaygıları ve bunu da bir türlü anlatamamaktan kaynaklanan problemleri vardı. Esasen Kasım 2025 itibariyle millete hitap mahiyetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ahlaki kodlar itibariyle ciddi bir şekilde örselendiğini, kirlenen bir siyaset olduğunu, bunun ciddi bir çürümeye yol açacağını belirten bir video kaydı paylaşılmıştı Kasım 2025'te. Ve en son işte yanlış anımsamıyorsam 20 Mayıs 2026 itibariyle, yani bu mutlak butlan kararından bir ya da iki gün önce yine bu arınma eksenli açıklamasını yaptığında şunu özellikle söylemişti. Efendim işte bu bir emanettir. CHP bize miras değildir, emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz dedikten sonra kendi pozisyonunu da şöyle tanımladı. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Ondan sonra da iftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir şeklinde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini anlatım ve konuşlandırma biçimiyle esasen Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı, aslında altılı blokun, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma çabasını da düşündüğümüzde bir takım gizli protokoller ve olası hükümet kurma senaryolarında vaat edilen kritik makamlara ilişkin imzalanmış belgelerin ifşa edilmiş olması, yine aynı şekilde CHP'nin kalesi diye bilinecek yerlerde ittifak ortaklarına milletvekili kotalarının tahsis edilmiş olması ve burada CHP'nin siyaseten çok sert mücadele ettiği bazı isimlerin bulunuyor olması hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem genel merkezinde hem CHP'ye yıllarca emek ve gönül vermiş isimlerin parlamentoya girme arzularına, toplamda da tabanın siyasal perspektifine çok aykırı düşmüş ve Kemal Bey de burada Cumhurbaşkanlığına yakınlık, seçilebilirlik ideali üzerinden belki o tarihte bu tepkileri göğüslemeyi, bir anlamda baskılamayı başarmış veya taban bağrına taş basarak seçim sonucunu beklemişti. Çünkü seçim ikinci tura kalmıştı hatırlarsanız.
1: Evet.
2: Ama şunu net söyleyebilirim ki Sayın Kılıçdaroğlu bu altılı masa, bir takım tavizler vesaire iddiaları söz konusu olsa da burada benim özellikle zikretmek istemediğim ama o tarihte çok konuşulduğu için sadece küçük bir hatırlatmayla teyit edeceğim husus, evet. Alevi kimlikli bir isim bu ülkeyi yönetemez, cumhurbaşkanı olamaz tartışmalarına CHP'yi muhafazakar tabanla merkez sağın aktörleriyle konuşma dili, üslubu, yaklaşımları ve muhakeme biçimiyle tanıştırarak, hatta yer yer tabanlar arasında da geçişkenliği veya birbiriyle diyaloğu tesis ederek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisine muazzam bir işbirliği alanı bırakmıştı. Yani eğer bir başarı söz konusu olduysa işte yerel seçimlerde, bu Kılıçdaroğlu'nun kazanamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi için ortaya koyduğu performansın aslında sonraki meyveleri olarak da karşımıza çıktı. Fakat bu hiçbir zaman böyle zikredilmedi. Özetle Sayın Kılıçdaroğlu'nun kısa vadede bir kurultay toplayacağını düşünmüyorum. Az önce muhabir arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir etik kurul mekanizması çalıştıracağını düşünüyorum. Orada bir giyotin mi işler, yoksa belli isimlerin üyeliği askıya alınarak onların aklanması için ya da aklanmasına kadar geçecek süre için partiyle bağları askıya mı alınır? Bunları göreceğiz. Belli ki Kılıçdaroğlu'nun zamana partiyi ahlaki kodlar diye ifade ettiği yeni çerçeveye oturtmak için kullanacağı yetkiye ihtiyacı var ve çok profesyonelce bu işleri de yaptı. Partinin banka hesaplarından başlayarak meclisteki karşılığını, kamu kurumları ve diğer kurumlardaki karşılığını üretecek şekilde yazı trafiğini işletti. Hukuk ve bu anlamda da cari şartlar, kamu mevzuatı Kemal Bey'i bütün iş ve işlemlerde referans noktası almak ve bağlayıcı olarak da devam etmek durumunda. O yüzden Yetki Kılıçdaroğlu'nda fakat kitle Özgür Özel'de bu çelişkinin bundan sonraki komplikasyonlarını görüp değerlendirmeye göreceğiz ve çıkarımlar yapmaya devam edeceğiz.
1: Peki şimdi Sayın Uras, yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediklerinden devam edersek, işte ahlaklı parti diyor. Partiyi kodlarına döndürmekten, kuruluş kodlarına döndürmekten bahsediyor. Hani böyle deyince de akla şu soru geliyor, yani hangi CHP? Hangi kodlar? Atatürk'ün CHP'si mi? İnönü CHP'si mi? Ecevit'in CHP'si mi? Yani tek bir CHP'den de herhalde bahsetmek mümkün değil Türkiye'de çünkü, değil mi?
3: Bütün bunların harmanlanmasından bahsedebiliriz. Yani kuruluş kodları derken Cumhuriyet'in kuruluş kodları, ama bugün ihtiyaç ne?

0: Sayın Erdoğan'ın da dikkatini çekmiş. Bizim arkadaşlara sormuştu, siz bunu nasıl yapıyorsunuz diye. Biz bütün partili partisiz yurttaşları topluyorduk. Konferans olarak topluyorduk. Bir karar alıyorduk. O kararı, çıkan sonucu resmi kongrede resmileştiriyorduk. Dolayısıyla 12 Eylül rejiminin siyasi partiler yasası, seçim yasası vesaire bütün bunları bypass ediyorduk. Sayın Erdoğan o dönem o bulduğumuz yönteme şaşırmıştı. Bu ne demek? İşte delegelerle ilgili bir tartışma yapmak yerine 1.9 milyon civarındaki bütün üyeleriyle belli bir tarihten sonra tabii üye akışını durdurarak ya da veri alarak bütün üyelere başvurarak CHP'nin geleceğini şekillendirmek. Buna kim itiraz edebilir? Ben Altan Bey döneminden biliyorum. Ya işte çok naylon üye var vesaire diye müdahale etmeye kalktı rahmetli. Başına gelmeyen kalmadı. Naylon bir üyesi, naylon olan bir partinin kendisine naylon olur. Doğrudan üyelere başvurmanın önüne nasıl bir sakınca var? Bu içeriden dinamiklerle sorunu çözmek. Yani yumurtayı kırarsanız dışarıdan içindeki ölür. İçinden yumurta kırılırsa hayatiyet bulur. Yani CHP'nin geleceğini sonuçta CHP'liler belirleyecek. Burada telaşa mahal durum yok. Bu acaba delege kavgaları o onu satın aldı vesaire üzerinden yapmak yerine doğrudan CHP üyelerine başvurmak. Hani değişim değişim ya. Hadi gelin buyurun biraz da buradan değiştirelim. Çünkü sahile vurmuş bedene can kurtaran atarak, can yeleği atarak bir sonuç alabilmek mümkün değil. Bildik olanı tekrarlamak yerine dışlayıcı olmayan, herkesi kapsayan bir tutum alabilmek mümkün. Bu daha bir hoşgörü sağlar. Yani katı olan her şey buharlaşıyor. Daha hoşgörülü bir yaklaşım sağlar. Çünkü bir düğüm varsa düğümü ya ilmiklerini çözersiniz ya İskender yöntemiyle neşter atarsınız. Hakikaten bazı konularda neşter atmak önemli. Sonuçta pire için yorgan yakılmaz ama pireli yorganla da yatılmaz. Dolayısıyla bazı radikal adımların atılması gerekiyor. Şu altılı masa meselesine de değinmek isterim. Ya o %48'in öpüp başınıza koyup kıymetini bilmek lazım. Bu ülkenin merkez sağıyla İlişki kurmak bir zaaf değil. Çok önemli bir şeydir.
1: Yerel seçimin evet. Başarısı o %48'in aksilomelidir. Yani.
0: Tamamıyla öyle. Bu ilk dönem o tartışmalı kurultay öncesi Kemal Bey yerel seçimlerle beraber zaten siyaseti bırakacağını ifade etmişti. 3 aşağı 5 yukarı bu sonuca benzer sonuç alınacağı biliniyordu. Bir şehir efsanesidir. Kemal Bey aday olmak istedi, Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını istemedi falan. Asla alakası yoktur bu durumun. Altılı Masa'nın bileşenleri, teker teker saymama gerek yok, Sayın Davutoğlu'ndan Ali Bey'e, Saadet Partisi'ne itiraz ediyorlardı. Yani Kemal Bey dışında adı geçen adaylara ilişkin itiraz ediyorlardı. Dolayısıyla Türkiye solunun, sağının bir arada ortak müştereklerde buluşması çok önemli bir politik kültürdür. Zaten onun kıymetini anlamıyorsanız, yani taktik hatalar yapılmış olabilir. Önümüzdeki seçimde ne yapacaksınız? %50+1 sisteminde püriten sistem, safkan sistem, hiçbir geçerli olmayan bir sistemdir. Günümüz siyaseti hibrit siyasettir. Dolayısıyla CHP'nin içinde de eğer bir hibrit harmanlanma olabilirse kimseyi dışlamayan iyidir. Kendi içinizde yaptığınızı başka zeminlerde de oluşturursunuz. Yani resmi CHP, gayri resmi CHP'yi ayrımını ortadan kaldırırsınız. Rahmetli Aziz Nesin'in çok sevdiğim bir sözü var. Diyordu ki başımıza gelenlerden korkmadığımız için bütün korktuklarımız başımıza geldi. Bütün bu korktuklarımızın başımıza gelmemesi için bence geçen seçimden dersler çıkarmamız lazım. Ve oradaki o ittifakları bir zaaf olarak görmek doğru bir şey değil. Zaaflarımıza zaaf göstermeyelim ama demokratik çoğulculuğun kendisini zaaf olarak görmek demokrasi kültürü açısından çok büyük bir zaaftır.
2: Peki efendim. Sayın Aktaş size devam edeceğim ama müsaadenizle bir reklam aramız var. Reklamların ardından yakın planla karşınızdayız.

0: Akın plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hava durumu. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
2: Hava durumu.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
3: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
0: NTV Radyo'da.
3: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
5: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
3: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
6: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: NTV Radyo'da.
7: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
8: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: NTV Radyo, iyi bayram.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Yakın Plan'a. Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameraların karşısına çıktı. Bundan sonraki süreçle ilgili bir takım sinyaller, işaretler verdi. Biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşuyoruz bu bölümde. Şimdi İhsan Aktaş, şunu sormak istiyorum. Hem Okan Müderrisoğlu hem Ufuk Uras, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen kurduğu ittifakların ne kadar önemli olduğunu, hatta siz de söylediniz, bir sonraki yani genel Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yerel seçimdeki CHP zaferinde bunun etkisini ifade ettiniz. Bazen çok eleştiriliyor Kemal Kılıçdaroğlu birçok alanda. Bunun çalışmalarını yaptınız mı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin Özgür Özel'in kazandığı seçim başarısında ne kadar etkili olduğuna dair.
2: Şimdi yerel seçimle alakalı iki tane önemli etki ortaya çıktı. Şimdi oy verme davranışlarında çok enteresan bir davranış vardır. Bir partiye bir defa oy gittiği zaman o alışkanlık oluşturuyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik anlamda oyu ne kadardı? %22 ile 24 arasıydı. Yani genel seçim oyu %24'tü. Uzun yıllarda bunu muhafaza etti. Şimdi siz bir cumhurbaşkanlığı yarışına giriyorsunuz. İşte İYİ Parti'nin 6-7 puanı, işte diğer taraftan HDP'den gelen oylar en az bir 18-9 kadar. İşte 5-6 partinin toplamı az mı yaptı, çok mu yaptı? Şimdi %48 oy gidip Cumhuriyet Halk Partisi adayına veriliyor. Bu bir alışkanlıktır. Aynı zamanda bir sonraki seçimdeki adımların da belirleyicisidir. Mesela HDP bu süreçten kopmadı. Yani kent uzlaşması falan adıyla bir yönüyle de, yani yerel seçimlerde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerdeki başarısında HDP desteğinin payı çok büyüktür. Diğer taraftan seçime etki eden bir şey daha var. Yani bu ne %100 hani Kılıçdaroğlu'nun başarısı ne de yeni ekibin, yani yenilikçilerin getirdiği vizyon. Ya seçime giderken ekonomide bir durgunluk vardı ve burada iki kesim, özellikle emekliler ve dar gelirliler, yeteri kadar şeyden, refahtan pay alamıyorlardı ve bunu da bağıra bağıra gösterdiler aslında hükümete. Bizim yaptığımız araştırmalarda, yani Ege'den tutun Hatay'a kadar, mesela Muğla'da başa başa yaklaşmıştı seçimler. İzmir'de kritik duruma gelmişti. Aydın'da 3 puan gerideydi AK Parti. Hatay çok önemli bir örnek aslında. Ben hep de Hatay üzerinden açıkladım. Hatay'da AK Parti 12 puan öndeydi. Fakat AK Partili emeklilerden ve dar gelirlerden %5 sandığa gitmediğinde, eğer rakip tekse, bu rakibe direkt %10 olarak yansıdı. Mesela İstanbul seçimleri %40 ile başlamıştı. Yani iki partinin o %40'tı. %20'de diğer partilerde ve kararsızlarda bir kitle vardı. Fakat finale gelindiğinde, varsayalım ki yani İstanbul'daki %4'lük kitle AK Parti namına sandığa gitmediği zaman rakibe 8 puan yansıyor. Bir defa bu bir, bir önceki seçimde %48'lik bir kitle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. İki, HDP sistemden kopmamış, yani diğer partilere ayrışmasına rağmen. Diğer taraftan da, yani bunu bu başlıkta mı gireyim, başka şeyde mi? Yani İstanbul yönetimi bir şeyi keşfetti. O da, yani para kullanarak ya da ekonomiyi kullanarak paranın her türlü kapıyı açacağına dair bir yöntem buldular. Ve bunu çok keskin bir şekilde de kullandılar. Mesela Meral Hanım çıktı, dedi ki efendim benim partimin içi boşaltılıyor ve isim verdi. Masa falan şikayetlerde bulundu. Burada bu üç ögeyi birlikte sayabiliriz. Aslında %48'den gelen efekt, ikincisi emekliler ve dar gelirlerin sandığa gitmemesi, üçüncüsü de ekonomik kaynakların vahşi bir şekilde seçim için kullanılması. Yani üç temel şey var. Burada mesela Kılıçdaroğlu başarılı mıydı, başarısız mıydı? Acaba şöyle bir yöntem olamaz mıydı? Kurultaya gidersiniz, kazanırsınız. Kazandıktan sonra da kaybeden kişinin saygınlığını yukarıda tutarsınız. Ve belki de geriye dönük bu tür böyle çok haşin mücadeleler de olmamış olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başardığı bir şey var. Yani ötekileştirme konusunda. Aslında bir dönem mesela ben daha böyle siyaseti böyle acemi düzeyde yorumladığımda bu FETÖ kitlesinin itibar oluşturma ve yok etme konusunda bir deneyimin olduğunu fark etmiştim. O zaman dedim ki ya bu bir devlet geleneğidir. Mesela devlette olmayan bu yetenek bu insanlarda niye var? Ha, sonra baktık ki onlar dünyanın büyük devletleriyle çalışmışlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, medya tekelinin ya da üst kültür sınıflarının bir belirleyici kültüründen geliyor. Dolayısıyla kendi kitlesini, kendi argümanlarına inandırıyor. İki örnek verelim. Muhterem İnce. Muharrem İnce bir partide İstanbul adayı olmuş. %30 Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Oy almış ve kitleleri sürüklemiş birisiydi. Sadece saraya giden AK Partili, saraya giden Cumhuriyet Halk Partili mottosuyla neredeyse yani siyasette kanı kurudu Muhterem İnce'nin. Evet. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nu da yani şöyle düşünün, bir kişi sizin genel başkanınızı yapmış 13 yıl. Onu da neredeyse böyle hani Cumhuriyet Halk Partisi düşmanı, halk düşmanı. Aslında Baykal'la ilgili öyle bir şey vardı. Hani Baykal eğer şeyden giderse, Türkiye'de CHP'nin başından giderse, bırakın Türkiye'nin düzelmesini, Çin Komünist Partisi bile burada rahatlayacak yani. Öyle bir Baykal üzerinde bir motivasyon vardı. Dolayısıyla seçimde başarılı olmak önemlidir. Yani nihayetinde bu sahiplerin her birisi sebeptir. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu atmosfer, arkadan dar gelirler ve emeklerin sandığa gitmesi. Hatta biraz o şeyi, motivasyonu ben şurada görmüştüm. Yine seçime, yerel seçime bir 40 gün kala bir yazı yazmıştım. AK Parti iç kaleyi muhafaza etmeye çalışırken Cumhuriyet Halk Partisi önüne geleni satın alıyor. İç kaleden maksat da aslında emekliler ve dar gelirlilerdi. Yazıda emekli adı başlıkta olmamasına rağmen o yazıdaki yazıya olan ilgi alakayı görünce aslında bir yönüyle de tehlikenin geldiğini de o yazıya olan ilgiden fark etmiştim. Dolayısıyla gelinen noktada şu var. Kılıçdaroğlu bir zemin oluşturdu ve bu zemini gelecek insanlar iyi kullandılar. O dediğim emekli ve dar gelirlerin etkisiyle de bir sonuç ortaya çıktı. Hatta şöyle de oldu, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonrası yaptığımız ölçümlerde yine genel seçim oyu %24'lerdeydi. Fakat öteki 37-38 olunca zaman içerisinde yükseldi. Sonra kısmen gerileyerek %30 bandına oturmuş oldu. Aslında yerel seçim başarısı şeyi de Cumhuriyet Halk Partisi oylarını da %30'lara çekmiş.
1: Şimdi Okan Müderrisoğlu, Özgür Özel'in açıklamalarıyla biraz devam edersek, hem bugün bazı açıklamaları var, hem dün akşam genel merkez önünde yaptığı bir konuşma vardı. Tabii olayın tamamen hukukun dışında, siyasetle alakalı olduğunu savunuyor Özgür Özel. Atanmış kayyumlar, AK Parti butlan kolları, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bu partiyi yönetemez diyerek bir anlamda yaşananların siyasetin dizayn edilmesiyle alakalı bir durum olduğunu ifade ediyor. Ne dersiniz Özgür Özel'in bu açıklamaları için?
3: Bu şaşırtıcı değil. Programın girişinde de hedefi bu şekilde tayin ederek kitle motivasyonu ve kendine meşruiyet üretme çabası olarak nitelendirmiştim. Aslında bunun provasını Sayın Özel bir şekilde Saraçhane mitingleri adı altında yapmıştı. Hem süreçleri, adli ve hukuki süreçleri değersizleştirmeye, hem bu sürecin içindeki bir takım ifade ya da gizli tanık ifadelerini küçümsemeye çalışmış ve aynı zamanda da Saraçhane önündeki mitinglere ısrarlı ve keskin kitleleri de davet ederek bir muhafaza edilecek alan. Eğer bu kaleyi muhafaza edersek buradan Türkiye'nin yönetimine yürümemiz mümkün olacak, ama bu kaleyi kaybedersek bütün davayı kaybedeceğiz şeklinde. Ve aynı zamanda emniyet güçleriyle işte CHP'li kitleleri, zaman zaman gençleri, bazen de onların arasına karışan, aslında CHP ile filan çok da işi olmayan ama sırf çatışma çıkartıp bu çatışmadan Türkiye'de başka politik sonuçlar üresin diye bildiğimiz, bazılarını öngördüğümüz bir takım zinde unsurlar da orada sahada yer almıştı. Şimdi bunun CHP Genel Merkezi'ne uyarlanmış bir versiyonu. Yani genel merkez binasını muhafaza edeceğiz, İşte seçim otobüsleriyle önünü kapatacağız ve kitleleri de her akşam miting çerçevesinde toplayacağız. Fakat görüyorum ki belki önceden yaptığı ödemeler ve tatil planı nedeniyle vatandaşın bir kısmı Ankara'da değil ve Sayın Özel'in bu çağrısına o kadar da güçlü bir karşılık üretmiyorlar. Yine öyle tahmin ediyorum ki, ben böyle alt kimliklere dayalı ayrıştırmaya, referans vermemeye çok özel gösteririm. Ama Alevi kökenli yurttaşların da, ki onların hani meydan, sokak tecrübesi, kitleyi coşturma, kitleyle bir araya gelme ya da kitleyi hareketlendirme kabiliyeti fazla olan unsurları da vardır. Onlar da mesela bugün itibariyle bu miting çağrılarına o ölçüde karşılık üretmiş değiller. Ancak genel kanaat resmi ve gayri resmi, yani yetkili ama öbür taraftan etkili CHP arasındaki bu mücadele üzerine kurulmuş vaziyette. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben tabanda ayrışma olmaması için çok özenli bir dil kullanıyorum vurgusunu bu anlamda değerli buluyorum. Esasen Sayın Özgür Özel şahsen Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkatli dil kullanmaya ve onu saygın bir konumda tutmaya bireysel olarak gayret gösterdi, özen gösterdi. Ama CHP kurumsal kimliğinin ve özellikle Özgür Özel İmamoğlu ittifakıyla ortaya çıkabilecek merkezi yönetim, yani Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye'yi yönetme iddiasına ilişkin umudun pekiştiği noktada bütün günahlar Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün sevaplar ise bu ikilinin olağanüstü yeteneklerine ve heyecan uyandırma kabiliyetine endekslendi. Bu büyük bir çelişkiydi. Bu arada Sayın Özel işte Ankara'da otursun, işte efendim çok fazla Silivri'ye gidip gelmesin şeklinde çağrılara muhatap olduğunu, eğer bunu kabul etseydi uysal muhalefetle aslında bugün CHP'nin birçok hukuki problemle karşılaşmayacağını da iddia ederek yine taban konsolidasyonunun sinir uçlarına dokunmayı tercih etti. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahlaki kodlara dönme ifadesini önemsiyorum. Eğer ben yanlış biliyorsam tekrarlansın, düzeltilebilir, ben de bundan istifade ederim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte asırlık geçmişinde genel başkana, genel başkanın sağ kolu, sol kolu diyebileceğimiz etkin isimlere bu kadar doğrudan akçalı işlerin uzandığını, hatta bunların artık iftira değil, ifade olarak genel merkezde de yer yer karşılık bulduğunu ve yerel yöneticilerin genel merkezi adeta ipotek altına aldığını, genel merkezdeki bir takım isimlerin de yerel yönetimlerde kendilerine yakın isimlerin yer alması veya onların bir takım işte ihaleler dahil olmak üzere akçalı konularda himaye edilmesi, söz sahibi yapılması gibi böyle sembiyotik, aslında gerçekten çok sorunlu bir ilişki biçimine de girdiklerini görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini neredeyse belediye başkanları yönetir. Belediye başkanlarının genel merkez üzerinde kullandığı gücün zirvesinde ya da nirvanasında Ekrem İmamoğlu konuşlanır ve alta doğru da bütün bu ilişki ağı yayılırken Sayın Özgür Özel'in de buna doğrudan müdahil olmak yerine neredeyse yer yer kendisini bile reddetmediği belli ilişki biçimlerine biraz samimiyetten, biraz belki basiretsizlikten evet dediği anlaşılıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni az önce Sayın İhsan Aktaş'ın söylediği gibi yani birçok yönüyle eleştirilmiş bir parti olduğunu Kılıçdaroğlu ifade etmişti. Sayın Aktaş yani belediyeler üzerinden, özellikle İstanbul yönetimi üzerinden seçmeni eldeki mali imkanlar ve kaygılarla yönetmeyi ya da bu kaynaklarla seçmenin hassasiyetini değerlendirmeyi, benim tabirimde kullanmayı öğrendi ve bu tatbikat aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara gelme umudu için, amaca ulaşmak için özellikle eldeki mali kaynakların sonsuz kullanılmasına ilişkin aşırı bir özgüven de yükledi. Ama bunun bir yerde patlayacağı belliydi. Çünkü belli şehirlerde, örneğin Uşak gibi, yer yer Bursa, Antalya gibi, Sağır Sultan'ın bile duyduğu ama genel başkanın belki de hani bu anlamda gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar sendromunu da büyük ölçüde yaşadığı ve ana iktidar hedefi nedeniyle bunu zamana bıraktığı anlaşılıyor. O yönüyle bakıldığında Sayın Özel'in yani şimdiye kadar Balıkesir'le birlikte yaptığı 109 mitingi düşündüğünüzde çalışkanlığını, saha performansını yani takdir etmemek mümkün değil. Ha, yeterince içerik üretemediği gibi o 109 mitingin tamamında kendisinden önce Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye mesaj, hatta bazen genel başkana, bazen de Türkiye'ye ayar verdiği hitapları da orada oldu ve okundu. Dolayısıyla her zaman bir gölge genel başkan algısının içinde yer aldı. Hatta bu kadar İmamoğlu ipotekli bir CHP nereye gidecek ki şeklindeki sorgulamaların da açık hedefi oldu. Buna rağmen çıktığımız yolculukta geri adım atmam şeklindeki duruşunu dün ve önceki günkü konuşmalarında bir kez daha pekiştirdi. O nedenle de yargı eliyle siyasetin dizayn edildiğine ilişkin kurguyu kamuoyunun yer yer bildiği, bir kısmını tahmin ettiği ama kendisinin bugün itibariyle biraz daha açık hale getirdiği ifadelerle pekiştirmeye, konuyu CHP Genel Merkezi'nden adli, hukuki, rüşvet, irtikap, ahlaki tartışmalarla yıpranmış genel merkez ve yöneticilerinden, aslında CHP iktidara yürüyordu, bu hazmedilemedi, hakkımız elimizden değil midemizden alındı gibi bir siyasal söyleme doğru oturtmaya çalışıyor. İşte bu yayından önce gördük, Barolar Birliği Başkanı ile ortak toplantı düzenliyor, kendisine destek verilmiş gibi. Belli ki uzun saatlerdir uyumamış, son derece gergin, haliyle bir o kadar yorgun ve yıpranmış bir haldeydi Sayın Özgür Özel. Bir an önce toparlanmasını dilerim. Öte yandan Barolar Birliği Başkanı da CHP sözcüsü gibi konuşacak kadar da hatta bir siyasetçi gibi fonksiyon üstlenecek kadar da ileri ve sivri sözler de söyledi. Yani benim son olarak burada dikkat çekeceğim husus, Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği başlıkla büyük ölçüde örtüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği, CHP'nin kendi içinde bir denge bulması, bir feragat boyutuna işaret etmesini ben önce CHP'den başlayarak sonra siyasetin diğer dinamiklerine kayıt dışı unsurların müdahale etmesi veya burada kendince bir takım projeleri icra etmesi gibi farklı gelişmeler yaşanabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Yani CHP yarasının açık kalması sadece CHP ile ilgili değil. Türkiye'nin genel siyaseti, demokrasi kalitesi ve siyasetteki rekabetin varlığı ve sürdürülebilirliği ile ilgili yepyeni tartışmaları beraberinde getirir. Evet. Siyaset doğal mecrasının dışındaki unsurların etkisine daha fazla girebilir. Bu CHP'den başlar, sonra muhalefetin farklı unsurlarını kapsayacak şekilde genişleyebilir. Ben buraya çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Okan Bey, Sayın Uras, şimdi Okan Derisoğlu'nun ifade ettiği o yani Ankara merkezli siyaset yap çağrısını son dönemde çok sık dile getiriyor Özgür Özel. Yani işte suçumuz kontrollü muhalefet koltuğunda oturmamak diyor ve bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenleri de bu izlediği siyasete bağlıyor. Böyle bir iddiası var. Nasıl yorumluyorsunuz Özel'in bu iddiasını?
4: Bir kere bu mutlak kararı ile karşılaşılan duruma Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği tepkiyi ben son derece demokratik buluyorum. Yani bu demokratik bir tepkidir. Ama genel olarak baktığınızda yasalara uymamak özgürlük değil, yasa ihlalidir. Yani burada bu meseleyi nasıl aşacağımız meselesi önemli. Geçmiş CHP geleneğinde bunun örnekleri var. Nurettin Sözen modeli mi diyebiliriz bilemiyorum. Mesela İSKİ skandalı olduğunda Nurettin Bey hemen CHP'yi parantez dışına alarak konuyu İçişleri Bakanlığı'na havale ederek meseleyi sınırlamıştı. Bence bu önemli. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gemi ve liman metaforu çok kullanıyor. Onları kullandığı için benim de aklıma Titanic geldi. Titanic'in kaptanına soruyorlar niye gemiyi terk ettin diye. Ya diyor, ben gemiyi terk etmedim. Gemi beni terk etti, altından kayıp gitti diyor. Yani önemli olan yapısal meselelere yapısal çözümler üretebilmek ve bu Türkiye'deki bütün siyasi partiler için geçerli. Tabii ki kimseyi şeytanlaştırmayalım ama şeytanca işler de yapmayalım. Siyasette kasede ne varsa kaşığa o geliyor. Yani AK Parti'nin alternatifi olma iddiasında bir parti olmak son derece önemli. Ve bunun içini doldurup yurttaşı, özellikle o gri kesimdeki seçimleri belirleyen kararsız seçmeni ikna etmek çok belirleyici. İngilizlerin atasporu nedir bilir misiniz? Hep futbol deniyor ama aslında Çinlilerin atasporu futboldur. İngilizlerin atasporu horoz dövüşüdür. Siyaseti horoz dövüşünden çıkarmak, belagat sanatından çıkarmak, konuşma, yani İngilizce'de conversation ya, bir de non-versation diye bir şey, boş konuşmak, lüzumsuz konuşmak, bir yere varmayan konuşmak. Siyaset ise fikirleri örgütlemektir ve buradan hakikaten yurttaşın bozulan moralini ben biliyorum. İnsanların son derece morali bozuk. Türkiye'de seçenek arıyorlar ve yani bu kendi gölgesiyle uğraşma halinin dışına çıkmak gerekiyor. Çünkü kendi sorunlarınızı çözemediğiniz zaman ülkenin sorunlarını çözme konusunda bir sıkıntı yaratıyorsunuz. Burada önemli olan duygu kontrolü. Yani duygularınızı kontrol etmezseniz duygular sizi kontrol etmeye başlıyor ve siyasetin alanını genişletemiyorsunuz. Yani kişisel husumetlerin siyasallaştırılması, mesela Clare için, CIA'nin şefinin A Spy for All Seasons, bütün mevsimler için casusta baktığınızda detaylarıyla anlatıyor. Hindistan'a giriyorlar, Hindistan'daki solu kişisel husumetleri siyasallaştırarak bölüyorlar. 68-69'da Türkiye'de ne yaptıklarını anlatıyorlar. Ya bakmak yeterli. Bu kişisel husumetlerin siyasallaştırılması meselesi büyük bir zaaftır. Çünkü siyaset kişisel bir şey değil. Yani sosyalistlerin dünyasında sınıf savaşı önemlidir. Sınıf savaşlarının kariyer savaşlarına dönmesi kabul edilemez. Rezistans, direniş önemlidir. Bunu rezidans, yani lüks konut dan dünyaya bakmaya dönüşmesi de önerilemez. Ama bunlar kişisel değil, bizim hakikaten yapısal meseleleri olarak ele almamız lazım. Kapitalizmi anlamak paranın izini anlamaktır. Paranın izini takip ederek kim nerede ne yapıyor büyük ölçüde anlayabilirsiniz. Kimse darılmasın. Partiler belediyeleri belirler. Belediyeler partileri belirlemez. Ya bu acayip tersten ilişkinin mutlaka düzeltilmesi gerek. Hangi parti olursa olsun. Yani belediyeler üzerinden siyaset dizayn edilemez. Bütün bunlar siyasi esenliğe kavuşmak açısından çok önemli. Şimdi ben bunları yapsaydım şimdi aday olabilirdim demek de yanlış bir şey. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zaten bir partinin genel başkanının aday olması kadar doğal bir şey yok. Yani aday olduğunuzda demek ki başkalarının istediğini yaptığınız anlamını çıkarmak da kendinizi bağlamak oluyor. Mesela fili ehlileştirebilirsiniz. Ama asla evcilleştiremezsiniz. Ehlileşmek ehil olmaktır. Evcilleşmek ise işte oyunun kuralları içerisinde pozisyon almaktır. Oyunun kurallarını nasıl değiştireceğiz? 12 Eylül rejimi anayasasını değiştirmek istendiğinde takos koymayarak, barış sürecinin içerisinde CHP'nin doğru olarak yaptığı gibi sürecin içinde olarak. Yani böyle siz ezber bozarsınız. Yoksa onun dışında hakikaten zaman kaybıyla karşı karşıyayız.
1: Şimdi Sayın Aktaş, şunu sormak istiyorum. Yani Ankara merkezli siyaset yaptı. İşte talep, benden bu talep ediliyor diyor Özgür Özel. Okan Müderrisoğlu ifade etti, 108-109 miting yapıldı. İl mitingleri, ilçe mitingleri. Nasıldı bu mitinglerin etkisini, siyaseten karşılığını, sahada olmasının etkisini ölçtünüz mü hiç?
2: Ya biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani oy performansını her ay ölçüyoruz. Yani genel Türkiye raporu diye bir rapor çıkarıyoruz. Abonelerimize gönderiyoruz. Yani İmamoğlu tutuklandığı zaman oylar %34'lere kadar çıkmıştı. Bir süre o trend devam etti. Daha sonra bugün baktığınız zaman son 4-5 aydır 30'larda. Bir dönem AK Parti ile böyle hata payı çerçevesinde başa başa yakın bir konuma gelmişlerdi. Fakat AK Parti bu kriz, yani savaş ortamına rağmen son dönemlerde yani 35'lere kadar, 34-35'lere kadar oyunu çıkardı. Ben bu miting ve siyaset üretme konusunda zaman zaman analizler yaptım. Yani ikiye ayırdım meseleyi. Bir, yani tutuklu bir belediye başkanınız var ve o sizin işte Cumhurbaşkanlığı adayınız. O konuya o kadar odaklandılar, o kadar odaklandılar ki, yani şimdi siyasetin belli başlıkları vardır. Bir, yani küre yerinden oynadı, kökten değişiyor. Yani ABD-Çin ilişkileri, İran savaşı, bir defa kıta Avrupa'sının olağanüstü derecede bir gerileyişi var. Siyasette yeni aktörler ortaya çıktı. Diğer taraftan İsrail yaptığı soykırımlarla ve hukuksuzluklarla aslında bir yönüyle Batı medeniyetinin kökünü çürüttü. Yani Epstein'de bunu ekleyecek olursak. Hı hı. Yani dünya kökten bir sarsıntıya uğruyor. Bir defa Türkiye mesela dış politikada burada bir uyum sağladı. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi bu mitinglere koştururken partinin önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda dış politikayla alakalı perspektifi nedir? Kimse bilmiyor. İki, Mesela şu an Türkiye ekonomik olarak bazı zorluklar yaşıyor. Ekonomiyle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sunduğu şeydir, sosyal meselelerde nedir? Yani hatta bu mitingler meselesine o kadar kendilerini kaptırdılar ki muhtemelen Ankara'daki hukuk süreçleri bile yerlerinde takip edemediklerini düşünüyorum. Çünkü karşı karşıya kaldıkları bir durum var. Dolayısıyla altılı masanın bir problemi vardı. Altılı masa yani 6 tane parti, 7 parti bir araya getirdi, hükümeti baskıladı. Medyada olağanüstü bir etki oluşturdu. Fakat şunun cevabını topluma veremedi. Bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Yani her genel başkan çıkıp konuştuğunda hikaye kökten değişti. Ve bence altılı masanın yaşadığı problemi yeni yönetim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi derinleştirerek devam etti. Yani şey şöyledir, politika öğretimi şu şekildedir. Siz belli başlı mesela hükümetin bir hükümet analizi yaparsınız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu aşırı öfkeli muhalefetten ya da ötekileştirmekten hatta şeytanlaştırmaya kadar varan yaklaşımdan dolayı bu Türkiye'nin ben 25 yılını analiz edemediğini düşünüyorum. Yani her şey kötü, biz gelince iyi olacak aslında bir siyasal öneri değildir. Şöyle yaparsınız, hükümetin var olan durumunu analiz edersiniz. Analiz ettikten sonra kör noktaları belirlersiniz ve bunu halka aktarmaya başlarsınız. Bir başlık, iki başlık. Bunların hepsi karşılık bulmaz. Fakat karşılık bulan başlıklara odaklanırsınız, onu derinleştirirsiniz. O kitlede bir sinerji oluşturur. Sinerji yöneticileri etkiler, tekrar yönetim toplumu etkiler ve buradan bir iktidar yürüyüşü çıkar. Fakat şu an bence sokağa inmemize gerek yoktur. Yani dördümüzü beşimizi bir araya toplasanız şu saydığım başlıklarla ilgili dış politika, ekonomi ve diğer taraftan işte sosyal meseleler ya da tarım ya da işte enerji jeopolitiği gibi alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana fikri nedir dediğiniz zaman ben gerçekten bilmiyorum. Hani Ufuk Bey belki biliyordur muhtemelen ana fikirler ne olduğunu. Bence miting performansı şuna yaradı. Cumhuriyet Halk Partililer kendi kitlesini otokontrol açısından başarılılar. Onunla alakalı da sadece onun için argüman üretiyorlar. Yani hükümet karşıtı ve kendi kitlesini elde tutmak için. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi gibi düşünüyor. Fakat işte bir seçime yöneldiğiniz zaman ya da bir iktidar arayışına girdiğiniz zaman sadece o sizin inanmış kitleniz yetmiyor. Yani yerel seçimlere giderken daha esnek bir şey yaptılar, tutum takındılar. Hatta birçok yerde veya kişi artık AK Partili gibi davranmaya başladı. Biz o katı Cumhuriyet Halk Partili değiliz, topluma açığız. Dinle sorunumuz yoktur, toplu sorunumuz yoktur. Ben şeyin, mitinglerin Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini motive etme açısından başarılı olduğunu düşünüyorum. Fakat şey açısından, siyaset üretimi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaya bıraktı. Tabii şu da var. Acaba teşekkül ettirilen yönetim, Türkiye'nin gelmiş olduğu 25 yılın ötesine Türkiye'yi taşıyacak bir kapasiteye sahip mi değil mi onu da bilmiyoruz. Çünkü siyaset üretimi zor iştir. Şey değil yani çay kahve içerken ya da dost sohbetinde çalıştıracak bir şey değildir. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce sayfa çalışırsınız. Oradan 5-10 sayfalık bir vizyon çıkar. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı belli başlı şeyler var. Yani işte milleti yaşat ki devlet yaşasın. Yani 25 yıldır tekrar ediyor. Ya da işte şeyin savaşın kazananı olmaz, barış yani
5: barışın
2: kaybeden olmaz gibi hakkaniyetli cümleleri var ve onu sürekli tekrarlıyor. İşte bunlar aslında bir yönüyle de o siyasetin kodları ya da şöyledir. Şartlar ne olursa olsun mazlumdan yana olacağız. Yani şöyle düşünün. ABD'yi düşünün, İsrail'i düşünün, Siyonizmi düşünün, küresel tekeli düşünün. Siz ona karşı mazlumdan yana olarak meydan okuyucu bir, ama bu doğruysa yani tutumunuz doğruysa size kaybettirmiyor. İşte şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yeni yönetimin kodlarının ne olduğuna dair mesela yenilik olarak eskiler var, yeniler var. Mesela yenilikçiler yeni olarak ne söyledi ona dair de bir fikrimiz yoktur. Demokrasiyle alakalı mı yenilik getirecekler yoksa katılımla mı alakalı? Yoksa Türkiye'nin işte bugünkü pozisyonunu beğenmeyip yani küresel aktör olarak daha büyük bir yere mi taşıyacaklarını söylediler. Sadece iktidar olmak istiyoruz dediler. Bu da muhtemelen yetmiyor. İşte az önce bahsettiğim onları sadece hırslandırdı.
5: Son aylarda düşüş var dediniz. Onu neye bağlıyorsunuz?
2: Bence şuna bağlıyorum. Şimdi tamam sizin bir cumhurbaşkanlığı adayınız var. O da çok önemli. O işte %70'te kazanacaktı ama işte engellendi. Bu tür söylemi sürekli tekrarlayabilirsiniz. Fakat vatandaş şöyle diyor. Diyor ki İkimizin derdi aynı değil. Vatandaş diyor ki şu an ülkede bir yönetim var. Başardıkları var, başaramadıkları alanlar var. Sen noksanı neyle tahkim edeceksin? Bana onu söyle. Yani günlük insanlar günlük hayatı yaşıyorlar, hayatın içinde yaşıyorlar. Ya onlar şöyle bir umutta değiller. Yani Cumhuriyet Halk Partileri hariç genel Türkiye ortalamasına. Efendim içeride bir adam var. O adam çıktığı zaman bizim ekonomimizi de düzeltecek, uluslararası ilişkilerimizi büyütecek. Enerji ve politiğinde şunu yapacak ya da sağlık sistemini yenileyecek. Yani böyle bir beklenti yok. Sadece popüler bir adam var içeride. Ve aslında şeyde Özgür Özel de kendini popülerleştirdi. Ben vatandaş ne zaman iktidar değiştirir, ne zaman parti iktidar alternatifi yapar? Var olandan daha iyi yaptığını inandığı gün iktidarı değiştirir. Bir de iktidar 25 yıllık bir iktidar. Geçtiğimiz haftalarda Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti ile geçişiyle alakalı ben bir değerlendirme yaptım. Bugüne kadar belediye başkanlarının birçoğu geçiş yapmıştı. Fakat Burcu Köksal gibi çok partinin kökünden, içinden gelen birisinin bir başka partiye geçmesini ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma alternatifini kaybettiği olarak yorumladım. Hemen arkasından İmamoğlu aslında bir hamle yaptı. Yani tam o biraz dağınıklık, yenilmişlik psikolojisinin arkasından Özgür Özel'le beraber Mansur Yavaş adayımız olabilir diye. O biraz o yenilgi psikolojisini atmak içindi. Belki bugün konuşmalarımızda şunu dillendirmedik aslında 7-8 soruyu kendi kendimize sorduk ama nihayetinde bütün bu tartışmaların ötesinde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da hem Kılıçdaroğlu tarafları için hem de Özel için oldukça önemli. Yani bugünlerde bir kişi bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyerek o kitleyi arkasında da konsolide edebilir diye.
5: Peki. Bir reklam aramız daha var efendim. Ardından yine yakın planda devam edeceğiz.
0: Yakın plan devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Doğa takvimi. Bugün 23 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Göç eden balıkların günü bugün. Balık göçünü ve özgürce akan nehirleri kutlamaya hazır mısınız? Dünya Balık Göçü Günü, göçmen balıkların ve nehirlerin önemine dair farkındalık yaratmak amacıyla her iki yılda bir kutlanıyor. Nehirler tıpkı balıkları birbirine bağladığı gibi insanları da birbirine bağlar. Dünya Balık Göçü bu yıl bu güçlü bağlantıya odaklanıyor. Balıkları, nehirleri ve insanları birleştirmek. Bugün ayrıca Dünya Kaplumbağa Günü. Duyduğunuz bir kara kaplumbağasının sesi. Kükrüyor, homurdanıyor, mırıldanıyor, bazen de inliyor. 200 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan kara kaplumbağası dünyadaki en eski canlılardan biri. Kara kaplumbağasının mutluluğu ve acıyı hissettiğini, mizah duygusu olduğunu, şefkatli olduğunu biliyor musunuz? Meraklısı için ekleyelim. Yaygın inanışın aksine kaplumbağa kabuğundan çıkamaz. Kabuk bedene sağlam bir şekilde bağlıdır ve bedenle birlikte büyür. Kara kaplumbağası gerektiğinde ayaklarını ve başını da kabuğunun içine çekerek tüm bedenini korur. Bu yüksek koruma kalkanı nedeniyle diğer hayvanların yaptığı gibi işitme yeteneğini geliştirmesine gerek olmamış. Kara kaplumbağası sadece 60 desibelden yüksek sesleri duyabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir insanın fısıltısı 20 desibel. Kaplumbağaların görme yeteneği de çok gelişmiş değil. Ama birçok tür öğrenme yeteneğine ve güçlü hafızaya sahip olunca sorunsuz yaşıyorlar.
7: Doğa takvimi.
0: Yakın plan devam ediyor.
1: Devam ediyoruz yakın planda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşmaya. Tam bıraktığımız noktada İhsan Aktaş, acaba bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını kim belirleyecek diye bir soru da ortaya atmış oldu. Belki oradan devam etmekte fayda var. Okan Müderrisoğlu, hem bunu sormak istiyorum hem de tabii burada ismi en çok ön plana çıkan siyasetçilerden bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın adaylığı ve Mansur Yavaş'ın bu süreçte takındığı tavır, izlediği siyaset konusunda neler düşünüyorsunuz?
3: Şimdi Sayın Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken aldığı oy hakikaten onu çok özgün bir konuma taşıdı. Günlük polemiklerden ziyade daha halka dönük siyaset yapmayı, belediye başkanlığını da bu çerçevede yürütüp kendisini her zaman rezerv aday olarak tutmayı içerdi. Başlangıçta Cumhurbaşkanı adaylığı, aday adaylığı gibi bir düşüncesi bence yoktu. Buna ilişkin herhangi bir işaret de söz konusu değildi. Ancak ne zaman Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ikilisi aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kollarını sıvayarak beyaz gömlekle fotoğraf verdiler, o andan itibaren Mansur Yavaş da seçim kampanyasının bir parçası haline getirildi. Sayın Yavaş'ın sessiz ve derinden giden, olabildiğince susan ve çoğu zaman da bu suskunluğuna özel anlam yüklenen bir tarafı var. Bir Ankaralı olarak Ankara'da an itibariyle altyapı problemlerinin, trafik problemlerinin zirveye çıktığını görüyorum. Bunun farklı nedenleri Sayın Yavaş'a göre kentin içinde çok sayıda alışveriş merkezi olmasından kaynaklanan trafik yoğunluğuna bağlanan boyutları olsa bile Ankara hakikaten çok sıkıştı. Bunu şunun için söylüyorum. Siyasi trafiği yönetmeye çalışırken kentin trafiğini ıskalarsanız bu sizin için bir ölçü haline gelebilir. Ama sağduyulu ifadelerini de göz ardı etmeyelim. O sağduyusu içinde mutlak mutlan kararı çıkar çıkmaz partinin bir arada olması gerektiğini ama bir yandan da kurultayın da adının ve tarihinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden açıklamalarıyla da dikkati çekti. Sayın Yavaş'ın toparlayıcı, belki merkez sağ gelenekten gelen özellikleriyle birlikte kitlelere hitap ederken daha kavrayıcı bir stili var bu kuşkusuz. Ama Türkiye yönetimi ve tasavvuruna ilişkin herhangi bir iddiasını ve söylemini tam olarak bilmek mümkün değil. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı alanının dışına çıkmamaya ve bu noktada da yorum ve değerlendirme yapmamaya da gayret gösterdi. Ben zaten çok da fazla bu anlamda hazırlığı olduğunu ve söyleyecek sözü olduğunu da düşünmemekle birlikte o mevcut konumunun sınırlarını genel siyasetin içinde ihtiyaç duyulduğunda ortaya koyabilen ama onun dışında zamanını, zeminini bekleyen ve bu anlamda da kendi beklentisinden öte ne olur gel şeklinde veya en güçlü, en iyi, en makul aday biçiminde kendisine teveccüh gösterilmesini de aslında arzulayan bir bilinçli stil tutturduğunu, bir tarz tutturduğunu da düşünüyorum. Bugünden isminin de zikredilmiş olmasının aslında onun açısından da bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte Kemal Kılıçdaroğlu adayımız Mansur Yavaş tepkileri yönetir gibi. Bir defa Mansur Bey, Ekrem İmamoğlu kendisiyle ilgili muhtemelen hukuki riskleri görerek kendisini hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olarak bir zırha kavuşturmak istediğinde İmamoğlu'nun karşısında bir aday gibi, partinin aday adayı gibi olmayı asla düşünmedi. Böyle bir yarışa girmedi. Aslında kazanamayacağı bir yarışa da girmedi. Öbür yandan da yakın zamanda Sayın Özel son mitinglerinden birinde görünür gelecekte Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansının da pek mümkün olmadığını, dolayısıyla her Cumhuriyet Halk Partisi'nin yatağa yatarken sabah potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı gibi uyanmasını ifade eden ya da bu çağrışımda bulunan bir takım sözler söyledi. Halbuki şimdiye kadar A, B diye başlayıp Z planımız İmamoğlu diye açıklamalar yapıyordu Sayın Özel. Ama artık son düzlükte o da farklı alternatif isimler üzerinden gidilebileceğini söyledi. Ben yine Sayın Özel'in 4 Mayıs 2026 itibariyle sahaya iniyoruz, meydanlara iniyoruz söyleminin de aslında Ankara'da ve belli mahfillerde bu mutlak butlanla ilgili öngörüler, yorumlar, tahmin ve değerlendirmeler sıklaştığında kendi kaynakları ve kanalları üzerinden de belli bazı ipuçları elde ettiğini, bu biz erken seçim kampanyası başlatıyoruz ya da seçim kampanyasını erken başlatıyoruz söyleminin aslında biraz da bu riskleri öngörerek sokakla, tabanla hızlı bir şekilde bütünleşip yeni bir siyasal mağduriyet üzerinden ya da söylemi üzerinden kendine alan açma stratejisi olarak da öngördüm. Elbette öyle bir durumda Mansur Yavaş da yanında olurdu, olacaktı. Bu fotoğrafları da verdi. Günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatını kaybetmiş olmakla birlikte Özgür Bey'in olası Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yani bunu özellikle şu anlamda söylediğimi de vurgulayayım, hani meclisin alacağı bir kararla vaktinden önce yapılacak seçimin aslında kendisi açısından en güçlü aday olarak da konumlandırmaya çalıştığını, bu mitingleri de millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinde biraz da kendi performansı ve seçmenle etkileşim içinde kendini takdim olarak da kullandığını ve buradan elde edilecek sonuca göre kendisini de tabiri caizse taca atmayacağını düşünüyordum. Özgür Özel bu anlamda Mansur Yavaş'ı da hiçbir zaman reddetmedi. Günün sonunda Sayın Yavaş sadece ve sadece dengeyi koruyan, sessiz ve derinden giden, belediyecilik sınırlarının dışına çıkmayan ama onun ötesinde Türkiye ve dünya tasavvuru konusunda belki de mevcut konumu da bunu gerektirdiği için henüz ne olduğunu ve ne yapabileceğini, yönetsel gücünü, peki, direncini, becerisini çok da öngöremediğimiz bir isim hali hazırda. Hala peki, böyle yani.
5: Peki Sayın Müderrisoğlu, bir gün o adaylık meselesinin artık netleşeceği nokta geldiğinde eğer Mansur Yavaş, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı Mansur Yavaş'ın arzularıyla ters düşerse sizce Mansur Yavaş tek başına veya başka bir ittifakla bu yola girer mi?
3: Tabii onun adına bizim değerlendirme yapmamız şık olmaz. Ama şunu net söyleyebilirim ki içine sinmeyen veya CHP içinden çıkarılacak bir adayın çok yapay, zorlama bir aday olduğunu düşünürse 100 bin imzayla kendisine aday gösterecek bir pozisyon tanımlaması yapabilir. Ama seçim kaybettiren bir bölen pozisyonunda olacağını düşünürse de kendisini bir anlamda sonraki müzakereler için veya ikinci tura kalabilecek bir cumhurbaşkanlığı seçimi için geri plana çekebilir. Bu biraz Mansur Bey'in şahsi hırsı ve beklentisinden ziyade aslında ona yüklenen misyonla da ilgili. Yani kişisel olarak özel bir siyasal projeyle hareket eden bir isim olarak düşünmedim ben Mansur Bey'i. Ama ona yüklenen misyon ve bu ayağına kadar gelen fırsatı kaçırmamalısın şeklinde oluşturulan beklenti ve bugünkü CHP özelinde ortaya çıkan kaotik siyasal tablo onu da neden olmasın çizgisine getirdi. Ama bütün bu hesabın içinde Mansur Bey'e rağmen Mansur Bey'i öngörmeyen, onu ikna etmeyen ama kazanacağı şüpheli bir aday ortaya çıkarsa Mansur Bey kendi pozisyonunu yeniden tanımlayacak şekilde bir arayış içine girebilir. Ama bunlar için çok erken bu. Sadece bir öngörü tabii elbette.
5: Şimdi Sayın Uras, şunu sormak istiyorum. Siz de parlamentoda bir yer almış bir insan olarak. Bugün mesela 110 milletvekili 90'ı oradaydı, oy verdi. Ve yeniden grup başkanı seçildi Özgür Özel. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili de değil. Hani grup toplanacak tartışması da var bir taraftan. Bu grup başkanı seçilmesinin, seçilmiş olmasının siyaseten önemi nedir tekrar Özgür Özel?
4: İşte bu karşılıklı pozisyon alma durumu devam, ama burada Kemal Bey'in Özgür Bey'i kutlaması bence önemli. Yani bir şekilde bir mutabakat siyaseti üzerinden gidelim deniyor ve karşılıklı olarak pozisyon alınıyor.
5: O bir hani, kutlama mı sizce, yoksa biraz orada bir olsun, kinaye var mı? Yani yeni görevini tebrik ederim demesi.
4: Onu bilemem. Niyet okumak istemem ama usul açısından önemli. Şimdi geldiğimiz günlerde diğer, yani biraz önce Mansur Bey ile ilgili konuştuğunuzda bazı varsayımlardan yola çıkıyoruz. Bence Mansur Bey'in önümüzdeki süreçte şansın artmasını görmek gerek. Çünkü hani diyorsunuz ya, Okan Bey ifade etti ya, bazı konulardaki pozisyonunu bilmiyoruz falan. Ya bazen siyasette var olan güçlü cumhurbaşkanı profili karşısında daha mutedil bir cumhurbaşkanı profili aslında avantaj da olabilir. Ben Mansur Bey'in bu açıdan şansının olduğunu düşünenlerdeyim. Gelinen süreçte böyle bir zemin var. O yüzden hani katılıyorum. Daha kanaat beyan etmek açısından belki erken ama onun bu mutedil tavrı önemli. Hani diyoruz ya, dile dikkat etmek lazım. Bu dil dediğiniz organın 16 kastan olduğunu bilmek lazım. Yani dile hakimiyet son derece önemli. Şu yutkunmak dediğiniz şey bile günde 2000 defa yutkunuyormuşsunuz. Yani sözümüzü bilerek söyleyebilmek açısından Mansur Bey'in konumu önemli. Yani bazı kesimlerin karşı tutum alacağı varsayılabilir ama belli bir noktadan sonra eğer bir mutabakat olabilirse bu önemli. Yani bir tür uzlaşma olabilir ama önümüzdeki süreç tabii her şeye gebe olabilir. Yani bir siyasetçi cehenneme atmışlar. O da demiş ki ama odunlar çok nemli falan. Ya böyle bir her şeye itiraz eden, söylemeyen ama söylenmeyi seven siyasetçi tipi karşısında, yani önümüzdeki süreçte yeni imkanlar çıkabiliyor ama merkez sağla kurulan ilişkiyi bir taviz olarak görenler bu noktada bunun bir yani bütün renkleri içerebilecek. Bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı kadar profillerinde yardımcı olarak kimi koydukları, dolayısıyla bütün Türkiye'yi kuşatan bir resim oluşturup oluşturmadıkları da son derece önemli. Bütün bunlara bakmak gerek. Bu Aristoteles'in Retorik diye bir kitabı var. Fırsatı olanlar baksınlar. Orada diyor ki testiyi kapının eşiğinde kırmak. Siyasette en kritik şey, geliyorsunuz. Yani geçmişte mesela Muharrem İnce'nin adaylığında bu yaşandı. Bazı adaylıklara son haftaya giriyorsunuz. Bazı hani şimdi geriye dönük detay vermeyeyim. Tuhaf gelişmeler oluyor. Bir anda o mutedil seçmen çekiliyor. Bu son hafta tutumları, ya tansiyonu düşürecek yaklaşımlar, bütün Türkiye'ye seslenecek yaklaşımlar açısından bu tür adaylar önemli. Çünkü tamam, algı siyaseti belirliyor ama bunun da bir vadesi var. Bir süre sonra algıdan olguya geçiyorsunuz. Nasıl algı yaratmak isterseniz yaratın, çıplak olguları değiştiremezsiniz. Ve siyaset esas itibariyle benden biz yaratmak sanatıdır. Yani benden biz yaratırsanız Türkiye'yi yönetirsiniz. Bizden bene geçerseniz o narsizm olur yani. Kendine aşık olmak yani. Ya bir narsiste diyorlar ki ya hatasız kul olmaz, herkes hata yapabilir. Bana nasıl herkes diyorsun, ben herkes miyim diye bu siyasette narsizmin hani örneklerini verip ilgili arkadaşları gücendirmek istemem. Bir an önce aşılması açısından bu içinde bulunduğumuz süreç bence son derece kıymetli. O yüzden bizim sol cenah için 70'li yıllarda Hikmet Kılıçdaroğlu'na mahfil solculuğu derdi. Ama kimse o mahfillerden dönüp onu dinlemedi. Ya mahfillere sıkışmış, uzaktan kumandalı, süflere dayanan siyaset Türkiye'nin geleceğini belirlemeyecek. En azından bundan emin olabiliriz.
5: Yani şimdi Sayın Aktaş, şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Hani tartışma biraz buraya getirdiği için soruyorum. Şimdi iktidarın, AK Parti'nin 25 senedir hiç aday sıkıntısı yaşamadığı bir yerde, her zaman aday belli, bu konuda bir tartışma yok. Muhalefette bu konu muhalefetin en derin buhranlarından birisi. Aday kim olacak? Seçilen adaylar, kaybedilen seçimler daha sonra. Bu nasıl bir siyasi manzara yaratıyor?
2: Şimdi geçtiğimiz yıllarda Antalya'da bir güvenlik konferansı olmuştu bu 15 Temmuz akabinde. Orada benim yönettiğim bir oturum vardı. İngiltere'den çok önemli siyaset bilimci katılmıştı. Refah toplumunun lider çıkaramadığına dair Avrupa'nın böyle içine düştüğü durumu değerlendirmişti. O zaman müzakerecilerden de Birol Akgül Osmanlı'yı kahtırıcel yani devlet adamı yetişmemesi konusunu açmıştı müzakerede. Şimdi aslında Türkiye'de biliyorsunuz yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve solun bütün kanaat önderleri 68 kuşağında. Fakat Refah Partisi 90'lı yıllarda yeni bir kuşak daha ortaya çıkardı. 68 kuşağının hilafına o dünyadaki Yeşil Kuşak Hareketi sayabiliriz, İslamcılık sayabiliriz ya da Özal döneminden sonra Türkiye'nin dünyaya açılmasıyla beraber, fikri serbestlikle beraber o İslamcılığın yükselmesi 68 kuşağından sonra yeni, daha genç yani bir işte 20 yaş daha, 25 yaş daha genç bir kuşak ortaya çıkardı. Dikkat ederseniz mesela Cumhurbaşkanımız 25 yıldır memleketin başında. Ama yine bir sürü aktör de hem yani sürekli hükümette olduğu için o hükümetin içerisinde bulundu. Zaman zaman işte Numan Bey gibi ya da işte Davutoğlu gibi ya da Ali Babacan gibi yani etkili olamasalar da o iki genel başkan yine bir partiyi Türkiye çapında örgütleyecek düzeyde isimler çıktı ya da Fatih Erbakan gibi. Ben bu iki tarafın liderlik meselesini biraz buna bağlıyorum. Yani 20 yıl sonra bir de tabii Refah Partisi çok geniş bir örgütlenmeydi. Aslında bir türlü o örgütlü yapının da %80'ini AK Parti devraldı. Sadece lider düzeyinde değil, hani partide yönetici ya da bakan olacak ya da bürokrat olacak geniş bir kesim yetiştirmişti. Şimdi diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partililerin bence yani sıkıntıya düştükleri durum şu. Entelektüel anlamda kendilerini olağanüstü derecede yetkin. Mesela işte AK Parti gibi sağ partileri de biraz geri kalmış, biraz köhne, biraz arkaik, hani daha örümcek kafalı gören bir yaklaşım var. Cumhuriyet Halk Partilerin bu ön kabulleri, elbette ki yani şunu bileceğiz, yani 80 yıl ülkede, memleketi siz yönettiyseniz, teknokratlar, bürokratlar, akademideki birçok kişi sizin taraftarınız olabilir ya da bir masaya oturulduğu zaman. Yani 7 tane profesörün 5'i de Cumhuriyet Halk Partili olabilir. Fakat bu Cumhuriyet Halk Partisi kitlesine şunu getirdi. Bir şablonculuk getirdi. Acaba bu siyaset mi aşağıyı besledi yoksa akademi mi bunu oluşturdu?

0: bilirdi. Mesela şöyle, yani ön yargılar kırılmış olabilir. Fakat şunu düşünün, Cumhuriyet Halk Partili bir kişi kendine emek vermek gibi bir şey içerisinde değil. Pozisyon içerisinde. Hatta işi daha geriye dayandırabiliriz. Yani aydınlanma çağından beri o Batı'nın üstünlüğünü, aydınlanma felsefesini, onun kodlarını kafasına yerleştirmiş, ezberlemiş ve üstün tarafta yer almış. Yani kazanan tarafta yer almış o Batı tarafında. Fakat işte postmodernizm oldu, yeni dünya düzeni kuruldu. Entelektüel kavramların tamamı tartışılması hale geldi. Yani kökü çürüdü. Fakat Cumhuriyet Halk Partililerde o aydınlanma çağındaki ezberler, şablonlar hala kafada duruyor. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Her şeyi bilen adamın profesör hastalığı derler. Yani kişi profesör olduktan sonra artık bir şeye ihtiyaç duymaz ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes profesör. Çünkü şöyle bir şey olabilirdi. Mesela diyelim ki Refah Partisi'nin bir takım temel köklü fikirleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı geldi, bu köklü fikirleri toplumla barışacak hale getirdi. Bence büyük devrimi orada yaptı. Mesela diyelim ki Refah Partisi'nde %20 oy veren bir kitle vardı. Aslında temel şeylerden, formasyonların hiçbirisinden vazgeçmedi. Bence Sayın Cumhurbaşkanı dehasını burada işletti. O temel fikirlere baktı, bunların doğruluğuna, yanlışlığına. Ama bu kitleler bir parti iktidara getirmiyordu. Hatta buna ben rasyonellik de diyebilirim. Yani kendi temel değerlerine, köküne kadar bağlı olmakla beraber toplum ortalamasını gören, en ötekiyle konuşabilen, onunla empati kuran bir yapısı olduğu için işte %34'te başlayan oyunu %50'lere kadar düşürürdü. Şimdi tekrar o kökü oyu hala muhafaza ediyor 25 yıl sonra. Kolay değil. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde acaba dönüştürücü bir lider olabilir miydi? Hani çok fazla entelektüellik siyasette işe yaramıyor. Hani yara entelektüel, dünyayı okuyan, kitlesini okuyan, kitlesini dönüştürme kabiliyeti olan. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde kitleyi dönüştürmenin de zorlukları var.
1: Kemal Kılıçdaroğlu biraz çalıştı sanki o konuda.
0: Ya çalıştılar da şöyledir galiba, etrafınızdan aldığınız fikirlerle değil de o fikirleri kendinizin hazmedip, elbette ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ya şöyle düşünün, şeriatten yana olan, hani hukukan mümkün değil ama Saadet Partisi'ni, işte özellikle de İslamcı gençlerden örgütleyerek bir parti kuran Ahmet Davutoğlu'nu, liberal muhafazakar şeyi Ali Babacan'ı aynı çatı altına alabilmek bir başarıdır. Yani bu kadar ön kabulünüz olsa bunları alamazdın. Kılıçdaroğlu çalıştı, fakat eğer şey üzerinden okuyabilirsek, Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden okuyabilirsek, Cumhurbaşkanı bir, kendi kitlesinin içinden geliyordu, genç kollarına başlamış. İki, temel varsayımlarını muhafaza etti. Fakat dünyaya baktı ve bence Türkiye'nin şartlarına göre, dünyanın şartlarına göre sürekli yenilendi, sürekli üzerine koyarak geldi. Mesela diğerleri başbakan değil ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin imkanları her zaman Türkiye'de bir iktidar partisi kadar vardır. Akademiyi çalıştırmak ise bence şöyle, şimdi akademisyenlerinizin kodları sorunluysa belki bir şeyle açıklayabilirim bunu. Seçim bitti, yani Cumhurbaşkanı seçimiyle
1: 2023
0: seçimleri bittiğinde Cumhuriyet Halk Partili bir gazeteci bana bir soru sordu, yani bir yayın aralığında. Dedi ki, ya eski yılları hesaba katmayalım, yani son 2 yıldır sizinle her zaman karşı karşıya geldik. Tartıştık, müzakere ettik, sen tezlerini savundun, ben tezlerimi savundum. Benim bütün tezlerim çürük çıktı, yani başarısız oldu. Senin bütün tezlerin doğru çıktı. Ben dedim ki, ya işte nihayetinde bizim savunduğumuz, ben araştırma firması sahibiyim o konuda ve dünya görüşü olarak da dünya görüşüm belli, bunu söylemekten hiç yüksünmedim ama bu dünya görüşümüzü biz araştırma tarafına yansıtmadık. Dedim ki, ya işte bizim savunduğumuz parti de biraz rasyonel ya. Dedi ki, keşke bana bu cevabı vermeseydin dedi. Deseydin ki ben akıllı adamım, zeki adamım. Yani partiyi rasyonelliğe oturttuğun zaman biz direkt irrasyonel konumuna geliyoruz. Yani seçime giderken düşünün. Yani altılı masayı savunanlar da gazeteci grubu, yani sosyal medya trolleri, akademisyenler. Yani her birinin bir perspektifi vardı ve bu perspektif aslında özünde şuraya dayanıyor. Güç temerküz ettikleri zaman o 1940'lı yılların kodlarına geri dönüyor. Rekabet anında, seçim anında o şey çok, yani demokrasiyi derinleştirmek, insan hakları gibi söylemler devam ediyor. Yani seçim yaklaştığında galiba benim Twitter'ımda 1000 tane tehdit

0: mesajı vardı. Peki. Sadece onların görüşünü savunmadığınız için. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bence analiz etmek lazım. Yani memleketin ikinci büyük partisi, iktidar alternatifi bir parti. O ezberlerin bozulmasıyla alakalı bizim de elimizden ne gelirse yapmamız lazım. Ama ben bu şablonculuktan, yani bu ezbercilikten çıkıp, ya da şöyle olacak ya, bir dönüştürücü lider çıkacak. Hem entelektüel anlamda hem de dünyayı okuma anlamında. Varsa sol gelenekten, hem de solu anlayarak bu partiyi dönüştürebilir. Ama şöyledir, onların da kaderlerine İmamoğlu düştü. Yani hani entelektüel dönüştürücü bir sol lider beklerken popülist bir isim kaderlerine düştü.
1: Peki, bir reklam aramız daha var efendim, ardından yine karşınızdayız.
2: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Hava durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
2: Hava durumu. Herkese sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale kendine vücut
4: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanatta yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
4: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
2: Yakın Plan devam ediyor.
1: Son bir saatte hem CHP'nin çevresinde yaşanan bu gelişmeleri hem de biraz daha bundan sonra Türk siyasetinde neler olabileceğini, nasıl bir ortamın şekilleneceğini de konuşacağız. Okan Müderrisoğlu, şunu sormak istiyorum. Ya az önce yaptığımız bütün konuşmalar, tartışmalarla beraber Türkiye siyasetinde, muhalefette özellikle yeni bir yol, yeni bir hareket ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz siz?
8: En azından böyle bir hareketlenmenin başladığını görüyorum. Nereye evrilir, ne kadar amaca dönük işbirliğine dönüşür, şu anda onu kestirmek biraz güç. Ancak bu mutlak butlan kararına verilen tepki ve bir araya gelen söylemler bir perspektife evrilir mi? Ne zaman az önce Sayın Uras'ın dediği gibi CHP'deki harmanlanma benzeri, muhalefetteki unsurlar arasında da bir harmanlanma olur. Bu biraz daha açıkçası CHP'nin kendi iç dengelerinin nasıl tesis edileceği, orada neyin ne kadar ağır basacağı, bu sürecin nasıl yönetileceği ile ilgili. Hani siyaseti yapmak aynı zamanda siyasette var olmaktır. Buna göre de pozisyon alınırım mealinde Sayın Uras yine bir hatırlatmada bulunmuştu. Ben de muhalefetteki farklı ağırlıktaki partilerin pozisyon tanımlamalarını aynen bu varoluşu sürdürme, büyütme ve olası ayrışmada pastadan pay kapma yarışı olarak görürüm. Örneğin Sayın Özel baba ocağını terk etmemekten fiilen tanımadığı bir hukuki karardan da hareketle genel merkezi boşaltmamaktan söz ediyor. İşte polis marifetiyle, kolluk gücüyle diyor. Öyle bir şey yani hakikaten çok olağan dışı olur. O da çok arzu edilmez. İstanbul İl Başkanlığı'nda benzeri hadiseler yaşandığında ortaya çıkan tablo üzücü olmuştu ve hani siyasetin genel niteliği ve kalitesi itibariyle de iktidara da negatif yazan ya da ilişkilendirilen boyutlar da üretilmişti. O da hafızalarda bir yerde duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine şöyle bir geriye dönük baktığımızda normalleşme çerçevesinde başlayan ilişki biçiminin CHP'nin dönüşümüyle hiçbir alakası olmadığı o kadar süratle anlaşıldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı iadeyi ziyaretin ardından bunun CHP'yi yumuşatma ve ana iktidar hedefinden uzaklaştırma planı olduğunu düşünerek Özgür Özel'i daha güçlü bir şekilde motive edip söylem sertliğiyle başka bir kulvara taşıyan gelişmeler de yaşanmıştı. Nihayetinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı, tutukluluk, iddianame ve devam eden yargılama süreciyle birlikte zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bambaşka bir kulvarda devam etti. Sayın Aktaş Oğuz'a çok profesyonelce değindi. Mitingden mitinge koşmak evet ama giderek motivasyonu düşen sadece Ekrem İmamoğlu kampanyası üzerinden giden CHP ciddi mutfak çalışması yapmasına rağmen siyaset ürettiğini kamuoyuna anlatamayan, onlar yapamıyor, onlar kötü, biz daha iyi yapacağız, merak etmesin gibi bir söylemi siyaset olarak sunmaya çalışan bir çizgiye oturdu. Bugün sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi %50 artı 1'e odaklı olduğu için tasfiye olacağı veya bir şekilde büyük partilerle entegre olarak onun içinde bir potada eriyeceği düşünülen partiler siyasal müzakere pozisyonu elde edecek kadar çelik çekirdek haline gelmeye başladılar. CHP'deki gelişmelerin muhalefetteki farklı çap ve markadaki partileri yeniden hareketlendireceğini, biraz heyecanlandıracağını, doğrudan dolaylı siyasi kulislerin artacağını, farklı işbirliği modelleri üzerinden görüşme trafiklerinin hızlanacağını ve olası seçim takvimine göre de bunun ete kemiğe büründürülmesi için bu dirsek temaslarının olgunlaştırılacağını düşünüyorum. Ama bugünden itibaren zil çalmış ve dediğim gibi oy oranı veya müzakere gücü itibariyle farklı partilerin yeni işbirlikleri için daha önce olmadığı kadar yoğun bir temas trafiğine, bir arka plan diplomasisine girebileceğini öngörüyorum. Bu denklemin içinde AK Parti'yi unutmamak lazım. Mutlak butlan kararı sonrasındaki tutum, duruş, süreç yönetimi ve özellikle de bayram sonrası gelişecek açıklama trafiklerini de birlikte okumamız gerekecek. Şimdiye kadar açıkçası CHP'nin iç meselesine müdahil olmamaya çalışan,
1: evet,
8: yargıyı ve AK Parti'yi suçlayan cümlelere de biraz daha soğukkanlılıkla yaklaşıp vakti zamanı gelince cevap vermeye odaklı bir pozisyonu var AK Parti'nin.
1: Onu de, Sayın Müderrisoğlu, yani kararın alındığı gün kısa süre sonra Adalet Bakanı Sayın Gürlek'ten bir açıklama geldi konuyla ilgili. Onun dışında çok fazla yorum görmedik, evet, AK Parti'den bu meseleye dair.
8: Hiç görmedik.
1: Hatta
8: bu bir
1: yani
8: bilimsi tercihi.
1: Evet, bunu neye bağlıyorsunuz?
8: Sayın Gürlek'in de çok önemli. Sayın Gürlek'in de bir yorum yapmaktan ziyade hukuki durumu sadece özetlediğini, yani çok nötr bir tanımı kamuoyuyla paylaştığını da ve hatta bunun temizinin de temiz yolunun da açık olduğunu vurguladığını görüyoruz. Orada yargıyı töhmet altında bırakan, yani eskilerin tabiriyle ilzam eden, bağlayan ağır ifadeler karşısında yargı kurumu adına bir anlamda itibar suikastine ya da itibar operasyonuna karşı hukuki süreçlerin aşamalarını ve sonrasını da hatırlatan bir tarzı vardı Sayın Gürlek'in. Yani yargının eleştirilebilecek kararları yine yargı eliyle düzeltilebilir. Bu anlamda da hani yargıdan umudu kesmeyi gerektirecek kadar sivri ve iddialı cümleleri biraz törpülemeye çalıştı ama yorum yapmamaya, yoruma girmemeye, sadece mevcut durumu hatırlatmaya çalıştı. Bakın şöyle ilginç bir hadise oldu. Ben Sayın Ömer Çelik'i bizzat aradım, sordum, AK Parti sözcüsü. Bu mutlak butlan kararının açıklandığı gün Sayın Ömer Çelik işte uçakta İstanbul'a gidecek.
1: Evet.
8: Efendim, bir milletvekilinin son anda yetişeceği ifade ediliyor. Oradaki görevliler tarafından biraz bekleyebilir miyiz diye. İçeride eski bakanlar var, siyasetçiler var. Tabii diyor ve Sayın Ali Mahir Başarır biniyor. Evet. Karşılıklı selamlaşma, hal hatır sorma cereyan ediyor. Sonrasında Sayın Başarır başka bir yerde, Sayın Ömer Çelik işte yine yanındaki eski bakanla sohbet halinde. Ama şöyle bir açıklama oldu Sayın Başarır tarafından. Ömer Çelik de uçak inince o anda duydu bu kararı. Şimdi bu ifade aslında hani bu iş önceden tasarlandı, siyasal bir tasarruf var iddiasını bir şekilde çürütüyor. Ama ondan sonrası biraz daha ibretlik. Hani bize bir alasmaldık bile demeden böyle hızlıca oradan uzaklaştı. Hani bizim yüzümüze bakacak hali yoktu mealinde. Gerçeği de yansıtmayan bir takım ifadeler de kullanmış vaziyette. O nedenle AK Parti'nin herhangi bir seviyede bu konuya girişi elbette grup başkanı ama tercihen parti sözcüsü, tanıtım ve medya başkanı gibi isimler üzerinden veya günü geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı da açık örtülü hedef alan sözler bağlamında da gerektiğinde İletişim Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama ve cevaplarla ilgili. Ama bu konuyu AK Parti'nin üzerine siyaseten yıkmaya dönük çalışma o kadar sert ve profesyonelce gidiyor ki bu nedenle AK Parti'nin buna vereceği cevap ya da cevap verme biçimi bununla ilişkilendirilebilecek farklı senaryoları da gördünüz mü şeklinde bir yere bağlayabilir. O yüzden önce bir CHP'nin kendi içindeki açıkçası etekteki taşlar dökülsün, bir durulma olsun. Ondan sonrasında hem siyasetin geneli hem de süreç yönetimi bağlamında mutlaka açıklamalar yapılacaktır. Ama evet, şu anda CHP'nin iç işlerine karışıyor veya verilen kararın CHP için önceden tasarlandığı algısını yönetmeye dönük bu hamlelere AK Parti doğrudan muhatap olarak girmemeye özel özen gösteriyor. Evet. Ama dediğim gibi bu konu Türkiye'nin gündem maddesi olduğu için elbette Türkiye'yi yöneten partinin bir değerlendirmesi olacaktır. Örneğin ittifak bağlamında, Cumhur İttifakı bağlamında Sayın Bahçeli'nin siyaset bir çıkar yarışı değildir, siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir, devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir şeklindeki, evet, ifadesinin son derece kıymetli olduğunu, bugün de yine partisinin siyaset okulu sertifika töreninde de bu cümleleri bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladığını hatırlatalım.
1: Evet.
8: Dolayısıyla AK Parti açısından da bir genel değerlendirmeyi özellikle bayram sonrasında daha belirgin şekilde siyaset hareketlenince görürüz.
1: Peki Sayın Uras, şimdi bu programda da ifade edildi. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen eleştirilerden bir tanesi CHP'nin Türkiye'nin meselelerine dair somut çözüm önerilerini toplumun önüne sunmaması. Bunun karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi kendi ifadeleriyle uğradığımız saldırılar karşısında bunu yapmaya fırsatı bulamadıkları şeklinde bir savunma olduğunu da görüyoruz. Ne ölçüde haklı bir eleştiri sizce bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen?
9: Şimdi CHP'ye yönelik eleştiriler, muhalefete yönelik eleştiriler, muhalefet eleştirilir mi diye bakılacak bir konu değil. Aslında bunlar yapıcı eleştiriler. Yani hizipleşme de dahil olmak üzere siyasi yenilenmeye yönelik eleştiriler olumlu. Böyle eleştirilerin olması gerek. Siz biraz önce sordunuz ya, yani kökleri olan parti CHP ama hangisi CHP diye. Aslında hepsi, ama bir sarmal gelişme var. Yani biz İslam olduğumuz için bizim ümmetçiliğimiz vardır diyen kimdir?
1: Kimdir?
9: Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. Mustafa Kemal'in bir sözü. Siyasetin en büyük şeyi, düşmanı demokrasidir diyen Recep Peker. Şimdi bazen simyacılık gibi her şeyi yan yana getirelim, altın elde edelim diye bir şey olmaz. Bunu mesela Putin de yapmıştı. Tarihimizle hesaplaşacağız dedi. Sonra Çar da bizim, Lenin de bizim, Stalin de bizim falan. O tabii bulamaç oluyor. Yani bulamaçtan da bir şey çıkmıyor. Burada bu sarmal gelişmede seçicilik önemli. Bu doğrultuda fikri yenilenme aslında İdris Küçük Ömer'in uzun zamandır anlattığı bir mesele. Yani sola ilişkin. Sosyolojik solla siyasal solu birleştirmek. Yani sosyolojik sol dediğimiz kitleler sağa oy veriyorsa, siyasal sol dediğimiz yapı İttihat Terakki'den beri bürokrasinin afyonu bir pozisyon alıyorsa, bunu bir yeniden değerlendirmek ve bunu sağlayabilmek. Bu da kendi başına olacak bir şey değil. Mesela İdris Hoca bütün bu tarihe ilişkin alternatif okumalarına rağmen yaşamının son dönemlerinde adalarda SODEP üyesiydi. Çünkü kendi mahallemi dönüştürmek gibi bir derdi vardı. Yani karşı mahallem üzerinde o kadar etkili olmayacağım diye. Şimdi o yüzden hani biraz önce ifade edilen aydınlanma konusu bile, biz geçmişte İlhan Selçuk'la, İlhan abiyle çok bu konuyu ele alırdık. Hep şey anlatırdım, aydınlanma dediğiniz Voltaryen düşünce ve çeşitli aydınlanmalar var tabii, İskoçya aydınlanması. Mesela Adam Smith de aydınlanmacıdır. Ama yani her aydınlanmacılıktan muhalif bakış açısı çıkmıyor. Çünkü aydınlanması...
0: Biraz bizimkiler Fransız aydınlanmasını kopyalıyor.
9: Ama işte Fransız aydınlanması dahil olmak üzere bütün aydınlanma sürecinden sonra ne gelmiştir? Romantizm gelmiştir. Yani buradaki problem aydınlanmayı dondurmak ve sonrasına geçememek, aslında aydınlanmanın kendisine ters olmuştur. Çünkü dünyada da 30'lu 40'lı yıllardan beri aydınlanmaya ilişkin eleştiriler, Edward Said'in sömürgecilik aydınlanma ilişkisi dahil, ya bir türlü Türkiye'de gündeme gelmiyor. O yüzden 60'lı yılların mesela gerilla hareketleri, El Fetih'ten tutun Latin Amerika solculuğuna falan, daha sonra Afganistan işgalinde bir yandan İslami gerilla hareketlerine dönüştü. Bunu işte Hamas'ta vesaire gördük. Mesela bu son derece ilginç bir şey. Evet. Latin Amerika'da ne oldu? Bizim barış süreciyle çok ilgilidir. Hepsi var olan yapılar içerisinde, yani Marcos'tan Zapatistalara falan, bir anlamda buharlaştılar ve başka bir şeye dönüştüler ki, yani Türkiye'deki barış süreci açısından da üzerinde durmakta fayda var. Ama bütün bunları yapabilmek için komplo teorileriyle değil, sosyolojiyle bakmak lazım. Çünkü komplo teorileri yargılar. Türkiye'de çok yaygın müşterisi vardır. Herkes herkesi yargılıyor. Sosyoloji anlamaya çalışır. Anlamaya çalıştığınızda aslında Türkiye'de merkezi siyaset nasıl şekillenecek vesaire. Ya değerler itibariyle. Takunya giydiğinizde gerici oluyorsunuz. Plastik tellik giydiğinizde ilerici oluyorsunuz. Sonra ekolojik hareketler çıkıyor ve diyorlar ki plastik tellik kullanmak kadar sağlığa bir zararlı bir şey yok. Tekrar tahtaya geçelim diyorsunuz, arasanız da bulamıyorsunuz. Yani ben Üsküdar'lıyım, güzelim, konaklarımız bizim apartmana dönüştü. Şimdi bütün o bizim eski kuşaklar bize ne kadar muhafazakar olduklarını anlatıyorlar. Ben de onlara diyorum ki her tarafınız muhafazakar olsa ne olur? Konutunuzu koruyamadınız. Güzelim Arnavut kaldırımlarınızı koruyamadınız. Kentinize ihanet ettiniz. O yüzden bütün bunlara baktığımızda birey olmak çok önemli. Her şeyi anlatan bir teori hiçbir şey anlatamaz. Çünkü bizim gençliğimizden beri bir nihai teori aradık. Nihai teori diye bir şey yok ki. Ama bütün bunlar için bireyci değil ama bireyselleşmeniz gerekiyor. Karıncalar sadece koloniler halinde yaşıyor. Tek başına yaşayan karınca yoktur. Biz de karınca değiliz. Bu bireyselleşmenin sağlanması, yani kolonilerimizden, mahallelerimizden, cemaatlerimizden bağımsız birey olabilmek çok kıymetli bir mesele. Bunu başaranlar sağda ve solda zaten karşılıklı istişarelerde bulunuyorlar. Her istişare işbirliği anlamına da gelmiyor. İstişarelerde bulunarak farklı paradigmalarla zenginleşiyorsunuz. O yüzden biraz önce ifade edilen rasyonelite arayışı, en doğru rasyoneliteyi bulmak yerine çoklu rasyoneliteyi kabul etmek lazım. Yani tek bir rasyoneliteden keşke dünya ibaret olsaydı. Burada ana hikaye şu: en çok bağıranlar, en haklı insan grubu değildir. En çok bağıranlar siyaseti belirliyor. Siz bir mücevhercinin bağırarak malını sattığını görür müsünüz? En çok bağıranlar en kötü malı satarlar. İşte bakırcı bağırır, tellak bağırır, işte otobüs duraklarındaki insanlar.
0: Zerzevatçı bağırır.
9: Zerzevatçı bağırır vesaire. O yüzden yine en akıllımız Einstein, biliyorsunuz kendini sosyalist olarak tanımlar. Diyor ki bir evrenin bir de aptallığın sınırı yoktur. Ama birinci için bile emin değilim diyor. Kalbimizle duyuyoruz, beynimizle düşünüyoruz ama arada bir fark var. Kalp kendi kendine çalışıyor, beyin kendi kendine çalışmıyor. Onun için çaba göstermek gerekiyor. Bilgi ezberleri aşmak gerekiyor. Peki niye bu dağınıklık var? Levi Strauss araştırmış antropologların kabileleri. Kabileler belli bir sayıya gelince diyelim 150 bölüp ayrı bir kabile oluşturuyorlar. Nasıl bu istihap haddi doluyor vesaire. Türkiye ve dünyada da siyasette biraz problem var. Sorun burada. Mesela prekarya dediğimiz güvencesi olmayan emekçilerin, çalışanların durumu ne olacak yapay zeka ile ilgili? Yani bu tür meseleleri dert etmediğin zaman neyi dert edeceksin? Sen telefon açtın, ben açmadım, o bana yan baktı falan. Ya yani buradan zaten dünyadaki tartışmalara da eklemlememiz mümkün olan. Buna bahane aramayalım lütfen. Şimdi sırası değil demeyelim. Çünkü o sıra hiçbir zaman gelmiyor.
1: Türkiye giderek İhsan Bey, hani bireyselleşme belki artıyor Türkiye'de giderek ama hani ne kadar bunu siyaseten o eski siyasetin karşısında güçlenmesi mümkün? Yani şöyle bir örnek geliyor şimdi aklıma. Mesela Fenerbahçe bir seçime gidiyor. 177 tane Fenerbahçe'de taraftar derneği varmış.
9: Çok
1: yani başkan adayları her gün bir kahvaltıya gidiyorlar, bir yemeğe gidiyorlar, dernek dernek geziyorlar. Şimdi Türkiye'de de köy dernekleri, o köyün iş adamlarının ayrı derneği. Ya bu pek değişmesi kolay bir şey değil herhalde, değil mi Türk siyaseti?
0: Ya öncelikli olarak aslında Türkiye'nin bu dernekleşme ve işte köy derneğinden tutun da esnaf derneklerine kadar yaygın bir sivil toplum örgütüne sahip olması çok kıymetli. Belki kentlerde şu olmadı. Mesela kentler hala köy üzerinden örgütleniyor. Ya da kasaba üzerinden örgütleniyor. Mesela yani İstanbullular ya da Üsküdarlılar gibi bir örgütlenme olmuyor. Bu bir dezavantaj ama yine de ben rahmetli dayım vefat etmişti Avcılar'da. Bayburt'ta eşraftandı. Ben cenazeye gittiğim zaman bir günde yani İstanbul'un bütün her tarafından insanlar haberdar olmuş ve cenazeye gelmişlerdi. Onu şurada fark ettim. Biraz da Kentim İstanbul programı yapıyorduk yani 2000'li yıllarda. Yani kentleşmeyi böyle öne alan. Bir baktım ki bu örgütlenme ne üzerinden yapılıyor? Kasaba ve köy dernekleri üzerinden yapılıyor. Diğer taraftan da aslında bir yönlü örgütlü toplumuz. Türkler örgütlenme konusunda sınırları yoktur. Fakat bu örgütlü yapılar acaba ya işte bile TÜSİAD gibi, MÜSİAD gibi belki kendi çıkar çevrelerine ciddi anlamda hem know-how bakımından hem nitelik artırma bakımından hizmet ediyorlar. Fakat bir taraftan da şöyledir aslında, örgütlü yapı ne yapar? Yani kendi grubunun çıkarlarını korur. Aynı zamanda da hükümete doğru tavsiyelerde bulunur. Yani kamuyu doğru çalıştırmak. Fakat bu kamuyu, kamu otoritesini doğru çalıştırmak, iyiliğe sevk etmekten ziyade daha çok bu şeyli yapılar, örgütlü yapılar biraz böyle grup çıkarlarına odaklı ya da işte onun başkanının çıkarına odaklı. Bir de şeyde de yani bazı dernekler var. Yani 30-40 yıl işin başında kalan insanlar var. İşte ya galiba şeyin, bu büyük yapıların, büyük STK'ların ortaya fikir koyması lazım. Yani TOB'unda bunu yapması lazım, TÜSİAD'ında yapması lazım, MÜSİAD'ında yapması lazım. Onların yani özellikle ekonomik kaynağı olan kurumların sadece kendi çıkar gruplarını değil aynı zamanda siyaset de yönlendirecek veya oraya know-how oluşturacak bir altyapı çalışmaları lazım. Diğer taraftan yani siyasi partiler, Türkiye'de siyasi parti yapısı hala çok güçlü. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber bu köklü değişikliğe uğrayacak denilse de ya Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri sistem partiler üzerinden işlediği için bu siyasi parti yapısı bozulmayacak. Evet yani gençlerde, orta yaşta bir bireysellik, sivilleşme var. Aslında biraz Türk toplumu böyle hani akraba cemaat yapısından daha bireysel, daha kentli, daha böyle ilişkilerin rasyonel olduğu bir tarafa doğru evriliyor. Ama nihayetinde siyasetin de sonucunu o güçlü örgütlü yapılar belirliyor. Şimdi AK Parti'yi mesela örnek olarak alacak olursak, normalde iktidar olan partiler bir iki dönem iktidarda kaldıktan sonra siyaset tarafını unuturlar. Ama ben şunu düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani %51 parti, %50, %49 hükümet gibi bakmasaydı, hani bir gün geriye dönüp parti olmadığında aslında bir yönüyle şey de olmuyor, siyaset olmuyor. Belki şurada bir kenetlenme var, tabandan tavana doğru. Yani sürekli bir fikir hareketi, sürekli bir yenilik. Yani aslında siyaset nedir? Yani en sokaktaki, yani mahalledeki insan bir sorunla karşılaşır, onu bir üst kademeye aktarır, o yukarıya aktarır, o partiye aktarır, orada siyasete dönüşür. Ben böyle 2010'lu yıllarda enteresan bir tecrübeden bahsedeyim. İşte araştırmalar yapıyoruz, sokaktayız, insanlarla konuşuyoruz. Bir gün bir kahvede oturuyorum ve AK Parti'nin grup toplantısı var. Sayın Başbakan konuşuyor, Cumhurbaşkanımız. Kahvede oturan adam dedi ki, ya bu adam bizim kalbimizi okuyor dedi. Ya geçen arkadaşlarla dedi 3-5 kalem dert konuştuk dedi. Bugün dedi o adam orada bunun cevabını veriyor dedi. Bu şu anlama geliyor, hani demek ki o örgütlü yapı, mekanizma 360 derece o kadar işlevsel hale gelmiş ki, yani sokakta konuşulan, kahvede konuşulan bir mesele, bir problem, bir dert en tepeye ulaşıyor ve oradan da aynı zamanda geri dönüyor. Diğer taraftan da işte siyasetin her ne kadar yani siyasi rekabet, partiler arası rekabet, o tarihsel rekabet olsa da galiba kazandıran finalde rasyonellik oluyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu Saha Expo olduğu zaman ben bir yazı yazmıştım. Dedim ki Türkiye'nin maddi altyapısı güçlü olmasaydı diplomasi de bu kadar güçlü olamazdık, savunma sanayi de. Yani şöyle bir memleketin işte ulaşımla alakalı ihtiyacı varsa o gün o adım atılmış. Sonra sağlıkla alakalı, sonra eğitim altyapısı, sonra enerji ekosistemi. Mesela bir şeyle karşılaştık biz, yani bir savaşla karşı karşıya geldik. Dünyanın neredeyse yarısı nefesini tuttu. Acaba benzin olacak mı, mazot olacak mı endişesine düştü. Ama mesela Türkiye böyle bir endişe yaşamadı. Niye? Çünkü bir ekosistem kurmuş, hani tedarikten dağıtıma kadar. Dolayısıyla ben hatta yazıyı da şu örnekle tamamlamıştım. İstanbul'da belediye başkanlığı, işte Refah Partisi'nde doğal gaz nerelere gidebiliyor? Bakırköy'e gidebiliyor, Kadıköy'e gidebiliyor. Soruyorlar belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanımıza. Diyorlar ki ya siz oyları Sultanbeyli'den alıyorsunuz, Bağcılar'dan alıyorsunuz. Peki niye gazı Bakırköy'e, Kadıköy'e götürüyorsunuz, doğal gazı? O da cevaben diyor ki ya bugün onların satın alma gücü var, onlara götürüyoruz. Yarın Sultanbeyli'dekinin de satın alma gücü olduğu zaman, şimdi bu tam da rasyonelliğe işaret ediyor. Bence şeyin, yani bu siyaseten milyonlarca konu başlık tartışılabilir ama bence AK Parti'yi bugüne taşıyan hem Cumhurbaşkanı'nın hem de uygulamalarının rasyonelliğidir ki, işte ne bileyim 10 yıl önce savunma sanayide bu kadar güçlü bir devrim olabilir miydi sorusunu sorduğunuzda muhtemelen kimse bunun cevabını bilemiyor. Ama Saha Expo, bunu da tamamlayayım. Mesela Almanya'da aynı teknoloji var, fazlası da var. İngiltere'de de var, Fransa'da da var. Belçika'da da benzer teknolojiler var. Türkiye'deki bir teknoloji neden heyecan oluşturur? Aslında bir yönüyle devletlerin yükselişine ve düşüşüne de işaret eden bir şey. Yani sizdeki bir teknoloji Afrika'daki bir insanı, Balkanlardakini, Uzak Doğu'dakini heyecanlandırıyorsa, bu sizinle öteki arasında yapılan mukayesede sizin yükselen değer olarak seçilmenizle de ilgilidir. İşte burada ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimiz aylarda bir AK Parti şurası yapmasını önermiştim. Hani yazıyla önerdim, yani gidip konuşmadım da. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin 25 yılını anlarsa, o tetkikten sonra ben siyaset üreticilerine dair bir kanaatim var. Ama o 25 yılı üstün körü yaklaştıkları zaman geleceğe dair de bir şey inşa edemeyeceklerini düşünüyorum. Ya bugün CHP'yi konuştuğumuz için, yani onun da son sözü söylemiş oldum.
1: Ya şimdi burada bir şeyi söylemek istiyorum. Yayının başında biz Özgür Akbaş'la bir bağlantı yapmıştık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden. Orada bir an Özgür anlatırken Işıklar kapandı. Ardından tabii orada görüntü karanlık olunca rejiden bir görüntü girildi oraya. Sonra ben sorumu sordum. Özgür tekrar anlatmaya devam etti. Yayın orada devam etti ve orada da tamamen salondaki ışığın zaman ayarlı olması nedeniyle Özgür Akbaş böyle söylüyor. Böyle bir kaza yaşandı ama devam ettik yayına. Şimdi maalesef sosyal medyada bizim yayını orada kestiğimiz, ışıkların kapatıldığı, stüdyodan devam ettiğimiz gibi bir dezenformasyon var. Onu düzeltmek isterim. Böyle olmadı olay maalesef.
0: Biz niye fark etmedik?
1: Ya ben burada fark ettim. Kısa süreli sadece yani bir 5-6 saniyelik bir kararma oldu orada görüntüde. Ardından tekrar açıldı ışıklar ve devam ettik.
9: O yüzden komplo teorilerinden bahsetme gereği duydum ben.
1: Maalesef onu ifade etmiş olayım. Orada öyle bir yayın kesme yaşanmadı. Şimdi Okan Müderrisoğlu şunu sormak istiyorum. Yeni bir siyasi hareketten bahsetmiştiniz siz de. Bugün baktığımızda olayın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret eden partileri işte Sol Parti var, İşçi Partisi var, İyi Parti var, Zafer Partisi var. Böyle siyasi skalanın çok farklı taraflarından partiler gidip Özgür Özel'e burada destek mesajlarını ilettiler. Bunun, bu ziyaretlerin, siz bazı temasların, bazı konuşmaların da başladığını söylediniz Ankara'da. Böyle bir yeni seçim ittifakına doğru evrilmesi gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Ya bu arada ekleyeyim, yani, bu arada ekleyeyim DEM Parti'den de mesela destek açıklamaları geldi.
8: Var. Bugün de okudum açıklamalarını buraya gelmeden önce. Şimdi bir duygusal travma, eğer siyasi travmayla iç içe geçmişse doğal olarak öyle bir zamanda sergilenen dayanışma daha sonraki işbirlikleri içinde bir hareket noktası oluşturabilir. Yani Türkiye'de siyasetin kişiselleştirilmeden, duyguların siyaseti ipotek altına almadan yönetilmesi gerektiğine ilişkin Sayın Uras'ın değerlendirmeleri çok kıymetli. Ama o da takdir eder ki hele bugünkü CHP ortamında bu hiç de kolay ya da mümkün değil. Örneğin az önce Sayın Aktaş bir AK Parti şurası düzenlenmesi yönünde CHP'ye telkinde bulunduğunu söyledi. Hangi CHP'ye diye. Şimdi bir başka soru var. Esasen bence bu soru bu butlak butlan kararı çıkmasaydı da geçerliydi. Diğer yandan siyasete dezenformasyonun, trollerin etki ettiği ve sanki kamuoyu böyle düşünüyormuş gibi bu zehirli ortama sürekli bir cevap verme ya da bir savunma üretme durumunda kalıyoruz. Zaten bugün Türkiye'nin bence kafası basan, Türkiye için yüreği çarpan insanların en temel problemi itibar suikastiyle hedef alınarak kendisini savunmak, yani meşru müdafada bırakılarak söz söyleme, düşündüğünü anlatma, memlekete katkı koyma çabasının, hevesinin en baştan sabote edilmesiyle ilgili. Bakın az önceki yayın kesintisi gibi o geçişi ben çok sınırlı ölçüde fark ettim. Ama bunun bu kadar speküle edilmesinin ana sebebi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bir takım mitinglerin kimin tarafından ne kadar nasıl verildiğine ilişkin bilanço çıkartıp yerli ve milli sermayeyi ve medyayı hedef göstermesi ve kendince oluşturduğu, sonra da bence pişman olduğunu umduğum son derece hatalı o kampanyasıydı, o boykot kampanyasıydı. Yani bir yandan Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmekten bahsedeceksiniz, bir yandan da kendi siyasal hırslarınız için sizinle yol yürümeyen ya da size beklentilerinize cevap vermediğini düşündüğünüz bir takım kurum ve kuruluşlara hedef göstereceksiniz. Bundan nasibini alanları ben gayet iyi biliyorum. Neyse ki bir şekilde toplumda sağduyuyla davrandı, oradan dönüş oldu. Bu paranoya hali, sadece komplo değil yani, artık sürekli bir aşırı şüphecilik hali ve sonra da kendi kendini doğrulayan kehanet. Önümüzdeki dönemde ben Türk siyasetinde bu hususların çok etkili olacağını düşünüyorum. Mesela Sayın Uras barış süreci dedi, terörsüz Türkiye'de ifade ediyorum ben o süreci. Ama o süreci, dezenflasyon programının geleceği aşamayı, olası bir yeni anayasa tartışmasını, önümüzdeki dönemde seçmen davranışlarını belirleyecek unsurlar olarak çok rasyonel, çok tutarlı bir şekilde saydı. Bu üç maddeye kuşkusuz başka şeyler de eklenebilir ama bu üçü hakikaten bir sadeleştirsek en belirgin konuşacağımız konular olur. Peki bunları konuşacağımız bir ortamda olacak mıyız? Ben önümüzdeki dönemde dezenformasyonla mücadelenin meramı anlatmanın daha önüne geçebileceği çok fazla unsurun kamuoyuna ve seçim sürecine bu zehirli yöntemlerle müdahil olacağına ilişkin kaygı taşıyorum. O nedenle siyaseten hazırlık yapılırken kendini anlatmak kadar size karşı yapılacak ve tamamıyla yalan ve iftiradan oluşacak bütün bu kampanyalara karşı da özel bir çalışma yürütmek gerekecek.
1: Peki Okan Bey, son bir reklamımız var. Ardından Yakın Plan'ın bugün son bölümüyle karşınızdayız.
2: Yakın Plan devam edecek.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Neden gözünüzde ziren var? Neden başında? Neden?
10: Toz, polen ya da yabancı bir madde solunum yollarına giriş yaptığında burun bundan rahatsızlık duyar, kaşınır, sonrasında da hapşırma gelir. İnsanlar bazen bu refleksi yüksek sesle, bazen de kendini tutarak yapmaya çalışır. Ancak hapşırığı tutmak da bazı olumsuz durumlara sebep olabiliyor. Peki hapşırığı tutmak neden zararlı? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayahan Uluç anlatıyor.
11: Esas hapşır tutmak pek mümkün değil. Çünkü bunu beyin, yani bilincin kontrolünde olan bir şey değil. Bu bir refleks bir yandan bakıldığı zaman. Yani başladığı zaman durdurmak pek mümkün olmuyor. Durdurmaya yönelik bir takım şeyler yapabiliyorsunuz ama çok da başarılı olamazsınız çoğu zaman. Yani o zaman şunu söylemek mümkün olabiliyor. Yani hapşıracak gibi oluyorsunuz ama hapşırmadığında daha refleks başlamış. Ancak başladıktan sonra bunu durdurmak mümkün olmuyor genel anlamda. Yani bilinçli olarak bunu durdurmak mümkün değil. Peki tehlikeli mi? Şimdi okursunuz, yani hapşırma tuttu, kalbi durdu. Yani bu esasında bilimsel karşılığı olan bir durum söz konusu değil. Yani hapşırığı tuttuğunuz zaman işte beyin damarlarınıza çatlama meydana gelme ihtimali çok çok düşüktür ama zararlı bir şey bunu durdurmaya çalışmak bir anda. Çünkü hapşırmanın temel amacı şu, yani burun mukozasını rahatsız eden yabancı maddeyi dışarı atma isteği. Yani siz bunu engel olursanız, bir şekilde işte nefesinizi tutarsanız, solunumunuzu tutmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer yüksek bir basınç oluşturma ihtimaliniz oluyor vücutta. Mesela kulaklığında, kulaklığınıza zarar verebilirsiniz. Geçici bir körlük oluşturabilirsiniz. Aşırı basınç altında kalırsanız böyle bir şeyle karşı karşıya kalma, sağlıkla karşı karşıya kalma ihtimaliniz olabilir. Ondan kaçınmak lazım.
10: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Kayahan Uluç NTV Radyo'daydı.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
2: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'ın son bölümüyle karşınızdayız. Sayın Uras, şunu sormak istiyorum. Şimdi siyasetin geleceğini konuştuk. Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Bu sürecin nereye evrileceği. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bütün meselelerine, kendi problemlerine uğraştığı rağmen bu sürece destek verdiğini görüyoruz. Tabii. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada sizce nasıl bir yol izler? Bu yaşananların sürece bir zarar verme ihtimalini görüyor musunuz?
9: Çok farklılık olmaz. Yani CHP'nin bu süreçteki katkıları, komisyondaki katkıları tabii son derece kıymetli. Yani Kemal Bey döneminde de bunun devam edeceğini düşünmek lazım. Çünkü bunun bir alternatifi yok. Esas itibariyle Suriye'deki entegrasyonun sağlanmasıyla beraber aslında süreç kolaylaştı. Dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde genellikle önce sen davran sonra ben davranayım meselesi çözüldüğü zaman, bunlar senkronize edildiği zaman meseleler aşılabiliyor. Şimdi Orta Doğu havzasındaki bu duruma baktığınızda hakikaten çok önemli bir eşiği aslında geride bıraktık. Bu yasal düzenlemelerle, siyasetin alanını genişletme faaliyetiyle durum taşlanacak gibi gözüküyor. Hani derler ya, mümkün olan imkansızdan iyidir diye, aslında mümkün olabilecek bir sorunları aşmaya yönelik bir zemine büyük ölçüde geldik gibi gözüküyor. Zaten dikkat edin, siyasette Gelecek tahayyülü önemli. Mustafa Kemal'in güzel bir lafı var. Diyor ki tek başına mitinglerle sonuç alınamaz. Neyle sonuç alınır? Stratejik akıl, burada devlet aklıyla toplum aklı yan yana geldi. Taktik adımlarla bence bu süreç mutlu sona ulaşır. Bu da ülkenin, yurttaşın sonuçlarını gördükçe, ne kadar zamandır değil mi hiçbir bölgemizde, ülkemizde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunlar önemli imkanlar. Yani Netanyahu'nun bölgedeki planlarının da bozulması ve deşifre edilmesi açısından çok önemli imkan. Hem bu mesele, hem Mavi Deniz diyelim.
12: Mavi Vatan.
9: Programı uzattığınızda işte yorgunluk alameti oluşuyor. Mavi Vatan projesi gibi projelerde ortak tutum alma meclis açısından da son derece önemli. Ben doğrusu siyasilerden, bütün siyasi partilerden öncelikli olarak hukuk teminatı, kleptomani, kendini tutamamak diye tercüme edelim, siyaseti avantajlılığa çevirmek, siyaseti arpalık konusu olmaktan çıkarmak gibi kamusal yararı olan her adım, işte barış vesaire de dahil olmak üzere, mutlaka kamusal destek alacaktır. Çünkü bunlar kişisel meseleler değil. Biz Sayın Devlet Bahçeli ile görüştüğümüzde DEM yönetiminde isteğiyle süreci hızlandırmak için, ya Ufuk Bey demişti, yeter artık. Yani barışı birlikte 1960'lı yıllardan beri, kendi dönemini hatırlattı, kavga edip duruyoruz. Kim buna itiraz edebilir ki? Bu vicdani, siyasetin de ötesinde vicdani bir mesele. Ben bir sorun görmüyorum ve bu sürece takoz koyanlar da zaman içerisinde bütün bunlar olurken anne baba sen neredeydin diye sorduklarında ben sürece takoz koymakla meşguldüm demenin dışında umarım bir yanıtları olur.
1: İhsan Bey, yani şimdi başka bir şey de soracağım ama bu mesele üzerinde hazır sizi burada bulmuşken hep şunu duyuyoruz. Yani işte terör bitsin mi diye sorulduğunda destek çok yüksek, %80'lere varan bir destek var. Ama işte mesela nasıl biteceği veya biteceğine dair inançta düşüş var. Öcalan'a mesela bir statü verilsin mi diye sorulduğunda, ki son dönemin bu konuda önemli tartışma maddelerinden bir tanesi, burada düşüş olduğu söyleniyor. Nasıl görüyorsunuz bu toplumsal destek meselesini, nasıl ölçüyorsunuz?
0: Biz yani süreç başladığı günden beri yani toplumun desteğini sık sık ölçtük, hatta ara ara da yani toplum unuttuğu halde, yani gündem olmadığı halde biz Genel Türkiye raporunda bunu gündeme getiriyoruz. Aslında meclisteki komisyona ben Genel'in yaklaşık 20 yıllık bu konuyla alakalı, yani Kürt meselesiyle alakalı araştırmalarından bir özet de sundum. Yani mesela çözüm sürecine başlarda destek 65'lere kadar çıkmıştı, tabii sonradan o sistem bozuldu. Şimdi toplumun gündeminde çok fazla terör yoktur. Hatta örnek olarak da şunu verdim. Galiba 2013'teydi. Bizim yaptığımız bir araştırmada Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda %53'tü galiba. Yani birinci sorun ekonomiden, başka şeylerden önceydi. Fakat bugün sorduğunuzda veya işte o şey meclis aşamasında sorduğumuzda %1'lerde, 2'lerde terör çıkıyordu. Yani ülkede sorun olarak bir konu %1-2 gözüküyorsa toplumun yani çok gündeminde ve duyarlılığında olmaz. Fakat konu çok önemli. Şimdi gelinen noktada bizim ölçümlerimizde şöyle. Bir, terörist Türkiye sürecini destekliyor musunuz? Dediğiniz gibi 85-90. Şeye dair, terörist Türkiye'nin başarılı olacağına dair kanaatiniz nedir dediğinizde böyle 50'lere geliyordu. Ama sürece destek böyle 55-56'ların altına bizde düşmedi. Yani sürecin kendisine olan destek. Ne zaman etkilendi bu, onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştaki o çekimser tavrı biraz verileri düşük tutuyordu. Genelde AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve DEM'de yaklaşık %85 oranında sürece destek var. Zaten kitlenin de yani işte 35-45-55, yani toplumun %55'inin %85'i sürece olumlu bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi şeye, meclisteki toplantılara katılmaya başladıktan sonra biraz daha yükseldi. Fakat Abla Öcalan tartışmaları, gidilecek mi gidilmeyecek mi meselesine ben biraz farklı yaklaştım. Şimdi ülkenin geleceğiyle alakalı olağanüstü derecede büyük bir yol haritası ya da bir otobanda gidiyorsunuz. Otobanda giderken arada yan yollarla alakalı 50 tane hikaye olabilir. Şimdi toplumun her bir konuya, efendim Abdullah Öcalan ziyaret edildi, bu edilmeden dolayı şöyle oldu, parti oy kaybetti, oy kazandı. Yani bu tür her detay üzerinden toplumsal oylamanın ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar için şuna bakarlar, gidişatına bakarlar. Ben çözüm süreci zamanı Mardin'e gitmiştim. O kadar kalabalık vardı ki Mardin'de. İnsanlar sokaklarda yürüyemiyordu. Süreç bittikten sonra tam da o terörün azdığı dönemde, hatta biz yukarıdayken aşağıda Kızıltepe'de. Şimdi esnaf sandalyelerini koymuş. Kapıların önünde oturuyorlar, birbirleriyle sohbet ediyorlar. Hiç kimse yok. Ama yine bu son bayramda biz torpille, yani otel yeri bulmaya çalıştık arkadaşlarımıza. Şimdi hatta bir ölçümde Kürt seçmende 95-97'lere yükseldi destek. Niye onlarda duyarlılık daha fazla? Çünkü onların hayatını ilgilendiriyor. Hatta ben şu empatiyi her zaman kurdum. Normalde işte dağda bir PKK varsa ve bu Kürtlerden oluşan bir örgütse, ya normal masum bir Kürt'e birisi terörist dediği zaman onu töhmet altında bırakıyor. Bir defa sadece bölge insanının bu töhmetten kurtulması için bile çok kıymetli bir şey. Hani terör olayları. Bir de ben hadise olduğu zaman, yani terörist Türkiye süreci başladığı zaman terörsüz bölge amaçlı olduğunu fark etmiştim. Yani zaman zaman da dillendirdim. Suriye bence bir kırılma noktasıydı. Acaba örgüt Türkiye'den ya da Irak'tan çekilip Suriye'de yaşayabilecek miydi? Orada bir tabanı var mıydı? Bir de şöyledir, bu örgütlü yapıların bir miadı vardır. Yani ideolojik olarak yükselir, kitleleri arkasına alır. Benim bir arkadaşım yani çok da böyle yoğun PKK'nın olmadığı bir ilde İmam Hatip'te müdürlük yapıyordu. Diyordu ki öğrencilerin tamamının içinde dağa gitmek o kadar yüksek bir motivasyon ki, İmam Hatip öğrencisi bunlar. Fakat bugün baktığınız zaman dağa gitme motivasyonu kimsede yok. Çünkü bir de şöyle oldu, bu süreç tartışırken muhtemelen mecliste de aynı ifadeyi kullandım. Dedim dikkat ederseniz terör meselesi yoksullukla, geri kalmışlıkla beraber zikredilmiyor. Mesela önceden sorun neydi? Bir sürü soruna işaret edilirken kentlerin kötüsü, ulaşımın yetersizliği, bölgenin geri kalmışlığı. Bu 25 yıllık dönemde Diyarbakır'la İzmir eşitlendiği için, hatta ben Diyarbakır'ın İzmir'den daha çok geliştiğini düşünüyorum. Bir defa konu yoksulluğun ve geri kalmışlığın dışında ele alınıyor. Bu ekonomik taraf iyileştiği zaman aslında diğer meseleler de kendinden iyileşiyor. Diyarbakır'da ya kentleşme tamamlanmış ve kentin %80'i apartman dairesinden ve sitelerden oluşuyor. Evet. Yani 30 milyonluk 40 milyonluk siteyi, şeyin önündeki arabayı bırakıp da, yani kapının önündeki arabayı, işini bırakıp da kimse artık daha gitmek istemiyor. Yine bu güvenlik konferanslarının birisinde dünyadaki 3 örgütün mukayesesi yapılmıştı. ETA'nın, BASK'ın ve PKK'nın. Aslında zamanlama olarak yükseliş, zirveye ulaşma, işte tartışmalı dönem, düşüş eğilimleri bütün örgütlerde aynı. Yani yıllar var, belli yıllarda yükseliyor, belli yıllarda ideoloji güçleniyor, kitle alıyor. PKK'nın ömrünün uzamasını Irak'taki iç savaşa ve Irak savaşına ve o boşluğun oluşmasına bağlamıştı yabancı bir akademisyen. Eğer Irak'taki savaş olmasaydı PKK da ömrünü daha erken tamamlayabilirdi. Evet. Bir de derler ya, zamanı gelmiş bir fikirden daha kıymetli bir şey yoktur. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin açmış olduğu kapıda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte aslında bitmiş bir mevzunun adı konuldu. Bunu HDP'de, DEM de biliyor, PKK da biliyor, hükümet de biliyor. Geri dönüşün de, yani PKK'nın geri dönüşün de ben imkan dahilinde olmadığına dair bir kanaatim.
1: Şimdi Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. İran savaşını sonlandırmaya veya en azından bir ateşkesin yeniden sağlanması, uzatılması konusunda bir anlaşmaya, bir uzlaşıya varılması konusunda çalışmalar vardı. Donald Trump şu an Oval Ofis'teyim ve pek çok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdim diyor. Görüştüğü isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sayıyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de telefon görüşmesi yaptım. İran'la görüşülen mutabakat zaptına dair konuları ele aldık diyor Donald Trump. Son haline getirilmesi beklenen bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da telefonda görüştüm. Oldukça verimli geçti. Anlaşmanın son yönleri ve ayrıntıları şu anda görüşülüyor. Bunlar kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı yeniden açılacak şeklinde bir açıklaması var ABD Başkanı Donald Trump'ın. Tabii Donald Trump'tan benzer açıklamaları, anlaşmaya çok yakınız ve savaş yakında bitiyor şeklinde açıklamayı 28 Şubat'tan bu yana o kadar fazla duyduk ki insan güvenmekte zorluk çekiyor, değil mi Okan Müderrisoğlu, ne dersiniz?
8: Ya elbette, ama kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Rubio'nun da bu yönde bir açıklaması olmuştu. Açıkçası bu iş artık bir yerde bağlanacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump açısından da sürdürülemez bir noktaya geldi. Sonsuz savaşları bitirme iddiasıyla ve yeniden Büyük Amerika söylemiyle iş başına gelmiş bir başkanın Amerika'yı İran'a ve Hürmüz Boğazı'na sıkıştırmış olması, bir stratejik sürüklenme yaşamış olması zaten başlı başına bir probleme dönüştü. Hatta Trump Pekin'deki görüşmeye açıkçası güçlü kartlarla da gidemedi. O bildiğimiz Trump profili sadece Çin'in büyüklüğüyle ilgili değil, eli zayıf olduğu için de karşımıza çıktı. Şu nedenle önemli, işte İran'ın işte Ayetullah'ını ve üst yönetimini ve komuta kademesini ortadan kaldırınca rejim değişikliği olabileceğini, olmadı Kürt gruplar üzerinden başlatılabilecek bir isyanla bunun sağlanabileceğini varsayan, kısa süre içinde sonuç alacağını düşünen ve İsrail'in politikalarıyla Amerika'nın hedeflerini örtüştürmeye çalışan bu kirli savaş bir stratejik sürüklenmeye konu oldu ve Hürmüz Boğazı'na sıkıştı. Dünya ekonomisini felç etti. Amerika Birleşik Devletleri açısından da günlük hayata, örneğin enflasyona ciddi etki etti. Evet, Amerika dünyanın en ciddi petrol ihracatçısı ve kaya gazı dediğimiz sıvılaştırılmış petrol gazı ihracatçısı. Ama küresel sistemdeki fiyat artışı Amerikan tüketicisini de doğrudan etkiledi. Orada galon da alınıyor malum benzin. İşte 2.60 dolardan 4.30 dolara kadar yükseldi Amerika'nın farklı eyaletlerinde. Amerikalıların günlük hayatı için bu şok ötesi bir durum. Doğal olarak Amerika'daki Kasım seçimlerini düşündüğünüzde Başkan Trump'ın da içeride güçlü ekonomi, dinamik ekonomi, üretimi yeniden Amerika'ya kaydırma, Amerika'yı yeniden büyük yapma stratejisi ister istemez ağır yara aldı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli yüksek teknolojiye dayanan bir savaş sürdürmesinin çok da kolay olmadığını, stoklarının yeterli olmadığını, bu lojistiği tamamlamasının çok zaman alacağını, bu arada asimetrik savaş unsurlarını kullanan herhangi bir küçük ya da orta ölçekli bir devletin, bir büyük devletin bütün operasyonel kabiliyetini büyük ölçüde felç edebileceği de ortaya çıktı. İran'da bunu bir varoluş mücadelesine, bir ulusal kimlik mücadelesine dönüştürüp rejim tartışmasının dışına taşıdı. Bölgeye İran olduğu gibi çatışmayı ve savaşı ihraç ederek Amerika'nın bölgesel ortaklarını tam anlamıyla kilitledi. Bir şekilde bir uzlaşma olacaktı. Burada İran'ın nükleer programı ile ilgili işi yokuşa sürme ya da onu milli güvenlik meselesi olarak kabul edip taviz vermeme şeklindeki yaklaşımı ve aynı zamanda da dondurulmuş bir takım varlıklarının şu anda acil kaynağa ihtiyaç duyduğu için serbest bırakılma takvimi veya miktarı işin özünü oluşturuyordu. Belli ki o noktada ilerlenme sağlanmış. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bu dosyayı kapatıp yeniden Asya Pasifik'e döneceğini, o nedenle bölgede belli ülkelere, belli alanların tabiri caizse zimmetleneceğini öngörüyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güç kullanarak girdiği hiçbir yere huzur, barış ve istikrar getirmediğini, evet, esasen Trump'ın da bu gerçeği İran üzerinde, hiç de İran'da demokrasi getirmek gibi niyetimiz yok, bize müzahir, bize yakın bir yönetim, bir isim gelmesi de yeterlidir en diye ifade ettiğini de hatırlatalım.
1: Evet. Yani Sayın Uras, Okan Müderrisoğlu ABD'nin bu savaşı bitirmeye niçin ihtiyaç duyduğuna dair pek çok nedeni sıraladı. Bu yeni gelişme karşısında siz ne ölçüde ümit varsınız?
9: Ya bir kere temennimiz bu yani. Barış ihtiyacı herkes açısından önemli. Buradaki belirsizlikler, yani İran meselesi bizim Türkiye'deki bu barış süreci diyelimle ilgili atacağımız adımlar açısından da sıkıntı yaratıyordu. Yani ne oldu, niye durdu falan diye sorular soruluyor. Bunun bir boyutu da İran kriziydi tabii ki. Bölgedeki yani bir anda kimin kimle savaşacağı belli değil. Siz işte örgütlerin silah bırakması üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Bundan sonraki sürecin hızlanması açısından da bu son derece önemli.

0: Çünkü iki tarafın da barışa ihtiyacı var. Hem İran'ın barışa ihtiyacı var, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin. Görünen o ki yani bütün o yığınaklara, denemelere rağmen ya da kurulan o büyük lojistiğe rağmen Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir savaş açmayacak ya da açamayacak. New York Times'ta enteresan bir analiz vardı. Yani son paragrafta şunu söylüyordu. İran'ın ABD'ye karşı koymuş olduğu direnç aynı zamanda başka ülkelerin de ABD'ye karşı nasıl tutum takılacağını da belirleyicisi oldu. Şimdi evet. Genelde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüklüğüne yorumcular alıştığı için biraz komployu da seviyor bizim insanımız. Efendim Amerika Birleşik Devletleri çok önemli adım attı. Venezuela'yı kontrol altına aldı. Sonra İran'ı, Çin'in işte hayat damarlarını kesti. Sonra Asya Pasifik'e yönlenecek. Şimdi İran ölçeğinde bir devletle savaş konusunda başa çıkmakta zorlanan, İran füzeleriyle baş edemeyen ki çok stratejik davrandılar.
1: Afganistan
0: hani
1: fazla Rambo filmi evet. Seyretmekten oluyor bunlar.
0: Şimdi siz kalkıp Çin'le ne yapacaksınız?
1: Tabii.
0: Yani Çin'in uçak kapasitesi, gemi kapasitesi, füze kapasitesi Çin'e karşı ne yapacaksınız? Ben yani ABD'nin bundan sonra Çin'e karşı başarılı olacağına dair bir kanaatim yoktur. Genelde işte Putin'in de zikrettiği bir şey var. Artık dünyada tek bir hegemon güç olmasın, Çin de olmasın, Hindistan da olmasın. Artık çok kutuplu bir dünya mümkündür. Bu arada şey zamanı bu savaş İran-ABD savaşında Türkiye'nin pozisyonu çok önemliydi. Bir, kendisini savaşa sokmadı, o tiyatrolara burun kıvırdı. Diğer taraftan Körfez ülkelerinin savaşın bir parçasının olmasını engelleme konusunda olağanüstü bir yetkinlik ortaya koydu. Üçüncüsü de yüksek perdeden bu savaşın haksız bir savaş olduğunu, ABD ve İsrail tarafından başlatıldığını dillendirdi. Hatta şu iki cümle, birisi dünyada, diğeri de Arap ülkelerinde çok yankı buldu. İlk cümle şuydu, savaşı İsrail başlattı. Bunun yükünü bütün insanlık çekiyor. O dünya medyasında çok karşılık buldu. Diğer taraftan da bu savaş bizim topraklarımızı yok ediyor, bizim insanımızı, bizim şehirlerimizi. O demeçte yayınlandığı zaman Arap dünyasında olağanüstü derecede bir etki gösterdi. Hatta bir ünlü Arap yorumcu, bu bir ulus devlet değil bir imparatorluk yorumudur diye, yani hepimizi düşünen bir yaklaşımdır evet. diye bir ifade kullanmıştı ki bence Türkiye'nin bu hakkaniyetli ve adaletli duruşu
2: evet.
0: başkalarına da örnek oluyor. Geçtiğimiz günlerde Pedro Sanchez tarihin doğru tarafında durmak gibi de bir ifade kullanmış
2: evet,
0: oldu.
2: Sonuna geldik efendim. Yakın planın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeleri sadece günlük politikayı değil Türk siyasetinin dününü ve geleceğine dair görüşleri de konuklarımızla yakın planda ele aldık. Bu akşam İhsan Aktaş, Doktor Ufuk Uras ve Okan Müderrisoğlu'yla beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Saat başında Korhan Varol karşınızda olacak. İyi geceler.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Müzik arası.

0: durumu. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: Saatlerimiz gece 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde yeni gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi. İki kritik noktadan canlı bağlantılarımız olacak. Washington'da Begüm Dönmez Ersöz yayın için hazır. Tahran'da Ali Çabuk yine aynı şekilde yayın hazır. Hemen önce Begüm'e soralım. Begüm, Trump anlaşma için neler söyledi?
1: Korhan, anladığımız kadarıyla taraflar 60 günlük bir ateşkesi sağlayacak anlaşmaya yaklaşıyor. Önümüzdeki 24 saat içerisinde taslak bir barış anlaşmasının en azından diyelim açıklanması olası gibi görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump da biraz önce ki kendisi hafta sonunda aslında New Jersey'deki golf kulübünde olacaktı. Fakat İran mesaisi sebebiyle Beyaz Saray'da Oval Ofis'te çeşitli görüşmeler yaptı. Biraz önce de Truth Social'dan paylaştığı mesajda Oval Ofis'te Beyaz Saray'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın liderleriyle görüştüğünü, bunun yanı sıra arabulucu Pakistan'ın yine ki bu süreçte çok aktif rol aldığını biliyoruz. Genelkurmay Başkanı'yla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Mısır lideri Abdülfettah El-Sisi ile, Ürdün Kralı ve Bahreyn Kralı ile görüştüğünü ve hem İran konusu hem de İran'la bu mutabakat zaptına ilişkin konuyu ele aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, büyük ölçüde bir anlaşmanın müzakere edildiğini ancak finalize hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun dışında da yine İran savaşıyla bağlantılı olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği biliniyor. Trump'ın anladığımız kadarıyla hala anlaşmaya son şeklini verecek bir takım detaylar üzerinde müzakereler devam etmekte. ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce CBS kanalına verdiği röportajda iki tarafın anlaşmaya son şeklini vermeye son derece yakın olduğunu söylemişti. Planla ilgili çok fazla ayrıntı paylaşmadı ABD Başkanı Donald Trump ama her geçen gün ve saat daha da iyiye gittiğini ifade etti. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yine Trump'tan önce yaptığı açıklamada müzakerelerde bir miktar ilerleme sağlandığını söylemişti. Peki müzakereler yine başarısız olursa İran'a yeniden saldırı ihtimali masada mı? Rubio evet yanıtını vermişti. Özellikle İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği mesajını tekrarlamış ve Hürmüz Boğazı'nın da herhangi bir gemilerden ücret alınmadan açılması gerektiğinin altını çizmişti. Şimdi bölgesel kaynakların Amerikan basında yaptığı açıklamalara baktığımızda da bugün ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmelere katılan Arap liderlerin, Müslüman liderlerin şu mesajı verdiği ifade ediliyor. Savaş sonlansın, bölgede tansiyon düşsün, herkesten giden ortak mesaj bölge adına bu savaşın sonlandırılması olduğu ifade ediliyor. Şu müzakerelerde epey yol kat edildiği, ilerleme sağlandığı, hatta aslında amacında niyetinde pazar günü yani yarın itibariyle bu çerçeve anlaşmasının yani mutabakat zaptının kamuoyuna duyurulması, açıklanması ve ondan sonrasında da süreç nasıl ilerleyecek, arabulucular birkaç gün içerisinde bu çerçeve anlaşması ortaya konulduktan ve kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra daha ayrıntılı anlaşmayı müzakere etmeye devam edecekler.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. ABD'den yansımalar bu şekildeydi. Peki İran'da durum ne? Şimdi Tahran'a gideceğiz. İran, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Müniri ve Katar heyetini ağırlamıştı. Peki son gelişmeler neler oldu? NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, İran tarafından anlaşmadaki taslak metne karşı hangi açıklamalar geldi? Neler yaşanıyor orada?
2: Orhan, gün içerisinde Tahran yoğundu, diplomatik hareketlilik vardı. Pakistan Genelkurmay Başkanı buradaydı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ile Dışişleri Bakanı Arakçı ve Meclis Başkanı Galibaf ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Ve Katar'dan da ABD ile koordinasyon içerisinde özel bir heyetin geldiği bilgisi paylaşılmıştı. İran'ın Pakistan Büyükelçisi az önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Korhan. Trump'ın da son açıklamalarına binaen ve Pakistan Büyükelçisi ihtiyatlı bir iyimserlikle eğer karşı taraf yeterince kararlı olursa olumlu bir adımın şekillenmekte olduğundan umutlu olabiliriz ifadesini kullanıyor. İran'ın Pakistan Büyükelçisi gün içerisinde de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin bu son diplomatik hareketliliğe dair açıklamaları olmuştu. ABD ile ihtilaflı konuların hala olduğunu ancak birçok konuda fikirlerin birbirine yaklaştığını söylemişti. Bir mutabakatın hazırlanmakta olduğunu söylemişti gün içerisinde yaptığı açıklamalarda. Hürmüz Boğazı konusunda ise bu ABD'yi ilgilendirmez. İran ve kıyıdaş diğer ülkeleri ilgilendirir, onların meselesidir ifadesini kullanmıştı ve söz konusu mutabakat metni içerisinde duyurusu beklenen mutabakat metnine ilişkin ise bu savaşın sona erdirilmesi, başlatılmaması, ablukanın kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'a ait bloke mal varlıklarının kaldırılması, serbest bırakılması şeklinde bazı başlıklar İranlı yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Mutabakatta bunlar yer alacak mı? Metin yayınlandığında bunu göreceğiz ancak taraflar açısından, İran açısından asıl müzakereler 30 gün ile 60 günlük bir zaman diliminden sonra başlayabilir. Çünkü asıl konu nükleer program. İran, uranyum konusunu ve nükleer meseleyi mutabakat zaptı içerisinde tartışmak istemiyor. Önce savaş sona erecek, abluka kaldırılacak, savaş tehdidi sona erdikten sonra 30 ila 60 günlük bir süre içerisinde nükleer konuyu tartışırım, konuşurum diyen bir Tahran yönetimi var. Trump bunu kabul edecek mi? Özellikle de İsrail açısından bu önemli bir başlık Korhan. Çünkü İsrail uranyum stokları konusunun bu uzlaşı içerisinde yer almasında ısrar ediyor. Ve bunun gerçekleşmemesi durumunda da bir uzlaşı sağlansa dahi kısa süre içerisinde savaşa geri döneceği noktasında endişeler de var. Ancak yayınlanacak olan ve yapılacak olan duyuru bir ön anlaşmanın, kapsamlı bir ön anlaşmanın sadece taslak mutabakat metni olarak değerlendiriliyor ve Tahran açısından bu mutabakat metni içerisinde savaşın sona erdirilmesi ve tekrar başlatılmaması birinci öncelik olarak yer alıyor Korhan.
0: Ali Çabuk aktardı. Yine dış haber gündemiyle devam edeceğiz. İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir için Fransa'dan yaptırım kararı geldi. Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Kararı Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıntıları da İsrail'de bulunan NTV muhabiri Melike Şahin aktardı.
3: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu. Küresel Sumut Filosu'nda 37 Fransız aktivist yer alıyordu. Hepsi diğer tüm aktivistler gibi ki 44 farklı ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. 85 Türk aktivist vardı. İsrail askerleri tarafından alıkonulmuşlardı. Ve bu alıkonulmanın ardından da çarşamba günü, pazartesi salı günü müdahaleler yapılmış ve çarşamba günü Ben-Gvir tarafından bir video paylaşılmıştı. Ben-Gvir direkt olarak kendisi aslında İsrail tarafından yapılan bu kötü muameleyi dünyaya kendisi duyurmuş oldu. Burada ne vardı? Kendisinin bir bakanı, bakan olarak aktivistlere yönelik kötü sözleri, küçümseyici davranışları görülüyordu. Yine bir İsrail bayrağıyla milli marşı dinlettikleri aktivistlere görülmüştü. Aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, kim yüzüstü olarak tutulduğu ve bazılarının da ters kelepçeli halde bulunduğu görülmüştü ve yine kendisinin küçümseyici sözleriyle de sosyal medyadan duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulundu. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına üstelik bir kamu görevlisi tarafından tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici beyan ve eylemlerin de devamıdır ifadelerini kullandı. Fransız Bakan Barrot Avrupa Birliği'ne de Ben-Gvir'e yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Daha önce de İtalya benzer bir çağrıda bulunmuştu Avrupa Birliği'ne. Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasını AB'ye göre, AB normlarına göre yaptırım uygulanmasını istemişti.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ardından da bir sistemi vardı. Partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
5: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
4: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
5: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
4: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
5: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu Özel'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de bugün kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
6: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
7: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
6: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
7: Özgür Özel meclise haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel meclis grup başkanı da seçildi. Mecliste Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya direnmeye devam edeceğiz. Polis soruyla bizi çıkartırlarsa meclise çalışırız dedi.
6: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
7: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekili katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 38. olağan kurultayda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol kararı verildi. Zanlılar siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Evrak ve dijital materyallere el koyuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
8: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
8: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Türk milletinin kardeşlik projesidir.
5: Geçtiğimiz günlerde süreçte yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu çıkışı yapan MHP lideri sürecin hızlanması mesajı verdi.
8: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
5: Bahçeli Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. MHP Genel Başkanı bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır dedi.
0: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Alim Karaca özel bir hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya hastaneye gitti ve bilgi aldı. Endişe edecek bir durum yok dedi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli ise aranıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı belirlendi.
9: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş dün Amerika'da gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
10: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
5: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gülistan Dokun soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
10: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
5: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
10: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
5: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
0: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin 23'ü de tutuklandı. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti.
5: Cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiler. Yakalanmamak için cesedin yerini değiştirdiler. Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili 23 zanlı tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Ancak baba Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir şeye şahit oldu. Ardından darbe edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
11: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
5: Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Ethem Büyükışık oğlunun intihar ettiğine inanmadı. 8 yıl boyunca bir dedektif gibi iz sürdü. Adalet Bakanlığı da aynı Gülistan Doku gibi bu dosyanın da yeniden açılmasını sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 8 yıl sonra 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor. Tutuklananlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan ve şimdi Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapan İsmail Yalçın da var. Ayrıca şirketin sahipleri Mehmet Taylan Tanyer'le bir bölümü emekli olan 8 de polis bulunuyor. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalancı tanıklıkla suçlanıyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti. Şüphelilerin cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiği, cesedin yerini değiştirdiği ortaya çıktı.
0: Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin de cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de siliniyor. Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarına neden oldu.
5: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da Antakya'yla Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'di. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
12: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
5: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve işyerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, iki köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
0: Ankara'da öğlen saatlerinden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Şaşmaz Otosanayi sitesinde ise bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı. Dükkanların önündeki yolda oluşan birikintiler nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Yine Ankara'dan bir haber. Bir kamyon üst geçide çarptı. Kazada üst geçit yıkıldı ve 3 kişi de yaralandı. Kamyonun damperi açık bir şekilde üst geçide ilerledi. Hızla çarptı. Çarpmasıyla üst geçidin yerle bir olması aynı ana denk geldi. Olaydan sonra ekipler olay yerine gitti. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Soruşturma başlatıldı. Tekrar izleyeceğiz görüntüyü. Damperi açık bir şekilde seyreden kamyon damperi üst geçide çarptığı zaman üst geçitte bir anda yerle bir oluyor ve hatta şeritler ulaşıma kapanıyor. Olayda 3 kişi yaralandı. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
5: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
13: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük kaza
5: Giresun Karadeniz sahil yolu liman mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Kazada Yıldız ailesinden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda sebze yüklü tır, Nurdağ, Başpınar viyadüğünde bir otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkıp 30 metre yüksekten aşağı düştü. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Antalya Kumluca'da da bir motosiklet kavşakta belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ve arkadaşı 17 yaşındaki Bekir Sarp da hayatını kaybetti.
0: 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollar kalabalık. TEM başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında yoğunluk vardı. Tatil merkezlerinin girişlerinde araç kuyrukları oluştu.
5: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
0: 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda artan yolcu talebini karşılamak için toplam 1506 ilave uçuş planlandı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
5: Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yollarında ilave seferler düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirtti.
14: Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı.
5: Uraloğlu planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini duyurdu. Özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda hava yolu kapasitesinin artırıldığını söyledi. Hava yollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini belirten Uraloğlu, yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek ifadesini kullandı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği de başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık şeker, çikolata ve lokum almayı tercih etti. Peki fiyatlar nasıldı? En çok hangi ürünler tercih edildi?
15: Bayrama lokum bayrama, bayrama lokum bayrama.
5: Çarşı pazar hareketlendi. Alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
16: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
17: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
18: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de.
15: Vay vay vay vay vay vay vay.
5: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
19: En çok fındıklı, fıstıklı. Onlar tercih ediyorlar. Fiyatı 700'den başlıyor 1600'e kadar. Çok kaliteli bir şey isteyen 1600'dür. İkinci kalite falan isteyen varsa da 700-800 değişiyor. Normal şekerleme var. Bir de o camlı olan var. Kahveli, kakaolu falan. Onlar çok tercih ediyorlar. Fiyatı 280 lira.
20: Al şale, al şale, al şale.
5: Lokumlarda ise daha çok fındıklı ve Antep fıstıklı olanlar tercih ediliyor.
21: Antep fıstıklı var efendim, kilosu 450 lira. Duble Antep fıstıklar var, kilosu 600 lira efendim. Geçen yıl olanı %10, %20. En fazla öyle söyleyeyim, %20 zam geldi efendim.
5: Alışveriş yoğunluğunun Arefe günü artması bekleniyor.
0: Van Bahçesaray Karayolu Aralık'tan bu yana yoğun kar nedeniyle kapalı. Ekipler uzun süredir zorlu şartlar altında yolun açılması için çalışma yürütüyor. Çığ riski de bulunan bölgede yapılacak ölçümlerin ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.
1: Aralık 2025 tarihinden bu yana yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan Van Bahçesaray Karayolu'nda 20 günden bu yana yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülüyor.
5: Yaklaşık 5 aydır kapalı durumda. Kar kalınlığı yer yer 6 metreyi geçiyor. Ekipler karla kaplı yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar nedeniyle Aralık 2025'ten bu yana kapalı. Bölgedeki çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Özellikle 3000 rakımlı Karabet geçidinde kar kalınlığı 6 metreyi aşmış durumda. Ekipler yaklaşık bir aydır bölgede zorlu bir mücadele yürütüyor. Zaman zaman etkili olan sis çalışmaları güçleştiriyor. İş makineleri bölgede gece gündüz çalıştı. Yoğun süren çalışmalarda mutlu sona gelindi. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan çığ tehlikesini belirleme ve izleme komisyonu üyeleri riskli alanlarda ölçümler yapacak. Değerlendirmelerin ardından yolun tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.
0: İnsanlığı önce Ay'a ardından Mars'a taşımayı hedefleyen dev projede bir eşik daha aşıldı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin 124 metrelik Starship roketi 12. deneme uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket istendiği gibi denize dik inse de ardından yan yattı ve infilak etti.
2: Defalarca denedi. Planlanan fırlatmalar ertelendi. Ama sonunda başardı. SpaceX şirketinin dev roketi Starship, mürettebatsız 12. deneme uçuşunu başarıyla geçti. Amazing. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Haziran'da gerçekleştirmeyi hedeflediği trilyon dolarlık halka arz öncesinde en kritik sınavından birini geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki fırlatma rampasından gökyüzüne yükselen 124 metrelik Starship roketi, teknik aksaklıklar nedeniyle planlanandan bir gün rötarlı kalkabildi. Ancak yolculuğu kusursuz sayılmazdı. Zira kalkıştan kısa bir süre sonra 6 motordan biri devre dışı kaldı. Bu arıza nedeniyle roket tam olarak hedeflenen yörünge çizgisine giremedi. SpaceX mühendisleri roketin yine de analiz edilen sınırlar içinde kaldığını belirtti. Nitekim roket taşıdığı 22 maket uyduyu uzay boşluğuna sorunsuz şekilde bırakmayı başardı. Uçuşun en heyecanlı anları ise dünyaya dönüşte yaşandı. Starship motor arızasına meydan okuyarak dik konuma geçmeyi başardı ve manevraları tamamladı. Uzay aracı planlandığı gibi burnu yukarı olacak şekilde Hint Okyanusu'na kontrollü bir iniş gerçekleştirdi. Ancak hemen ardından denizde yan yatarak infilak etti. Yaşanan bu son gelişmeye rağmen deneme bir başarı olarak görülüyor. Amerikalı milyarder Musk da sosyal medyadan ekibini insanlık için bir gol attınız sözleriyle kutladı.
0: Hull City Londra'da tarih yazdı. Championship playoff finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenen Kaplanlar 9 yıl aradan sonra Premier Lig'e yeniden yükseldi. Hull City Championship'i 6. sırada tamamladı. Playoff yarı finalinde Millwall'u yeleyerek Southampton'la eşleşti. Ancak casusluk skandalı sebebiyle diskalifiye edilen Southampton'ın yerine Middlesbrough final oynamaya hak kazanmıştı. Dünya futbolunun en ikonik statlarından biri olan Wembley'de oynanan maçta Oliver McBurnie'nin 90+5'te uzatma dakikalarında attığı golle Hull City İngiltere'nin en üst ligi olan Premier Lig'e çıktı ve takımın sahibi Acun Ilıcalı da maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Ankara'da bir beyin rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki Eylül Güneş Yılmaz'ın adı Hatay'da yaşatılacak. Eylül Güneş'in sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle kurulan Güneş'in Sanat Atölyesi depremzede çocuklara hizmet verecek.
7: En büyük tutkusu resimdi. Çizdiği resimlerle arkadaşları ve öğretmenlerinin hafızasında yer edinmişti. 9 yaşında hayata veda eden Eylül Güneş'in hatırası Hatay'da kurulan atölyede yaşatılacak.
3: Biz aslında oradaki çocuklar mutlu oldukça, oradaki çocuklar resim çizdikçe, orada güldükçe biz güneşin daha fazla ışıldadığını bileceğiz. Onun ruhu çocuklarda iz bırakacaktır.
7: Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören Eylül Güneş Yılmaz 3. sınıf öğrencisiydi. Geçen yıl beyin sapında oluşan baloncuk nedeniyle eğitim hayatını ara vermek zorunda kaldı. Ameliyatının ardından bir süre yaşam mücadelesi verdi ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Sınıf öğretmeni, okul yönetimi ve veliler Güneş'in resme olan ilgisini yaşatmak ve depremzede öğrencilere destek olmak için harekete geçti. Küçük kızın adına Hatay'da Güneş'in sanat atölyesi kuruldu.
4: Onun adına çok seviniyorum. Sosyal ismi Şica için çok mutluyum.
22: Hatay'daki çocuklarda hem güzel bir aktivite olacak hem de Güneş'in bir sevdiği bir şey yaptığı için çok mutluyum.
7: Defne ilçesindeki 23 Temmuz İlkokulu'nda kurulan atölye depremzede çocukları ağırlayacak.
0: Perşembe günü CHP'de mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra borsada sert satış baskısı yaşanmıştı. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Atay Özkaya NTV yayınında ekonomi açılışından piyasa değerlendirmesinde bulundu diyelim. Bu analiz haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
23: Fiyatlar tam olarak mutlak butlan etkilerini yansıtmıyor, onu belirtebiliriz. Cuma günü göreceli olarak düzelmede fiyatlarda aslında gürültü olduğunu bize söylüyor. Ne demek istiyoruz? Fiyatlar piyasalar sığken bildiğiniz gibi özellikle hisse senedi piyasalarında belirli derecede spekülasyonlar işe yarayabilir. Bu ölçüde bir fiyat oluştuğunu ben değerlendiriyorum. Henüz tam olarak mutlak butlan ana muhalefetin yönetiminin değiştirilmesi gibi siyasi etkileri, yani bunun orta uzun dönem yaratabileceği etkileri henüz fiyatlarda görmedik. Tahvil faizlerindeki anlık yükselişse o doğru, fiyatlar içine bir miktar girdiğini bize söylüyor. Ama burada şunu da unutmamamız lazım. Mutlak butlandan hemen önce elimizde olan ekonomik veriler zaten faizlerin baskı altında olduğunu bize gösteriyordu. Burada CHP yönetimi hakkında çıkan karar orta uzun dönemde de bu baskının devam edeceğini söylüyor. Yani elimizdeki ekonomik veriler, 2 yıllık tahviller üzerinde yukarı yönlü baskının ve kur üzerinde cari açık kaynaklı baskının olduğunu belirtiyordu. Karar çıktıktan sonra bu daha uzun dönemli enstrümanlara da mutlaka yayılacaktır. Henüz bunun tam yansımasını görmedik. Özellikle ana muhalefet partisinin vereceği reaksiyon henüz net değil. Ve reaksiyon kabiliyeti olup olmadığı da net değil. Onu belirtelim. Dolayısıyla burada özellikle döviz talebi, yani hane halkının, vatandaşların dolara olan talebi belirleyici olacak. Bu şu açıdan belirleyici olacak. Burada geleceğe dair bir korku perspektifi meydana gelirse vatandaşlarda, hane halkında, o zaman dolara eğilim yükselir. Bu hükümetin hiç istemeyeceği bir şey. Ama bu olmazsa, kurda bir hareket görmedik çünkü göreceli oldukça sabit işledi. Bunun da sebebi müdahale olduğunu belirtelim. Bu olmazsa yabancı yatırımcının burada daha yüksek faiz isteyeceğini de açıkça söyleyelim. Bu yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle küresel bankalardan, ABD bankalarından. Onların bildiğiniz gibi bu sene karları da yüksek açıklandı. Çünkü biz yüksek döviz ihtiyacımız ve buna hassasiyetimiz olduğu için bize kredi kanalıyla verdiği veya carry trade aracılığıyla gelen sıcak parada yaşanan geri çekilme bu paranın tekrar gelmeyeceğini söylemiyor. Geleceğini, döneceğini ama daha yüksek faiz isteyeceğini söylüyor. Çünkü oluşturulan ekonomik ortam ya da ekonomik politikaların bizi getirdiği nokta maalesef bu nokta. Merkez Bankası bunu raporunda üstü örtük olarak söyledi. Yani yükselen enflasyona dayanarak söyledi müdahale edebileceğini veya her türlü aracı kullanacağını, ama burada yükselen enflasyonla beraber mutlak buttanın getireceği etkilerle yabancı yatırımcılar sıcak para getirmek için dahi daha yüksek faize ihtiyaç duyacaklar. Kısa dönemli tahvil faizleri tam olarak bunu gösterdi. O yüzden gelecek hafta ve bayramdan sonra bu yapılan açıklamalar minvalinde biz faizlerin yükseltilebileceğine tanık olabiliriz. 19 Mart'ı hatırlatan bir süreç olduğu için bir benzetme yapabiliriz. Orada da önce faiz artırımına gidilmemişti. Hatırlarsanız belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında önce piyasaya müdahaleyle döviz sağlanarak bu önlenmeye çalışılmıştı. Ondan belirli bir süre, yani neredeyse 5 hafta geçtikten sonra bir faiz artırımı yapıldı. Tabii bu arada döviz rezervleriniz erimiş oldu. Yaklaşık 48 milyar dolar. O zaman bunu tabii ki eleştirmiştik. Çünkü faiz artırımı yapma kararınız varsa döviz rezervinizi eritmemeniz gerekiyor. Çünkü onu tekrar doldurmak için daha yüksek faiz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu da bütçe üzerine baskı yapıyor bildiğiniz gibi. Şimdi ise durum, eğer olağan toplantısından önce bu döviz kaçışından oldukça rahatsız olursa ekonomi yönetimi, ki öyle gözüküyor, daha erken olağanüstü bir karar alabilir faizleri yükseltme konusunda. Ama bayram sonrasındaki seyre bakacağı için, eğer öyle olmazsa, geri dönüşler başlarsa hisse senedi piyasalarına veya sıcak portföy girişleriyle, o zaman dediğiniz gibi Haziran toplantısını bekleyebilir. Burada tabii ki bunlardan bir de bağımsız olarak küresel politikalar etkisi var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın. Onu da vurgulayalım. Bu ayrımı da şöyle yapıyoruz. Bu mutlak buttan kararı bekleniyordu ama yazın bekleniyordu bildiğiniz gibi ağırlıklı olarak. Küresel Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi ve finansal sistem üzerindeki olumsuz etkisi ekonomimize yansımıştı Mart ayından itibaren. Ve yine yüksek oranda döviz rezervi harcanmış oldu. 219 milyar dolardan 170 milyar dolara kadar indi. Çıkışlar olduğu için. Çünkü kırılgan bir ekonomimiz var. Petrol fiyatlarına oldukça duyarlı. Petrol fiyatları da 100 doların üzerinde kaldığı zaman sizin cari açığı yüksek vereceğiniz fiyatlanıyor. Yani döviz kurunu tutamayacağınız. Halbuki carry trade'de önemli olan, bildiğiniz gibi, yabancı bankalara bu konuda verilen garantiler. Yani kurun aylık olarak %1'i artışı geçmeyeceği, %37 faizle verildiği zaman bu kurumların, carry trade için gelen kurumların veya kişilerin yıllık %22-23 dolar faizi alacağı yönünde bu uzlaşma. Örtük veya açık, o fark etmez ekonomik anlamda. Dolayısıyla bu küresel fiyatlamalar yüzünden Mart ayında bozuldu. Şimdi bir de mutlak buttan kararı eklenince buradaki bozulum yurt içindeki karar vericilerin eklenmesiyle daha da büyüyebilir. Onu özellikle vurgulayalım. Mart ayında buna hane halkı eklenmedi. Hane halkı güvenini bozmadı. Dövize geçmedi. Ama buradan sonra bunu bilmiyoruz. Ekonomi yönetimi de bunu kestirebildiğini tahmin etmiyorum. O yüzden Merkez Bankası faiz artırımına gidebilir. Eğer rezervlerdeki erime yüksek miktarda devam ederse, 170 milyar dolar oldukça az bir rezerv bizim gibi büyük bir ekonomi için. Neden az diyoruz? Yüksek miktarda ithalatımız var, yüksek miktarda kısa vadeli dış borç stoğumuz var ve bu yüzden rezervimizin yükseltilmesi lazım. Tabii bize borç veren yabancı yatırımcı bunu bildiği için daha yüksek faiz isteyecektir. O yüzden o argümanı söyledim. Bu da maalesef borç alma ve borç verme piyasasının kuralı. Yüksek faizli ekonomide ekonomik yapınız KOBİ'lerden oluşuyorsa onların nakit çevirme hızı düşmüş oluyor. Çünkü birbirlerinden alacak verecekli oluyorlar. Bunu açabilmek için kredi vermeniz gerekiyor. Ama kredi hızını büyüttüğünüz zaman da enflasyonist baskı çok ağır şekilde ortaya çıkıyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi şu: kredileri siz katma değerli üretim için veya hatta belki teknolojiyi geliştirmek için kullanmıyorsunuz. Olması gereken bu. Büyük ekonomilerde gözlediğimiz ABD'de, Kore'de, Japonya'da. Siz aksine bu küçük KOBİ'leri yani üretim birimlerini bir miktar yüzdürmek için kullanıyorsunuz. Yani işsizlik artmasın, işçi çıkarmasınlar ve faaliyetleri devam etsin diye. Bunun da sebebi şudur. Neden böyle? Hizmetler sektörü çok ağırlıklı olarak çok hızlı büyüdüğü için ve sanayi sektörü daraldığı için ekonominin içinde sanayi sektörü bildiğiniz gibi %20'nin altına geldi ağırlık olarak. Hizmetler sektörü genişleyince birçok KOBİ kümelenmiş oluyor. Dolayısıyla her biri kendi marjına göre fiyatlama yaptığı için bu enflasyonu büyütüyor. Siz krediyle besledikçe onlar açıklarını kapatarak yani maliyet açıklarını, finansman açıklarını yine fiyatlama davranışlarında bozulma devam ediyor. Bu mekanizmanın değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için vergi indirimleri yaptı hükümet bildiğiniz gibi ama vergi indirimleri burada bir çare olacağını ben değerlendirmiyorum. Bu KOBİ'ler ve ekonominin yapısı kredi büyümesine çok hassas. Kredi büyümesini kıstığınız zaman da maalesef onların nakit akışını çok olumsuz etkilemiş oluyorsunuz. Halbuki bazı verimsiz firmaların elenmesi gerekiyor. Ama buna müsaade edilmiyor işsizlik artmasın diye. Bu da ayrı bir kredi bağımlılığı döngüsü yaratıyor. Hem TL bakımından hem de bankacılık sisteminin ve hükümet dahil olmak üzere yurt dışından krediyle beraber yüksek borçlandığı için. Faizler yükseltildiği zaman zaten tahvil faizleri onu işaret ediyor. Burada tabii ki mevduat faizleri ve kredi faizleri de yükselecektir ve finansal piyasaların Ocak ayında beklediği Temmuz ayında %30'lara 25'lere doğru faizler iner. Çok çok iyimser bir beklentiydi. Onun gerçekleşmesi

0: yaratıcılığının bir boyutu, ama yönlendirirken gerçekçi tahmin ve beklentilerle yönlendirirse o zaman hane halkı da ona göre firmalarda ona göre pozisyonlarını alır ve daha sağlıklı bir işleyiş meydana gelir. Küresel ölçekte baktığınızda dediğiniz gibi tahmin yapmak şu açıdan zor. ABD hükümetinin Hürmüz Boğazı üzerinde İran'a karşı yapabileceği çok fazla seçenek kalmadı. Trump hükümeti Kasım ayında bir ara seçime gidecek ve burada çok zorlanacağı şimdiden bahislere de girdi. Yani finansal piyasadaki yatırımcılar bunun zor geçeceğini ne oynuyorlar, kararlarını öyle alıyorlar. Bu bütün dünyayı etkileyecek, şu açıdan etkileyecek: İran daha fazla pazarlık gücü olması açısından bu süreci sündürdükçe 100 doların üzerinde kalan petrol fiyatı bizim gibi gelişmekte olan ve petrole bağımlı ülkeler için büyük bir risk meydana getirecek. Ama şunu vatandaşlarımız için vurgulamak istiyorum: bizim için olan risk Avrupa Birliği içinde var, çünkü onlar da petrol ve gaz bağımlısı. Ama orada %2,1 olan enflasyon %2,6'ya çıktı, revize edildi. Bizde bu %16'dan %26'ya revize edildi. Dolayısıyla burada sadece küresel etkenler değil, sizin kendi ekonomi politikalarınız ve geleceğe yönelik gerçekçi varsayımlarınız büyük pay sahibi. Yılın ikinci yarısında açıkçası yaz aylarında hızlı bir seyahat geliri girişimiz olursa ve turizm girişimiz olursa yüksek miktarda, bunun sayısal karşılığını verelim, senelik 65 milyar doları geçebilirsek dediğiniz gibi bir toparlanma görebiliriz. Ama bu siyasi sürecin nasıl işleyeceğine, nerede tıkanıp tıkanmayacağına ve seçime doğru gidip gitmediğimize de bağlı olacak. Seyahat gelirleri konusunda Nisan ayı verileri bir miktar daralmayı gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın bize seyahat gelirleri açısından da etkisi var. O yüzden Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça bizim ekonomimizin dediğiniz gibi hızlıca toparlanması da ileri doğru atacak ve uzayacak. Eğer o iyileşirse, bir an evvel bir anlaşma çıkarsa oradan, ateşkes olur, kısa dönemli anlaşma olur, bir sorun değil. Yani durgunluk yaşanırsa Hürmüz Boğazı'nda, çatışmasızlık, o zaman ekonomimizdeki toparlanmayı bir miktar mutlaka görürüz yaz aylarında. Diğer geri kalan kısmı ise iş dinamikleri ilişkin olacak. O mutlak butlandan önce de vardı ve ekonomik politikasının değiştirilmesi gerektiğini bize söylüyordu zaten.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
2: İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde yeni gelişme var. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını bildirdi ve hemen Washington'a dönelim. Begüm Dönmez Ersoz'la başlayalım bir bültenine. Begüm, nedir gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri cephesinde Trump'ın son yaptığı açıklamalar?
1: Canan, anladığımız kadarıyla taraflar artık 60 günlük ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya epey yaklaşmışa benziyorlar. Önümüzdeki 24 saat içerisinde, yani pazar günü itibariyle olası bir taslağın açıklanması söz konusu olabilir. Bugün içerisinde epey yoğun bir diplomasi ve telefon görüşmesi trafiği vardı ABD Başkanı Donald Trump'ın. Gelişmeler son derece hızlıydı. Hatta öyle ki ABD Başkanı Donald Trump aslında bu hafta sonu New Jersey'deki golf tesisinde, golf kulübünde olacaktı. Ama İran'la ilgili toplantılar ve temaslar için Beyaz Saray'da kalmayı tercih etti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance aslında Ohio'daydı. Savunma Bakanı Pete Hegseth de West Point'teydi. Her iki isim de bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la İran'la ilişkin yapılan görüşmelere katıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise bir süre önce Truth Social'dan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, bunun dışında arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı'yla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Ürdün Kralı Abdullah ve Bahreyn Kralı'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. İran'la bu varılacak anlaşma konusunda. ABD Başkanı Donald Trump'a göre olası anlaşmanın, zaten anlaşma büyük ölçüde müzakere edilmiş durumda İran'la Amerika arasında ve biraz önce saydığımız ülkelerin de katkısıyla. Bunun dışında ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz. O görüşmede iyi gitti dedi Trump. Anlaşmanın son unsurlarına artık nihai şeklinin verilmekte olduğunu ifade etti ve kısa süre içerisinde de açıklanacağını söyledi Trump. Anlaşmanın diğer unsurlarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti Trump sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında. Bunun dışında yine gün içerisinde hem CBS'e hem de Axios'a verdiği röportajlardaysa ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varılması şansının %50 olduğunu söylemişti. Eğer varılmazsa, başarısız olursa bu süreç yine askeri seçeneğin masada olduğu mesajını vermişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio yine bir Hindistan ziyareti sırasında konuşmuştu. O da yine görüşmelerde, müzakerelerde bir miktar ilerleme sağlandığını söylemiş ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, Hürmüz Boğazı'nın da oradan geçecek olan gemilerden herhangi bir ücret talep edilmeden açılması gerektiğini, yani Amerika'nın pozisyonunun altını bir kez daha çizmişti. Anladığımız kadarıyla Amerikan basında yansıyan ayrıntılardan da ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Müslüman ve Arap ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmede bu ülkelerden Trump yönetimine verilen ortak bir mesaj vardı. Bu mesajda bu savaşın artık sona erdirilmesi ve bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğiydi. Dediğimiz gibi müzakerelerde önemli, iyi ilerleme sağlandığı ifade ediliyor. Yakın zamanda da, ki büyük ihtimalle yarın, yani pazar günü, bir sayfalık bir mutabakat metninin, yani çerçeve anlaşmasının kamuoyuna açıklanması olası. Bu çerçeve anlaşması, mutabakat zaptı kamuoyuna açıklandıktan sonra da taraflar ve arabulucuların da katılımıyla birlikte birkaç gün içerisinde daha ayrıntılı müzakerelere başlanması bekleniyor Canan.
0: Begüm Dönmez Ersoz aktardı Washington'dan. Peki bu ABD-İran geriliminde düğüm ne zaman çözülecek ve tarafların nihai bir anlaşmanın taslak metni konusunda anlaşmaya ne kadar yakın oldukları da yine tabii ki sorulardan bazıları. Gerilimin nasıl sonuçlanacağı, tarafların aylar süren savaşta nihai barışı sağlayıp sağlayamayacaklarına ilişkin de barışa giden yolda önemli fikir ayrılıkları var. Bu soruların yanıtlarını İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman NTV yayınında yanıtladı. İzleyelim.
2: Aylardır süren bazen savaş bazen diplomasi tarzında ilerleyen bir münasebet var. Bu münasebette de ABD en son biliyorsunuz Çin'i ziyaret etti Trump. Ve bu ziyaret sonrası Çin'e yine bir başkası Putin gitti. Bütün bu görüşmeler şunu gösterdi bize. Yani İran'da gelişmeler var ve bu gelişmeler küresel ölçekte bir etkileşim üretiyor. Fakat hani İran'da Hürmüz Boğazı geçişlerini gerçekleştirmek olsun, uranyum gelişmeleri olsun, aslında net bir şey yok. Yani İran'ın istediği bir saldırmazlık garantisi. Bunu da ABD şu an vermiyor. Bu verilirse ki nasıl olacak? O zaman uranyumu teslim ederiz düşüncesi var İran'da. Aslında esas madde bu. Bunun dışında Hürmüz'ün açılması söz konusu. İran bu konuda biraz daha yumuşadı. Yani Pakistan temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de zaten şu söylendi. Görüşmeler hala çok problemli. Bir barış sürecini uzatmak ve bu barış sürecini uzatırken de aslında ABD'nin tekrardan bir zaman kazanması. Aslında bu zaman kazanma terimi, tanımlaması İran için de çok uyuyor. Her iki aktör de zaman kazanarak hani sadece savaş değil diplomasi süreciyle de birlikte amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Biliyorsunuz devletler amaçlarına sadece savaşarak değil aynı zamanda barış süreçlerinde de gitmek isterler. Şu an o 60 gün önce 30 gün o 30 günün akabinde 60 gün yani İran ABD görüşmeleri gerilimli bir konjonktürde devam edecek. Bu gerilim üzerinden de ABD'de İran'da kendi politikalarının hedeflerini elde etmeye çalışacaklar. Sadece İsrail bu sürenin uzamasını istemiyor. Ne kadar çok zaman verilirse İran'a o kadar kendini tahkim edeceğini düşünüyorlar. Bu sebeple de hani İsrail daha çok ve ABD içindeki şahinciler savaştan yana bir takım hani bir tavır gösterirken diğerleri diplomasi üzerinden de bir çözüm bulabilir miyiz? Bunu arıyorlar. Tabii ki şu anda masadalar, ya yani masada olmaya çalışıyorlar. Pakistan üzerinden Pakistan'a biliyorsunuz yapan Münir ABD'nin en çok güvendiği isim Trump'ın çok iyi bir adam diye bir tanımlaması var ve bunun üzerinden yapılan görüşmeler ABD'nin şu anda hani güvendiği görüşmeler olabilir. Fakat ABD de biliyor ki İran bazı konularda çok çetin ve onun arkasında Rusya, uzaktan da olsa Çin var ve bu sebeple de bazı gelişmeleri hani savaş her an başlayabilir görüntüsünde bir mesaj olarak masada tutuyor. Enerji nakil hatları ABD'nin yeni dönemdeki en önemli projelerinden bir tanesi. Hatta Çin'e bile son Trump gezisinde Alaska'dan enerji alın dediler. Hatta İran'dan aldığınız fiyat kadar alın dediler. Şimdi Hürmüz tıkanmasında biz şunu göreceğiz. Artık bir kuşak bir yol projesinin kesinlikle orta koridor yani bu Zengesur hatta Trump koridoru denilen koridor canlanacak ve onunla birlikte Basra Körfezi'nden yukarıya iki tane proje kalkınma yolu projesi Türkiye'nin içerisinde olduğu ve o İstanbul-Bağdat demiryolu hatları. Bunlar gerçekliğe ulaştırılacak çünkü bu tıkanmışlık dünya ekonomisini bu kadar sarstı ve bu sarsıntı gübre transferi olsun diğer transferler olsun. Hani Basra Körfezi'nin aynı zamanda bir ateş döngüsü olduğunu hatırlattı. O sebeple aktörler alternatif yolları şimdiden planlıyorlar. Zenginleştirilmiş uranyum. Yani Rusya'ya verilirse İran ne kadar tabii tatmin olur ama nihayetinde ABD'nin niyetinin de çok ciddi olduğunu da gördüler. Nihayetinde bu uranyum hemen hani bomba haline gelirse %60 oranında zenginleştirilmiş 11 tane bomba yapıyor. Ve bu İsrail'i çok derinden sarsıyor. Ve bu sebeple de ellerinden gelen her türlü sert yumuşak gücü kullanacaklar. Ve İran'da hani bir üçüncü ülke olacaksa bu tabii ki Rusya olacak gibi görünüyor. Ama İran sonuna kadar direnecek. Çünkü diplomasi yürütürken kendisi iki kere saldırı aldı bu aktörler üzerinden. O sebeple sonuna kadar direnecek ve bir garanti tarzında bir şey verilirse ve diğer söz konusu anlaşmalar yürürlüğe girebilirse İran da muhtemelen rotasını Moskova'ya çevirecek diye düşünüyorum.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması liman kentlerindeki İran halkını da etkiliyor. Bender Abbas da halk bir yandan Tahran'ın politikasına destek verirken diğer yandan Boğaz'ın bir an önce de açılmasını bekliyor.
3: Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki liman şehri Bender Abbas'tan. Bender Abbas, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan en çok etkilenen yerlerden biri.
4: Satışlarımız çok düştü. Çünkü insanlarda para yok. Çünkü savaş var.
3: Şehirde sokaklar hareketli. Marketler ve restoranlar gece geç saatlere kadar açık.
5: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yarattığı ekonomik baskıdan dolayı son derece üzgünüm. Limanlarda çalışanların neredeyse tamamı şu anda işsiz. Boğaz yeniden açıldığında ekonomi düzelecektir.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapanması Bender Abbas'ta yaşayanları da etkiliyor. Kimi Tahran'ın doğru yaptığını düşünüyor, kimi Boğaz'ın bir an evvel açılmasını istiyor.
6: Boğaz'ın kapalı olması iyi bir şey. Çalışma koşulları ve işler durgun ama İran üstünlüğü ele geçirdi.
5: Umarım bir anlaşmaya varılır ve Boğaz en kısa sürede yeniden açılır. Umarım koşullar normale döner, insanlar tekrar rahat yaşayabilir. Üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. İnsanlar acı çekiyor. Ne olursa olsun bu savaşın yükü İran veya Amerika Birleşik Devletleri'nden çok halkın omuzlarına düştü. Ne olursa olsun bir anlaşmaya varılması ve savaşın sona ermesi daha iyi olur.
3: Bender Abbas'ta yaşayanlar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma olacağına dair umutlu değil.
7: Dürüst olmak gerekirse bu koşullar altında herhangi bir anlaşmaya varılacağından şüpheliyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam taviz istiyor ve İran bu kadar kolay taviz vermeyecek. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'dan uranyum zenginleştirmeyi tamamen almak istiyorlar. Ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tür tavizler vermeye istekli olduğundan şüpheliyim.
0: Siyasetin gündemine de bakalım. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ardından bir sitemde bulundu. Partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekti.
8: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
8: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
3: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
8: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özelle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak butlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de kameraların karşısındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
9: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
10: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
9: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
10: Özgür Özel meclise haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel, meclis grup başkanı da seçildi. Mecliste Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya direnmeye devam edeceğiz. Polis soruyla bizi çıkartırlarsa mecliste çalışırız dedi.
9: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
10: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekili katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 ay içinde yapılabileceğini belirtti.
11: 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğiniz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel'le görüşmeyi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkana gelişiyle beraber bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. 1800 arkadaşımız lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek. Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız.
0: CHP'deki mutlak mutlak kararının ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. İlk kez konuştu Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri korumak zorundayız dedi. Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Gündemi kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın NTV ekranında değerlendirdi.
12: Henüz karar alındı bu mutlak mutlakla alakalı tedbir kararı ve İki gün sonrasında tarafların aslında çatışmasıyla alakalı veya tartışmasıyla alakalı, anlaşamadığı konularla alakalı artık medyanın önünde, basının önünde demeçler verdiğini gördük. Kanaatim o yöndeki bu süreç, bu yani aradaki stres artarak devam edecektir. Bir sönümlenme olmayacaktır ve taraflar birbirlerine karşı biraz daha sert belki de müdahalelere başlayabilirler. Çünkü Sayın Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı ve grup başkan vekili seçilmesiyle ilgili, grup başkanlığıyla ilgili atmış olduğu adım, gördüğümüz kadarıyla direksiyon yine bende, moral üstünlüğü yine benim tarafımda, bizim tarafımızda kalmalı şeklindeki bir adımın gereğiydi belki de. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise biraz daha temkinli, biraz daha meseleyi zamana yayarak, o kadar da çok yani acele etmeden süreci yürüteceğini değerlendiriyorum. Sonunda ne olur? Gördüğüm kadarıyla hukuki tarafını uzmanlara değerlendirmeli. Fakat hani benim bir siyasal okuma olarak yaptığım değerlendirme sonunda kanaatimce burada bir kopuş olacaktır. Yani CHP'nin bölünmesiyle sonuçlanacak bir sürecin belki de ilk adımlarını, başlangıcını seyrediyoruz şu anda. CHP'nin zaten hani ben şimdi hukuki tarafını değil, daha çok sosyolojik seçmenin oy verme davranışı üzerindeki etkisini belki de sürecin değerlendirmen daha doğru olabilir. Sayın İmamoğlu'nun Mart 2025'te gözaltına alınmasıyla ilgili süreçte o ay yaptığımız araştırmada CHP oylarının %29'dan 35'e çıktığını görmüştük. Yani 6 puanlık bir tepki oyunun, destek oyunun, burada bir mağduriyet var, ben de bu mağduriyetin karşısında olmalıyım diye belki de tepki oyunun geldiğini görmüştük CHP tarafına. Fakat sonrasında CHP'nin, çünkü Türkiye'de seçmen oy verirken 3 şeyi gözlüyor. Birincisi lider olması lazım, ikincisi kadro olması lazım, üçüncüsü söylem olması lazım. 29'dan 35'e çıkardığı oyları CHP bu üçlemeyi güçlü şekilde hedef kitlesine, tabana yayabilseydi %35'i daha yukarıları taşıma potansiyeli mevcuttu. Çünkü 2024'teki yerel seçimlerde de aslına bakarsak seçmen çok güçlü bir fırsat tanıdı CHP'ye. CHP'li belediyelerde AK Partili seçmen sandığa gitmeyerek partisine bir ceza vermeye çalıştı. Ve seçmen sayısının artmasına rağmen gördüğümüz kadarıyla aynı 2019'daki oyunu alan CHP birçok yerde belediyeyi aldı ve bir başarıyla aslında bakarsak hani 2024 seçimlerinden çıktığı değerlendirilebilir. Burada eser ve hizmet siyasetine AK Parti belediyelerinin daha çok alıştırdığı seçmeni buradan ari tutmadan, hani buradan uzaklaştırmadan bu farklı dil ile siyasetini, muhalefetini devam ettirmiş olsaydı kanaatimizce CHP'nin oy oranlarıyla alakalı, işte tabana yayılımıyla alakalı bambaşka şeyleri konuşmamız mümkün olabilirdi. Dolayısıyla %35'i oradan 40'a çıkarmanız ve belki de daha üzerinde sonrasında yukarılara tırmanmanız çok uzak bir ihtimal değil gibi gözükebilir, değerlendirilebilir. Fakat bunu işte o lider, kadro ve söylem üçlemesini tam olarak hedef kitlesine, seçmen tabanına yayamayan CHP'nin gerçekleştiremediğini gördük. Ve son yaptığımız araştırmada bu mutlak butlan kararından önceydi. CHP oylarının %30.4 olarak, yani 30 bandında gerçekleştiğini gördük. O aldığı tepki oyunun işte geçen bu süreç içerisinde eridiği değerlendiriliyor. İyi bir fırsatı vardı aslında bakarsak CHP'nin. CHP'nin içerisinde de biz belli bir oranın mevcut siyasetten mutlu olmadığını görüyorduk. Fakat kahir ekseriyetinin, güçlü bir grubun CHP içerisinde bu gerek Özgür Özel'i desteklediğinden, gerek Erdoğan'ofobik koşulsuz muhalefet bloğuna dahil olmalarından kaynaklı. Fakat hangi sebepten olursa olsun Özgür Özel'le, yani mevcut yönetimle yürüdüğünü görmüştük. Burada kırılma olup olmayacağını görmemiz lazım. Yani yeni bir parti çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunu görmeden bir değerlendirme yapmak bence çok mümkün değil. Seçmene ben birkaç veri müsaade ederseniz paylaşayım. Bu konuyla alakalı da ilişkilendirilebilecek. Eylül 2025 tarihinde CHP kongre ve yolsuzluk iddialarının kongredeki yaşananlarla ilgili, ardında parti içi muhalefet var diyen oranının %54 olduğunu gördük. Yani CHP'lerin içerisinde aslında, çünkü bir kadronun seçmen kitlesine, geniş seçmen kitlesine biz birlikte hareket ediyoruz, yek vücut hareket ediyoruz, tam bir odaklanmayla ve böyle kolektif akılla hareket ediyoruz, ikna etmesi lazım. Çünkü yani bir liderin de bu kadroyu yönettiğine ikna olduğu takdirde seçmen bu kadroları oyluyor gördüğümüz kadarıyla. Ve daha sonrasında son yaptığımız Nisan ayı sosyometresindeyse henüz gerçekleştirdiğimiz 24-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmada ise CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler yolsuzluğa bulaşmış olabilir diyen seçmen kitlesinin %56 olduğunu gördük. İşte o konunun en başındaki 29'dan 35'e tırmanan seçmen oyunun çok daha yükselme, hani potansiyeli yüksek demiştik ya. Aynı bugünkü yaptığımız araştırmalardaki gibi o gün de sormuştuk. Sizce İstanbul'daki operasyonlar siyasi midir, hukuki midir diye. O esnada seçmenin yani ortada olan çok büyük bir kısmı vardı. Tamamen iktidar tarafında olan bir seçmen kitlesi vardı ve bunlar diyordu ki tamamen hukukidir. Her ne olursa olsun ben bu cevabı vereceğim diyen. Ve aynı şekilde tamamen siyasidir diyen de bir muhalefet bloğu seçmeni vardı. Hani bunlar ne olduğuna değil, kim tarafından olduğuna daha çok bakarak karar veren seçmen grubu. Fakat yaklaşık %20-25 bandında da kimin galip geleceğini belirleyecek bir ortada seçmen grubu vardı. Gördüğümüz kadarıyla bu seçmen kitlesini, ortadaki seçmen kitlesini bizim belediyelerimizde, siyasi aktörlerimizde herhangi bir şekilde yolsuzluğa bulaşmış kimse yoktur'a ikna edemedi bu süreç içerisinde CHP yönetimi. Ve henüz dün gerçekleştirdiğimiz mutlak butlan kararıyla alakalı bir araştırma verisi var. Türkiye kamuoyuna ilk defa NTV aracılığıyla paylaşabilirim bu verilerimizi de. 21-22 Mayıs tarihlerinde profil bazlı dijital panelimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz 1100 kişinin Türkiye temsili katıldığı araştırmada mutlak butlanla alakalı bazı sorular yönlendirdik Türkiye kamuoyuna. CHP kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda Türkiye kamuoyunun %51.9'u doğru buluyorum, %48.1'i ise yanlış buluyorum şeklinde bir değerlendirme yaptığını gördük. Bu bize aslında meselenin tamamen siyasal olarak ele alındığını, genel olarak iktidar muhalefet seçmen bloğunun oranlarını kabaca yansıtan bu oranın burada da gerçekleştiğini gösteriyor. Bir diğer soruda sizce bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi diye sorduk. %50.2 bu kararın hukuki olduğunu belirtti. %35.2 bu kararın siyasi olduğunu ve %14.6 ise bu kararın hem siyasi hem hukuki olduğunu belirtti. Burada Özgür Özel eğer ki bu kararın siyasi olduğuna ikna edebilirse geniş halk kitlelerini, seçmen gruplarını, burada belki lehinde bir değişim olma potansiyeli yüksektir. Bu notu iletebiliriz. Ve son soru olarak da mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetimi nasıl hareket etmeli diye sorduğumuzda karara uymalı diyen %49.2, olağanüstü kurultaya gitmeli diyen %35.6 ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın ise %15.2 olduğunu gördük.
0: İstanbul polisi Fatih'te sahte para operasyonu yaptı. Aramalarda 660.800 sahte dolar, 71.180 sahte euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yapıldı. Aramalarda 6.000 adet euro filigranı, 16 kilogram sahte altın yapımında kullanılan sac levha, 5.000 adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de siliniyor. Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarına neden oldu.
3: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da, Antakya'da Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'di. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
13: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
3: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve iş yerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, iki köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
0: Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde peş peşe kaza haberleri geldi. Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
14: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu.
3: Kaza Giresun Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Kazada Yıldız ailesinden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda sebze yüklü tır Nurdağ Başpınar Viyadüğü'nde bir otomobile çarptı. Daha sonra kontrolden çıkıp 30 metre yüksekten aşağı düştü. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yol uzun süre ulaşıma kapandı. Antalya Kumluca'da da bir motosiklet kavşakta belediyeye ait çöp kamyonuna çarptı. Kazada 18 yaşındaki sürücü Hasan Aşkın ve arkadaşı 17 yaşındaki Bekir Sarp da hayatını kaybetti.
0: Otoyollarda da bayram yoğunluğu var ve trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak için görev başında. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken uzmanların da güvenli sürüş için sürücülere önerileri var.
7: Son bayram tatilinde 2753 trafik kazası meydana geldi. 31 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Bu acı tablonun 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanmaması için uzmanların yola çıkacak sürücülere uyarı ve önerileri var.
15: Lastik basınçlarının mutlaka yüklü duruma göre ayarlanması lazım. Her aracın kapı işlerindeki plaketlerde de yüklü durumdaki basınç ayarı mutlaka belirtilir. Bunun yanında sileceklerin kontrol edilmesi gerek, sürecek suyunun tamamlanması gerekiyor. Akünün mutlaka kontrol edilmesi lazım, far ayarının yapılması lazım. Yol uzun yolda gör ve görün kuralı çok ciddi anlamda önemli. Dolayısıyla hem görmek hem görünmek güvenlik açısından ciddi anlamda önemli. O yüzden de far ayarı önemli. Bagajımızdaki yangın tüpünün, trafik setinin ve ilk yardım setinin mutlaka eksiksiz kullanılabilir durumda olması, özellikle yangın tüpünün kullanılabilir durumda olması gerekiyor.
7: Araçların lastikleri de uzun yola uygun olmalı.
15: lastiklerde herhangi bir hasar var mı yok mu? Balon yapmış hasar lastiklerle yola çıkmamamız gerekiyor. Lastiklerin kontrolü yapılırken mutlaka iç tarafında kontrol edilmesi lazım. Çünkü diş derinlikleri 3 mm'nin altına düşmüş lastiklerle yola çıkmak ciddi anlamda tehlike arz eder. Yol tutuşu azaltır, frenlemeyi uzatır. Yedek lastiği de mutlaka seyahat öncesinde kontrol etmemiz gerekir. Seyahat öncesinde road balance ayarında yaptırıyor olmak ciddi anlamda güven sağlar.
7: Araçlarıyla birlikte sürücüler de yolculuğa hazır olmalı. En hayati konu uykusuzluk.
15: Özellikle sabah saatlerinde otomobil kullanmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü uykunun en çok geldiği saatler bunlar.
7: Otobüste yolculuk edecekler için de uyarılar var.
15: En önemli kural otobüs yolculuğunda ilk kilometreden, ilk andan itibaren ve son ana inene kadar emniyet kemerine mutlaka takılı olması gerekiyor.
0: Sınırlarımız ötesinde yaşanan gelişmeler, Çin'in Şanse eyaletinde bir kömür madeninde grizu patlaması meydana geldi. 90 maden işçisi hayatını kaybetti. Çin'in Xinhua haber ajansına göre patlama sırasında madende 247 kişi çalışıyordu. Ajansın geçtiği ilk haberde 200'den fazla işçinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Çin Devlet Televizyonu hastaneden yaralı görüntüsü de paylaştı. Ölü sayısının artmasıyla sayılarda tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken patlamanın sebebine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Maden şirketinin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Çin'de grizu patlamaları ve su basması nedeniyle madenlerde sık sık can kaybı meydana geliyor. Güvenlik önlemlerinin arttırılması ve sıkı denetim sayesinde son dönemde can kaybı önemli ölçüde azaltılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kasabada yer alan kimyasal tankın arızalanması sonucu bölgedeki on binlerce kişi için tahliye talimatı verildi. Yetkililer tankın sızıntı yapabileceği veya patlayarak havaya toksik dumanlar salabileceği uyarısında bulunuyor. Söz konusu olay Los Angeles kentinin Orange County bölgesinde yaşandı. Bölgenin itfaiye şefi, itfaiyecilerin insanları güvenli bir mesafede tutan mekanik bir cihaz kullanarak tankları suyla soğuttuğunu, böylece sıcaklığı sabitleyip zaman kazandıklarını söyledi. Arızalanan tank plastik üretiminde ve havacılık sektöründe kullanılan yanıcı ve uçucu bir kimyasal olan metil mekatrilat içeriyordu. Tahliye emri verilen 40 bin nüfuslu bölgedeki yaklaşık 6 bin kişi evlerinden ayrılmayı reddetti. Uluslararası Türkoloji Zirvesi Talas Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Zirve kapsamında Talas'ta Ortak Türk Alfabesi anıtı açılışı gerçekleştirildi. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
10: Uluslararası Türkoloji Zirvesi Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Talas Millet Bahçesi'nde Ortak Türk Alfabesi anıtının açılışı yapıldı. Anıtın açılışını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'la Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın gerçekleştirdi.
16: Türk Devletleri Ortak Alfabesi uzun süredir çalışılıyordu. Geçen yıl tespit edildi. Son nokta konuldu. Bu yıl açıklanması bekleniyordu. Biz bir sürpriz olarak Türk Dünyası Ortak Alfabesini de anıt olarak yaptık.
10: Yalçın, Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
16: Çok özel bir yıl. 1926'da Azerbaycan Bakü'de yapılan Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
10: Anıt açılışının ardından heyet, Türk Dünyası izlerinin yer aldığı Türkçe Sokağı'nı ziyaret etti. Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Şuşa Kültür Evi'ne geçti. Burada Azerbaycanlı sanatçılar tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi.
0: Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili için otel ve pansiyonların tamamı dolmak üzere 6 bin nüfuslu ilçeyi tatil boyunca 500 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
3: Batı Karadeniz'in incisi, mavi ve yeşilin buluştuğu yer. Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun neredeyse 100 katı turist ağırlayacak.
17: Çok yoğun bir talep var ve hava şartları eğer müsaade ederse yine Amasya'mızda bayram boyunca 500 bin turistimizi bekliyoruz günübirlik ve gezenlerle beraber.
3: Amasra 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. İlçe Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Koyları, temiz kumsalları ve yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken Amasra, balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de ilgi görüyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ilçede turizmi hareketlendirdi. Nüfusu 6 bin olan Amasra'yı tatil boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
17: 9 günlük Kurban Bayramı'nda Amasra'mızdaki şu anda otellerimizde doluluk oranında %80 civarında. Son haftaya geldiğimiz zamanlar veya son günlerde %90 ve üzerine olduğunu dolacağını tahmin ediyoruz.
3: Hem otellerde hem de işletmelerde hazırlıklar sürüyor.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu bilgisi var. Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi ABD gizli servisi tarafından boşaltıldı. Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyeceğiz. Begüm, ne oldu?
18: Canan, yeni bir gelişme. Beyaz Saray yakınlarında en az 20 el silah sesi duyuldu. Hatta 20-30 el diyebiliriz. O civarda tabii ki Beyaz Saray'ın içerisinde, hatta o sırada yayında olan ya da kayıt geçmekte olan bir muhabirin, ABC muhabirinin oradan yansıyan görüntüsünden arka plandan silah sesleri duyuluyor ve sürekli, yani peş peşe bu silah seslerinin duyulduğunu söylemek mümkün. En az 20-30 el deniliyor. Bu silah seslerinin duyulmasının ardından Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı. Gizli servis derhal o sırada yerleşkede olan, yani Beyaz Saray kampüsünde bulunan gazetecileri de basın mensuplarında herkesi Beyaz Saray basın briefingi odasına yönlendirdi. Anladığımız kadarıyla an itibariyle de yine hem Beyaz Saray kampüsü içerisinde ve dışında ve briefing salonunun da dışında gizli servis görevlileri ayakta bekliyor. Tabancaları da silahları da hazır durumda bekliyorlar. Dediğimiz gibi Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı. En az 20 el silah sesinin duyulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Oval Ofis'te çalıştığını biliyoruz. Diğer Trump yönetimi yetkilileriyle birlikte İran mesaisinde. Fakat olaya ilişkin, yani olay tam olarak nedir, ayrıntıları nedir, silah seslerinin kaynağı nedir, ona ilişkin henüz bir bilgi yok. Sıcak bir gelişme, önümüzdeki dakikalarda daha fazla ayrıntı gelecektir Canan.
0: Evet, şimdi tabii Begüm, aynı zamanda Memorial Day'e de yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla nüfus içerisinde de ciddi bir hareketlilik de söz konusu. Bu anlamda hani Washington'da bir hafta sonu kalabalığı var mıdır şu sıralarda? Acaba bu konunun bir etkisi olabilir mi?
18: Daha fazla ayrıntılı bilgi verebilmek için biraz daha fazla ayrıntıya sahip olmamız gerekir. Şunu söyleyelim, başkent Washington'da ve civarda şu anda hava aslında, yani yağmurlu. Dolayısıyla nasıl bir kalabalık var ya da silah seslerinin kaynağı nedir? Yani Beyaz Saray'a yakın bir noktada ya da işte bir iki blok ötesinde başka bir aslında alakası olmayan bir güvenlik olayı mı yaşandı, onun üzerine bir polis müdahalesi mi oldu, silah seslerinin kaynağı o muydu, bunu şu anda bilmek zor. Resmi yetkililerden gelecek açıklamayı beklemekte fayda var, ama şunu söyleyelim, birkaç el değil silah sesi duyulan, görüntülerden yansıyan görüntülerden anladığımız kadarıyla, yani peş peşe en az 20 el silah sesi duyuluyor. Bakalım önümüzdeki dakikalarda gizli servisten ya da resmi yetkililerden hangi açıklama gelecek. Dediğimiz gibi Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada ya da bir iki blok ötede yaşanan bir güvenlik olayı da meydana gelmiş olabilir. Silah seslerinin duyulmasının ardından da kampüste o sırada görev yapan gazeteciler ve basın mensupları da hemen basın briefingi odasına alındı. Şunu söyleyebiliriz, biraz daha belki net bilgi vermek adına, silah seslerinin Beyaz Saray dışında, dışından duyulduğu, daha çok hemen Beyaz Saray'ın, Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada bulunan bir Eisenhower Executive binası vardır. Yani ofislerin, Beyaz Saray çalışanlarının ofislerinin bulunduğu, Beyaz Saray'ın batı tarafında bulunan bir bina bu. Daha çok oraya yakın bir noktadan silah seslerinin geldiği ifade ediliyor. Ama tabii Beyaz Saray'a da çok yakın bir nokta. Tekrarlayalım. Yaklaşık 20-30 el silah sesi duyulduğu ifade ediliyor. O sırada da ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Oval Ofis'te İran mesaisinde bulunuyor. Önümüzdeki dakikalarda daha fazla ayrıntı geldikçe aktaracağız.
0: Teşekkür ediyoruz. Begüm Dönmez Ersoy, Beyaz Saray yakınında duyulan silah seslerine ilişkin ilk bilgiler ışığında aydınlattı bizleri. Tabii gelişme oldukça, resmi açıklama yapıldıkça paylaşmayı sürdüreceğiz biz de.
19: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
20: Paylaşmanın, bir araya gelmenin en güzel zamanı bayramlar. Bir yandan da yıllardır süregelen alışkanlıklarımız var. Mesela sabah saatlerinde kurulan kavurmaların, tatlıların olduğu o sofralar gün boyu devam eden bir yeme hali. Peki et tüketiminde doğru zamanlama hangisi? Hangi pişirme yöntemleri sağlığımızı korur? Sindirimi rahatlatmak için neleri ihmal etmemeliyiz? İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor.
21: Kurban bayramında sağlığınızı kurban etmeyiniz diyoruz. Tabii ki bayram adı üzerinde kurbanlarımız kesiliyor. Her yerde etler ve kavurmalar karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte tabii et sadece tek başına gitmiyor. Yanında mutlaka baklavadır, börektir, farklı tatlılar da bir araya geliyor. Ve özellikle 40 yaş üstü, hele hele 50 yaş üstü hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi problemleri olan vatandaşlarımıza çok ciddi sağlık problemlerini yanında getirebiliyor. O nedenle hani bayram demek aslında paylaşmak demek, birbirimize ziyaret etmek demek. Hani ana fikri yemekten birazcık çıkartmamız gerekiyor. Bir de bayramın ilk günü böyle kurban kesildiği zaman ette katılık oluyor ve bu tat bir eti insanlar böyle bir an önce hızlıca canları istiyor, yemek istiyorlar ama çeşitli sindirim problemleri ortaya çıkabiliyor. Hatta bu eti çiğnemeye bağlı diş problemleri ortaya çıkabiliyor. Midede hazım problemleri ve kabızlıklar ortaya çıkabiliyor. Eti pişirirken büyük miktarda yağ kullanıyorlar, kuyruk yağı, iç yağı gibi. Bu da kan yağlarının yükselmesine neden olabiliyor. İşte bol tuz atabiliyorlar. Bu da tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Yani günlük yaşamımızdaki sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı kullanarak yeteri kadar aslında eti tüketmemiz gerekiyor burada da. Bir de bütün gün tabii hani etli bir gün geçirileceği için sabahtan da ayrıca omletler, yumurtalar yenmesi iyi olur. Çünkü sabah normal bir kahvaltı yapıp bol domates, salatalık, yeşillik, çökelek peynir mesela, daha az yağlı bir peynir tercih edilebilir. Yanına bir iki dilim ekmek. Öğleden sonra da özellikle ilk günlerde eti ızgara yapmak yerine daha çok haşlama yaparak, yaptığınız eti fırınlayarak ya da kıymalı yapıp köfte olarak, daha yumuşak olarak eti bu şekilde tüketebilirsiniz. Hatta ben şunu söylüyorum, kurban kavurmasını iç yağıyla değil de sebzeyle yapın diyoruz. Etini azaltıp sebzesini bol koyacak şekilde domatesinizi, yeşil biberinizi, soğanını ekleyerekten. Çünkü bu aynı zamanda vücuda lif verir ve sindirimi de kolaylaştırır.
20: Eti pişirirken sebzeyle desteklemek önemli dediniz. Bütün bu etin yanında yenmesini önereceğiniz besinler hangisi? Yani sindirimi rahatlatmak adına ya da ilerleyen saatlerde zorluk çekmemek adına nasıl bir öğün önerirsiniz ya da öğünler önerirsiniz?
21: Evet, bir kere eti mutlaka bol limonlu bir salatayla birlikte tüketmek gerekiyor. Çünkü et demir açısından çok yoğun bir yiyecek olduğu için ve demir eksikliği de ülkemizde çok görüldüğü için hani büyüme geçme çağındaki çocuklar, işte adet gören kadınlar, gebeler, emzirenler eti mutlaka bol limonla birlikte tüketilmesini öneriyoruz. Bu da bol salatayla birlikte vücudumuza girmesi anlamına geliyor aslında. Eti asla tek başına yemeyin. Mutlaka bol yeşillikli bir salata üzerine bol limon sıkılmış şekilde yediğinizde limonun ve salatanın içindeki C vitamini etin içindeki demirin emilimini iyileştirir. Bununla birlikte tabii salatanın lif oranı yüksek olduğu için bu bağırsaklarda ve midede hazım problemlerinizi yavaşlatır ve özellikle kabızlıktan sizi korur. Asla eti tek başına yemeyin. Mutlaka ve mutlaka bol bir salata, limon sıkılmış, yanına hatta haşlanmış, közlenmiş sebzeler koyabilirsiniz. Sebzeyle eti biraz seyreltmek gerekiyor aslında. Ve eti yaparken de ilk günlerde özellikle kavurma ya da ızgara şeklinde değil de haşlama ya da kıyma köfteler şeklinde yaparak tüketilmesini tavsiye ederiz. Bir de karbonhidrata dikkat etmek gerekiyor aslında. Çünkü et tek başına yanmıyor. Mutlaka yanında ya ekmek oluyor, ya pilav oluyor, ya patates oluyor. Burada da hani etten çok insanlar bazen bu karbonhidrat değeri yüksek yiyecekleri çok büyük miktarlarda yiyebiliyorlar. Bu da kilo artışına neden olabiliyor. Yine mesela etten sonra insanların canı tatlı istiyor. Eğer dengesiz bir şekilde eti yerse, tek başına yerse, eti protein, sadece protein olarak alırsa, karbonhidrat vücuda girmediği için et yedikten sonra ciddi bir tatlı ihtiyacı doğuyor insanlarda. Bu sefer de tatlı yediklerinde yine glisemik dalgalanma dediğimiz şeker dalgalanmalı olabiliyor. Hipoglisemi ya da gizli şeker ya da diyabeti olan hastalarda da bu şeker dalgalanmaları, kişi gün içinde halsiz, yorgun, böyle uykusu geliyor. Bir taraftan kan şekeri yüksekliği organlara da tahribat yapıyor zaten. Hani o nedenle hep dengeli öğünler kurmaya özen göstermek gerekiyor. Bol sebzeyle eti destekleyeceğiz. Eti 200 gramı geçmeyecek şekilde ayarlayalım. Erkeklerde, kadınlarda 150 gram olarak düşünebiliriz. Şimdi herkes diyecek ki aman hocam bayram şöyle oturup bir yarım kilo et yemeyelim mi? Yani yemeseniz iyi olur diyeyim. Ama diyelim ki yediniz, bayram sonrası da hemen bir kalsiyum beslenmesi diye benim geliştirdiğim bir metot var. Kısmi vejetaryen bir beslenmedir. Onu yaparak o yediğiniz etleri de bir şekilde yine kamufle edebilirsiniz. Yani şimdi kurbanda yediniz içtiniz, önerilerimizi tutamadınız, işte nefsinize yenildiniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Diyet bozuldu, ben bunu yapamıyorum deyip sağlıksız yeme alışkanlıklarınızı devam etmeyeceksiniz. Hemen kısmi bir vejetaryen beslenme dediğim kalsiyum beslenmesini yapacaksınız. Bu beslenme içinde sabahleyin kalktığınızda kahvaltı olarak mesela 3-4 kaşık yulaf, 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurt, içerisine mesela mevsim meyvesi, şimdi çilek var, kayısılar yeni yeni çıkmaya başladı. Herhangi istediğiniz bir meyveyi koyun. İçine bir iki tane ceviz.

0: isterse yoğurt ve salatayla bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Yani hani 3-4 gün eti fazla yediğinizde de böyle birkaç gün daha kısmi eti çıkararak, ama yoğurt ya da cacık ya da süt gibi yine protein değeri olan bir hayvansal protein koyarak yine dengeli beslenmiş olursunuz. Bu da bayramda yaptığınız kaçamakların affı olur. Şimdi bir de tabii bayramda sadece yemeği düşünmeyeceğiz. Biraz da hareketi düşünmemiz gerekiyor. Her ne kadar yer yer yağmurlu da olsa güzel ülkemiz, siz yağmurun yağmadığı günlerde mutlaka günlük 3-5 kilometrelik yürüyüş yapma, minimum 4-5 bin adım atma fikri hep aklınızda olsun. Beraberinde su içmek çok önemli. Her yemekte 1-2 bardak suyu yemekle birlikte içebilirsiniz. Yemekle birlikte su içmek yeme hızınızı yavaşlatır. Yemekle birlikte yediğiniz o salataların, liflerin midede genişlemesini sağlar. Kabızlığa karşı iyi bir çözüm oluşturur. Dolayısıyla güzel ülkemin güzel insanları, bayramda vücudumuza bayram yaptıracağız. Yeteri kadar dengeli etleri yiyeceğiz. Her gün yürüyüşümüzü ihmal etmeyeceğiz. Suyumuzu içeceğiz. Huzur içinde sevdiklerimizle bayramlaşarak bu güzel geleneğimizi de paylaşmayı da yaşatmaya devam edeceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlarda sağlık ve beraberlik içinde birlikte olmak üzere duasıyla, dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya NTV Radyo'daydı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: durumu. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, Poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. İstanbul 21, Bursa 23 derece. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Ankara 20 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu. Kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. İzmir 27 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor. Tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerdi. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız ve yaşanan bir sıcak gelişmeyle başlayalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulmuştu. Ayrıntılar için Washington muhabirimiz Begüm Dönmezer söze bağlanacağız. Begüm, olayın ayrıntılarına ilişkin gelişmeler var mı? Beyaz Saray yakınlarında 20-30 el silah sesi duyuldu ve Donald Trump da Beyaz Saray'da mesaideyken oldu bu olay. Nedir detaylar?
1: Canan, anladığımız kadarıyla Beyaz Saray yakınlarında bulunan Eisenhower ofis binasında daha çok yakın bir noktadan bu silah seslerinin duyulduğu anlaşılıyor. Yani şöyle söyleyelim, Beyaz Saray'ın batı tarafına denk düşüyor burası. Belki Beyaz Saray'dan bir iki blok hemen ötesinde desek yanlış olmaz. En azından bölgeden yansıyan görüntülere baktığımızda silah seslerinin o noktaya yakın bir yerden geldiği anlaşılıyor. Şimdi görüntülere baktığımızda ki ilk yansıyan görüntü tam da aslında ABC News muhabirinin o sırada kayıtta olduğu görüntüler, ilk sosyal medyaya yansıyan videolar arasındaydı. 20-30 el peş peşe silah sesi duyuluyor. Yani şöyle söyleyelim, önce bir 6-7 el bir silahtan duyduğumuz silah sesi, bunun hemen peşinden de karşılık verilen, yani bu ateşe karşılık verilen başka bir silahtan, başka bir açıdan olduğu anlaşılıyor. En azından sese, silah sesine baktığımızda. Bunun ardından hemen Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatıldı. O sırada kampüs içerisinde, yani Beyaz Saray içerisinde, yerleşke içerisinde görevde olan basın mensupları ve gazeteciler hemen hızlı bir şekilde briefing salonuna, odasına alındı. Dediğimiz gibi giriş çıkışlar Beyaz Saray'a kapatıldı. Olayın tam olarak ne olduğuna ilişkin ya da yaralanan birileri oldu mu, ona ilişkin henüz bir ayrıntı yok. Gizli servisten yapılan açıklamada 17. Cadde ve Pensilvanya Caddesi arasındaki bir bölgede silah seslerinin duyulduğuna ilişkin haberlerden, gelişmelerden haberdarız. Sahadaki personelimizden bilgi almaya çalışıyoruz denildi. FBI direktörü Cash Patel sosyal medyadan bir açıklama yaptı. O da FBI'ın sahada, bölgede yardımcı olduğunu söyledi. Dediğimiz gibi tam olarak o noktayı izleyicilerimize anlatmamız gerekirse Beyaz Saray'ın basın mensuplarının da girdiği ve hatta hemen girişte Beyaz Saray'a girdikten sonra sağ kolda, sağ tarafta Pebble Beach, yani çakıl plajı olarak adlandırılan yeşil çadırlar vardır yan yana. Basın mensuplarının, televizyonların, muhabirlerinin yayın yaptığı noktalar hemen onun arka tarafı, arka tarafına düşüyor. Yani Eisenhower ofis binasını bulunduğu noktaya biraz daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Beyaz Saray'ın batı tarafından bu silah seslerinin geldiğini söylemek mümkün. Fox News'un biraz önce geçtiği bir habere göre o sırada, silah sesleri duyulduğu sırada bölgeden, o alandan geçmekte olan bir kişinin vurulduğu ifade ediliyor. Yani silahlı bir kişiyle gizli servis görevlileri arasında bir çatışma ya da işte önce bir kaynaktan silah sesi duyuluyor, sonrasında da karşılık veriliyor demiştik. Dolayısıyla o sırada, bu olay gerçekleştiği sırada ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te İran mesaisinde bulunuyordu. Dediğimiz gibi olay tam olarak nedir? Beyaz Saray'la bağlantısı bulunmayan, bir iki blok ötede gerçekleşen, ilgisi olmayan bir güvenlik olayı da olabilir bu. Malum, çünkü Beyaz Saray'a çıkan her yolda çok sıkı güvenlik önlemi alınıyor gizli servis tarafından. Dolayısıyla neden böyle bir ateş açıldı? Gizli servis ya da gizli servisin kaç görevlisi buna karşılık verdi? Fox News'un aktardığına göre bir kişinin vurulduğu ifade ediliyor. Durumuna ilişkinse henüz paylaşılan bir bilgi ya da ayrıntı yok. Önümüzdeki dakikalarda resmi makamlardan biraz daha fazla ayrıntı gelecektir Canan.
0: Begüm Donmaz Ersoz'a teşekkür edelim. Evet, Beyaz Saray yakınlarında yaşanan bu olaya ilişkin tüm ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Duyulan silah sesleri ve bir kişinin de vurulduğu bilgisi Fox News'e göre muhabirimiz Begüm Donmaz Ersoz aktardı. Beyaz Saray yakınındaki silah sesleriyle birlikte tabii bölgede güvenlik tedbirleri de arttırılmış durumda. İç siyasete dönelim. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Ve ardından yaptığı açıklamada partiyi ayrıştıracak, tabanı düşmanlaştıracak söylemlerden uzak durulmalı dedi. Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız mesajı da dikkat çekti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. İlk mesajı da ahlaki değerleri korumak zorundayız oldu. CHP örgütü ve seçmenine de seslendi.
2: Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım.
3: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçilmesini de değerlendirdi.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleşir.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu özellikle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde niyetinin partiyi kurultaya götürmek olduğunu söylemişti. Ancak kurultayla ilgili takvim henüz net değil. Mutlak mutlan kararından bir gün önce sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu arınma mesajı vermişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle yaptığı toplantıda Özel ve ekibini dışlamayacağını ancak partinin yolsuzlukla anılmasına yol açan isimlerle yol ayrımına gidilmesi gerektiğini söyledi. Bu durumda yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu yargılanan isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması gündeme gelebilir.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel de bu kameraların karşısına geçti ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde olağanüstü kurultaya gidelim çağrısı yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
4: Şöyle bir uzlaşı olacak. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. Kurultayın 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.
5: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 günde kurultay şartı sundu. Henüz bu konuda bir uzlaşı olmadığını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki değerleri korumak zorundayız sözlerine de yanıt verdi.
4: Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa yapmaz benim evladım.
5: Özgür Özel meclise haftalık grup toplantılarını kendisinin yapacağını söyledi. CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Özel meclis grup başkanı da seçildi. Mecliste Özel'in görev bilgisi de değişti. Grup başkanı ibaresi eklendi. Özel'in o toplantıda bundan sonra benim için genel başkan değil Kemal Bey, genel başkan demeyeceğim ifadesini kullandığı öğrenildi. Özel vekillere yeni parti kurma fikirlerinin şu aşamada olmadığını da bildirdi. Bütün yolları tüketmeden yeni parti yok. Burada kalmaya direnmeye devam edeceğiz. Polis soruyla bizi çıkartırlarsa meclise çalışırız dedi.
4: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.
5: CHP'nin 138 milletvekili var. Kapalı grup toplantısına 96 milletvekili katıldı. Özel 95 oyla grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı. CHP'den yapılan açıklamada toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin de Özel'e destek verdiği belirtildi. Özel, 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu gösterdi dedi. Özel'e bir destek de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarından geldi. 12 başkan imzasını taşıyan ortak açıklamada Özgür Özel'in yanındayız, 45 gün içinde kurultayımız toplanmalıdır denildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset çıkar yarışı değildir dedi MHP lideri. Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
6: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuştu. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir dedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
6: Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Türk milletinin kardeşlik projesidir.
3: Geçtiğimiz günlerde süreçte yeni bir yönteme ihtiyaç olduğu çıkışı yapan MHP lideri sürecin hızlanması mesajı verdi.
6: Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
3: Bahçeli Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. MHP Genel Başkanı bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır dedi.
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine son verilen Gürsel Tekin olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 ay içinde yapılabileceğini belirtti.
7: 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel ile görüşmeyi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkana gelişiyle beraber bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. 1800 arkadaşımız lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek. Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda önemli bir toplantı vardı. CHP'ye mutlak butlan kararının ardından bir vatandaşın yerel seçim iptal edilsin başvurusu vardı ve reddedildi. İddiaya göre bir CHP üyesi mutlak butlan kararı sonrası YSK'ya başvurdu ve 31 Mart yerel seçimlerinin de iptal edilmesini istedi. Saat 10'da toplanan YSK o başvuruyu reddetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sıcak gelişmeyle ilgili son bilgileri bir kere daha hatırlatalım. Beyaz Saray'a yakın bir noktadan silah sesleri duyulmuştu. 20-30 el ateş edilmişti. Beyaz Saray'ın kuzey çim alanı boşaltıldı ve giriş çıkışlara kapatıldı. Gizli servisten yapıldı açıklama. Silah sesleri Beyaz Saray'a yakın 17. Cadde ve Pensilvanya Caddesi yakınlarından geldi. O sırada ABD Başkanı Donald Trump da ofisindeydi. Evet, bu sesleri siz de duydunuz. FBI direktörü Keş Patel, FBI ve gizli servisin ortak çalıştığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Fox News'un haberine göre Beyaz Saray yakınlarında bir silahlı kişiyle gizli servis görevlileri arasında yerel saatler 18'i gösterdiği sırada çıkan silahlı bir çatışma ve olduğu belirtiliyor. Bir sivil görgü tanığının da vurulduğu, yaralının durumunun bilinmediği aktarılıyor. Silah seslerinin ardından Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi boşaltıldı ve Beyaz Saray'da giriş çıkışlara kapatıldı. Beyaz Saray çevresindeki hem bu hareketli anların görüntüsü ekranlara yansıyor hem de az önce de paylaştık görüntüyü. İşte bu ABC News muhabiri yayın esnasında bu silah seslerini duyuyor ve kameramanıyla birlikte panikle yere kapanıyorlar. 20-30 el duyulan bu silah sesi Beyaz Saray yakınlarında o an yayına bu şekilde yansımış oluyor. Hem kuzey bahçesi kapatılmış durumda hem de giriş çıkışlar Beyaz Saray gizli servisi tarafından kontrol altına alındı. Güvenlik tedbirleri. Begüm bir yaralının olduğundan söz etmiştik. Durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı mı? Washington muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz bize son bilgileri bir kez daha aktaracak.
8: Canan, evet, Beyaz Saray yakınlarında 20-30 el silah sesi duyulduğunu aktarmıştık. Beyaz Saray'dan hemen bir blok uzaklıktan silah seslerinin geldiği anlaşılmıştı. Şimdi son gelen bilgilere göre bir şüphelinin Beyaz Saray yakınlarındaki o kontrol noktasında yaklaştığı ve oradaki güvenlik güçlerine yönelip ateş açtığı belirtiliyor. Ve bunun sonrasında da hemen güvenlik güçlerinin bu kişiye müdahale ettiği, bu kişinin vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Anladığımız kadarıyla artık durum kontrol altına alınmış durumda. Çünkü hemen silah seslerinin duyulması sonrasında Beyaz Saray'a giriş çıkışlar kapatılmıştı. Ve hatta o anda orada görev yapan basın mensupları da derhal hızlı bir şekilde basın briefingi odasına alınmıştı. Son gelen bilgiler bir şüphelinin Beyaz Saray yakınlarındaki, hatta anladığımız kadarıyla hemen o Eisenhower ofis binasına yakın bulunan kontrol noktasına doğru yaklaştığı ve oradaki görevlilere ateş açtığı ve sonrasında da güvenlik güçlerinin karşılık verdiği, bu kişinin de vurulduğu, hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Şu son bilgi durumun kontrol altına alındığı yönünde Canan.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Saldırganın da yakalandığı, durumun da kontrol altına alındığı şeklindeki son bilgiyi tekrar etmiş olalım. Teşekkürler Begüm. Ve yine gündemdeki gelişmeleri aktarmayı sürdürelim. Tabii gündemdeki önemli başlıklardan biri İran Savaşı sona erebilecek mi ve sona erdirebilecek teklifinde Pakistanlı yetkililer aracılığıyla ABD'ye iletildiği. Tarafların anlaşma taslağı üzerinde hemfikir olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da bu konuyla ilgili açıklamalar var. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray'da olduğunu ve yoğun telefon görüşmeleri yaptığını söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le de telefon görüşmesi yaptım. İran'la görüşülen anlaşma taslağına dair konuları ele aldık ifadelerini kullandı. Trump ayrıca son haline getirilmesi beklenen bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini de söyledi. Donald Trump Trump konuyu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüştüğünü duyurdu. ABD Başkanı anlaşmanın son yönleri ve ayrıntıları şu anda konuşuluyor. Bunlar kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı. Müzakerelerde yer alan Pakistanlı bir yetkili ise Reuters haber ajansına tarafların savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmanın son aşamasında oldukları bilgisini paylaşmıştı. Bunun iki tarafı da İslamabad müzakerelerinde anlaşmaya çok yakın oldukları noktaya getirdiğini ifade etmişti. Financial Times'ta müzakerelere dair bir haber yer aldı. Taraflar ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın denildi. Bu sürenin ilk 30 günü tarafların anlaşamadıkları noktaları müzakere etmek için kullanılacağı öne sürüldü. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması liman kentlerindeki İran halkını da etkiliyor. Bender Abbas'ta halk bir yandan Tahran'ın politikasına destek verirken diğer yandan Boğazı'nın da bir an önce açılmasını bekliyor.
3: Görüntüler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki liman şehri Bender Abbas'tan. Bender Abbas, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaştan en çok etkilenen yerlerden biri.
9: Satışlarımız çok düştü. Çünkü insanlarda para yok. Çünkü savaş var.
3: Şehirde sokaklar hareketli. Marketler ve restoranlar gece geç saatlere kadar açık.
10: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yarattığı ekonomik baskıdan dolayı son derece üzgünüm. Limanlarda çalışanların neredeyse tamamı şu anda işsiz. Boğaz yeniden açıldığında ekonomi düzelecektir.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapanması Bender Abbas'ta yaşayanları da etkiliyor. Kimi Tahran'ın doğru yaptığını düşünüyor, kimi Boğaz'ın bir an evvel açılmasını istiyor.
11: Boğaz'ın kapalı olması iyi bir şey. Çalışma koşulları ve işler durgun ama İran üstünlüğü ele geçirdi.
10: Umarım bir anlaşmaya varılır ve Boğaz en kısa sürede yeniden açılır. Umarım koşullar normale döner, insanlar tekrar rahat yaşayabilir. Üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. İnsanlar acı çekiyor. Ne olursa olsun bu savaşın yükü İran veya Amerika Birleşik Devletleri'nden çok halkın omuzlarına düştü. Ne olursa olsun bir anlaşmaya varılması ve savaşın sona ermesi daha iyi olur.
3: Bender Abbas'ta yaşayanlar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma olacağına dair umutlu değil.
12: Dürüst olmak gerekirse bu koşullar altında herhangi bir anlaşmaya varılacağından şüpheliyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tam taviz istiyor ve İran bu kadar kolay taviz vermeyecek. Bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'dan uranyum zenginleştirmeyi tamamen almak istiyorlar. Ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu tür tavizler vermeye istekli olduğundan şüpheliyim.
0: İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir için Fransa'dan yaptırım kararı geldi. Ben-Gvir'in Fransa'ya girişi yasaklandı. Kararı Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıntıları İsrail'de bulunan NTV muhabiri Melike Şahin aktardı.
13: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girmesinin yasaklandığını duyurdu. Küresel Sumut Filosu'nda 37 Fransız aktivist yer alıyordu. Hepsi diğer tüm aktivistler gibi ki 44 farklı ülkeden 428 aktivist yer alıyordu. 85 Türk aktivist vardı. İsrail askerleri tarafından alıkonulmuşlardı ve bu alıkonulmanın ardından da çarşamba günü, pazartesi, salı günü müdahaleler yapılmış ve çarşamba günü Ben-Gvir tarafından bir video paylaşılmıştı. Ben-Gvir direkt olarak kendisi aslında İsrail tarafından yapılan bu kötü muameleyi dünyaya kendisi duyurmuş oldu. Burada ne vardı? Kendisinin bir bakanı, bakan olarak aktivistlere yönelik kötü sözleri, küçümseyici davranışları görülüyordu. Yine bir İsrail bayrağıyla milli marşı dinlettikleri aktivistlere görülmüştü. Aktivistlerin plastik kelepçelerle tutulduğu, kim yüzüstü olarak tutulduğu ve bazılarının da ters kelepçeli halde bulunduğu görülmüştü ve yine kendisinin küçümseyici sözleriyle de sosyal medyadan duyurulmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada şöyle bir ifadede bulundu. Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına üstelik bir kamu görevlisi tarafından tahammül edemeyiz. Bu davranışlar Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden şok edici beyan ve eylemlerin de devamıdır ifadelerini kullandı. Fransız Bakan Baro Avrupa Birliği'ne de Bengivir'e yaptırım uygulayın çağrısında bulundu. Daha önce de İtalya benzer bir çağrıda bulunmuştu Avrupa Birliği'ne. Bengivir'e yaptırım uygulanmasını AB'ye göre, AB normlarına göre yaptırım uygulanmasını istemişti.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerin Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içinde yer aldığı belirlendi.
12: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik Suriye'de düzenlenen operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı. O isimlerden birinin Ankara gar saldırısıyla bağlantısı var. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk vatandaşları tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucu bu kişilerin DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. MİT Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. DAEŞ'li teröristlerin yerleri tespit edildi. Hareketleri adım adım izlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O isimlerden birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ömer Deniz Dündar 2014'te DAEŞ'e katılmak için Suriye'ye geçmişti. DAEŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Ayrıca terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yakalanan teröristler arasında DAEŞ'in Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora da yer alıyor. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 terörist tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Gürcistan doku soruşturmasında firari bulunan Umut Altaş dün Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Altaş'ın Amerika'da karakolda eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarına NTV ulaştı. Altaş dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi. Her şeyin kanıtı benim elimde dedi.
14: Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda ben Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler.
3: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alındı. Gürcistan Dokun soruşturmasında Umut Altaş'ın Amerika'daki karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı.
14: Her şeyin kanıtı benim elimde. Katilin kanıtı. Katili böyle avucunuza bırakacağım.
3: Soruşturma sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığı tespit edilen Umut Altaş, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu bulunan Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş, ABD'de bulunduğu karakolda eski patronuyla yaptığı görüşmede cinayete dair önemli açıklamalar yaptı. Soruşturmayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyledi.
14: Ben dosyayı direkt kapatıyorum. Kimin öldürdüğü kesin bir şekilde ortaya çıkacak.
3: Umut Altaş, Türkiye'deki yetkili mercilerin bir an önce ona ulaşmasını istediğini de söyledi. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış. Adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur dedi.
0: Ekranda da son dakika bilgisini görmektesiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bilgiyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Ali Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le ABD Başkan Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi denildi. İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğumuzu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere süreci katkı veren ülkelere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunabileceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını da vurguladığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştığı bu bilgileri sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telekonferans görüşmesine ilişkin olarak ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Pakistan olmak üzere ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle birlikte bir telekonferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. İran'la sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diplomatik sürecin bölgenin istikrarını destekleyeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönemi arzu ettiğini ve adil bir barışın da kaybedeni olmayacağını vurguladı bu görüşmeler sırasında. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin hepsi tutuklandı. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti.
3: Cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiler. Yakalanmamak için cesedin yerini değiştirdiler. Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili 23 zanlı tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Ancak baba Ethem Büyükışık'ın iddiasına göre oğlu o gece bir şeye şahit oldu. Ardından darp edilerek öldürüldü. Cesedi inşaata bırakıldı ve intihar etmiş gibi gösterildi.
15: 27 metreden beton bir istinat duvarı üzerine yaklaşık 1,5 ton kuvvetle çarpan bir insanda nasıl hiçbir iz ve emare olmaz?
3: Tüm general rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Ethem Büyükışık oğlunun intihar ettiğine inanmadı. 8 yıl boyunca bir dedektif gibi iz sürdü. Adalet Bakanlığı da aynı Gülistan Doku gibi bu dosyanın da yeniden açılmasını sağladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 8 yıl sonra 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı, 3 kişi ise aranıyor. Tutuklananlar arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü olan ve şimdi Bursa Bölge Kriminal Müdürü olarak görev yapan İsmail Yalçın da var. Ayrıca şirketin sahipleri Mehmet Taylan Tanyer'le bir bölümü emekli olan 8 de polis bulunuyor. Zanlılar kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalancı tanıklıkla suçlanıyor. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler şüphelilerin tüm usulsüzlüklerini tek tek ifşa etti. şüphelilerin cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarını sildiği, cesedin yerini değiştirdiği ortaya çıktı.
0: Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni çalışmaların 3. gününde bulundu. Kentte selin izleri de siliniyor. Afyonkarahisar ve Tokat'ta da sağanak su baskınlarına neden oldu.
3: Hem havadan hem karadan hem de denizden çalışmalar yürütüldü. Kayıp gencin cansız bedeni 3. günde bulundu. Hatay'da, Antakya'yla Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Kayıp gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bir gün sonra bulundu. 19 yaşındaki genç toprağa verildi. Musa Paşa'nın cansız bedeni ise çalışmaların 3. gününde Karaçay Irmağı'nın kenarında zeytin bahçesinde bulundu. Şehirde sel nedeniyle toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri de 15 yaşındaki Suriyeli Abdülhanan El Muhammed'di. Heyelan'da evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden çocuğun komşusu o anları anlattı.
16: Göçüğün arka taraftan yağmur birikintisinden dolayı tabii ki yağmurun, suyun, toprağın gidecek yerinin olmayışından dolayı duvarları patlatıp heyelanın oluştuğunu gördük biz burada.
3: Şehirde bir yandan da selin izleri siliniyor. Su basan ev ve iş yerleri çamur ve atıklardan temizleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hatay'daki selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Çiftçi 17 kişinin yaralandığını, 495 kişinin güvenli alanlara taşındığını söyledi. Hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İlk belirlemelere göre 2 ev yıkıldı, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesindeki Aşağı Çaybelen ve Yukarı Çaybelen köylerinde sağanak etkili oldu. Ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü, 2 köprü yıkıldı. Bu görüntülerde Tokat'tan, Pazar ilçesinden geçen Yeşilırmak taştı. Çevredeki tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.
0: Van Bahçesaray Karayolu Aralık'tan bu yana yoğun kar nedeniyle kapalı. Ekipler uzun süredir zorlu şartlar altında yolun açılması için çalışma yürütüyor. Çığ riski bulunan bölgede yapılacak ölçümlerin ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.
17: Aralık 2025 tarihinden bu yana yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan Van Bahçesaray Karayolu'nda 20 günden bu yana yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülüyor.
3: Yaklaşık 5 aydır kapalı durumda. Kar kalınlığı yer yer 6 metreyi geçiyor. Ekipler karla kaplı yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar nedeniyle Aralık 2025'ten bu yana kapalı. Bölgedeki çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Özellikle 3000 rakımlı Karabet geçidinde kar kalınlığı 6 metreyi aşmış durumda. Ekipler yaklaşık bir aydır bölgede zorlu bir mücadele yürütüyor. Zaman zaman etkili olan sis çalışmaları güçleştiriyor. İş makineleri bölgede gece gündüz çalıştı. Yoğun süren çalışmalarda mutlu sona gelindi. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonu oluşturulan çığ tehlikesini belirleme ve izleme komisyonu üyeleri riskli alanlarda ölçümler yapacak. Değerlendirmelerin ardından yolun tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.
0: İstanbul polisi Fatih'te sahte para operasyonu yaptı. Aramalarda 600.800 sahte dolar, 71.180 sahte euro ve 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak yapılabilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelikti. Aramalarda 6.000 euro filiganı, 16 kilo sahte altın yapımında kullanılan saç levha, 5000 adet altın ambalajı, 1 adet altın kesme ve pres makinesi, 1 adet gram altın kalıbı da ele geçirildi. Gözaltında olan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dokuz 9 günlük bayram tatili nedeniyle yollar kalabalık. TEM başta olmak üzere bazı ana geçiş güzergahlarında yoğunluk oluştu. Tatil merkezlerinin girişlerinde de araç kuyrukları vardı.
3: Bodrum'a bir günde 20 bin araç girdi. Tatil merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul'dan ayrılanlar Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Ankara istikametindeki Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde araç kuyrukları oluştu. Akyazı'da trafik durma noktasına geldi. Ulaşımın kritik noktası Bolu'da akıcı bir trafik var. Ancak zaman zaman meydana gelen araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor. Bu da yoğunluğa neden oluyor. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Valisi Davut Gül 9 günlük tatilin ilk gününde helikopterle şehrin trafiğini denetledi. Turistik bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. En hareketli noktalardan biri Muğla-Bodrum. Son 24 saatte giriş yapan araç sayısı 20 bin olarak kayıtlara geçti. Sürücüler 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka bölgelerinde araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak Kırıkkale'de de yoğunluk vardı. Bölgede trafik nedeniyle ulaşım sık sık yavaşladı. Jandarma ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. İstanbul Tekirdağ Karayolu da en hareketli noktalardan biriydi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
0: Otoyollardaki bayram yoğunluğu dolayısıyla trafik ekipleri de yol güvenliğini sağlamak için görev başında. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken uzmanlar da güvenli sürüş için sürücülere öneriler veriyor.
12: Son bayram tatilinde 2753 trafik kazası meydana geldi. 31 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Bu acı tablonun 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanmaması için uzmanların yola çıkacak sürücülere uyarı ve önerileri var.
18: Lastik basınçlarının mutlaka yüklü duruma göre ayarlanması lazım. Her aracın kapı içlerindeki plaketlerde de yüklü durumdaki basınç ayarı mutlaka belirtilir. Bunun yanında sileceklerin kontrol edilmesi gerek, sürecek suyunun tamamlanması gerekiyor. Akünün mutlaka kontrol edilmesi lazım. Far ayarının yapılması lazım. Uzun yolda gör ve görün kuralı çok ciddi anlamda önemli. Dolayısıyla hem görmek hem görünmek güvenlik açısından ciddi anlamda önemli. O yüzden de far ayarı önemli. Bagajımızdaki yangın tüpünün, trafik setinin ve ilk yardım setinin mutlaka eksiksiz kullanılabilir durumda olması, özellikle yangın tüpünün kullanılabilir durumda olması gerekiyor.
12: Araçların lastikleri de uzun yola uygun olmalı.
18: Lastiklerde herhangi bir hasar var mı yok mu, balon yapmış hasar lastiklerle yola çıkmamamız gerekiyor. Lastiklerin kontrolü yapılırken mutlaka iç tarafında kontrol edilmesi lazım. Çünkü diş derinlikleri 3 mm'nin altına düşmüş lastiklerle yola çıkmak ciddi anlamda tehlike arz eder. Yol tutuşu azaltır, frenlemeyi uzatır. Yedek lastiği de mutlaka seyahat öncesinde kontrol etmemiz gerekir. Seyahat öncesinde rot balans ayarında yaptırıyor olmak ciddi anlamda güven sağlar.
12: Araçlarıyla birlikte sürücüler de yolculuğa hazır olmalı. En hayati konu uykusuzluk.
18: Özellikle sabah saatlerinde otomobil kullanmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü uykunun en çok geldiği saatler bunlar.
12: Otobüste yolculuk edecekler için de uyarılar var.
18: En önemli kural otobüs yolculuğunda ilk kilometreden, ilk andan itibaren ve son ana inene kadar emniyet kemerine mutlaka takılı olması gerekiyor.
0: Sadece yollarda değil, çarşı pazarda da hareketlilik vardı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk vardı. Kimi bayram sofrası için alışveriş yaptı, kimi de ikramlık şeker, çikolata ya da lokum almayı tercih etti. Fiyatlar nasıldı ve en çok hangi ürünler tercih edildi bakalım.
19: Bayrama lokum, bayrama, bayrama lokum, bayrama.
3: Çarşı pazar hareketlendi. Alışveriş telaşı başladı. İstanbul Eminönü'nde yoğunluk sabah başladı. İlerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı.
19: Kuru yemiş alacağız, bayram şekeri geleneksel olarak. Bir ufak tefek şeyler alacağız da hem de İstanbul'un keyfini çıkartıyoruz. Bugün kalabalıkız.
20: Şeker, kahve, her şey zamlı. Yani alıp alamayan var.
21: Şeker alacağım, çikolata alacağım, kahve alacağım bir de.
19: Vay vay vay vay vay vay vay.
3: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden şeker, çikolata tezgahları yoğundu. Çeşidine göre değişen fiyatlarda geçen yıla oranla %30 zam var.
1: NTV Radyo.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli İntiradyo dinleyicileri. Son 20 yıl içerisinde televizyonlarda başlayıp dijital platformlara kadar yayılan bir yapım formatı dünyada hala farklı birçok ülkede gündemde yer almaya devam ediyor. Bir grup genç kız ve erkeğin bir ortamda uzun süre yaşam alanını paylaştığı bu formatlar hayli de ilgi çekici bir özelliğe de sahip bulunmakta. Ve en ilginci de bu kadar süre bir arada kaldıkları, hatta belki de hiç birbirlerini görmedikleri bir yapıda evlilik teklifinde de bulunabiliyorlar. İşte bu haftaki programımızda da aşkın gözü gerçekten kör müdür diye bir soruya odaklanarak buna yanıt aramaya çalışacağım. Farklı evlilik programlarında çok kısa sürede ya da birbirlerini birebir hiç görmemiş kişilerin evlilik teklifinde bulunmaya hazır olduklarını görüyoruz. Alanda en dikkati çeken bu programlarda insanların birbirlerini görmeden evlilik teklifinde bulunmalarına tanıklık ediyoruz etmesine de acaba bu biçimde aşık olma hakkında araştırmalar ne diyor? Gelin bir de bu yönüne bakalım. Aşkın Gözü Kördür adlı program son derece dikkat çeken ve bu türler içerisinde de önemli bir yere sahip ve en önemlisi de İngiltere'de önümüzdeki dönemlerde bir dijital platform üzerinden de yayınlanacak. Tekrar yayınlanmaya başlamış olacak olmasın ama izlememiş olanlar için program bekar erkek ve kadınların aşk aradığı ve bazılarının nişanlandığı bir sosyal deney olarak tanımlanmakta. En önemlisi de bunların hepsi birbirleriyle şahsen tanışmadan önce gerçekleşiyor olmasın. Katılımcılar deneyin ilk 10 gününü çeşitli bölümlere girerek geçiriyorlar. Bir kanepe ve başka bir bölümle paylaşılan bir duvarı olan küçük bireysel odalar bunlar. Bu odalar aracılığıyla potansiyel eşleriyle konuşuyorlar ancak onları göremiyorlar. Bir dizi buluşmadan sonra başka bir katılımcıya aşık olduklarını da hissederlerse evlilik teklifinde bulunabiliyorlar. Kabul edilirse partnerleriyle şahsen tanışabiliyorlar. Nişanlı çiftler daha yakından tanışmak için bir hafta boyunca bir tatil köyüne gönderiliyor. Ardından birlikte yaşamaya başlıyorlar ve programın son bölümünde evlenip evlenemeyeceklerine karar veriyorlar. Programda tanışıp evlenen bazı çiftlerin de sürece mutlulukla devam ettikleri de görülmekte. Hatta çocuklarını bekleyen çiftlerin bile olduğunu görmekteyiz. En sade ifadesiyle Türkiye'deki hani görücü usulüne de bir parça benzetebiliriz diye de düşünüyorum. Ancak bir yandan da birçok çift için bu programın kalıcı bir aşka yol açıp açmadığına da tanıklık edilmekte. Programın nihai sınadığı şey, insanların şahsen tanışmadan önce evlilik teklif edecek kadar güçlü bir duygusal bağ kurup kuramayacakları üzerine odaklanıyor. Peki, insanların gerçekten aşık olmaları için sadece konuşmaları yeterli mi? İşte bu konuda da farklı araştırmaların ifade ettiği boyutlara bakalım. Romantik ilişki gelişiminin önemli bir bileşeni araştırmacıların karşılıklı öz açığa vurma olarak adlandırdığı şeyle ilgili. Bu temelde partnerinizin kendisi hakkında bilgi vermesini dinlerken kendiniz hakkında yavaş yavaş bilgi vermeniz anlamına geliyor. Bu tür bir açığa vurma başlangıçta yüzeysel bilgilerin, hani en sevdiğiniz renk nedir ya da evcil hayvanınız var mı gibi konuların paylaşılmasını içeriyor. Ve samimi ve çok samimi bilgilerin açığa vurulmasına doğru da ilerliyor. Ancak diğer kişinin sözsüz geri bildirimini görsel olarak izleyemediğimiz etkileşimlerde bilgi paylaşımına ilişkin onay veya onaylamama gibi ince ipuçlarının da farkında olamıyoruz. Bu da haliyle yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Bunun sonuçlarından biri etkileşimin daha serbest hale gelmesi. Aşkın Gözü Kördür gibi yapım formatlarının o küçük bölümlerindeki güvenli ortamında insanlar kendileri hakkında daha samimi bilgileri normalden daha hızlı bir şekilde açıklamaya başlıyorlar. Etkileşimin başlarında samimi deneyimleri paylaşmak, diğer kişiyle bir bağ kurarak bir dereceye kadar yakınlığı hızlandırabilir. Ama diğer bir yandan da bu gerçekten aşk mı diye de düşünebilmeliyiz. Galler'de Güney Galler Üniversitesi öğretim üyesi Martin Graf'e göre bu tür yapımlara katılan kişilerin nişanlanıp nişanlanmaması onların bağlanma stillerine bağlı olabilir. Bağlanma stili bebeklik döneminde birincil bakım verenlerimize nasıl bağlandığımızı ve bu modeli daha sonraki yaşamımıza nasıl devam ettirdiğimizi, romantik partnerlerimize nasıl bağlandığımızı etkileyen bir kavram. Üç temel bağlanma stili dikkat çeken şekilde yer alabilmekte. Güvenli, kaçınmacı ya da kaygılı. Örneğin potansiyel bir eş ile anlaşmaya dayalı programlarda kaygılı bağlanma stiline sahip olan bireyler daha güvenli bağlanma stiline sahip olanlara göre bir partnerle yetinmek zorunda kalma konusunda daha fazla baskı hissedebiliyorlar. Bu durum partner bulmak için tanınan zaman sınırlamasıyla birleştiğinde bazı düşüncesiz partner seçimlerine de yol açabilmekte. Ayrıca aşkın gözü kördür gibi programların katılımcılarına sunulan görsel bilginin eksikliği randevularıyla ilgili boşlukları doldurmalara gerektiği anlamına geliyor ki bu da bir dereceye kadar hayal kurmalarına ya da fantastik davranmalarına yol açabiliyor. Bir kişinin fiziksel görünümü, kişiliği ve alışkanlıkları ile ilgili ilk buluşmaya kadar asla tamamen belli olamayacak faktörler olduğunu bilmeliyiz. Bu, insanların ilk yüz yüze görüşmede beklediklerinden daha az tatmin olmaları olasılığına yol açar. Çünkü bu görsel bilgilere, bu paylaşımlara sahip değiliz. Bu bir anlamda değersizleştirici etki, flört edenlerin ideal partner fikirlerini konuştukları kişiye yansıtmalarından kaynaklanıyor. Bazen ilk buluşmada beklentileri bu yüzden karşılanamayabiliyor. Araştırmaların ortaya koyduğu baskın nokta şu şekilde tarif bulmakta. Erkekler potansiyel bir randevu adayını değerlendirirken kadınlardan daha çok fiziksel görünüme önem veriyorlar. Hani bunu bir anlamda belki bir basma kalıp şekilde biliyoruz. Kadınlar ise hırs, finansal kaynaklar ve çocuk sahibi olma isteği gibi ek faktörleri değerlendirmeye daha yatkınlar. Bu bilgiler haliyle randevu partnerleriyle konuşarak da öğrenilebiliyor. Ayrıca kadınlar genellikle potansiyel bir randevu adayına ilgi duyup duymadıklarına karar vermek için daha uzun süre harcıyorlar. Bu da hata yönetimi teorisi olarak adlandırılan şeyle ilgili. Özünde yanlış kişiyi seçme hatasının kadınlar için daha maliyetli, evet daha bir anlamda dikkatli ele alınması gereken bir konu anlamına geliyor. Belki de bu yüzden çiftlerde erkekler kadınlardan daha çok ilk önce aşkı ilan eden taraf oluyor. Yakın zamanda yer alan bir başka araştırma, çevrim içi flörtten yüz yüze flörte geçişte üç temel unsurun olduğunu ortaya koyuyor. Birincisi, potansiyel bir partnerin

0: Gerçek aşkın yakınlık, tutku ve bağlılıktan oluştuğunu ve bunların hepsinin 10 gün içinde değil zamanla geliştiğini öne sürüyor. Genel olarak kanıtlar izlediğimiz yapımlardaki eş bulmada aciliyet duygusu uyandırmanın yanı sıra açıklamayı ve hayal kurabilmeyi teşvik etmenin romantik aşkı kolaylaştırdığı gibi görünse de hani böyle bir sanal durum yaratsa da lütfen unutmayalım. Çoğu durumda gerçek aşkın gelişmesi için birlikte zamana ihtiyaç duyulduğu görülmekte. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhon.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Kuvvetli sağanaklar ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hava bulutlu, poyraz serin esiyor. Kısa süreli sağanak geçişleri de olacak. Ankara ve Antalya'da yine gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir'de de kısa süre yağmur geçişi olacak. İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 24 derece. Marmara yine bulutlu. Yağış kısım kısım devam ediyor. Sıcaklık 21-23 derecelerde. İç Anadolu'da gün içindeki gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek. Eskişehir 20, Kayseri ve Sivas 18 derece. Ege genelinde hava yine bulutlu, kuvvetli yağış yerel etkili oluyor. Manisa 24, Muğla 23, Bodrum bazı saatlerde yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de sağanak yağmur sürüyor, tedbirli olunmalı. Sıcaklık 22-24 derecelerde. Karadeniz'de başta Tokat olmak üzere Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Bolu 18, Samsun 20 derece. Doğudaki sağanaklar Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis kesiminde çok daha şiddetli olacak. Dolu da oluşabilir. Erzurum 12, Diyarbakır 21 derece.
1: NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin son bilgileri paylaşarak başlayalım. Beyaz Saray'a yakın bir noktadan silah sesleri duyulmuştu. Beyaz Saray'ın kuzey çim alanı boşaltıldı. Gizli servisten yapılan açıklamaya göre silah sesleri Beyaz Saray'a yakın 17. Cadde ve Pensilvanya Caddesi yakınlarından geldi. FBI direktörü Cash Patel, FBI ve gizli servisin ortak çalıştığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Fox News'un haberine göre Beyaz Saray yakınlarında bir silahlı kişiyle gizli servis görevlileri arasında yerel saatler 18'i gösterdiği sırada çatışmada bir sivil görgü tanığı da vuruldu. Yaralının durumu şu an için bilinmiyor. Muhabirler 20 el silah sesi duyulduğunu aktardı. Silah seslerinin ardından Beyaz Saray Kuzey Bahçesi boşaltıldı. Beyaz Saray'da giriş çıkışlara kapatıldı. Saldırganın yaralı yakalanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olayın ardından polis kontrolün sağlandığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkeleriyle İran konusunda bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmeyi değerlendireceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan canlı yayında konuğumuz. Hocam iyi geceler, teşekkürler.
1: İyi yayınlar diliyorum Ceren Hanım.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran geriliminde artık sona doğru geliniyor gibi görülmekte. Bugün özellikle Pakistan'a İran yanıtını iletti. ABD'ye iletilmesi üzere. Dolayısıyla bir taslak metin var ve bunun üzerinde uzlaşıldığı durumu var. Son bilgi diplomasi arasında bu, ama en sıcak gelişmede az önce biz de İletişim Başkanlığı'nın geçtiği resmi açıklamada paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dahil olduğu bu diplomasi trafiği bölge için ne anlama geliyor? Hemen bunu sorarak başlayalım.
1: Öncelikle onurlu çıkış diyelim. Çünkü böyle bir savaş kararı almak ve daha sonra savaşı bitirmek çok farklı iki kulvar. Savaşı başlatmak aslında devletler açısından alınması gereken bir zor karardır. Ancak savaş başladıktan sonra savaşın yeni dinamikleri ışığında savaşı bitirebilmek de ayrı bir cesaret ister ve aynı zamanda bu kararı kendi toplumunuza, uluslararası topluma uygun mesajlarla izah edebilir.